0: Hala hayattayken yedi. Başka seferse bir kuzgun, doğar doğmaz bir yavrunun dilini ve gözlerini yedi.
1: Böyle bir şey hiç olmamıştı. Bebeğini kaybettiğini düşünmek...
0: Uzun bir kış geçirdik. Birkaç yırtıcı hayvan sorunu yaşadık. Kartallar, kuzgunlar, çakallar. Ve koy başında nelerin olduğunu Tanrı bilir. Orada birkaç ayı olduğunu duymuştum. Bu yüzden de inekleri kızakların olduğu yere götüreceğiz. İneklerin güvende ve ayılardan uzak olacakları bir yere. Ne düşünüyorsun? Bir fikrin var mı?
1: Bilmiyorum. Bu sefer senin dahilik yapman lazım. Fakat yavruları bir tür arabanın içine koyabiliriz. Bir tür büyükbaş hayvan kafesi gibi. Bir tekerlekle sürebileceğimiz bir kafes. Şeyler gibi... En azından...
0: Yani bütün yavruları içine mi koyalım?
1: En azından koyabildiğimiz kadarını.
0: Bu çok iyi bir fikir.
1: Bu şekilde gözden kaybolmazlar çünkü en büyük sorunumuz da bu.
0: Geçtiğimiz sene Charlotte diğer kadınlarla birlikte inekleri koy başına götürdü. Ve iki yavruyu bir arabaya koyup nehirden karşıya geçirdi. Bu çok işe yaradı çünkü diğer inekler arabayı
1: Hadi
0: izliyorlardı.
1: Anneciklar.
0: Bu sene aynı şeyi daha fazla yavruyla denememizi önerdi. Biz de onları bir kafesin içine koymaya karar verdik. Şu an yavruların güvenliği için yepyeni bir şey deniyoruz. Ve bu işe yararsa bu senenin otlama sezonunda çok çok daha iyi bir başlangıç yapabiliriz. Charlotte'ın girip diğer şeyleri hazırlaması gerekti. Onu beklemek istemiyorum. Bu yüzden de işe başladım. Bu buraya gelecek. Evet, bu işi iyi beceriyorum. Planımız bir sürü çelik ve bir sürü plaka bulup yapmamız gereken tüm değişiklikleri yapmak. Kışın saman yığınlarını taşımak için kullandığımız yatağı kullanıyoruz. Tamam. Ve bir şekilde onu sabitleyeceğiz. Seyyar bir buzağı arabası yapıyoruz. Pekala, bu kapısı olacak. Kapı şimdiden çalışıyor. Buna kemerli kapı diyorlar. Yukarıdaki kemer bütün kapıyı tutuyor. Şimdi yapmam gereken tek şey ise ön kısma bir şey koymak. Bunun mükemmel bir parça olması gerekmiyor. Bir grup yavruyu taşıyabilsin yeter. Ve görebileceğiniz gibi mükemmel bir iş çıkarsam bile... Çiftlikte geçecek birkaç yıl sonra mükemmelliğini kaybedecek. Bu şey eğiliyor. Yapma. Gazlı kaynağı bilmeyenler için bir öneri. Ateşi ağır metalin üzerine odaklamalısınız. Eğer ateşi ince metale odaklarsanız ki ince metal bu oluyor, tahmin edebileceğiniz gibi metali delersiniz. Bu yüzden biraz erimesini bekleyin. Bir süre sonra kızarmaya başlayacak. Sonra buraya bir çeşit çubuk yerleştirin. İyice üzerinde eritin. Gaz basıncı az. Kaynak aletini çok soğuk tuttum. Uç kısmın soğumasına neden olan şey oksijen ve asetilen gazıdır. Ve uç kısmı çok ısıtırsanız içten yanmaya başlar. Bir süre sonra da aletin içten patlamasına neden olur. Dikkat etmezseniz sıcaklık hortumlara oradan da tüpe kadar ulaşır ve tüp elinizde patlayabilir. Tüp patlarsa siz de patlarsınız. İşte oldu. Çok güzel bir kaynak işi oldu, görüyor musunuz? Pekala, bu şey yavruları taşımaya hazır. Bakın ne kadar güzel olmuş.
2: Birkaç gün sonra orada olacağız.
3: Atsley ve Jane, ücra bir köşede bulunan kulübeleri için hayati önem taşıyan aletleri götürüyorlar. Ve Alaska'nın taşrasında yollarını bulmaya çalışıyorlar.
4: Köklerin üzerinde ilerlemeye bayılıyorum. Oh.
2: Jane'le birlikte uzaktaki kulübeme gidiyoruz. Güneş panellerini takmak istiyorum. Bu çok heyecan verici. Kulübeyi inşa ettiğimden beri bunu yapmak istiyordum. Burada bu tür bir şeyi kullanmak için birden fazla nedenimiz var. Burada elektrik olmaması hiç güvenli değil. Aküleri şarj edebilmek ve insanlarla iletişim kurabilmek için elektriğe ihtiyaç var. Bu çok önemli. Bu yüzden iyi bir eklenti olacağını düşünüyorum.
4: Sonunda geldik.
2: Evine hoş geldin tatlım.
4: Burası bizim evimiz değil.
2: Evine hoş geldin. Artık burada yaşıyoruz. Yaralarım iyileştikten sonra yaptığım bu kulübe tam anlamıyla amacını yerine getirdi. Fiziksel ve zihinsel anlamda beni iyileştirdi. Jane de çok heyecanlı. Kulübeyi yapmama o da yardım etti. Burada olmak istememesine rağmen çok uzun yol kat edip buraya kadar geldi.
4: Bu tane.
2: Tekrar hoş geldin. Ne düşünüyorsun? Bunca emekten sonra biraz daha ilgini çekmeye başladı mı?
4: Evet. Şaşırtıcı ama ilgimi çekmeye başladı.
2: Kendi haline bırakabileceğim bir elektrik kaynağımız olacak. Kendi kendine şarj edebilen bir kaynak. Buraya gelip elektronik cihazlarımı, aletlerimi, istediğim her şeyi şarj edebileceğim. Milyon dolarlık soru şu.
4: Ne yaptığını biliyor musun?
2: Şu an üzerine yaslandığım paneller acaba kırıldı mı? Yani yolda gelirken.
4: O yol berbat.
2: El atmak istediğim ilk şey de bu olacak. Bu paneller gerçekten çok hassas.
4: Çok küçükler. Daha büyük olabilirlerdi. Kaç tane aldın?
2: İki. Ve ne zaman istersek...
4: Dikkat et.
2: Düşüyordum. Ne zaman istersek bu güzelliklerin yenilerini ekleyebiliriz. Daha fazla elektrik istersek daha fazla panel kullanabiliriz.
4: Güzel görünüyorlar.
2: Evet öyle. Güneş panelleri çok basit aletlerdir. Birkaç yüz dolar karşılığında bunlara sahip olabilirsiniz. Teknolojinin bu noktaya geldiğini görmek çok güzel. Şimdilik iki güneş paneli aldım. Bunları çatıya monte edeceğim. Bunlar bir solar kumanda aygıtına bağlanacak. Bu kumanda elektriği kontrol edecek. Böylece fazla ya da az elektriğe sahip olmak gibi bir sorunumuz olmayacak. Kumanda akülere bağlanacak. Akülerden de evin içindeki akım cihazına bağlanacak. Bu cihaz 12 voltluk elektriği 11'e çevirecek. Boom! İşte elektriğiniz olacak. Şimdi bir hesap yapalım, bir göz gezdirelim. Güneş panelinin çalışıp çalışmayacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Küçük bir sürprizim var. Umarım Jane gördüklerinden biraz da olsa etkilenir ya da hoşnut olur. Ve umarım bu güneş panelleri sorunsuz çalışır. Bu güneye bakan cephemiz. Bu panelleri çatıya monte edeceğiz. Güneşlensinler diye tabii ki. Şimdi işe başlama zamanı geldi.
4: İşte matkap. Başka bir şey istiyor musun?
2: Matkabı verir misin? Popoma değil. Dikkat et.
4: Güneş panellerini en çok kulübenin dışına ışık koyabileceğimiz için istiyorum ve müzik için. Ve ilerleyen yıllarda bir gün Margarita makinesi için. Bütün bunlar kulübenin havasını değiştirecektir. Buna inanın.
3: Yaklaşık 200 kilometre ötede, Tonsina koyunda, hayatının en heyecanlı ayı avından sonra Art Senior, arkadaşları Scott ve Mike'a hoşça kal demek zorunda. Çünkü yüzen kulübesine doğru tek başına yola çıkması gerekiyor.
5: Ne kadar teşekkür etsem azdır. Siz olmadan bunu yapamazdım. Evet, Mike ve Scott çok iyi arkadaşlarım. Bütün bunları yapmama yardım edecek daha iyi birini bulamazdım. Milo'nun uzaklaşmasını izlerken artık yalnız olduğumu fark ediyorum. Ya bunu yapacağım ya da öleceğim. Ne zaman isterseniz gelin. Ayı etini çok seviyorum ve burada yaşamak için ete ihtiyacım var. Yaklaşık 90 kiloluk kemikli etim oldu. Şimdi kendimi bir mangal yapmaya hazır hissediyorum. Et yiyen herkes markete gidip o harika bifteği ya da Rosto'yu almanın nasıl bir his olduğunu bilir. Tanrım. Ama bunu bir adım öteye götürüp kendiniz avlanmak, etin nereden geldiğini bilmek, Tanrım, bu et mangaldan çıkınca dilimle dilimle dilimle harika olacak. Ah, Tanrım. Yiyecekleri korumak için birçok yöntem vardır. Konserve yapabilirsiniz mesela. Burada bir düdüklü tencerem yok. Bu yüzden kurutup, tütsüleyip tuzlamam gerek. Bu tuz, etin içindeki suyu çıkaracak. Ama yine de eti tütsülemem gerek. Bu şekilde eti pişirebileceğim. Yani kısacası kurutulmuş et yapıyorum. İşte buna bu yüzden kilerim diyorum. Ayı etinin dinlenmesini istiyorum. Bu yüzden tuza yatırıp bir süre kurumaya bırakacağım. Tamam. Tamam, işte başlıyoruz. Hadi bakalım. Olamaz. Avladığım ayıyı hazırlarken bir anda sahilde yürüyen bir ayı görüyorum. Tam benim vuruş mesafemde.

0: John Cena koyunda Adesanya'nın mangalı bir süre beklemek zorunda kalıyor. Çünkü kumsaldan geçen 90 kiloluk bir ayı gözüne çarpıyor.
1: Etleri tütsülemek için mangalı hazırlarken kumsalda kolayca vurabileceğim bir ayı görüyorum. Tanrım, çok yakın. Hiç düşünmeden otomatik pilota geçiyorum. Gidip tüfeğimi alıyorum ve ayıyı görüş açıma alıyorum. Sonra düşünmeye başladım. Bir dakika, bir ayı zaten avladım ve tuzladım. Sonra da tütsüleyeceğim. Bana yetecektir. Bir ayı daha avlamaya ihtiyacım yok. Sakin ol, sakin ol. Çiftlik evinde öğrendiğim en... Tanrım, çok yakın. Hiç düşünmeden otomatik pilota geçiyorum. Gidip tüfeğimi alıyorum ve ayıyı görüş açıma alıyorum. Sonra düşünmeye başladım. Bir dakika, bir ayı zaten avladım ve tuzladım.

0: İhtiyacım yok.
1: Sonra görüşürüz dostum.
0: Sonra görüşürüz. Şu an etin bir kısmını hazırladım. Fıçılara doldurdum. Çok geçmeden bir kısmını mangala koyacağım. Pekala, başlıyoruz. Eti tuzladım. Şimdi biraz daha uğraşıp mangalı hazırlamam gerekiyor. Teknede biraz odun var. Bunları keseceğim. Bir mangal hazırlayacağım. Şimdi iki parça daha keseceğim. Böylece çerçeve hazır olacak. Üzerine tahtaları koyacağım ve bu şekilde iki tarafı da hazır olacak. Artık tek yapmam gereken arka kısım ve kapağı. Zamanında mağara adamları eti kuruttuklarında etin daha uzun süre dayandığını fark etmişler. Bu yüzden eti kuruturlarken böcekler ve sinekler de gelmeye başlamış. Böylece eti kuruturken bir ateşin dumanı sayesinde bu böcekleri uzak tutmayı da öğrenmişler. Pekala. Çok iyi. Tamamdır. Sanırım sonra birisi bu eti tatmış ve üzerinde is tadı olan etin lezzetine varmış. Ardından bu lezzete hayran kalmışlar. Şimdi birkaç kereste keseceğim. Evet, arka kısım için. Mağaralarında yaşayan bazı insanlar, diğer mağaralarda yaşayan insanlardan daha iyi et yapmaya başlamış. Sanırım bütün tütsüleme işlemi bu şekilde keşfedilmiş. Tabii şu sıralarda kurutulmuş jambon bulmak kolay. Bir bakalım, mangalım hazır. Izgaralar hazır. Tencere, tava, pişirmek için gerekli aletler, hepsi hazır gibi. Başka neye ihtiyacım olur? Ateş ve et. Evet.
2: Çiftlik evinde, Nivay Kilcher büyüdüğü kulübenin yıllardır ihtiyacı olan birkaç yenilemeyi yapmaya başlıyor. Colorado'dan gelen eşi ve çocukları için yaşanabilir bir ortam sunmak istiyor.
0: Bu yaz eşim Jessie'yi ve küçük kızım Jade'i buraya getirmek istiyorum. Çiftlik evinde daha fazla zaman geçirebilmeyi umuyoruz. Bu kulübede büyüdüm. Jade buraya geleceği ve bebekliğimi geçirdiğim bu kulübelerden birinde daha çok vakit geçireceği için çok heyecanlıyım. Ama temel çürümek üzere. Parçalanmaya başlamış. Ta buraya kadar. Bunu çıkarmalıyım. Güvenlik için bu çürüyen temeli değiştirmeliyim çünkü deprem olursa ya da benzeri bir şey, sağlam bir temelin üzerinde olmak isterim ki tencereler ve tavalar ya da diğer şeyler raflardan düşmesin. Bu kulübe tamirinde önce kulübeyi havaya kaldıracağız. Eski çürümüş kütükleri çıkarıp kulübenin altına yeni sütunlar koyacağız ve yeni temelin üzerine oturtacağız. Kulübenin ön tarafı yıkılmaya başlamış bile. Elimizdeki bu kaldıraçları kullanacağız. Kulübenin ön kısmını yükseltmeye çalışacağız. Kaldıracın üzerindeki baskı artana kadar bu aletleri kullanacağım. Bunlar bana kolaylık sağlayacaktır. Ardından bu tarafa geçip diğer kaldıraçla da aynı şeyi yapacağım. Bu şekilde ikisini aynı anda yükselterek eşit seviyede yükselti elde edeceğim. Vay canına. Olamaz. Gıcırdamaya başladı. Evet, bunun çok faydası oldu. Vay canına. İşte şimdi daha da sağlam oldu. İnsanlar bundan nasıl keyif almaz anlamıyorum. Kulübenin altında bir o yana bir bu yana gitmekten yani.
2: Çiftlik evlerinin diğer tarafında Otto'nun hayvan çiftliğinde,
3: o sırada büyük çiftlikte,
2: ekip yıllık otlama sezonunun getireceği fiziksel ve zihinsel zorluklara karşı kendini hazırlıyor.
3: Otlatma her yıl yaptığımız bir şeydir. Çoğu zaman çok yorucu ve can sıkıcı olur. Fakat böyle olmak zorunda değildir. Bu yıl yanımda Charlotte, Katie, Tela ve Eve var. Pekala, arabanın önüne biraz saman yığını koymamız gerek. Her yıl inekleri koy başına götürüyoruz. Fakat şu sıralar orada ayılar var. Bu yüzden de inekleri Kilcher kumsalından kızakların olduğu yere götüreceğiz. Orada otlak alanlar var ve daha az yırtıcı hayvan göreceğiz. Ayrıca alan hayvanlarımı rahatça görebileceğim kadar açık. Pekala Katie, hazır mısın?
4: Evet, birinin diğer taraftan hayvanları bu tarafa doğru yönlendirmesi gerek.
5: Katie iyi bir arkadaşım. Kadınlar olarak yaptığımız otlama sezonunda görev almıştı. Ve harika bir çoban diyebilirim. İneklerin yanında kendisini çok rahat hissediyor ve beraber çalışması çok eğlenceli bir kadın.
4: Yürü, yürü, yürü.
3: İyi denemeydi Katie.
4: Güzel inek.
3: Gidip yavruları da kovalayacağım. İçeri girin minikler. Hadi bakalım, hadi.

0: Buraya i̇şte gel böyle. Küçük dostum. İşte böyle.
1: Şuna bakın. Evet, Teyla için de yerimiz
0: Teyla,
1: kaldı.
0: Teyla, çekil oradan.
1: Oho, hadi inekler. Her sene farklı bir şey deniyoruz. İşleri kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu yılsa yavruları yem olarak kullanmaya karar verdik. Gelin buraya gelin. Oho! Böylece ineklerin çılgınlar gibi bir o yana bir bu yana koşuşturmalarını engellemiş oluyoruz. Durdurun onları. Gitmelerine izin vermeyin.
0: İşte böyle. Katie, bu çocuğun annesinin yanına gitmesi lazım, yoksa yaşamayacak. Hadi kızlar.
1: Ara sıra durup anne ineklerin beni takip edip etmediklerine bakmam gerekiyor.
0: Yürü, yürü.
1: İleri. Oho. İneklerle birlikte otlak alanın aşağısına inmek istiyorum. Pekala millet, bu tepeden aşağı ineceğiz. Harika iş çıkarıyorsunuz.
0: Dikkatli ol.
1: Sahil yolundan gidecekleri için endişeleniyorum. Bu tepe gerçekten de dik. Her seferinde ucu görebiliyorsunuz. Bir tarafta dik bir duvar, diğer tarafta ise dümdüz aşağı inen bir başka duvar var. İsteyeceğim son şey bu kanyonun dibine üzerimde bir sürü inek yavrusuyla düşmek olacaktır. Nasıl görünüyor? Dikkat et inek. Ne tanrım. Frenler gıcırdıyor. Oh, bah, lanet olsun. Ödümü kopardım.
0: Otto dur.
1: Oh. Bu tepeden yavrularla inmek aracıma beklediğimden fazla yük bindirdi. Frenlerim gıcırdıyor ve yapabileceğim tek şey onların önünde durmak. Bu şeyi durduracak bir yer bulmam gerekiyor. Ödüm koptu. Onları tutabilmek için elimden geleni yaptım. Biraz daha ilerlemek intihar anlamına gelir. Onları buradan çıkarmalıyım. Neler olacağını göreceğiz. Hep hep hep hep hep hep. Yavruları burada serbest bırakmak zorunda kaldım. Çünkü ağırlıkları beni itmeye başladı. Gel bakalım ufaklık ve sen de. Elimden geldiğince frenlere basıyordum ve sonunda buradaki tepeye gelmek zorunda kaldım. Çünkü işler çığırından çıkıyordu. Şimdilik bu kadar ilerleyeceğim. Bir an hayatımı riske atıyormuş gibi hissettim. Yani neredeyse riske atıyormuşum gibi. Burada bulunduğum ilk köşeye yöneldim. Aslında bu büyük bir riskti. Ve buradaki akarsu tarafına doğru ilerlerken kafesin beni daha sert ittiğini hissettim. Bugün ölmeyeceğim dedim. Evet. Bu yüzden kafesi geride bırakmak zorunda kaldım. Durum suyun yanında iyice kötüye gidiyordu. Evet. İlk başta iyi gidiyordu. Fakat sonra yavaşladım ve frenlerin gıcırdadığını fark ettim. Kendime sakin ol dedim. Yaptığımız kafesi kesin bir zafer olarak görüyorum. Çalıların arasında hiçbir yavruyu kaybetmeden sahile kadar inebildik. Düşündüğüm kadar uzağa gidemedik ama görevini yerine getirdi diyebilirim. Hazır mıyız? Hadi gidelim.
0: Hadi gidelim.
2: Hadi bakalım kızlar ve erkekler. Hadi bakalım.
1: Benden bir tane var.
0: Evet, senden bir tane var.
1: Birden fazla kişiliğim olduğu için eksiği kapatabilirim.
3: Kilcher çiftliğinde Levi çocukluğundan kalma kulübenin çürüyen temelini tamir etmeye çalışıyor. Eşinin ve kızının Alaska'ya gelişi için hazırlık yapıyor.
4: Burada eski bir tutacak var. Pekala. Yakaladım. Oh, vay canına. İşte bu tam olarak çürümüş bir kütük. Kulübeyi kaldırabilmek için kaldıraçlar kullanıyorum çünkü temel çürüyor ve kulübe yavaş yavaş batıyor. Ayrıca yeni bir yalıtıma ihtiyacı var. Bu yüzden de kulübeyi eşim Jesse ve kızım için yaşanabilir hale getiriyoruz. Babam bana, büyük babamın bu evi tamir ederken kaldırma noktaları kullandığını söylemişti. Şu an bakınca bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Evet, biz de aynı fiziği... Giriş dersi kurallarını kullanıyoruz diyebilirim. Şimdi babam olsa ne yapardı diye düşünüyorum. Tek başınıza bu kadar ağır bir şey üzerinde çalışıyorsanız eğer, kütükleri ve diğer şeyleri gerektiğinde bir yerden bir yere taşımak için ne yapabileceğinizi önceden düşünmek her zaman en iyisidir. Bunların hepsi güvende olmanıza yardımcı olur ve sırtınız ağrımadan işi verimli bir şekilde yapmanızı sağlar. Bu parçalar bayağı bir ağırmış. 6 metrelik kalın parçalar. Babam ya da erkek kardeşim burada olsaydı, bir kazma aleti ya da onun gibi bir şey kullanmak isterlerdi. Ama ben kulübenin altına girip işleri kendim halledeceğim. Elimdeki en iyi iş aleti kendi bedenim. Bunu güvenli bir şekilde halledebileceğimi düşünüyorum. İşte bu yüzden de gidip işe girişip bunu olabildiğince çabuk halledeceğim. Evet, neredeyse oldu. Evet. İşte bu kadar. Harika. Şimdi onu zemine yerleştirelim. Bu gayet iyi görünüyor. Kulübenin seviyesi harika. Bu harika görünüyor. Çok güzel. Sanırım artık temeli kaydırabiliriz. Harika. Tamam. Kulübenin temeli hazır. Bu kulübenin altında sağlam bir temel olması harika olacak. Ailem ve benim için en az 10-20 yıl kadar daha dayanacaktır. Merhaba bebek Jade. Merhaba tatlı çocuk. Jade'den uzakta olmak çok zordu. Ben gittiğimde henüz emeklemeye başlamıştı. Onu bile doğru düzgün beceremiyordu. Bilirsiniz, hemen göbeğinin üstüne düşüyordu. Bu kadar uzak kalmak gerçekten çok zor.
3: Baska taşralarının 50 kilometre iç kısımlarında Atlee ve Jane kulübelerine elektrik sağlamaları için güneş panellerini monte ediyorlar.
5: Manzara çok güzelmiş. Hı hı.
3: Buraları daha güvenli hale getiriyorlar.
2: Buradan ancak Popo'nu izleyebiliyorum.
5: Senin de manzaran güzel mi yani?
2: Fena değil.
5: Bu panelleri kulübenin üzerine monte etmek istiyorum çünkü burada elektriksiz kalmak gerçekten çok tehlikeli olabilir. Her ne kadar ben bunu dert etmiyor bile olsam insanlarla iletişime geçebilmek için önemli. Ayrıca bedava elektrik mi? Buna hayır demem. Kim diyebilir ki? Benim için harika bir şey. Bu elinde olsa büyük babamın mutlaka yapmış olacağı bir şey. Çünkü bilirsiniz onların elektrikleri yok. Ve birileri sizi elektrikle tanıştırana kadar tek bildiğiniz şey buydu. Güneş panelleri sayesinde elektriği aküler sayesinde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu iş için biraz para harcamak. Fakat sonuçta elektrik sahibi olan biri haline geliyorsunuz. Evet.
2: Harika görünüyor.
5: Bedava elektrik. Başlangıçta yatırımınızı yapıyorsunuz. Sonra hiçbir şey ödemiyorsunuz. Kimse sizden para alamıyor. Elektrik kesintisi de yok. Hatta bulutlu günlerde bile bu şeyler şarj olabiliyor.
2: Böyle mi?
5: Evet, bunları şu şekilde koyarsan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bu şeyin içine 6 batarya koyabilirsin. 600 wattlık paneller. Bu şeyler sayesinde burada bir blender bile kullanabilirsin.
2: Vay canına. Güneş panellerini biliyordum fakat Alaska'da kullandıklarını hiç görmemiştim. Bu benim için yeni ve ilginç bir şey. Ve şu ana kadar onları çok sevdim. Dalga mı geçiyorsunuz? Burada bu kadar uzakta elektriğimiz olacak. Burada daha fazla vakit geçirebileceğiz.
5: Şimdi eğlenme zamanı. Güneşten üretilen 12 voltluk enerji bu bataryayı şarj etmek için kullanılıyor. Fakat bu 12 voltluk enerjinin 110'a dönüşmesi gerekiyor. Bunun için uğraşacağız şimdi.
2: Hadi yapalım şu işi.
5: İşte bu noktada dönüştürücü devreye giriyor. Şimdi elektriği evin içine alabilmek için elektrik tesisatını döşeyeceğiz. Elektrik, elektrik, elektrik, elektrik, elektrik, elektrik.
2: Güneş enerjisi. Yardım edebileceğim bir şey var mı?
5: Evet var. Bir ateş yakmaya ne dersin? Daha iyi olur değil mi?
2: Tabii.
5: Evet. Çünkü bu kabloları döşemem gerekiyor ve şuraya da biraz bakmam gerekiyor. Bir ateş yakalım ve bu akşam küçük bir parti verelim. Ne dersin?
2: Yani iki ateş birden yakacağız öyle mi?
5: İkinci ateş nerede?
3: Kelcher çiftliğinin 190 kilometre ötesinde Tonsina koyunda, Ad Senior yeni yaptığı mangalı kullanıp 50 kilodan fazla taze ayı etini saklanabilir hale getiriyor.
4: Mangalımı hazırladım. Şimdi tek ihtiyacım olan şey biraz tütsü odunu. Şanslıyım çünkü bu tür sahillerde genellikle tam da bu işlik odunlar bulunur. Kuru ama hafif nemli olurlar. Odunlar yanacak ve duman çıkaracaktır. Et tütsülemenin birçok farklı yöntemi vardır. Çocukluğumda biz yeşil gürgen kullanırdık, kabuklarını soyardık. Yandıklarında bir sürü duman çıkardı. Her seferinde nasıl da tam ortasından vurduğumu fark ettiniz mi? Iskaladığım binlerce zaman olmuştur. Bundan eminim. Şimdi hızlıca vuracağım. Bam bam bam bam bam. Bu kadar.

0: Gel buraya.
1: Yalnız olmak bir tür sınavdır.
0: Ve bu yılın odun kesme turnuvasının kazananı kim oluyor? Tabii ki ben. Benim için bu aynı zamanda algılarımı açık tutmamı gerektiriyor. Aynı zamanda da eğleniyorum. Kayağın üzerindeyken bir ayı buldum. Kayıkla ayıyı taşıdım. Odunları da taşıdım. Şimdi de aynı kayıkla mangalım için odun taşıyorum. Size kayığımı ne kadar sevdiğimden bahsetmiş miydim? Mangalımı çok seviyorum. Oo, şuna bakın. Evet, ilk et mangala giriyor. Mangala giriyor. Hadi bakalım. Bu mangalı kullanmamın amacı kesinlikle lezzet falan değil. Amacım eti kurutarak uzun süre boyunca saklayabilmek ve belli bir sıcaklığa getirebilmek. İşte başlıyoruz. Trichinoz sayesinde yaklaşık 60 derecelik bir ısı elde ediyorum ki bu da domuz kurtlarını öldürecektir. Lanet böcekler. Tamam. Tamam. Bu gerçekten de harika bir his. Ayı tam olarak şu taraftan geldi. Şuradaki otları yiyordu. Mangalı yaptığım odunları ise şu tarafta buldu. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Yani bu çok tuhaf. Özellikle de annemin ve babamın kullandığı teknikleri kullandığımı düşünürsek. Annem ve babama saygılarımı sunuyorum. Burada, bu arazinin tam ortasında. Tanrım, bu harika bir görüntü değil mi? Eti tencereye koydum. Sonra da mangala. İkinci ayı için artık hazırım.
2: Kilchurn çiftliğinin yaklaşık 20 kilometre ötesinde, Fox Nehri'nin yakınlarında Otto, Charlotte, Eve, Katie ve Taylor zorlu sığırları kızaklara doğru götürüyorlar. Hayvanların yeni otlama alanlarına.
3: Kemerden geçeceğiz. Sonra nehrin kenarından dağ yamacına doğru ilerleyeceğiz.
4: Pekala.
3: Her yıl yeni bir şey deniyoruz. Hayvanlarımızı güvende tutabilmek için değişik yöntemler buluyoruz. Ayıların az olduğunu umduğumuz başka bir yere gidiyoruz. Hey Charlotte! Şuradaki tepede duran yeşil bölgeyi görüyor musun?
4: Oraya mı gidiyoruz?
3: Evet, oraya gidiyoruz.
4: Pekala.
3: Hadi, hadi gidelim. Neredeyse vardık millet. Bu tepedeki yol boyunca ilerleyeceğiz. İlerideki yeşil alana ulaşacağız.
4: Nehirler şu anda şişmiş vaziyetteler ve karşıya geçmek büyük bir sorun. Bu yüzden bu sene hayvanlarımızı burada, kızaklar adını verdiğimiz yerde tutmaya karar verdik. Yani nehri geçemeyeceğiz. Ayılar bölgeden uzaklaşana kadar burada güvende olacaklar. Bu yüzden burada yırtıcı hayvanları onlardan uzak tutabiliriz. Onları koruyabileceğiz. Hayvanlarımızı burada bırakmanın güvenli olacağına karar verdik. Yazın ilerleyen zamanlarında koy başının diğer kısımlarına gidebilirler.
3: Pekala çocuklar. Sanırım bu kadar.
4: Evet.
5: Harika.
3: Evet. Şu tepeye tırmanmayı düşünüyorum. Etrafa bir bakacağım ve yırtıcı hayvan olup olmadığını kontrol edeceğim. Acaba etrafta hareket eden bir şey var mı? Güzel bir gözetleme noktası. Etrafı iyice görebilirim ve bir şeyler var mı diye de bakabilirim. Bu çok iyi olacak.
4: Umarım Otto etrafta yırtıcı hayvan görmez.
6: Burada ne sıklıkla hayvan kaybediyorsunuz?
4: Her yıl en azından bir inek kaybediyoruz. En azından. Evet.
5: Gerçekten mi? Vay canına.
4: Evet.
5: Genelde ayılar mı
4: belli
5: geliyor
4: olmuyor.
5: Yoksa...
4: Evet, hiç belli olmuyor. Yani bazen ölü bir hayvan ya da genç inek buluyoruz. Hatta bazen yetişkinlerini de bulabiliyoruz.
3: Oh! Tepedeyim.
4: Hey Otto, bir şey görüyor musun?
3: Ben burada dağ yamacındayım. görmem gereken bir şey, bir ayı ya da bir av var mı diye kontrol edeceğim.
2: Tonsina koyunda.
0: Mangalı sürekli kontrol ediyorum ve yaklaşık 3 saat oldu. Sanırım eti fazla pişirdim. Bu şekilde iyice kurumuş oldu. Çıtır çıtır. Tanrım. İşte bu harika. Evet. Tadı aynı. Kurutulmuş ayı etine benziyor. İnsanlar bana sürekli ayı etinin tadı neye benziyor diye soruyor. Ben de onlara tıpkı ayı etine benziyor diyorum. Şimdi eti soğumaya bırakacağım. Böylece bugünkü işim bitmiş olacak. Şimdi gidiyorum. Ne gün oldu ama. Tanrım. Sanırım burada biraz uyuyacağım ve akşam için ateş hazırlayacağım.
2: Arazinin 50 kilometre ötesinde, Huxley uzaklardaki kulübesinde acele edip güneş panellerini zamanında bitirmeye çalışıyor. Eşi Jane için küçük bir sürprizi var.
1: Bazen buraların tehlikeli olup olmadığı konusunda endişeleniyorum ve birilerine ihtiyaç duyuyorum. Merhaba, beni duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz? Her zaman bir telefon istemiştin değil mi? Şuna baksana. Panelleri çatıya monte ettikten sonra kendimi çok mutlu hissettim. Genel olarak hafif bulutlu, güzel bir gün. Şimdi bunu dönüştürücüye takmalıyım. Her şey çalışıyor mu bir bakacağım. Fakat en iyisi ne biliyor musun?
5: İşe yaramayacak.
1: Bu sana bir şey hatırlatmıyor mu? Bahsettiğim şey işte bu. Jane, hayal kurmalısın. Burada yalnız başınayken birilerine ulaşman gerekebilir ve sana ulaşamayabilirim. Çünkü burada telefon çekmiyor fakat buradasındır. Ve yapman gereken... Evet, şimdi hazır mısın?
5: Evet.
1: İşte yeşil ışık. Bir, iki... Oh!
5: Evet.
1: Bak hangi ışık yandı?
5: Ding, ding,
1: son
5: ding.
1: Test. Hadi biraz ses çıkaralım.
5: Bir şey bağlayabiliriz.
1: AM frekansı. Hadi ama. Çocukluğumu radyo mesajlarıyla geçirdim. Radyo mesajları temelde Alaska'nın ücra köşelerinde kullanılan bir çeşit iletişim aracıdır. Radyo merkezine bir mesaj gönderirsiniz. Onlar da mesajı her gün belli saatlerde radyoda okurlar. İnsanlar bu şekilde radyo üzerinden birbiriyle iletişime geçer. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hayatımda çok fazla radyo hattı görme şansım olmadı. Ve Jane için bu tür bir mesaj göndermemiştim. Yani tam zamanında bunu çalıştırabilirsem, elektriği ayarlayıp radyoyu açabilirsem güzel bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Çok iyi olacak. İşte başlıyoruz.
5: Müziğimiz oldu. Bu şarkının ne olduğunu bilmiyorum ama sevdim.
7: Herkese iyi akşamlar. KBBI radyoyu dinliyorsunuz.
5: KBBI.
7: 890 Homer, Alaska. Sırada radyo hatlarımız var. Saat 1. İlk mesaj.
5: Mesaj
7: Bayan Pijama'ya gidiyor. Bütün yaptıkların ve beni yabana kadar takip ettiğin için teşekkür ederim. Her nasılsa hala bunları umursayabiliyorsun. Seni görebilmek için sabırsızlanıyorum.
5: Bunu radyoya sen mi gönderdin?
7: Şu an tam yanımdasın. Yani sanırım şimdi sana sarılacağım.
5: Bu çok fena.
7: Sonsuza kadar senin erkeğin olacağım. Bay Alaska.
1: Nasıl?
5: Bay Alaska. Ciddi misin?
1: Radyo mesajı. Hadi ama bunu sevmiş olman gerekiyor.
5: Bu gerçekten de oldu mu?
1: En azından şimdi tek taraflı bir iletişim aracım var. Evlilik dediğim böyle bir şey değil midir zaten?
5: Bu biraz utanç verici oldu açıkçası.
1: Bayan Pijama.
5: Bay Alaska.
1: Ve şimdi sizleri ücra kulübüne... Radyo sonrası partiye davet ediyorum. Evet. Size biraz yer açayım. Bana elini ver. Evet. Tamamdır. Yolculuk boyunca bir sürü güzel şey oldu. Sonraki sefer kulübeye gittiğimde bir ampul yakabilir, oturup radyoyu açabilir ve şanslıysam belki de ben buradayken Jane'in gönderdiği bir radyo mesajını rahatlıkla dinleyebilirim. Evet. Güneş enerjisi.
2: Çiftlik evinin 20 kilometre ötesinde Otto ve takımı yeni otlama alanını kolaçan ediyorlar. Etrafta değerli sığırlarına saldırabilecek yırtıcı hayvanlar olup olmadığına bakıyorlar.
3: Buradan bakınca her şey sakin görünüyor. Herhangi bir tehlike göremiyorum. Keşke bir askılı planörüm olsaydı. Aşağı inmek için harika olurdu. Artık sanırım gidebilirim. Ben gideyim bari. Sığır otlatma işi gerçekten iyi sonuçlandı. Şu an çok mutluyum. Artık eve gidiyorum. Karnım acıktı. Uzun bir yolculuk oldu. Eve dönünce büyük bir tabak fasulye yiyeceğim. Yemeği Shane hazırlamayı düşünüyor. Güzel bir ziyafet çekmeyi, güzel bir müzik eşliğinde ateşin başında oturmayı planlıyoruz.
0: Hey, merhaba.
5: Merhaba.
4: Pekala. Shane ve diğer çocuklar.
0: Evinize hoş geldiniz. Yüzünüzde başarı ifadesi görüyorum. Yolculuk nasıldı?
3: Uzundu. Biraz da soğuk. Ama biraz soğuk. Sonunda eve döndük. Hiçbir yerimiz kırılmadı, hiçbir tekerlek patlamadı. Ve döndüğümüzde krallara layık bir ziyafetle karşılaştık. Shane kurabiyeler, ısırgan otu yemeği, acılı sos ve ekmek getirmiş. Her şeyi düşünmüş. Shane bir kamp kurma konusunda iyi iş çıkarmış. Buraya geldik ve Kelly, çocuklar ve bazı komşuları bizi beklerken bulduk. Bize katılmaya gelmişler. Oh, oh. Bu en iyi kısım. Aile olmanın en iyi tarafı. Shane, harika iş çıkarmışsın dostum.
0: Açtık en iyi baharattı.
3: Hayır, bu çok daha iyisi.
0: Çocukluğumda yaptığım otlatma sezonlarından aklımda kalan en güzel anı budur. Koy başına gidip uzun ve yorucu bir gün geçirirsiniz. Ardından böyle bir partiyle karşılaşırsınız. Bütün aile bir araya gelir ve kamp ateşi yakarsanız yemek pişirir, şarkı söylersiniz. Eski günler.
3: İşin özü sığırları otlatmak değil, her şey aile ve güzel günler için. Geri kalan her şey sadece birer bahane. Demek istediğim, bizim yaşam tarzımız sadece bir bahane. Aile olmak için bir bahane ve buna kesinlikle değer.
2: Alaska Son Sınır'ın gelecek bölümünde.
3: Dikkat et, kamyonu itiyorsun. Koşun! Buna inanamıyorum.
0: Bu uçan çiftliği görmek harika. Sonunda hayata kavuştuk. Hadi! Yürü ay!

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Alaska son sınır.
1: Yapmam gereken tek şey ayılarla dolu bir yerde Alaska'nın vahşi doğasında bir yol açmak.
0: Çiftlikte yaşam beklenilmeyeni beklemek anlamına geliyor.
1: Oh, ayı!
0: Otto ve Agus kontrolden çıkan saman sezonu sırasında önemli ekipmanları tamir ediyor.
2: Ay ay ay ay ay.
0: Ivan ve Bonnie, Art Senior'ın 190 kilometre uzaklıktaki yüzen çiftliğine değerli bir kargo taşıyor.
3: Bu çok önemli, heyecanlıyım.
4: Ağırmış.
0: Ve Jane, türünün tek örneği bir serayla Kilcher çiftliğine imzasını atıyor.
4: Çiftlikteki her şey yoğunun ya da erkeklerin yaptığı şeylerden oluşuyor. Ama bu benim kız işim.

0: Kilchurn çiftliğine saman balyalama sezonu geldi. Haftalar süren saman toplama ve kurutma sürecinin ardından Otto ve oğlu August 200 kilogram ağırlığındaki balyaları topluyorlar.
1: Sence bunu elle yükleyebilir miyiz?
2: Kamyona mı?
1: Evet, hadi deneyelim. Saman sezonu resmi olarak başladı. Bir an önce balyaları toplayıp üst üste yığmamız ve yerlerine yerleştirmemiz gerekiyor. Eğer doğru zamanda ahıra konulmazsa saman %10-15 oranında değer kaybeder. Aa, bu çok ağırmış.
2: Rampaları kullansak işe yarar mı sence?
1: Bilmiyorum evlat.
3: Çok inatçısın.
1: Hadi şunu şuraya atalım. Tamam, şimdi yine yuvarlayalım. Arkaya koy. Rampayı almaya üşeniyorum. Rampayı almaktansa sakatlanmayı tercih ederim. August yardım etmeye geldiği için çok mutluyum. Özellikle akıl sağlığıma iyi geliyor ve enerjimi yükseltiyor. Tamam, hadi kaldıralım.
2: Aman tanrım.
1: Kamyon gidiyor. Koş! Tanrım, ne oldu? El frenini çektin mi ha?
2: Çektiğimi sanmıştım.
1: Oh. Aman tanrım.
2: Neredeyse ağaca çarpacaktı.
1: Tanrım, buna inanamıyorum. Sen nasılsın?
2: El frenini çekmemek benim hatamdı.
1: İşten kaytarmanın yolunu bulmuşsun evlat. Herkesin evet. Başına gelebilir. Tamam, hadi dene.
2: Bu bir kabus olmalı.
1: Bu harika. Gerçekten harika. Koruyucu meleklerim var.
2: Evet, daha kötü olabilirdi.
1: Kamyonet ağaca çarpsaydı ne yapardık? Gerçekten bilmiyorum. Harikaydı evlat. Yüzüne baktığımda dersini aldığını gördüm. Daha fazla konuşmama gerek kalmadı. Biraz geri çekilip kaslarım yerine beynimi kullanmam gerek. Balyaları tek başına kaldırmak insanı fıtık edebilir. Mesela ben, evet. Eğer böyle devam edersek sakatlanacağız. Ha, Jeremy geldi. Jeremy komşumuz. Kanyonun hemen karşısında yaşıyor. Zor durumlarda her zaman yardımıma koşar. Ben de öyle. Başı ne zaman sıkışsa yardımına giderim. Jeremy'nin bir traktörü var. Balyaları kaldırıp kamyonete yükleyebilir ve işimiz kolaylaşmış olur. Bu da ne? Aman tanrım. Traktörün önü çıkmış ve toprağın üstünde öylece duruyor. Ne oldu?
4: Ağır yük kaldırmaya çalışırken önü kırdım.
1: Lastik mi çıktı?
4: Evet, evet, ikisi de.
1: Diğeri de mi?
4: Evet, ikisi de çıktı.
1: Olamaz, olamaz, şey inanamıyorum.
4: Evet, akslardan başka bir şey kırılmamış gibi görünüyor.
1: İnanamıyorum. Daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Biraz oturmam gerek.
5: Ay ay ay ay ay.
0: Kırk kilometre uzaklıkta Atsley, yakın zamanda vefat eden arkadaşı John Cullen'in çiftliğine daha güvenli ve daha güvenilir bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak köprüyü değiştirmek için Alaska vahşi doğasının derinliklerine girdi.
6: John, bu dünyadan vaktinden önce ayrılmadan bu dereyi aşacak bir köprü yapmak için bu tahtaları işlemişti. John'la birlikte köprü projesine sanırım o ölmeden yaklaşık bir yıl önce başlamıştık. Şimdi başladığımız işi bitireceğim. John Cuilas Anıt Köprüsü yapacağım. Onun için. John Cuilas iyi bir arkadaştı. Çiftlik yaşantısına ilk burada başladı. Ailesinin burada yaşayan birinci jenerasyonuydu ve çok genç yaşta öldü. Deborah hala buradaki yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Şu anda tek başına ve yapacak yeterince işi var. Köprü bize zor durumlara karşı bir alternatif sağlayacak. Çok faydalı olacak. Bazen gelgit yüzünden aşağıdaki yolu kullanabiliyoruz çünkü yol suyla kaplanıyor. Burası yukarıda ve zemin yeterince sağlam. Sadece dereden karşıya geçmek gerekiyor. Eskiden orada bir köprü vardı ama ciddi bir sel oldu ve köprü su seviyesinin altında kaldığı için yıkıldı. Şimdi buraya güzel bir köprü yapacağım. Alaska'nın öncü tarihinin bir parçasını keşfediyoruz. John Curias bir keresinde bana yol açarken karşılaştığı bir ayıdan bahsetmişti. Ağaçları kestikten sonra arabasına yükleyip sonra geri dönüyormuş ve böyle gidip gelirken bir seferinde silahını arabada unutmuş. Ağaçları keserek ilerlerken birden karşısına kocaman bir bozaya çıkmış ve ona saldırmaya başlamış. John'un elinde testeresinden başka hiçbir şey yokmuş. Ayı ona doğru gelirken testereyi çalıştırmış. Ve bam, ayıya kafa tutmuş. Ayı testereye doğru ilerlerken eğer kollarımı ileride tutarsam ayı testereyi elimden düşürebilir ve hiçbir şeyi yapamam diye düşünmüş ve kollarını gövdesinin yanında kilitlemiş. Testere hala açıkmış ve ayı kocaman adımlarla ona doğru gelmeye devam ediyormuş. John elinde testereyi de geri geri yürürken dallara takıla takıla silahına doğru yürümeye çalışmış. Ve sonunda ayı üzerine 4-5 metre yürüdükten sonra elindeki testerenin işe yaradığını ve ayıya kimin patron olduğunu gösterdiğini fark etmiş. Çünkü ayı geri dönüp yoluna devam etmiş. Bu hikaye sık sık aklıma geliyor. John bana silah yanında olduğu sürece kullanışlıdır demişti. Ve o günden beri bu sözünü hiç unutmadım. Çünkü silahını arabada unutursan hiçbir işe yaramaz. Bazen insan belinde taşımaktan yoruluyor, ağır geliyor, canını acıtıyor, bırakıyorsun. Ama her an bir ayıyla karşılaşabilirsin. Şu anda ayıların bölgesindeyiz. Kış uykusuna hala yatmadılar. Buraya gelirken bir sürü işaret gördüm. Her yer ayı pisliğiyle dolu. Bu gerçek bir tehlike. O yüzden dikkatli davranmak gerekiyor. Artık çalışmaya başlasam iyi olacak. Şimdi testeremi alıp ayılarla dolu Alaska vahşi doğasında bir yol açacağım.

0: Bundan sonra tahtaları dereye götürmem ve birkaç tane ağaç bulup kesmem gerekiyor. Sonra kestiklerimi de dereye götüreceğim. Kestiğim kütükleri derenin karşısına geçirmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Ondan sonra tahtaları yerleştireceğim. Alaska'da kendimize yol açıyoruz.
1: Kenai Yarımadası'nın karşı kıyısındaki Ivan, Eve ve Bonnie, Atsinger'ın yüzen çiftliğine bitki tohumları götürmek için 190 kilometre uzaklıktaki Tonsina koyuna geldiler.
2: Kızlar benimle gelip Ats'ın nasıl olduğunu görmek istedi. Sağlıklı olduğundan emin olmak ve bahçesini yaparken yardımcı olmak istiyorlar. Çünkü bahçesi olmayan bir çiftlik, çiftlik sayılmaz.
3: Bence olacak.
2: Belki de ağlar.
3: Onu getirdiğiniz için kesinlikle çok sevinecek.
2: Evet, ne yapacağını bilmiyorum.
4: Ats'ı yeniden göreceğim için heyecanlıyım. Gittiğinden beri onun için biraz endişe duyuyordum. Daha gideli çok olmadı ama onu özlüyorum. O yüzden gidip ne durumda olduğunu görmek iyi olacak. Ats'ın neden burada kalmak istediğini anlayabiliyorum. Burası gerçekten güzel. Bozulmamış bir doğası var ve düşünmek için çok zamanı olduğuna eminim. Onun için mutluyum ama onu çok özlüyorum.
2: Teknesini biraz düzenlemek iyi olacak. Kadın dokunuşuna ihtiyacı var. Buradayken sağlıklı beslenmesi önemli değil mi?
3: Biliyorum. Bahçesindeki bitkileri, toprağı ve tohumları götürüyoruz. Suyu çok seviyorum ama bahçenin benim için çok özel bir yeri var. En büyük hayallerimden biri de teknemde bir bahçemin olması ve sonunda teknede bahçe yapma fırsatını bulacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Bu harika olacak. Orada bir sürü şey yetiştireceğim.
2: Pekala, sanırım burasıydı. Bir şey görürsen bana söyle, olur mu?
3: Bu o mu? Şurada.
2: Evet. Geldik işte.
5: İlk ziyaretçilerim ailem oldu. Çocukken çiftliğimize atla veya tekneyle gelen ziyaretçilerin çok önemli olduğunu hatırlıyorum. Bu da benim için çok önemli bir an. Heyecanlıyım.
4: Merhaba.
5: Nasılsınız bayan?
2: Merhaba amca.
5: Merhaba dostum.
4: Merhaba. Merhaba.
3: Bence Ats burada çok güzel bir şey yapıyor ve biz de onu ziyaret edip desteklemek ve daha güzel bir yaşam alanı yaratmasına yardımcı olmak istiyoruz. Vahşi doğada güzel bir çiftliğe sahip olmalı.
4: Sana bir sürü bitki getirdik Ats.
3: Evet.
4: Marul gibi yiyebileceğin şeyler getirdik.
5: Çok güzel. Sürekli ot yemekten sıkılmıştım. Çok tuzlu.
2: Neyse ki iskorbit
5: olmadım. Hayır, olmadım. Henüz olmadım.
2: Hadi şu bitkileri taşıyalım
5: tamam,
2: artık.
5: Aa, avuçlarım da mı var? Aman tanrım.
4: Evet, fesleğen de var.
5: Vay canına. İnsan az yemekle de yaşayabiliyor ama biraz marul yemek güzel olacak. Yetiştirebileceğim, büyütebileceğim ve ilgilenebileceğim bir bahçemin olması gerek. Yalnız olduğumda bitkilerimle konuşabilirim. Hatta küçük marullarıma isimler bile verebilirim. Hadi biraz karaya çıkıp keşif yapalım. Sahilde bir sürü şey var.
2: Gerçekten mi?
5: Şunları şamandıra olarak kullanacağız. Burada elimdekilerle yetiniyorum.
3: Tamam, hadi gidelim.
2: Ats'ın bir fikri var. Bir süredir bölgeyi keşfediyor ve sahillere vuran şeyleri topluyor. Aralarında birkaç tane şamandıra görmüş. Şimdi gidip onları alacağız ve kesip saksı yapacağız. Bence çok güzel olacaktır.
1: Çiftlikteki 10 tonluk saman hala toplanmayı bekliyor. Tek saman yükleyicisinin aksı çıktığı için çalışmıyor. Şimdi Otto, August ve Jeremy'nin samanları toplayıp güvenli bir yere taşımaları için traktörü tamir etmeleri gerekiyor.
6: Tamam, burada yolun aşağısına inip yeni bir traktör alabileceğiniz bir yer yok. Şu anda tek amacım aksı Ivy'nin atölyesine götürmek ve tamir ettikten sonra traktöre takmak. Harekete geçmek zorundayız. Tamam, hadi atölyeye gidelim.
2: Pekala, iyi şanslar, bir ara uğrayacağım.
6: Tamam, şuraya doğru getir. Tamam. Önce aksı sökerek başlayacağız ve kırık parçaları tespit ettikten sonra düzeltip kaynakla dolduracağız. Umarım kapıdan tamir olmuş bir traktör aksı olarak çıkar. August, hadi şu mili çıkaralım.
7: Tamam.
6: Daha önce aynı anda iki tekerleği düşen bir araç hiç görmemiştim. Bu sorunun tek çözümü traktörün millerini aksın üstüne yeniden kaynakla sabitlemek. Vay canına. Şuna bak. Küçük çatlaklar var. Görüyor musun? He?
7: Evet.
6: Bu milleri tamir edebileceğimizi hiç sanmıyorum. Traktörün taşıdığı yükü kaldırabilecek şekilde düzeltmemiz imkansız. Traktörü tamir etmeme gibi bir seçeneğimiz yok. Bizim için çok önemli. Yaşadığımız toplum bu traktöre güveniyor. Bu ihtiyacımız olan bir alet. Ve onu yeniden işler hale getirmemiz gerek.
1: On tonluk samanlar arazide toplanmayı beklerken ve traktörün aksı tamir edilmeyecek derecede kırılmışken Otto ve August komşuları Jeremy'nin yedek parça bulabileceğini umuyor.
6: Hey Jeremy.
7: Bu canavar da ne?
6: Ne getirmiş?
2: Aslında bu aksı daha büyük traktörlerimden biri için saklıyordum. Bundan iki kat daha büyük bir traktörden çıkarttım. Transmisyonu bozulmuştu ve traktör hurdaya çıktı. Sence bu aksı kullanabilir misiniz? Ne dersin?
6: Yani?
2: Diğerlerinden biraz farklı çünkü.
6: Vay canına, çok büyük. Sen ciddi misin?
2: Bunu bir tek sen yapabilirsin.
6: Jeremy'nin getirdiği yedek aks traktör için fazla büyük. O yüzden tekerleklerin bağlandığı milleri keseceğiz ve orijinal akstaki kırık millerle değiştireceğiz. Frankenstein tarzı bir şey olacak.

Tamam, başlıyoruz. Evet, bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. İşte bu kadar Bay Jeremy. Ölçümleri hallettik. Şimdi çalışmaya devam edeceğiz. Aksı bir şekilde tamir edip traktörü işlevsel hale getirmeye çalışacağız.

0: Tamam.
1: Güzel görünüyor Otto. Çok güzel görünüyor.
0: Rahatladın değil mi?
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun August?
2: Onaylıyorum.
0: Tamam. Hadi bana öğle yemeği getirin. Benim işim var.
1: Tamam.
3: Çiftlikte Jane ve usta bir marangoz olan arkadaşı Danny farklı bir sera yapmak için hazırlık yapıyor.
4: Bu sera benim için çok önemli çünkü çok sebze yetiştirebileceğimiz bir sistem kurmak istiyorum ama aynı zamanda güzel de olmalı. Benim hayalimdi.
2: Platform bu. Ve eğer yeterince ahşabımız varsa büyük bir şey yapabiliriz.
4: Ne kadar büyük o kadar iyiyim.
2: Evet.
4: Yapacağım sera çok dayanıklı olacak. En ufak bir rüzgarda dağılacak türde bir şey olmayacak. En az 50 yıl dayanmasını istiyorum. Alaska'da seralarda bir sürü şey yetiştirebilirsiniz. Domates, mısır. Burası yeterince sıcak olmadığı için sera kullanmalıyız. Bazı insanlar tünel şeklinde sera yapıyor. Ama plastikten yapılıyor ve çok çirkin görünüyorlar. Bunlar neydi? Yaka mı?
2: Bunlar yaka.
4: Anladım.
2: Evet.
4: Yaka. Atlık. Jane. İnşaat işlerinde iyi değilimdir. O yüzden sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum. En sevdiğim kare denilen üçgen parça.
2: Biliyorum.
4: Bana kareyi uzat ama bu bir üçgen.
2: Kesinlikle öyle. Jane'in marangoz dilini öğrenmesini izlemek çok eğlenceli. Ama ben de bir süredir Jane dilini öğrenmeye çalışıyorum. Aman tanrım. Aman tanrım. Gözlerini devirmesi çok komik. Sürekli gözlerini deviriyor. Hadi bebeğim hadi. Hadi. Hadi bebeğim. Evet.
4: Başarabilirsin.
2: Bu 1,5'a 25 santimlik bir somunlu vida. Ve parçaları birbirine sabitleyecek. İşte bu da meşhur yaka. Birincisi. Yapının önünde duracak. Daha çok işimiz var. Ama mümkün olduğunca kısa zamanda bitirebiliriz diye düşünüyorum.
4: Pekala.
2: Tamam.
4: Şekillenmeye başladı.
3: Çiftlikten 190 kilometre uzaklıkta Tonsina Koyu sahillerinde Ivan, Eve ve Bonnie, Az Senior'ın yüzen çiftliğinde sebze yetiştirebilmesi için gereken malzemeleri toplamasına yardımcı oluyor.
5: Bu çevredeki sahiller odun dolu. Bir sürü şamandıra, su şişesi, terlik ve çizme var. Burayı bedava alışveriş merkezi gibi görüyorum. Sebzeleri ekeceğimiz kutular arıyoruz.
6: Burada şamandıra var. Şuna bakın. Hey Hans.
5: Oh, evet.
6: Birkaç şamandıra toplayacağız ve kesip içlerine sebze koyacağız.
5: Burada bir tane siyah var.
7: Ah, bulmuşsun. Harika. Şuna bak, kocaman siyah bir taşa benziyor.
8: Evet, At için harika bir sebze bahçesi yapmak istiyoruz. Böylece burada kaldığı süre boyunca sağlıklı beslenebilir. Evet,
7: şuna bak. Kocaman.
8: Aile ve toplum olarak birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve At'ın burada çok güzel bir şey yaptığına inanıyorum.
5: Vay canına, şuna
6: vay
5: bak.
6: Vay canına, onu nereden buldunuz?
8: Buradaydı. Sürahi de var.
5: Diğer büyüğü de getirirsek yeterli olur değil mi?
8: Evet.
7: Evet. Hadi yuvarlayalım şunu.
8: Vay canına, şamandıra bulduk. Hem de iki tane. Şamandıralarımız var.
5: Hadi. Harika Ivan. Hadi sahile kadar yarışalım. Heyecanlıyım çünkü geri dönüşüme katkıda bulunuyorum. Sahili temizliyorum. Hem de bedavaya bir sürü malzeme alıyorum. Bir Kilcher bedava bulduğu şeyi kaçırmaz.
8: Tanrım. Ivan, dikkatli ol.
7: Atsın kazanacağına eminim.
8: Tanrım. Ivan.
5: Uzun süredir buradayım. Vahşi doğada tek başına yaşarken birilerinin ziyarete gelmesi çok iyi oluyor. Bakalım suya kadar düşmeden gidebilecek misin? Oh!
6: İyi gidiyorsun tatlım.
7: Çok iyi Eve, ellerini doğru tutuyorsun.
8: Öğrendim.
6: Ayakkabıların kayıyor amca. Ya da sandığımdan daha iyisin. Vay canına tanrım.
5: Aman tanrım. Sanırım 55 kilo altı kadınlar kategorisinin kazananı sensin. Oh! Çocukken çiftlikte bunu 50 galonluk varillerin üzerinde yapardık. Eminim siz de yapmışsınızdır. Çok hızlıydık. Bazen varillerin üzerinde kasabaya kadar giderdik. Doldurup eve taşırdık. Hem de yokuş yukarı.
7: Aha, eminim at.
6: Atıyorsun.
8: Kesinlikle atıyorsun. Ama ben giderdim.
3: 200 kilometre uzaklıkta, Alaska vahşi doğasının derinliklerinde, Atlee, Kula çiftliği için önemli bağlantı noktası olacak köprünün omurgasını oluşturacak 10 metre yüksekliğindeki ağacı kesmeye hazırlanıyor.
0: Pekala, ağacı kes, ödülü kazan. Ya! Ah tanrım, lütfen, lütfen çalış. Ah tanrım, lütfen çalış. Tanrım, lütfen çalış. Tanrım.

0: Oho! Ah, işte bu kadar. Ah, iyi ara verdik. Oho! Ah tanrım, testere ağaca takıldı. Çekilin çocuklar, çekilin. Size doğru düşecek. Veya herhangi bir yöne doğru. Kötü bir durum bu. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Birazdan
2: traktörle balyaları toplayacağız. Bakalım çalışacak mı?
1: Alaska vahşi doğasının derinliklerinde Atsley 10 metrelik ağaca takılan testeresini kurtarmaya çalışıyor.
0: Testere ağaca takıldı. Bağlayıp çekmem gerekiyor. Ağaca ip bağlayacağım ve çekerek düşürmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak? Bunu yapmak zorundayım. Hadi bakalım. İdeal sayılmaz ama elimizde bir tek bu var. Başka seçeneğimiz yok. Evet, evet. Sanırım ağaç şu tarafa doğru düşecek. Evet. Bu biraz tehlikeli bir iş. Ağacın hemen önünde duruyorum ki bu pek mantıklı değil ama kaçabilmek için etraftaki çalılıkları temizledim. Eğer ağaç yanlış yöne doğru düşerse hızla kaçmam gerekebilir. O yüzden yol açmam gerekiyordu. Evet, sanırım hareket etmeye başladı. Testeremi geri istiyorum. Oo,

0: Ağacın yanında durmak en güvenli seçenektir. Çünkü sana doğru düşen bir ağaçtan kaçman gerekmez. Sadece diğer tarafa doğru adım atman yeterli. En kolay yol budur. Ama burada durmak çok tehlikeli. Özellikle de ağacı kendine doğru çekiyorsan. Hadi bana iyi davran. Yavaş. Evet işte geliyor. Dikkat et. Bu da en başarılı işim diyemem ama en azından beni öldürmeye çalışan bir ayı yerine ağacı tercih ederdim. Hem de her zaman ne de olsa ağaç seni kovalayamaz. Evet, ağaçlar kovalamaz.
1: Tekrar Kilcher çiftliğindeyiz. Jane ve Danny, Sarah'nın ilk duvarını yapmaya hazırlanırken Charlotte da onlara katılıyor.
2: Siz alt katta kalın, ben kaldıracağım.
3: Sarah'mızda eski pencereler kullanacağız. Uzun zamandır bu projeyi gerçekleştirmek istiyordum. Oradan buradan bulduğum pencereleri topluyordum. Sanırım birkaç yıldır pencere topluyorum. Güzel olan her şeyi topladım. 1923 yılından kalma bir evin pencerelerini aldım ve konserve fabrikasından aldığım Fransız pencerelerim var. Mükemmeller. Bu pencereler fabrikadan çıktı.
2: Tamam. Yaptığın işe bayıldım. Yeniden hayata döndürmüşsün. Harika görünüyor.
3: Harika bir ekiple çalışıyorum. Charlotte harika bir sanatçı.
4: Noktaları seviyorum. Benekleri ve noktaları. Bir şeyler boyamayı ve tasarım yapmayı seviyorum. Jane pencerelerde istediğim şeyi yapabileceğimi söyledi. Birlikte çok eğleniyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz.
3: Ve Danny harika bir marangoz.
2: Duvarları önce platformun üzerine yerleştirdik. Düzgün bir şekilde yaptıktan sonra kaldıracağız. Pekala, hazır olun. Üçe kadar sayacağım. Bir, iki, üç.
3: Aman tanrım, kayıyor.
2: Kaldır.
3: Sanırım düşecek.
2: Tamam, şimdi bırakacağım.
4: Tamam.
2: Ve destekleri koyacağım.
3: İlk duvarı kaldırdığımızda çok heyecanlandım. Yaptığımız şey gerçek bir seraya benzemeye başladı. Ağır.
2: Tamam.
3: Kollarım ağrıyor. Sanırım düşeceğim.
2: Biraz dayan Jane. Nasılsın? İyi misin?
3: Aa, tanrım. Evet.
2: İşte.
3: Vay canına.
4: Evet, muhteşem görünüyor ama tanrım.
3: Çok güzel olacak.
4: Kocaman görünüyor.
3: Evet.
4: Jane, bu bir ev olabilir.
3: Bu bir sera.
1: ...30 kilometre uzaklıkta. Atsley, Kula çiftliğine bağlantı olacak 10 metrelik köprüye yetecek kadar ağaç kesti. Bir sonraki aşamada köprünün omurgasını oluşturacak devasa kütükleri yerine yerleştirmek için bir makara sistemi yapmalı.
0: 3 kütük var ve bir tanesi yaklaşık 270 kilo ağırlığında. Kendi başına kaldırmam imkansız. O yüzden biraz düşünmem gerekiyor. Her iki tarafta da birer ağaç var ve eğer iki ağacın arasına bir ip bağlarsam ve iplerin üzerine makaraları yerleştirirsem bir kütüğü bir uca ve diğerini de diğer uca koyabilirim diye düşündüm. Arabayla çekeceğim. Başka yolu yok. Makaraların işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım derenin karşısına sorun çıkmadan geçirebilirim. Makaralarla uzun zaman çalıştığım için ne kadar tehlikeli olduklarını biliyorum. Her şey olabilir. İp kopabilir ve metal saatte 150 kilometre hızla sana doğru fırlayabilir. Makara arızalandığı ve ip koptuğu için ölen birçok balıkçı arkadaşım oldu. Çekme anahtarı koptuğunda kafası kopan insanlar tanıyorum. O yüzden biraz gerginim. Şimdi diğer tarafa geçireceğiz. Başlıyoruz çocuklar. Acele etmeden. Çeker çekmez gerginliği hissedebiliyorum. İpler geriliyor ve ağaçlara baskı yapıyor. Eğer bir tanesi koparsa tüm makara sistemi bozulur. Hadi bebeğim. Hadi ağaç, biraz daha dayan. İşe yaradı. Harikaydı. Şimdi bunu iki kere daha yapmam gerekiyor. İki numaralı kütük de tamam. Bu en hafifiydi. Bakalım ağır olanı çekince ne olacak? Pekala, başlıyoruz. Hadi. Tamam. Gelmek istemiyor. Hadi. Hadi. Oh. Tanrım. Hadi bebeğim, hadi, hadi, hadi. Üçte üç. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hayır, lütfen, hayır, hayır. Çok, çok teşekkür ederim. Biliyorum, önemli değil, biliyorum. Başardım ama. Benim işim bu. Ben böyle biriyim. Bayanlar ve baylar, karşınızda John Kurias Köprüsü. Şu an pek bir şeye benzemiyor olabilir ama en zor kısmı bitti. Planlarımı gerçekleştirmeye bayılıyorum.
1: Tonsina koyunda, Yuletide adlı teknede, Atzinger, Bonnie, Ivan ve Eve, Atz'ın yüzen çiftliği için bahçe temellerini atıyorlar.
5: Bonnie ve ben şamandıraların sallanmaması için çerçeveler yapıyoruz. Biz bu işle ilgilenirken Eve ve Ivan şamandıraları...
0: Planlarımı gerçekleştirmeye bayılıyorum.
1: Tonsina koyunda, Yuletide adlı teknede, Atzinger, Bonnie, Ivan ve Eve, Atz'ın yüzen çiftliği için bahçe temellerini atıyorlar.

0: Yan yana değil, uç uca. Tam olarak böyle duracak. Ev ve Ivan küçük şamandıraların içine oyup asılabilir küçük saksılar yapacaklar.
1: Harika. Aa, bayıldım. Çok tatlı.
0: Sanırım en mantıklısı güney tarafına koymak. Tamam, hadi toprağa dökelim.
1: Oo, güzel. Tamam. Hey, çok tatlı oldular. Marulumuz, brokolimiz, biraz pazı ve biraz da havucumuz var.
0: Dışarıdan bakan biri pek işe yaramadığımı düşünebilir ama... yanımdaki gençlerin ve karımın işe yaramalarını sağlamaya çalışıyorum. Buraya kendi istekleriyle geldiler. Eğer tüm işi ben yapsaydım kendilerini kötü hissederlerdi. O yüzden ortamı hareketlendirmeye çalışıyorum. Ama bu sırada kendilerini işe yarıyormuş gibi hissetmeleri gerek. Bana gelirsek çok güzel sebzelerim olacak.
1: İki tane sepetimiz de var. İçine sebze koyup asabilirsin.
0: Evet.
1: Siz asın, biz ekeriz.
2: Çok güzel.
1: Yaşasın.
2: Evet, harika.
1: Harika, harika görünüyor.
2: Çok iyi oldu.
0: Yüzen çiftlikte yaşam belirtisi görmek harika bir şey. Sonunda biraz sebzem olacak.
3: Neredeyse akşam oldu.
0: Evet.
3: Bugün dönmemiz gerekiyor.
0: Üşümeye başladım. Güneş batıyor.
1: Önemli değil, ben yüzmeye gidiyorum.
3: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Oho.
1: Evet.
0: Vay canına.
1: Bütün gün yüzmedim.
0: Tamam, sen... Sen ne yapacaksın?
3: Ona eşlik etsem iyi olacak herhalde.
1: Beni kurtarmak zorundasın.
0: Biraz cesaret göster.
1: Bizi izleyeceğiz.
0: Bana engel ol Bonnie. Eğer delice bir şey yapmaya çalışırsan beni durdur. Evet. Dondu, dondu.
1: Hayır.
0: Çok üşüdü.
3: Çok üşümüş görünüyorsun. Yine atlayacak mısın?
0: Çok üşüdü. Oho. Dondun değil mi?
1: Hayır, hayır, hayır.
3: Ne dersin? Harika bir şey.
1: Hayır.
0: Vay canına.
3: Vay canına.
1: Hadi gir.
0: Oo.
1: Hadi. Aa, olamaz. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu oyunu hep sen kazanıyorsun. Hadi gir şu suya. Gerçekten hadi.
3: Hadi beni itmeye çalış.
1: Tanrım çok soğuk.
3: Ailece pek tatile çıkmayız. Buraya rahatlamak için de gelmedik ama hazır gelmişken biraz keyif çatmak güzel bir şey. Biraz iş, biraz tatil gibi. Harika bir şey bence.
0: İşte Kuzeyliler böyledir. Güçlüdür, dayanıklıdır. Alaskalılar güçlüdür.
1: Aman Tanrım.
0: Canım istedi. Çıt çıtlı düğmelerim olsaydı gömleğimi yırtıp çıkarırdım. Aman Tanrım. Kuzey'in çocukları. İşte Alaska'da çocuklarımızı böyle yetiştiririz. Güçlü yetiştiririz. Ben ve Bonnie de yıllar önce onlar gibiydik ama şimdi sadece izlemeyi tercih ediyoruz.
2: Artık daha zekiyiz.
0: Sen ne dediğimi anladın değil mi? Bonnie'yi görmek harikaydı. Keşke biraz daha kalabilseydi ama maalesef doğru. Gel gitti akıntıyı ve rüzgarı yakalamak zorundaydılar. O yüzden geceyi burada geçirmediler. Güzel karımla biraz zaman geçirmek iyi oldu. Onu çok özleyeceğim.
3: Görüşürüz At.
0: Görüşürüz dostum. Kendine dikkat et.
3: Görüşmek üzere.
0: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
2: At'sa veda etmek zorunda olduğum için üzgünüm. Onu burada bırakmak zor ama yeniden gelmeyi umuyorum. Veda etmek zor ama şimdilik gitmem gerekiyor. İyi eğlenceler At. Kendine dikkat et.
3: Hoşçakal At. Bence At'sın burada kendi başına kafa dinlemesi çok önemli. Arada onu ziyaret edebildiğimiz için mutluyum. Gayet iyi görünüyor ve yaşam tarzından keyif alıyor. Artık eve dönüp onu bu güzel ve sessiz yerde kafasını dinlemesi için bırakmanın zamanı geldi.
1: Şu sesi asla çıkaramıyorum.
4: Az sonra.
5: Git buradan. Gözlerini dört aç ve silahın arkasında kal. Git buradan.
4: Kilcher çiftliğinden 30 kilometre uzaklıkta, Atsley, Kula çiftliği için kritik bir bağlantı noktası olacak köprüyü bitirmek üzere.
5: Git buradan! Git! Hey, hey, hey! Git buradan, ayı! Git buradan!

0: Git buradan. Şu çalılıkları görüyor musun? Çok yakınımızda. Gidip bakacağım. Çalıştığım yere bu kadar yaklaşmaları hoşuma gitmiyor. Bu hiç iyi değil. Git buradan. Gözlerini dört aç ve silahın arkasında dur. Şurada ayı pisliği var. Taze boz ayı pisliği. Hiç iyi değil. Çok yakında görünüyor. Buranın bana ait olduğunu göstermek için bir el ateş edeceğim. Korkutmak istiyorum onu. Git buradan. Umarım mesajımı almıştır. Bugün buralarda dolaşması hiç iyi olmadı. Hiç ayı avlamadım ama eğer bana saldırırsa önce ben onu indiririm. Silahımı o yüzden yanıma aldım. Aramızda mesafe vardı ve silah ağır geldiği için kaldırmıştım. Tüfeği de ağaca asmıştım. Evet, aramızda mesafe vardı. Bu iyi oldu. Her şeyi hallettim, evet. Eğer biraz daha yaklaşırsa onu aniden korkutmayı düşünüyorum. Birbirimizi gördüğümüz anda bam, vuracağım onu. Belki de onun yanına pislemeliyim. Oo! Evet, pantolonumu temizleyip köprüyü bitirsem iyi olacak.
1: Kilchurların sahilinde.
2: Keşke bir ara sahile tekneyle gelebilseydik.
3: Biliyorum. Değil mi?
2: Harika olurdu.
3: Vay canına. Ivan.
2: Ne?
3: Bak ne buldum.
2: Vay canına.
3: Şişe içinde bir mesaj. Bunu çocukken yapardım.
2: Gerçekten mi?
3: Tabii ki gerçek. Sence ne yazıyordur? Vay canına, bu harika.
2: Eskiden bunu ben de yapardım.
3: Öyle
2: ama
3: mi?
2: Benimkileri saç tokasıyla bağladığımı sanmıyorum. Ya bu senin çocukken yazdığın mesajsa?
3: Aman tanrım.
2: Harika olmaz mıydı?
3: Ne yazıyor?
2: Bakalım ne yazıyor. İşte. Benim adım Mia. Yaşım 8. Tatildeyim ve şişenin içine mesaj koymak istedim. Umarım eğleniyorsundur. Eğer bunu bulduysan lütfen bana mektup yaz ve nerede bulduğunu söyle. Adresini de yazmış. Bu şişe buraya Washington'dan gelmiş.
3: Ona mektup göndermeliyiz.
2: Evet. Mia'ya mektup göndermeliyiz bence.
1: Çiftlikte 10 tonluk samanlar hala dışarıda duruyor. Ve güvenli bir yere konulmayı bekliyorlar. Otto ve August tamir ettikleri aksığı traktöre takmaya ve yaptıkları tamirin ne kadar işe yaradığını görmeye hazırlanıyor.
4: Neredeyse bitmek üzere. Civataları takıyoruz. Çok geçmeden traktörü çalıştıracağız ve samanları toplayacağız.
5: Tamam.
4: İyi gidiyor. Sağlam ve sağlıklı görünüyor ama gerçeği samanları yükledikten sonra göreceğiz. Bakalım yeniden bozulacak mı? Traktör gayet iyi görünüyor ve aks hiç sorunsuz çalışıyor. Jeremy'nin yeniden güldüğünü görmek güzel. Traktör ve Jeremy yeniden bir oldular.

0: Kıl payı atlattık ama saman sezonunda böyle şeyler her zaman olabiliyor.
1: Çiftlikten 30 kilometre uzaklıkta Asli Kula çiftliği için yaptığı yeni köprüyü sonunda bitiriyor.
2: Tada! Can Kuryas Köprüsü. Pekala, hadi üstünden geçelim. Hadi. Eğer yaşasaydı John bu köprüyle gurur duyardı. Bu köprü Deborah'a yardımcı olacak, bu sayede evine daha güvenli ve daha iyi yoldan ulaşabilecek. Evet, başlıyoruz. Bu köprüyü tek başıma yaptım ama yanımda John'un varlığını hissettim. Fiziksel olarak yanımda değildi ama ruhsal ve zihinsel olarak varlığını hissettim. Çok yoruldum John, artık eve gitme zamanı.
1: Kilcher çiftliğinde Jane, Danny ve Charlotte, Jane'in hayalindeki Sarah'a son dokunuşları yapıyorlar.
3: Bugün büyük gün çünkü Sarah'ı neredeyse bitirmek üzereyiz. Charlotte ve Danny süslemem için yardım ediyorlar. Tam anlamıyla kız işi oldu ve buna bayılıyorum. Çatı neredeyse bitti. Sadece yanları yapacağız ve sonra üstünü kapatacağız. Bu projeye bayılıyorum. Çiftlikte bunun kadar seveceğim başka bir proje olacağını sanmıyorum. İçinde zaman geçirebilmek için güzel olmasını ve benim olmasını istiyorum. Çiftlikteki her şey Yul'un veya Otto ve Atli'nin. Ama bu sadece benim.
4: 2-3 bir kez daha. Evet.
3: Son olarak içeri bir piyano koymak istiyorum. Her odada piyano olması hoşuma gidiyor çünkü çalmayı çok seviyorum. Eskiden bir piyanom vardı.
0: Shane, hadi gidelim.
5: Çok sert çekme Shane.
0: Tamam.
4: Tamam. Bu piyano benim büyüdüğüm çiftlikte duruyordu. Bir süredir atölyedeydi ve şimdi Jane'in serasında yeniden kullanılacak. Caz hızında mı gideyim yoksa opera mı? Bana bir şey söyleyin. Hadi.
5: Aa.
4: Aslında ben de biraz piyano çalabiliyorum. İleri ha.
3: Son olarak çiftlikteki herkesin Sarah'ı görmesini istiyorum. Buna bayılacaklar çünkü gerçekten harika oldu. Bu şimdiye kadar yaptığım en harika şey ve orayı çok güzel kullanacağım. İçine sebzeler koyacağım. Ama önce birkaç sürprizim olacak. Kurabiye pişirdim, içecekler hazırladım. İçeride küçük bir kutlama yapmalıyım. Ve sabırsızlanıyorum.
0: Vay canına.
3: Sana en güzel bardağı ayırdım.
4: Teşekkür ederim Jane.
3: Evet.
4: Tebrik ederim. Harika.
5: Burası harika.
4: İşte.
5: Oh,
3: çok teşekkür ederim.
0: Piyanoya dikkat edin.
4: Hadi bakalım.
0: Oh.
5: Jane, bu heyecan verici.
3: Hepinize teşekkür ederim.
4: Tebrik ederim Jane.
3: Evet. Ats köprü yapmaya gitti ve Sarah'dan haberi yok. Görmesi için sabırsızlanıyorum. Umarım pembe renkten korkmaz ama etkileneceğine kesinlikle eminim.
1: Alaska Son Sınır'ın bir sonraki bölümünde.
5: Şükran günü.
1: Kilcher'lar çiftlikte şükran günü yemeği pişiriyor.
3: Evet, patatesleri jacuzziye koydum.
1: Ama masa kurulmadan önce tüyler uçacak.
5: Aa, tanrım.
1: Ve aile Atsinger'ın güzel çiftliğinde bir araya gelecek.
2: Hadi yiyelim.
3: Hiç böyle bir şükran günü yaşamamıştık.
6: Güzel çiftlikteki ilk şükran gününe.
0: Evet,
5: evet şükran gününe.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugünkü programda açık havada çalışmanız gerekiyorsa bu aletler işinize yarayacak. Bahçesini düzenlemek isteyenler için gerekli aletlere bakacağız. Örneğin minik bir tekeri olan çim biçme makinesi.
1: Bu biçme makinesi gerçekten çok güçlü.
0: Kasırga gibi güçlü bir üfleme makinesi ve elektrikli saban var. Bununla saçınıza bile şekil verebilirsiniz. Çimlerinizi sulamak için doğa dostu bir yolla su çekeceğiz. Tek seferde doldurduğunuz şarjla saatlerce çalıları budayacağız. Taşımanıza yardım edecek bir arabayla kürek gerektiren işlerde kullanılacak bir aparat göreceğiz. Evet, pürüzsüz bir testereyle ağaçları hızlı bir şekilde keseceğiz. Testerelerin nasıl yapıldığını görmek için fabrikaya gidiyoruz. Çimlerinizi hayata döndürecek bir çim havalandırma makinesi. Kazma, sürme, havalandırma işlemlerini yapan bir aleti inceleyeceğiz. Dışarıda yapmanız gereken işlerde kullanacağınız tüm gereçler bu bölümde. Merhaba, ben Chris Grandi. Birçok farklı çeşit çim biçme makinesi olduğunu biliyoruz ama bu bölümde göreceğimiz türünün en iyisi. Evet, bu gördüğünüz makinenin tekerlekleri tam tur dönüyor. Bu sayede her tür çim alanda çalışabilirsiniz ve sizi yüzüstü bırakmaz. İşte kendime göre bir makine buldum. Birçok insana göre çimleri biçmek sıkıcı bir iş. Ancak elinizin altında bu makine varsa iş değişir.
1: Bu biçme makinesi gerçekten çok güçlü. Kullanması zevkli, hızlı ve verimli.
0: Makineyle çim biçmek keyifli bir hale geliyor. Çalıştırmak için anahtarı çevirmeniz yeterli. Otomatik hız kontrol sistemi bile var.
1: Hız ayarını belirleyip çimleri rahat bir şekilde biçebilirsiniz. Kendi kendine gidecektir.
0: İçerisinde iki bıçak bulunan 110 santimetrelik bir kesim alanı bulunuyor. İki bıçakla kesim gücü ikiye katlanıyor.
1: Çift bıçaklı olması harika. Çimleri çabucak biçmemi sağlıyor.
0: Keskin dönüş yapmanız ya da ağaç çevresini biçmeniz gerektiğinde yine iyi iş çıkarıyor. Bu durumlarda ön tekerler tersi yönde dönüş yapıyor. Böylece hiç sorun yaşamıyorsunuz.
1: Aklınıza gelebilecek her tür zemin üzerinde çalışabilirsiniz. Çünkü bu makine girdiği yerden rahatlıkla çıkabiliyor.
0: Ekstra geniş kasasıyla çalışmak size zaman tasarrufu sağlayacak.
1: Bahçenin köşelerindeki çimleri biçerken bile zorlanmıyorum. Bu makineyle çalışmak gerçekten işimi
0: kolaylaştırıyor. Makine 22 beygir gücünde motor sistemine sahip ve yan taraftan kalan yakıt seviyesi görülebiliyor. Ayrıca oturma bölümü ayarlanabiliyor ve bu da rahat bir iş imkanı tanıyor.
1: Artık çim biçmem gerektiğinde mutlu oluyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Bu makineyle çim biçmek artık kabusunuz olmayacak. Ve bazen çim biçmeniz gerekmediğinde bile kendinizi bahçede bulacaksınız. Şimdi sıra bahçeyi temizlemeye geldi. Belki ihtiyacınız olan şey kablosuz bir üfleme makinesidir ve bu ürün piyasanın en iyilerinden.
2: Bu üfleme makinesinin güçlü olduğunu söylemem gerekiyor.
0: Profesyonel makineler gibi çalışıyor ama diğerlerinin aksine yakıta ya da elektrik kablosuna ihtiyaç duymuyor.
2: Bazen kabloyu döndürmeniz gerekiyor, bazen ayağınıza dolanıyor. Bu makineyle kablo dertinden kurtuluyorsunuz.
0: 36 voltluk lityum iyon batarya ile çalışıyor ve saatte yaklaşık 170 kilometre gücünde üfleme gücü veren iki aşamalı bir fanı var. Eğer fazla geldiyse gücünü dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Böylece daha farklı arazilerde çalışırken etrafa zarar vermezsiniz.
2: Makinenin gücünü çalıştığım alana göre dilediğim gibi ayarlayabilmek harika bir özellik ve bunu çok beğeniyorum.
0: En iyi özelliği bu kadar güçlü olmasına rağmen piyasanın en sessiz makinesi.
2: Golf sahasına yakın bir yerde oturuyorum. Gürültüden çok şikayet gelir. Bu makineden kimse rahatsız olmuyor.
0: 30 volt gücündeki üfleme makinesiyle uzun süre çalışabilirsiniz ve gücünde hiçbir düşme olmadığını göreceksiniz. Ayrıca çalışırken pil seviyesini görebileceğiniz bir ekranı da var. Sessiz çalışmanız gerekiyorsa yakıta ya da kabloya gerek olmadan bu makineyi istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bir kere kullandıktan sonra elinizden hiç düşürmeyeceksiniz. Bahçede çalışırken yorulmak istemiyorsanız, işte bu tam size göre. Gördüğünüz alet kablosuz çalışan bir saban. 20 volt gücündeki batarya ile çalışıyor ve bir kere kullandığınızda ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Toprağın üst yüzeyini ve çiçek tarhlarını canlandırmanın zamanı geldiğinde bu sabanı kullanabilirsiniz. Bataryası 2 saat içinde doluyor. Şarjı dolunca gitmeye hazırsınız. Bu gibi basit işlerde yakıtla çalışan büyük araçlara hiç gerek yok. Kullanışlı ve gerçekten hafif. Bununla saçınıza bile şekil verebilirsiniz. Şarjı dolunca tek yapmanız gereken sapından tutup çalışacağınız yere taşımak. İşte bu kadar. Bu aletle 3 diş var. Bu nedenle toprağa sürmek için mükemmel. Dişler sayesinde yaklaşık 15 santimetreye kadar kazı yapabilirsiniz. Şimdi ekim yapma zamanı. Pille çalışan son model saban ekim döneminde her şeyi karıştırmaya yarar. Ben gerçekten işten anlıyorum. Sulama dönemi geldiğinde yağmur varilleri depolama yapmak için iş görür.
3: Yağmur yağdığında oluklardan akıp toprağa giden suyu bir yerde depolamak istiyorum. Böylece onunla daha sonra bahçemi sulayabilirim.
0: Sıradaki ürün yağmur suyunu depolayabileceğiniz bir pompa ve bu pompayla yağmur varillerinde biriken suyu bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Monte etmesi de kolay.
3: Önce varilin üstünde minik bir delik açtım. Pompayı bu minik delikten içeri sokuyorum. Hemen hemen her tür varile uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi güzel bir şekilde sabitleyelim. Daha sağlam olmasını istiyorsanız vidayla sıkıştırabilirsiniz.
0: Pompa tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor.
3: Dolu batarya ile yaklaşık 400 litre su pompalayabilirsiniz.
0: Güneş panelini dikey olarak yerleştirin ya da yere sabitlemeyi deneyin. Depoladığınız yağmur suyunu pompayla dağıtabilirsiniz. Suyu püskürtme ya da serpme yoluyla dağıtmanız için yeterli bir basınç veriyor. Güneş enerjisiyle çalışan su pompası hem enerji hem de para tasarrufu sağlar. Aynı zamanda doğa dostu bir alettir. Birazdan üzerine dilediğiniz malzemeyi yükleyebileceğiniz, ardından onları kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir el arabası var.
4: İşimi çok kolaylaştırıyor.
0: Şu pürüzsüz doğrayıcıya bakın. Bugün ham çeliğin kaliteli bir doğrama aletine nasıl dönüştürüldüğünü görmek için fabrikayı ziyaret edeceğiz. Bir balta inceleyeceğiz. Birazdan. Bazen evde iş yaparken ağır şeyleri taşımanız gerekebilir ve bunları kendi başınıza taşımak zordur. Ama bunu yapmanın kolay yolu mevcut. Tepsi ve minik bir bagajdan oluşan bir el arabasıyla bunu halledebilirsiniz. İşinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
4: Bu araba olmasa aynı anda bu kadar çuvalı bir arada taşıyamazdım.
0: Ne taşırsanız taşıyın, araba her şeyi kaldırır ve aynı zamanda tepsi bölümü bir kovaya dönüşebilir. Kova içerisinde yaklaşık 35 kiloya kadar malzeme taşıyabilirsiniz.
4: Kurması gerçekten çok basit. Önce halkanın üzerine bastırın, ardından kovayı buraya yerleştirin. Su, çimento ya da hangi malzemeyle çalışıyorsanız kovayı onunla doldurun.
0: Kovanın hacmi oldukça geniş olduğundan sürekli bir şey taşımaya gerek yok.
4: Ağır bir malzemeyi kovaya koysam bile taşıma işlemi zorlaşmıyor. İşte bunu çok seviyorum.
0: Hafif silindir, toz boyayla kaplanan sert bir silindir çelikten üretilir ve bu madde hiç eğilip bükülmez. Tek yapmanız gereken yüklemek ve taşımaya başlamak.
4: Normalde elimle taşıyamayacağım şeyleri bu araçla kolaylıkla taşıyabiliyorum. Bu harika.
0: Ne istiyorsanız onu taşıyabilirsiniz. İster bahçe malzemeleri olsun, ister odun parçaları. Malzemenin ne olduğu fark etmeksizin bu araç iş görüyor. Küçük olmasına rağmen gerçekten kullanışlı olduğunu görecek ve uzun yıllar severek kullanacaksınız. Evet. Sıradaki ürün gerçekten zorlu işler için üretildi. Bu baltanın adı kadife kesim. Bıçağı kocaman ama yine de düzgün kesiyor. Ayrıca bu aletler yapılırken yüksek sıcaklıktan faydalanılıyor. Nasıl yapıldıklarını görmek için Kuzey Carolina'daki fabrikayı ziyaret etmeye karar verdim. Dışarıda vakit geçirmeyi seviyorsanız bu gördüğünüz ürüne kesinlikle sahip olmak isteyeceksiniz. Kadife kesim balta tam size göre. Oldukça keskin bir bıçağı var. Evet, keskin diye işte buna denir. Baltayı üreten firma bu işten anlıyor. Yaklaşık 125 yıldır bu alanda çalışıyorlar.
5: Büyük babam orman bekçisiydi ve ağaç reçinelerini toplamakla uğraşırdı.
0: Ve bu iş için yeterince keskin aletler bulamadığında kendi aletini yaparmış.
5: İnsanlar tarafından sevilen biriydi ve yaptığı aletlerin ünü zaman geçtikçe etrafa yayıldı. Şirketin kuruluş hikayesi böyle oldu.
0: Günümüzde Wakama, Kuzey Carolina'da bulunan fabrikada birçok farklı türde ve boyutta balta serileri üretiliyor. Kaliteli bir balta üretirken baltanın baş kısmını yapmak için güçlü bir çelik parçasıyla işe başlanıyor.
5: Baltanın uzun ömürlü olacağını garanti ediyoruz. Bu yüzden balta için kullandığımız çeliğin gerçekten sağlam olması önem taşıyor.
0: Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki çelik çubuklar fabrikaya ulaşıyor.
5: Bunlar yüksek karbonlu ve alaşım çeliği karışımından oluşuyor. Önce doğrama işlemine geçiyoruz. Ölçtüğümüz uzunluklara göre bunları kesiyoruz.
0: Sonra belirli uzunluğa gelen çubuklar dövme işlemine geçiyor. Burada çelikler yaklaşık 1200 derece ısıya maruz kalarak ısınıyor. Evet, gerçekten çok sıcak. Isıtma işleminin ardından çelikler şekil verilmek için yeterli yumuşaklığa ulaşıyor. Tabii demirin dövülmesi yine de zor bir işlem. Burada 1500 kilogramdan bahsediyoruz.
5: Çeliği zorlayarak şekil vermeye çalışıyoruz ve bunu yapmanın göründüğü kadar kolay olmadığını söylemeliyim.
0: Balta başına ana şekli vermek için çekiç 6 ila 8 kez vuruş yapıyor. Malzeme soğuduğu zaman robotlar devreye giriyor ve köşeleri pürüzsüzleştiriyor. Pürüzsüzleştirme işlemi sona erdiğinde ise çeliği güçlendirmek adına tekrar ısıtıyorlar.
5: Tekrar ısıtma işlemi belki de sürecin en kritik aşamalarından biri.
0: Çelik bu sefer 800 derece ısıya maruz kalıyor. Ardından hemen yağ batırılıyor. Bu son aşamayla çeliğin yapısı tamamen değişiyor.
5: Çeliğin içindeki tanecikler küçülene kadar malzemeyi dövüyoruz. Baltanın güçlü olmasının nedeni bıçağındaki taneciklerin küçük olması.
0: Her balta başı farklı şekilde yapılıyor. Bu nedenle uzmanlık gerektiren bir iş. Kadife kesim baltanın çok keskin bir bıçağı olmalı. Bu baltayı piyasadaki diğer ürünlerden ayıran önemli bir özellik.
5: Çeliğin içerisindeki bağları dövmeye devam ediyoruz. Bu sayede tutacak yerine düzgün bir şekilde sabitleniyor.
0: Böylece baltanın sapı düzgün ve güvenli bir biçimde bıçakla birleştiriliyor. Sap düzeltildikten sonra sıra paketleme işlemine geliyor. Kadife kesim seneler boyunca kullanmaya devam edeceğiniz bir balta. Dışarıda ağır işlerde çalışan insanlar için yapılan güçlü bir balta. Birazdan sizi asla yüzüstü bırakmayacak kablosuz bir çalı budama makası.
6: Bu alet gerçekten çok güzel kesiyor.
0: Ayrıca çimlerinizin hava almasına yardım edecek bir makineyi inceleyeceğiz. Ardından küreğin daha derine batmasına yarayan bir aparat var. Temiz hava, yepyeni aletler. Başka ne isteyebilirim ki? Elektrikle çalışan bazı budama makasları ne yazık ki iş zorlaştığında insanı yarı yolda bırakıyor ama bu gördüğünüz alet onlara benzemiyor. 36 volt gücünde bir bataryası var ve saatlerce hiç durmadan çalışıyor. Ayrıca sessiz olduğundan komşularınızı rahatsız etmeyeceksiniz. İşte ben buna mükemmel alet derim. Benim gibi. Budama işlemleri zamanınızı alıyorsa sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak bir alete ihtiyacınız var demektir.
6: Bu alet çok güzel kesiyor. Çalışırken hiç yorulmuyorum.
0: 36 volt gücündeki kablosuz budama makasını tek bir şarjla normal boyuttaki bir bahçede tek seferde kullanabilirsiniz. Çoğu işi de yaparsınız.
6: Tek seferde birden fazla dalı kesebiliyor. Gerçekten güçlü.
0: Bu budama aletinin tasarımında hafif bir gövde var ve yüksek dallara merdiven olmadan kolayca ulaşmaya olanak sağlayan sağlam bir sap kullanılmış.
6: İşinizi yaparken durmanıza hiç gerek kalmayacak çünkü bu alete birçok farklı manevra yaptırabilirsiniz.
0: 70 santimetre uzunluğundaki çift taraflı bıçağı çalı, çit ve hatta ağaç dallarını bile keser.
6: Bununla 8 ila 10 santimetre aralığındaki dalları kolaylıkla kesebiliyorum.
0: Ayrıca diğer budama makaslarının aksine bu makasın sert çeliği kesme işlemini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.
6: Bıçakları çok keskin. Diğer aletlerle çalışırken çok fazla yorulursunuz ama bunda hiç efor sarf etmiyorsunuz. Kolay bir şekilde kesmek mümkün.
0: Lityum iyon bataryası bulunuyor ve pilin ne zaman biteceğini gösteren bir şarj göstergesi var. Bu sayede çalışırken ne kadar zamanınızın kaldığını görebilirsiniz. Bahçede çalışırken budama işi vaktinizi alıyorsa o halde 36 voltluk budama makasını bir an önce almanızı tavsiye ederim. Çok beğeneceğinize kesinlikle eminim. Çim biçme makinesine benzetmiş olabilirsiniz ama değil. Bu çimlerinizin daha sağlıklı büyümesine yardım eden yeni bir alet.
7: Dip kısımlarda ölü toprak ve çimen birikiyor. Bu yüzden çimler yeterli güneş ışığı ve oksijen alamıyor. Çim köklerine yeterince su ulaşmıyor ve büyüme yavaşlıyor.
0: Elektrikle çalışan havalandırma makinesi çimlerinizdeki ölü sazlıklardan çabucak kurtulmanızı sağlar.
7: Önceki halini gördünüz. Bahçe kötü bir haldeydi ama bu makineyi kullanarak çimleri hemen canlandırdık.
0: Bunları elle toplamak mümkün ama zahmetli ve zaman alıyor.
7: İnsan gücüyle makineyle yaptığımız alanın çeyreğini yaklaşık 5-10 dakikada temizlersiniz. Makineyle tamamını 2 dakikada bitirebiliyorsunuz.
0: 3 farklı ayarı bulunuyor. İsterseniz daha derine ulaşabilir ya da sadece yüzey üzerinde çalışabilirsiniz. Kablo sorununu bu kilitle çözebiliyoruz ve bu sayede hiç güç kesintisi yaşanmıyor.
7: Bir sorun yaşadığınızı fark ettiğiniz anda basabildiğiniz minik bir güvenlik tuşu var. Minik tuş burada bulunuyor. Tuşa basın, ardından da kolu çekin.
0: Tüm alanın üzerinden geçince her şeyin gün yüzüne çıktığını göreceksiniz.
7: Oldukça basit. Gerçekten hiçbir zorluğu yok.
0: Çimenleri dökmeniz gerektiğinde makinenin haznesini kolay bir şekilde boşaltabilirsiniz. Komşularınız çimlerinize hayran kalacak. Birçok insana göre küreği kuru ve sert toprak zemine saplamak oldukça zor bir iş.
4: Çalışırken ayağım kayıp duruyor ve açıkçası hiç verim alamıyorum.
0: Şimdi sırada kazma işlemini kolaylaştıran yeni bir alet var. Kullanımı aşırı kolay.
4: Tek yapmanız gereken aparatı küreğin üst kısmından geçirip alt tarafa doğru ittirmek. Ardından hemen çalışabilirsiniz.
0: Bir basamak görevi gören bu alet küreğin alt kısmına eklendiğinde kaymaz bir rampa gibi çalışıyor. Böylece toprağa bastırdığınızda kaymıyor.
4: Tek kelimeyle harika. Bu alet sayesinde daha fazla kaldırma gücü elde ediyorum. Gerçekten çok sağlam.
0: En uzun saplı kürek modellerine bile uyuyor. Bir küreğin en önemli eksiği olan dengeyi sağlıyor.
3: Bu alet sayesinde zemine çok daha fazla baskı uyguluyorsunuz.
0: Enjeksiyonla yapılmış plastikten üretildiğinden sap ve kürek kısmı sağlam ve diğer aletlerin aksine eğer bir yerde unutursanız bunu hemen bulabilirsiniz.
4: Kaybetmenize imkan yok çünkü rengiyle hemen dikkat çekiyor.
0: Bahçenizdeki çalıları düzeltmek ya da çukur açmak için bu güçlü yardımcı işinize yarayacaktır. Oldukça basit ve dayanıklı.
3: Bu aletle sanki küreğe değil de başka bir ayağa bastırmış gibi oluyorsunuz.
0: Küreğinize güç katmak istiyorsanız hemen bir tane edinin. Bir sonraki ürün, toprağa kazma, sürme ve havalandırmaya yarayan ve gazla çalışan bir toprak işleme aleti. Nasıl üretildiklerini görmek için fabrikaya gideceğiz. Dışarıda çalışmaya devam ediyoruz. Birazdan. Bahçenizin bahara hazır olmasını istiyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa iki tekerlekli bu toprak işleme aletine bir göz atın. Ayarlanabilir yüksekliği, rahat sapları ve hızlı çalışan motoruyla bu yeni model harika. Nasıl üretildiklerini görmek için Pensilvanya'daki fabrikaya kısa bir ziyaret yapacağız. Sağlıklı sebze ve meyve üretmenin yolu toprağa sürmekten geçer. Tohumları ekmeden toprak sürülür. Önce bunu yapmak zordu. Ama yeni çıkan bu işleme aletiyle her şey kolaylaştı.
8: Özellikle evinde bir şeyler yetiştiren amatör çiftçiler için ama profesyonel işlerde de kullanılabilir.
0: Oldukça güçlü bir motoru bulunuyor. Keskin çelik dişlerin dakikada 240 dönüş yapmasını sağlıyor. Bu sayede toprağın içinde sert bir maddeyle karşılaştığında hiç aksamadan çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca mükemmel bir şekilde ekim sırası oluşturuyor.
9: Kullanışlı bir saban aparatıyla geliyor ve bu aparat patates gibi ürünleri ekmek için toprağı daha derin kazmanızı sağlıyor.
0: Toprağı sürme ve ekme işlemlerini bitirdiğinizde bu aleti diğer aparatlarla birleştirerek farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Örneğin çimleri havalandırabilirsiniz.
9: Ölü çimenleri topraktan çekip alabiliyorum. Böylece çimler daha güzel ve gür bir biçimde büyüyor. Yani toprağa faydalı bir işlem.
0: Köşe düzeltici patikaları ve ekim alanlarını temizler. Havalandırıcı çimlerin suya ve havaya daha rahat ulaşmasını sağlar. Ayrıca alette kreviz tekerlek bulunuyor. Bu tekerlek üzerinden geçtiği alanlardaki yabani otları temizlemek için çelik dişlerden faydalanır. Bu gördüğümüz toprak işleme aleti Southampton, Pensilvanya'daki bir fabrikada üretiliyor ve tüm dünyaya satılıyor.
1: Bu gördüğünüz parçaları taşıyan montaj bandı. Parçaların doğru üretilmesi aletin düzgün çalışması için önem taşıyor.
0: Her bir parça boş bir alüminyum kabuk olarak yola çıkıyor. Ardından spiral bir mızrak şeklini alıyor ve gerekli vidalar takılıyor.
1: Şu gördüğünüz boşluğa sonsuz vida dişlisi oturacak. İkisi beraber bir takım oluşturuyorlar. Vida dişlisi gücü motordan dikey olarak alırken yatay olarak çıkarmamıza olanak tanıyor.
0: İçerisindeki parçalarla birlikte transmisyon mineral bir makine yağıyla başlıyor. Mantar jontayla devam ediyor. Ardından aletin üzeri kaplanıyor. Sonra motorla iş bitirilmeden hemen önce parçalar sıraya dizilip her birine çamurluk ekleniyor. Güçlendirilmiş çelikten üretilen çatal dişler en başta tekli bıçak olarak yola çıkar. Ancak sonradan perçinleme makinesinden geçerek ikinci bir bıçak daha eklenir. Bütün işlemlerin ardından hazırlanan çift bıçaklı dişler dağıtım bandına geçiyor ve her biri kendi kolisine konuyor. Ana hatta motorların hava filtreleri eklenirken sapları kolilere ekleniyor. Bütün parçalar paketlendikten sonra ürün yola çıkmaya ve kazı yapmaya hazır hale geliyor. Bu gördüğümüz aletler yaklaşık olarak 35 yıldır üretiliyor. Ve firma şimdiye dek toplam 2 milyon ürün üretmiş.
8: Dünyada en çok üretimi biz yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
0: İşte sertleştirilmiş çelikle güçlü motorlar bu şekilde bir araya geliyor. Toprağa sürün ve çevre düzenlemesine el atın. Böylece dünya daha güzel görüntü kazanabilir. İşimi seviyorum. Eğer üfleme makinesiyle ya da bugün gördüğünüz diğer ürünlerle ilgili bilgi almak isterseniz internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Orada her şeyi bulacaksınız. Görüşmek üzere.
10: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün en büyük işlerle ve en büyük araçlarla ilgileneceğiz. Şimdi toprak kazacağız. Dikkatli olun çünkü ben mega makineleri kullanmasını öğreneceğim. Mesela 3,5 ton toprağı kaldırabilen bir yükleyici. Evet, bu sefer önünü tamamen dolduracağım. O dev kule vinçlerden birinin tepesine çıkacağız. 93 metre yukarıda. İnanılmaz. Yere indiğimizde dağları bile kımıldatabilecek 75 tonluk bir dozer göreceğiz.
1: Bunlar toprağa itmek için yapılmıştır.
0: Ve otomatik pilotta mükemmel yollar yapabilen bir grader göreceğiz. Bana bıçak derler. Büyük kayaları toz edeceğiz ve orman artıklarını yeşil enerjiye dönüştüren bir makine göreceğiz.
2: Önceden kullanışsız olan bir şeyi alıyor ve değerli bir ürün elde ediyor.
0: Mega makineleri yakından görmeye gidiyoruz. Epey büyük makineler göreceğiz dostlar. Hazır olun. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün programı büyütmeye karar verdik. Çok büyük makinelerden bahsediyorum. Bunlardan birini atlayıp hemen çalışmaya başlayamazsınız. Eğitim gerekir. Burası işe başlamanıza yardımcı olacak okullardan biri. Derslikten sahada çalışmaya kadar buradaki öğrenciler mega makineleri kullanmak için gereken her şeyi öğreniyorlar.
3: Sanırım mega makineler neredeyse herkese ilgi çekici geliyor. Burada hayatları boyunca bu makineleri çalıştırmak istemiş ama fırsat bulamamış insanlar var. Teknik ve tekrarın bir bileşimi gerekiyor.
0: Biraz gözüm korktu ama bir yerden başlamam gerekiyordu. Şunu gördünüz mü? Bu bir yükleyici ve kullanmak için hızlı bir kurs almak üzereyim. Bu yükleyici ciddi miktarda toprak kaldırmak için kullanılır.
4: Yükleyiciler bol miktarda malzemeyi taşımak için yapılmıştır. Aha. Burada büyük bir kepçeleri vardır ve kamyon yüklemek için kullanırız.
0: Ha, yani kamyona doldurmak,
4: kamyonu doldurmak için evet.
0: Kamyondan almak için.
4: Yapabiliriz ama yapmayız bunu.
0: Bir yükleyicinin kepçesi 3,5 ton yük taşıyabilir. Bu epey çok miktarda toprak demek. Bu çok büyük ve sert bir makine olmasına rağmen çalıştırmak için nazik bir dokunuş gerekir.
4: Evet, yukarıda otururken kepçenin önünü göremezsin. Doğru. Ve kepçenin ne yaptığını söyleyen bir sinyal de yoktur.
0: Evet, önemli olan dokunuştur.
4: Evet, önemli olan dokunuş. Dokunuş ve tahmin yeteneğidir.
0: Evet. Bakalım ben becerebilecek miyim? Peki kontroller nerede?
4: Bunlar temel kepçe kontrolleri. Burada kıvırma var. Yani eğip boşaltabiliyorsun. Buradan da demiri indirip kaldırabiliyorsun. Kaldırıyorsun, tekrar indiriyorsun. Kaldırıp indir.
0: Güzel. Evet. Öğrenmek için biraz uğraşmak gerekiyormuş. Evet, bu bebek insanı güzel zıplatıyor. Çok güzel. Ve ilk kepçe toprağın biraz hafif oldu.
4: Unutma, bu makine hislerine dayanır. O hissi alabildin mi?
0: Evet. Şimdi hissettim. Evet, bu sefer kepçeyi dolduracağım bebek. Önemli olan hissiyat. Önemli olan hissiyat. Usta değilim ama alışmaya başladım. Evet. Evet, işte bundan bahsediyorum. Dengede tutmak gerek bebeğim. Ben bu işi böyle yaparım.
4: Bütün kepçe doluydu.
0: Evet.
4: Eğer usta başının sana balet fırlatmasını istemiyorsan her seferinde dolu kepçeli gelsen iyi olur. Evet dostum.
0: Evet, nasıldım?
4: Evet, sanırım potansiyelim var.
0: Öyle mi? Eğlenceliydi, bana inanın. Dokunduğunda çok hassas olman gerektiğini biliyorsun. Bazen fazla derine giriyorsun.
4: Evet, bu yükleyici için hissiyatın iyi olmalı.
0: Evet.
4: Bolca hissiyat, bolca deneyim.
0: Birkaç saat yeterli olmaz ama artık işe başladım sayılır. Cidden büyük bir alet aradığınızda bundan büyüğü yoktur. Bu bir kule vinci ve tonlarca inşaat malzemesini yerden yüzlerce metre yükseğe taşıyabilir. Gidip bir gökdelen yapayım. Kule vinçler artık şehirlerin öyle bir parçası oldu ki onları fark etmiyorsunuz bile. Ama bunlar olmadan gökdelen yapamıyorsunuz. Büyük çelik parçalardan jeneratörlere dek bu kule tüm gün bir şeyleri alıp yerine bırakıyor. Ve her şeyi taşıyorlar. Kompresörler, kamyonlar,
5: ne çıkması gerekiyor?
0: Ne gerekirse.
5: Ne çıkması ve ne inmesi gerekiyorsa.
0: Vinç operatörlüğü şantiyedeki en önemli ve en tehlikeli işlerden biri. Bunun nasıl bir iş olduğunu öğreneceğiz. Bu vinçteki asansör sistemi insanların yukarı çıkmasına yarıyor. Öyle değil mi? Ondan bahseder misin?
5: Ve işte oradan. Doğrudan bölmelere
0: sen
5: yürüyoruz.
0: Sen yürümek dedin ama ben, evet, ben evet. Asansör dedim. Sen yürümek. Nasıl yani? Oraya yürümem mi gerek? Yürümekten çok tırmanmak gerekiyormuş. İtiraf etmem gerek. Aslında asansör fena olmazdı. Daha yarısını çıkabildik. Ve devamı geliyor. Bu kule 93 metre yüksekliğinde ve boşta duruyor. Hareket ediyor. Hissediyor musun? Aman tanrım. Ve yukarıya çıktıkça sallanmaya başlıyor. Şimdi hissediyorum. Aman tanrım. Biraz zorluk çıkarsa da bunu başaracağım. İşte tepedeyiz. Bölmeye gidip vinç operatörü ne diyecek bakacağım. Manzaramız da epey güzel. Bu güzel alet neler yapabiliyor rahatça göreceğiz. Evet. Vince çıktık işte. Nasıl gidiyor Chad?
6: Nasılsın?
0: Ben Grandi.
6: Memnun
0: oldum dostum. Burada nelerin var?
6: Burada elektronik kule vinci var.
7: Tamam Chad, yavaşça aşağı in.
0: Hemen farkına vardım. Burada vinç bölmesinde önemli olan iletişim. Aşağıda çok insan var. Tehlikeli. Dikkatli olmak gerek. Yakından izlemek gerek.
6: Dev bir sopanın üstünde oturuyoruz. Hem kendinin tamam, hem de diğerlerinin güvenliğini düşünmelisin.
7: 3, 2, 1. Dur biraz.
0: Sürekli biriyle konuşuyorsun. Bu gerekli mi?
6: Hayır, el sinyalleri de kullanabilirsin. Aha. Ama 100 metre yukarıdan el sinyallerini yanlış anlamak istemezsin.
0: Bu vinç 16 ton. Yani merkezde 18 ton, vinç kolunun ucunda da 4 ton taşıyabilir. Evet, şu anda dönüyoruz. Ne kadar hızlı dönebiliriz?
6: Şu anda bilgisayara göre dakikada yarım tur dönüyoruz.
0: Tamam.
6: Bize çok yavaş geliyor. Ama 80 metrede o uçta oturuyor olsaydın herhalde saatte 160 kilometre yapardın.
0: Vay canına.
6: Para ödesen bile böylesini bulamazsın.
0: Evet. Bu vinç koluna daha yakından bakmalıyım. Şimdi kulenin tepesindeyiz. İşte sihrin gerçekleştiği yer. Büyük koldayız. Şu tarafa baksanıza. Ne manzara ama. Her gün Chad yukarı çıkıp bunu yapıyor. İnanılmaz.
6: Bu büyük çocuklar için büyük oyuncaklar diyebileceğimiz bir şey. Ciddi bir iş ama çok eğlenceli. Her gün farklı bir şey. İnsanlar seni parmakla gösterip vay canına diyor. Her gün ön camdan bakıyorsun ve harika bir Colorado manzarası görüyorsun.
0: O kulenin tepesine çıkmak çok güzeldi. Ama şu da var. Ayağımı toprağa basmak için sabırsızlanıyorum. Mideniz şöyle oluyor. Ay. Birazdan. Çalıştırması en zor kazı makinelerinden biri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kol. Profesyoneller bu işi basitçe hallediyor ama bakalım ben neler yapacağım. Ayrıca toplama işi. Bu mega makine ormancılık artıklarını nasıl yeşil değere dönüştürüyor acaba?
5: Uzun süredir sanayimizde görülen en iyi şey.
0: Evet, bu gördüğünüz canavar bir motor grader. Gerçekten çok karmaşık bir mega makine. Nasıl çalıştığını açıklar mısın? Neler yapar?
8: Tamam. Bu makinenin amacı ince düzlemedir.
0: Tamam.
8: Çok hassas bir makinedir. Herhalde taşıma ve kaldırma dünyasındaki en hassas makine. Bu bitirme makinesi.
0: Neyi bitirir? Yolları falan mı?
8: Ne olursa. Patikalar yollar açar. Özel ve ince iş yapmak istediğinizde kullanacağınız makine kesinlikle budur.
0: Kabine bakar bakmaz bu makinenin acemiler için olmadığını görüyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kol. Evet, daha önce de makinelere bindim ama burada çok fazla kol var. Burada neler oluyor?
8: Evet, çok kol var. Bu bıçağın ayarlanmasını sağlıyor. Kolların hepsinin ayrı bir fonksiyonu var.
0: Bıçağı kaldırıp sallayabiliyorsun. Tekerlekleri bile eğebiliyorsun. Oo, neler oluyor? Bu nasıl bir şey? Evet. İşte bundan bahsediyorum. Tanrım, bu inanılmaz. Sadece iki elin var ve hepsini aynı anda kullanıyorsun.
8: Ve sürmen de gerek. Tamam. İşte senin görevin.
0: Evet.
8: Buradaki toprağa fazla dokunmadan oraya toprak yığman gerek.
0: Aha.
8: Yani bu toprak yığınından alıp bunu güzel bir şekilde tıraşlamaya çalış. Yani hem kullanman gerek.
0: Oo, anladım. Tamam.
8: Tamam. Ve biraz da
0: bunu bırakıp şunu alacağım.
8: Tamam. Ama unutma. Bu taraftakini alırken şu taraf alçalacak.
0: Tamam.
8: Yani aynı anda iki iş.
0: Çocuk oyuncağı değil mi? Evet, toprak taşıyoruz bebek. Bana bıçak derler. Neyse ki bu grader'de GPS var ve yol planlarına otomatik pilotla bağlı.
8: Bu tam da mühendisin çizdiği şey.
0: İnanılmaz bir şey. Güzel. Şimdi tam merkezdeyim ve toprağı alıyorum. Evet. İşte böyle yol yapılır bebek. Ve günün sonunda düz bir yol yaptım.
8: İlk seferin için güzeldi. Hata payının içindesin.
0: Evet, bir şeye takılıp düşmüyorum. Evet, güzel bir yol yaptım diyebilirim.
8: Pazartesi işe başla.
0: Hayır dostum, bana inanın. Bu iş göründüğünden daha zor. Buradaki ağır ekipmanların çoğu toprak kazmak, çekmek ve düzeltmek üstüne. Şimdi çok farklı bir mega makine göreceğiz. Aynı anda hem orman yollarını temizleyip hem de enerji üretiyorlar. Ormanlarda ziyan olan malzemeler artık bu mega makine sayesinde yakıta dönüştürülebiliyor. Enerji ağaç hasatçısı. Buna artık toplayıcı diyorlar ve odunculuk sanayinin çehresini değiştiriyor.
2: Daha önceden kullanılmaz olan bir şeyi alıp karlı bir ürüne çeviriyor.
0: Hasat edilen ağaçlardan kalan artıkları topluyor. Bunlardan kurtulmak hep zor olmuştur.
2: Artıklar genelde şantiyede toplanır ve yakılırdı. Bir hava kirliliği olurdu ve tüm o enerji ziyan olurdu.
0: Ama artık toplayıcı geldi. Dev bir zaman makinesine ya da çöp toplayıcısına benziyor.
2: Bu atıkları topluyor ve %80 kadarını çok sıkıştırılmış bir parça haline getiriyor.
0: Makine tamamen bilgisayarlı olmasına rağmen yine de vinç için bir operatör gerekiyor. Sonra sıkıştırma işlemi tamamen otomatik.
5: Uzun süredir sanayimizde görülen en iyi şey. Kesinlikle.
0: Önce bir kol yardımıyla artık dallar toplanıyor.
5: Makinenin iki tarafına 11 metrelik bir erişimi var. Yani bir geçişte 22 metrelik bir alanı temizleyebiliyorum. Gerçekten harika ve hızlı.
0: Sonra 3 değişik sıkıştırıcı toplanmayı sağlıyor. Çok büyük bir basınç uygulayarak paketleme yapılıyor. Makine her saat bu paketlerden 20-30 tane kadar yapabiliyor.
2: Bu paketlerden iki tanesinde bir varil petrole eşdeğer enerji oluyor.
0: Bir senede 1500 eve elektrik verecek kadar biyo malzeme topluyorlar. Ve tüm bu malzeme eskiden boşa gidiyordu. Artık toplayıcı aslında çevreye büyük bir iyilik yapan bir makine.
2: Makine ve insan birlikte bir senfoni yazıyorlar. Çok iyi bir iş çıkartıyorlar.
0: Birazdan bu kayaları toza çevirecek bir mega makinemiz var. Harika olacak. Şuna bakın. Ayrıca yüklü miktarda toprak taşıyacağız.
1: Bunu durdurabilecek fazla bir şey yok.
0: En büyük buldozerlerden birini test edeceğiz. Dünya Beton Ticaret Sergisi'nde çok güçlü araçlar görebilirsiniz. Bu kepçeli kol yıkım ekiplerinin yıkıntılardan kurtulmasını sağlıyor.
3: Şimdi ezme zamanı. Hadi kaldır.
0: Eko ezici sayesinde kayaları taşımaya para vermek yerine onları kendiniz ezip geriye kalanı kullanıyorsunuz.
3: Bunları yol yapımında kullanıyoruz. Tekerlekler temiz kalıyor. Fark şu, eskiden tonuna 15 dolar veriyordum, artık vermiyorum.
0: Evet.
3: İşte böyle. Aferin.
0: Evet. Şimdi eziyoruz.
3: Tamam. İyi gidiyor. Ez bakalım. İşte böyle.
0: Evet.
3: Evet. Evet, bak böyle işte.
0: Evet. Şimdi yine eziyorum. Gerçekten çok güzel. Ayrıca kola demirleri çekmesi için bir mıknatıs ekliyorsunuz ve onları da geri dönüşüme sokuyorsunuz. İşte içecek parası. Bunu da hallettik. Çok sevdim. Eko ezici neredeyse tüm ekskavatör markalarına takılabiliyor ve günlük kirası $1000 kadar. Evet. Eko eziciyi kullanırken büyük kayaları alıyorsunuz ve sonucu böyle oluyor. Ve paranız cebinizde kalıyor bebek. Nasıl ama? Gerçek büyük bir makine mi görmek istiyorsunuz? Gelin bu buldozere bakın.
1: 75 tonluk bir makine. 580 beygir gücünde. Bu yapılan en büyük buldozerlerden biri. Toprak taşıyor.
0: Bu paletliler yol düzler, tepeleri yok eder. Büyük toprak taşıma işlerinin hepsinde kullanılabilirler.
1: Bolca toprak itmek için yapılmışlardır. Bunu kısa sürede hallederler.
0: İtebilecekken neden kazasın ki?
1: İtiyoruz ve itiyoruz. Gün sonuna kadar itiyoruz.
0: Geniş bıçağı 30 ton kadar toprak itebiliyor. Nasıl ama? Dikkat edin.
1: Bunu durdurabilecek fazla şey yoktur. İşin en eğlenceli kısmı da bu. Size harika bir güç duygusu veriyor. O kepçe dolduğu zaman önünüzde 25-30 tonluk malzeme oluyor. Bu da size güç veriyor.
0: Evet, bu bir gerçek. Bu bebek dakikalar içinde 7 metre derinliğinde bir çukur açabiliyor ve sonra onu aynı hızla doldurabiliyor.
1: Sanki kum havuzundaki bir çocukmuşsunuz gibi. Küçük kamyonlarla ve oyuncaklarla oynuyorsunuz. Bu da aynı şey. O kadar eğlenceli ve insanlar bunu yapmak için para alıyorlar.
0: Ve dışarıda dozer dağları bir kenara çekerken içerisi rahat ve sessiz bir durumda.
1: Bu makinenin içi konforlu olmalı. Bir operatör haftanın 6 günü günün 12 saatini burada geçiriyor. Çok da fena bir ortam değil. Çok sessiz. İsterseniz müzik ya da maç dinleyebilirsiniz. Kimseye lüks araç kullandığınızı söylemeyin. Sonra herkes sürmek ister, öyle değil mi?
0: Nereye imza atıyorum? İş toprak kazmaya ve itmeye geldiğinde bu dozerden daha iyisini bulmak çok zor.
1: İşte bir mega makine.
0: Tamam, çık.
2: Tamam.
0: Bir de ben kullanayım. Birazdan büyük bir kazı aletini kullanmayı deneyeceğim. Bir şeyleri parçalayacağız dostlar. Harika olacak. Birazdan bir kazıcı deneyeceğim. Bu harika bir kazıcı. Bu mega bir makine ve ağır bir makine. Sadece bu kepçe bile kamyonetimden daha ağır. Gidip nasıl çalıştığına bakalım. Kısa sürede bir çukur açmak istiyorsanız kazıcı bu işi halledebilir. Bana bu makineden bahseder misin?
8: Bu bir kazıcı kepçe. Yaklaşık 45 ton ağırlığında.
0: 45 ton mu?
8: Evet.
0: Bu benden bile büyük.
8: Evet, senden büyük.
0: Pekala.
8: Kazı işlerinde kullanılır. Boru döşemede, bodrum kazmada, kitle kazılarında, kamyon yüklemede.
0: İçine girdiğin zaman orası rahat mıdır? Ne bileyim, kokpit gibi midir? Klima var mı? Dışarısı bazen sıcak oluyor.
8: Evet, bu makinede klima, radyo, CD çalar ve uydu radyoları var.
0: Gerçekten.
8: Evet, oldukça rahattır.
0: Hatta kabin tozu dışarıda tutmak için basınçlanıyor. Ve çalıştırması da çok kolaymış.
8: Makine iki joystickle çalıştırılıyor. Joystick makinenin tüm fonksiyonlarını kontrol ediyor. Kepçeyi, kolu ve ana yapıyı kontrol ediyor.
0: Tamam, çık.
8: Peki.
0: Bir de ben kullanayım. Evet. Şimdi kazıya gidiyoruz. Vay canına. Bakalım güzel olacak mı? Eğer ağır iş yapmak istiyorsanız bu kolu kaldırıp bir kepçe dolusu toprak alıyorsunuz ve istediğiniz yere koyuyorsunuz bebek. Evet. Evet. Tamam. Kazıcı 40 tondan ağır olmasına rağmen joystickle kontrol etmesi oldukça rahat. Parmaklarımın ucunda bolca güç var. Evet, bugünlük bu kadar. Sonra görüşürüz. Ne haber? Dinleniyorum. Zor bir iş günüydü. Mega işler, mega makineler, mega dinlenme. İşte Grandi stili bu. Grandi Oteli'ne hoş geldiniz.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
15: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Yürüyen merdivenler, yukarı aşağı hareket eden merdivenler, kapana kısılmış hissetmeyin. Kevlar kanoları, içi boş bir ağaç bulamayanlar için. Goat cheese, bununla dalga geçmiyorum. Ve laternalar. Bunlardan birine sahip olmayı dört gözle bekliyor olabilirsiniz. İlk önce... Dünyanın her yerinde her gün milyonlarca insan alışveriş merkezi ve havaalanı gibi yerlerde yürüyen merdivenleri kullanıyor. Yürüyen merdivenler yüzden fazla insanı bir tanesini taşıyormuş kadar kolaylıkla taşıyabilirler. Motorla çalışan bu hareketli merdivenler gezinen insanlar için çok uygundur. Yürüyen merdivene binmek kolaydır. Fakat mümkün olan en yumuşak ve en sessiz kullanım ustalık ister. Yapım yürüyen merdivenin yapısal çerçevesinin bir araya getirilerek kaynak yapılmasıyla başlar. Tıpkı arabanın şasisi gibi. Bant sistemi ve diğer bütün parçalar bu çerçeveye eklenir. Bir işçi ana tahrik dişlisini bir araya getirir. Bu basamakları ve korkulukları çeker. Bir acil durum freni yerleştirir ve yerine cıvatalarla sabitler. Geçiş düzeneğini yapmak için yan çerçeveleri dişliye takar. Bu düzene korkuluk için bir tahrik dişlisinden oluşur ve basamakların her iki ucundaki geri döngüsünü sağlar. Sonra tamamlanan geçiş düzeneğini yürüyen merdivenin içi boş iskeletine, kiriş sistemine indirir. Geçiş düzeneğinin yerine yerleşmesiyle işçiler yürüyen merdivenin kişinin hareketli basamaklara binmeden önce bastığı son parçasını bir tarak plakaya monte ederler. Bir işçi potaya koyduğu alüminyum külçeleri kullanarak basamakları yapar. Sonra basamakları yapmak için kullanılan kalıba kalıp ayırıcı bir madde uygularlar. Kalıba daha fazla yağ püskürtmek, alüminyum basamağın bir basamak için gerekli dökme alüminyumu gereken miktarda otomatik olarak alan pres döküm makinesinden düzgün olarak çıkmasını sağlar. Sonra bir robot tek tek basamakları yapar. Sonra basamakları yapmak için kullanılan kalıba kalıp ayırıcı bir madde uygularlar. Kalıba daha fazla yağ püskürtmek, alüminyum basamağın bir basamak için gerekli dökme alüminyumu gereken miktarda otomatik olarak alan pres döküm makinesinden düzgün olarak çıkmasını sağlar.

Fazla materyal geri dönüşüm için potaya geri gider. Robot basamağın genel tıraşlamasını bitirince son işleme bölümüne gönderir. Burada son işleme robotları keskin kenarları düzeltir. Robot basamağı meydana getiren dişlerin aralarını da düzeltir. Sonra basamağı pürüzsüzleştirilmesi için kayışlı taşlamaya gönderir. Katı alüminyumdan boyalı ve monte bir döküme dönüşen basamak şimdi yerleştirilmeye hazır. Bir işçi basamak zinciri denen zincir rulosunu çözer. Ve bütün pimleri yağlar. Ve bütün basamaklar yerlerine yerleştirilir. Sonra işçiler basamaklardaki akslara basamak zincirindeki pimlere bağlarlar ve bir yay kelepçesi kullanarak hepsini bir araya kilitlerler. Üniteye gereken uzunluktaki zinciri ve basamakları beslerler. Sonra bir işçi devirli bantı takar. Devirli bant, basamak boylarının yürüyen merdivenin bir ucundan diğerine sürekli bir çevrim yapmasına olanak sağlar. Yürüyen merdiven düzgün ve sessiz çalıştığından emin olunması için yaklaşık 5 saat çalıştırılır. Bu deneme periyodu süresince 250'ye yakın kalite kontrol muayenesinden geçer. Bütün testleri geçtikten sonra işçiler üniteyi ısıyla daralan plastiğe sararlar. Yürüyen merdiven şimdi müşteriye teslim edilmek üzere düz platformlu bir kamyona yüklenmeye hazır. Kanonuz eğer varsa kurşun geçirmez yelekle aynı materyalden yapılmış olabilir. Doğru, bugün pek çok kano dokuma flex'ten, elyaflardan ya da daha iyi bilinen ticari markasıyla Kevlar'dan yapılmaktadır. Gerçi kanolar için daha düşük sıklıktaki kumaş kullanılmaktadır. Çünkü kanoculuk Amazonlarda pek de popüler bir boş zamanı değerlendirme faaliyeti değildir. Bir Kevlar kanosu aynı büyüklükteki ahşap veya alüminyum kanonun yarısı ağırlığındadır ve neredeyse hiç bakım gerektirmez. Bu kanoları katmanlı katı bir kumaş elde etmek için birbirine yapıştırılmış birkaç kat Kevlar kumaşından yapıyorlar. Her şey bir kano gövdesinin fiberglass kalıbıyla başlar. İlk adım iç kısmını reçine ile sıvamaktır. Bu yapıldıktan sonra reçinenin üstüne bir kat Kevlar yayıyorlar ve hava kabarcıklarını söndürmek için ovalıyorlar. Sonra fazla kumaşı keserek düzeltiyorlar. Saplı bir çekçek kullanarak fazla reçineyi bastırarak çıkarıyorlar ve kumaşı gergin olana kadar esnetiyorlar. Bu adım ilk katın sağlam ve düzgün olmasını sağlıyor. Tüm işlemi ikinci bir kat Kevlar'la tekrarlıyorlar. Sonra hepsini fazla reçinenin çıkması için üstünde rulo gezdiriyor ve katları bir araya getirmek için presliyorlar. Şimdi sırada bazı yapısal parçalar var. İnce, yüksek yoğunluktaki köpük parçaları gövdenin tabanına döşeniyor. Zamp parçaları birbirine ve gövdenin tabanına yapıştırılıyor. Isı kutusu denen bir makineyle köpük bantlarını eğmek için ısıtmaya başlıyorlar. Bu eğilmiş parçalara iskelet adı veriliyor. Reçineyle yapıştırılarak yanları kuvvetlendiriliyor. Kanonun yapısal çekirdeğinin tamamlanmasıyla onu üçüncü bir kat kevlarla kaplıyorlar. Bu da yapılınca her şeyi vakumla presleyip birleştirmeye hazırlanıyorlar. Vakumlu torbanın kenarlara yapışmasını önlemek için yapışmaz bir kaplama emdirilmiş beyaz bir kumaş parçasını yayıyorlar. Sonra örtü denen bu pile yayılıyor. Bu vakumlama işlemi sırasında hava akışını artırıyor. Şimdi kalıbın etrafına plastik bir vakumlama torbasını bantlayıp içindeki her şeyi yalıtıyorlar. Sonra hortumun bir ucunu torbaya,

Bu dönen bıçak şimdi müzikal tarağın bas dişinden uzanan değerleri yontuyor. Değerlere diş denir ve alçak notaları üretmeye yarar. Yüksekleri akort etmek için bir teknisyen dişlerin uçlarından kırpar. Bir notayı elde etmek için diş takıyor ve elektronik akort makinesiyle perdesini ölçüyor. Birazcık daha kırparak ayar yapıyor. Bu işlem kritik. Müzikal taraktaki 76 dişin her birinin doğru notayı vurmasını sağlıyor. Her diş için titreşimini azaltan bir ayar damperi var. Bu damperleri bir yaya, notaları üretmek için dişi çeken parça olan yıldız tekerleklerin yanına takıyorlar. Teknisyen, damperleri yıldız tekerleklere hizalıyor. Ve hepsini kaide adı verilen döküm demire vidalıyor. Pense benzeyen bir alet kullanarak damperlerin gerginliğini kontrol ediyor ve ayarları yapıyor. Şimdi üst tarağı kaideye sabitliyor ve alt tarağı takmak için ters çeviriyor. Tek yerine iki tarağı olan laternalar daha zengin bir ses verirler. Teknisyenler, damperler ve müzikal tarağın dişleri arasında uygun boşluğun olmasını sağlamak için damperleri biraz daha ayarlıyorlar. Müzik diskini çaldığı zaman basılı tutan bir çubuk yerleştiriyor. Sarmalın ve disk hareket dişlilerinin takılmasından sonra motor çerçevesini kabinin içine vidalıyor. Yaylı silindiri dişlilere takıyor. Ve bir kontrol mekanizması takıyor. Buna regülatör deniyor çünkü hızı düzenliyor. Deneme çalıştırması için motora hareketi vermek için çeviriyor. Ve motorun saat gibi düzgün çalıştığını teyit etmek için bütün parçaları kontrol ediyor. Yaptığı işten tatmin olduğunda sıra notaları kuvvetlendiren ses tablasından başlayarak müzikal parçaları yerleştirmeye gelmiştir. Sonra çift taraklı düzenekli kaide ses tahtasına monte edilir. Kutuya destek köşe bentleri vidalıyor. Bunlar müzik diskini düşmemesi için destekleyecekler. İşlevsiz diskle kurulumu kontrol ediyor. Gerçek bir diskte müzik delikli şekillerle basılır. Bu ana disk, alttaki bakır kaplı diske delikler açmak için şablon görevi görüyor. Delikler, diskin alt kısmındaki kıvrımları şekillendiriyor ve çalan müziği ayarlayan bu metal kıvrımlar. Bitiş motoru diski döndürdükçe bu kıvrımlar yıldız tekerlekleri yakalıyor. Dönen yıldız tekerlekler müzik tarağının dişlerini çekiyor. Müzik dijital değil ama gerçekten harika. Laterna zamana dayanan bir teknoloji. Çok mükemmel olmayabilir ama sesi olağanüstü. Evet, eğer bilginin yeni doruklarına yükseliyorsanız, gıcırdayan bir kanoya binseniz, hatta bir keçiye misafir bile olsanız bıkmayın. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum.

0: Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
1: Hazır mısın?
2: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
3: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
1: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
4: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani Huni'ye, Trommel'e ve Savak Kutusu'na dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
3: Tamam, hadi oraya takalım.
5: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
3: Tamam, aşağı gel.
5: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
3: Bayağı iyi.
1: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
3: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
1: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
4: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
6: İyisin dostum.
7: Alan tam bir karmaşa, her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
6: Peter, yukarı taraf.
7: Sterling.
6: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
8: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
0: Bu kesime gelebilir misin lütfen? Bir şeye bakmalıyız. Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

Nasıl yapılır da bugün? Motosiklet motorları. Cam emaye heykeller. Hayır, ben de bilmiyorum. Fakat öğreneceğiz. El yapımı kağıt. Ve atlama sırıkları. Çıtayı yükselttiniz. Bir kez daha. Ama önce... V tipi çift silindirli motosiklet modeli aslında bir asırdan öncesine dayanır. Dayanma gücünden bahsedelim. Krankmeninin etrafında V şeklindeki iki silindir vardır. Bu biçimlenme düz çizgiden oluşan motorlardan daha derli topludur ve cazibesi hiç bitmez. Gaz kelebekli krankıyla V tipi çift silindirli motor sizi heyecanlı bir sürüşe götürür ve arabalara toz yutturur. Bu motorlardan birini yapmak için robot bir silindiri kesme takımları olan bir makineye yükler. Aletler silindirin metal çubukları onları vurgulamak için frezeler. Bu çıtalara soğutma kanatçıkları denir. Motor sıcaklığını dağıtmaya yararlar. Bu kesme aletleri motor parçalarının tam olarak uymasını sağlayacak ölçüleri hassaslaştırmak için silindirin içini oyarak merkezine delik açar. Sonra bir operatör crank millini monte eder. Bağlantı rotlarını hizalar ve onları yatakların üstüne kaydırır. Sonra rotları ve yatakları crank milliyle birleştirir. Bir makine hepsini presleyerek bir araya getirir. Sonra bir lift crank milli düzeneğini kaldırır. Sonraki istasyonda otomatik bir dağıtma aracı crank millinin iç kenarına eksiksiz bir şekilde sızdırmazlık malzemesi uygular. Sonra crank millinin üst yarısı alt düzeneğe oturtulur ve birbirlerine eklenir. Şimdi crank millini ve şaft düzeneğini şanzımana bağlama zamanı. Bu kromajlı kapak son dokunuş. Sonra eksantrik millini crank milline takar. Bunun görevi subap ayarını yapmaktır. Pistonları şimdi crank milline takılmış olan bağlantı rodlarına yerleştirir. İşçiler silindirleri pistonların üzerine kaydırır. Bunlar silindiri muhafaza ederler. Teknisyenler bunları boyar ve silindirlere uyması için makineyle işlerler. Bir robot bunları doğru miktardaki bükme momenti ile birbirine ekler. Bir operatör subap itici millini barındıracak boru sistemini monte eder. Boruları silindir kafalarına sokar. Sonra sabitlemek için metal kapaklar takar. Şimdi subap itici millini boru sistemine takıyor. Şimdi sırada yakıtın motora akışını kontrol eden elektronik yakıt enjeksiyon sistemi var. Onu iki silindirin arasına takıyorlar. Özel bir bağlantı enjeksiyon sistemini yerinde tutuyor. Külbütör kutularını silindir kafalarına bağlıyor. Ve düzeneği daha parıltılı krom kapakla tamamlıyor. Operatör şimdi yağ filtresini motor bloğuna takıyor. Ve özel bir anahtarla sabitliyor. Bu elektrik şarj sistemi crank milline gidiyor. Şimdi V tipi motora yağ pompalama ve boşluklarına gönderme zamanı. Bilgisayarlı test ekipmanları motora bağlanır.
motor döner ve şanzıman bütün dişliler aracılığıyla aktarılır. Bu test, ekipmanına performansı her bakımdan inceleme imkanı verir. Sonra bujileri silindir kafalarına takarlar. Bu 1500 cc'lik motosiklet motorlarının devre yükseltildi ve tekerleklerine hazırlar. Yan bebeğim yan. Emayeleme, renkli camı metalin üstüne yoğun sıcaklıkta yapıştırma işlemidir. Bu dekoratif sanat 3000 seneden fazla zaman önce geliştirilmiştir. Arkeologların bulduğu en eski emayeli objeler, tarih öncesi Yunanistan'da yapılan mücevherlerin parçalarıdır. Bugün sanatkarlar genellikle metal üstüne cam emaye üretmektedirler. Bu heykeller canlı renkli incecik cam sert bakıra yapıştırılarak yapılır. Önce desen çizilir. Sonra yüzlerce ton arasından cam renklerini seçer. Her seferinde bir parça alır ve bir tabaka kağıt üzerinde çoklu kopyalarını ve bir pozlandırma makinesine koyduğu bir negatifini yapar. Üste ışığa hassas kimyasallarla kaplı ipek bir tabaka yayar. Sonra onu 90 saniyeliğine halojen ışığa maruz bırakır. Negatif film bir klişe görevi görür. Koyu kısımları şablona çarpan ışıkları bloke ederken, açık kısımları ışığın geçmesine izin verir. Işığın nüfuz ettiği yerlerde ışığa hassas kimyasallar reaksiyona girer ve sertleşir. Sertleşmeyen kimyasallar yıkanarak arkalarında sadece görüntüyü bırakırlar. Sonraki bölümde şablon serigrafa yayılır. Kimyasallara dayanıklı mürekkep uygulanır. Sonra makineye yaklaşık yarım milimetre kalınlığında bir bakır tabaka konur. Makine görüntüleri otomatik olarak bakırın üstüne basar. Mürekkep 20 dakika fırınlanır. Sonra bütün işlem tabakanın arka kısmı içinde tekrarlanır. Sonra tabaka iki kademeli freze tezgahına konur. Bu freze kimyasallara dayanıklı mürekkeple kaplanan bakırları yok eden kimyasallar uygular ve şekli kesip çıkarır. Sonra görevini tamamlamış olan mürekkebi soyup çıkarır. Şimdi ellerinde kör fakat tamamen düz bir şekil var. Boyutlandırmak için pres kalıbıyla basıyorlar. Şimdi emayeleme işlemi nihayet başlıyor. Çizimin her renk gruplandırması için alüminyum bir şablon var. İlkini yatırıp ilk kat astar boya için şimdi beyaz görünen ama sonra şeffaflaşacak olan cam tozu serpiyorlar. Sonra ikinci kat astar boya, beyaz için ikinci bir şablon. Şekil, sonra cam tozunun eriyip bakıra yapışması için yaklaşık bir dakikalığına fırına girer. İlk kat kuruyunca ilave şablon ve renklerle daha detaylı çalışmaya başlıyorlar. Bu gerçek sanatkarlığın devreye girdiği kısım. Cam tozunun her serpilişi bir ressamın fırça darbeleri gibi. Çok fazla olursa renk çok koyu, çok az olursa çok açık çıkar. Tamamen doğru yapmak için tecrübeli bir emayici gerekir. Renkleri karıştırarak ve kompozisyonda bazısı şeffaf, bazısı mat, bazısı rengarenk ışıyan değişik tipte camları birleştirerek boyutları ustalıkla işliyorlar. Her tozlama uygulamasından sonra parça camı eritip bakıra yapıştıracak olan 870 derece sıcaklıktaki fırına geri gidiyor. Yavaş fakat emin bir şekilde bakır şekli parlak bir sanat eserine dönüştürülüyor. Bu esnada usta bir kaynakçı heykelin metal çerçevesini yaratıyor.
Seyretmekte olduğunuz durumda bakır emayeli kuşların konduğu dallar yapılıyor. Bu usta çelik kullanıyor fakat çerçeveler bakır, bronz ve pirinçten de yapılabilir. Bu heykellerde kuşlardan başka bakır emayeli yapraklar ve çiçekler de var. Gövdeleri bronzdan. Çünkü bronz çeliğe kolayca yapışır. Çerçeve ve arka plan şekilleri yerleştiğinde artık iş ana şekilleri yerleştirmeye kalmıştır. İşin sırrı endüstriyel kuvvette sıcak yapışkan kullanmaktır. Tarih öncesi bir sanatta modern bir değişim. Bu emaya cam heykeller parlak bir etki yaratıyor. Eğer böyle şeyleri seviyorsanız. Birazdan. El yapımı kağıt. Ve atlama sırıkları. Çıtayı yükselttiniz. Bir kez daha. Tekrar birlikteyiz. Bugün çoğu ticari olarak üretilen kağıtlar, kimyasallarla işlenen ve mekanik olarak işlem gören tahta hamurundan yapılmaktadır. El yapımı kağıt, 2000 sene öncesine Çin'e uzanan teknikler ve materyallerin söz konusu olduğu bir sanattır. Bu teknikler zaman içinde değişmişler. Fakat ana unsur hep aynı kalmıştır. Hayal gücü. El yapımı kağıt, ince yazı kağıdından sınırlı sayıda baskıya kadar değişik kullanımlar için karakteristik bir seçimdir. Keten ve bu artık pamuk gibi doğal elyaflar, el yapımı kağıdın ham maddeleridir. İşçiler pamuklu bez parçalarını, onları küçük parçalara doğrayacak olan makinelere götüren konveyörlere yerleştirirler. Bir hazneye konup parçaların dövülmesi denen sonraki adıma hazırlanırlar. İşçiler parçalanan pamuklu parçaları Hollander adı verilen su dolu bir hazneye boşaltırlar. Bu makine parçaları dövüp hamur haline getirir. Bu büyük metal bıçaklarla donatılmış birkaç ton ağırlığındaki rulo hareket eden tek parça. İşçiler Hollander'a 360 kilograma kadar parça doldururlar. Bütün parçalar hazneye konunca dev rulo dövmeye başlamak için aşağı iner. İşçiler pamuklu parçaları ruloya doğru ittikçe su akarak kumaşları ıslatır. Bazen önceki partilerden döküntü tabir edilen kağıtları alıp karışıma ilave ederler. İstenen efekte bağlı olarak rengi ayarlamak için biraz boya da ekleyebilirler. 8 saatlik dövme işleminden sonra işçiler hamurun kıvamını elle yoklarlar. Sonra partiden numune alıp dövülmemiş parça veya düğüm olmadığından emin olurlar. Sonra dekoratif bir şekil vermek için hamura renkli döküntü kağıt parçaları eklerler. Bir tabaka kağıdı yapmak için bir işçi hamurun içine ahşap bir kalıp batırır. Dışarı çıkardıkça hamurun çıkması için kalıbı sallar. Su akıp gider. Sadece kalıbın yüzeyindeki elyaflar kalır. Kalıbın kılavuz adı verilen çerçevesini çıkarır. Fazla suyun akması için kalıbın köşesini eğer. Kalıbı yüzü aşağı gelecek şekilde ıslak bir keçenin üstüne yerleştirir ve dikkatlice kaldırıp çeker. Islak bir keçeyle daha kaplayacağı bir tabaka kağıt şimdi keçenin üstünde uzanmakta. Hamur kalıbın metal eleğine döküldükçe el yapı tutar ve suyu akıtır. Hazne işçisi kalıbı hamura bir daha batırır ve bu karakteristik kağıdın bir tabakası için aynı işlemi yapar. Bu noktada kağıdın %99'u sudur. İşçiler hidrolik bir presin altına suyu kağıttan çekip elyafları birbirine bağlamak için bir küme kağıt getirirler. Kağıtları dikkatlice preslerler. Böylece keçenin üstüne fışkırmamasını sağlarlar. Keçeleri temiz bırakıp bir sonraki kağıt kümesine hazır olmasını sağlamak için hamur artıklarını fırçalarlar. İşçiler şimdi kağıdı dağıtmadan tutuyorlar.
Keçeden tabakaları alıyorlar ve kurumaları için plastik borulara asıyorlar. Kuruduğunda tabakaları cinsine göre topluyor. Dünyanın her yerindeki müşterilere gönderilmeden önce son işlem için istifliyorlar. Kalıbın kenarı el yapımı kağıdın karakteristik özelliği. Tüylü kenar bırakıyor. Bu kağıtlar düzden pürüzlüğe 30'dan fazla modern renkte mevcut. Her proje için bir kağıt bulunuyor. Gravür için, sulu boya için, çizim için, hatta katlamak için. El yapımı tuvalet kağıdı var mıdır? Lüks olurdu. Sırıkla yüksek atlama spor değil, bir ulaşım şekli olarak başlamıştır. Avrupa'da insanlar kendilerini köprüsü olmayan kanalların karşı tarafına geçirmek için sırıkları kullanırlardı. 1800'lerin sonunda sırıkla yüksek atlama bir üniversite sporu olarak gözde oldu. Atletler bambu bir sırık kullanarak kendilerini yatay bir barın üstünden atlatırlardı. Günümüz sırıkları inanılmaz derecede hafif ama atlayışın enerjisini emip sonra onu barın üstünden atlatmak için çekecek kadar kuvvetlidir. Bazı sırıklar karbon el yapımından, diğerleri şu materyalden, reçine emdirilmiş fiberglass'tan yapılır. İlk adım materyali yayıp sırık şablonunu kesmektir. Bu esnada bir bobin kesme makinesi aynı materyali belirli genişlikte şeritler halinde keser. Sonra her şeridi rulo halinde sarar. Bu spiral sarma makinesi şeridi otomatik olarak çözer. Mandrel adı verilen içi boş bir çelik tüpün etrafına sarar. Fiberglass'ın bu ilk katı sırağa esnekliğini verir. Sonra çapraz çizgili bir şablon kullanılarak dayanıklılığı arttırmak için ters yönde ikinci bir kat sarılır. Bu ikinci kat sırığın çemberini güçlendirir. Sonraki katlar için mandrel çıkarılır ve masaya konur. Şimdi sıra daha önceden kesilmiş olan fiberglass şablonlarda. Birincisinin kenarları ütüyle ısıtılır ve fiberglass'taki reçine eriyip yapışkan hale getirilir. Bu kenar mandrele yapıştırılır. Sonra diğer kenar ısıtılmış bobinlerin arasına kaydırılır. Bobinler materyalin geri kalanını mandrelin üstüne sarar. Reçine işlemde ısıyla aktive olur. Aynı işlem ikinci şablona yapılır. Bu parça kritiktir çünkü kesim şekli sırığın bükülmesini kontrol eder. Mandrel ve çok katlı fiberglass şimdi fırına gidiyor. Buharla elde edilen ısı 79 dereceden başlar. Bu reçineyi sıvılaştırır ve fiberglass'ı tekrar emer. Sonra ısı kademeli olarak neredeyse 150 dereceye kadar reçine tekrar sertleştirilir. Bütün işlem başlangıcından sonuna kadar 45 dakika sürer. Ve tamamlandığı zaman bir sırık çıkarıcı, mandreli şimdi bir sırık haline gelen fiberglass'tan çıkarır.

Isırık bir germe makinesine alınır. Bu bölüm gerilim testidir. Eğer herhangi bir kusuru varsa ısırık çatlar veya kırılır. Fakat germe makinesi sırağa belirli derecede bir kalıcı eğim verir ki bu atlete daha yukarı atlaması için yardımcı olur. Şimdi yumuşak taraf işareti yapıyorlar. Bu atlayıcının sırığı neresinden tutacağını bilmesi içindir. Sonra atlayıcının ne kadar ağır olabileceğini belirten bir maksimum ağırlık etiketi uygulanır. Şimdi yüzeyi bitirmek için sırığı bir dayanağa takıp parlatıcı bir pet gezdiriyorlar. Sonra bir solvent kullanarak kalıntıları temizliyorlar. Zemin şimdi temiz. İnce, hafif bir bantla sarıyorlar. Farklı renkte bantlar farklı tipte sırıkları belirler. Sırığın üstüne plastik bir kapak ve dibine sert lastikten yapılmış bir çekiçle vurarak bir tokaç takıyorlar. Son dokunuş imalatçının çıkartma etiketi. Atlama sırıkları 3 ila 5 metre arasında değişik uzunluklarda yapılır. Ağır bir atlayıcı için tasarlanan sırık daha hafif biri için tasarlanandan daha sert olmalıdır. Çünkü sırık aynı derecedeki eğimle daha fazla ağırlığı ileri itecektir. Gitmek istiyorum, lütfen. Evet, motosiklet motorlarının artık nasıl yapıldığını, cam emaye heykellerin ne kadar etkileyici olduklarını ve el yapımı kağıdın hayatınızı nasıl kolaylaştırdığını biliyorsunuz.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Birazdan. Köpek balıklarına dikkat. Günde iki kez su basan sahildeki havaalanı. Güneşte kurutulan domatesler. Son teknolojinin şarküterilerimize getirdiği yüzlerce yıllık bir işlem. Ve Lederhosen. Baviera'nın gayri resmi ulusal kostümünde Oktoberfest'ten fazlası var. Aynı zamanda eski zanaatleri de ayakta tutuyor. Nasıl yapıyorlar? İskoçya'nın kuzeybatı kıyısından 130 kilometre uzakta, 16 kilometre boyunda ve 8 kilometre enindeki Barra Adası, Birleşik Krallık'ta yerleşilen en ücra adalardan biri. Nüfusu 1200 insan ve yaklaşık 2000 koyundan oluşuyor. Dayanıklı adalılar, Birleşik Krallık'taki en zorlu şartlardan bazılarıyla baş etmeye alışkın. Ancak onların bile modern dünya ile iletişime ihtiyacı var. Ve sıra dışı bir bağlantıya sahipler. Dünyanın tek sahil havaalanı. Nasıl yapıyorlar? Yüzlerce yıl boyunca Barra'nın ana karayla tek bağlantısı uzun bir deniz geçidi olmuş. Ancak 1936'da cesur birilerinin Barra'nın Trymore sahiline uçakla inmesiyle her şey değişmiş. Birkaç ay sonra Barra'nın sahil havaalanı Glasgow'a günlük gidiş gelişle hizmete açılmış. O zamanlar terminal ahşap bir barakaymış ve sahile gelenler çoğunlukla dört bacaklılarmış. Bugünse inekler yok ve yılda 700 uçuş 14 bin kişiyi Glasgow'dan bir saat içinde buraya taşıyor. Burayı son 24 yıldır havaalanı müdürü Michael Galbraith idare ediyor. Pistler sular yükseldiğinde 2 metre suyun altında kaybolunca işler gerçekten zorlaşıyor.
6: Şu an sular çekilmiş durumda ama tekrar yükseliyor. Sanırım bu sabah 12 civarı yükselecek. Öyle görünüyor.
5: Barra'nın havaalanı sular çekilmeden önce ve sonra 90 dakika çalışabiliyor. Yani uçuş programı günlük olarak değişiyor. Ve Michael'ın uğraştığı tek şey deniz değil.
6: Çocuklar, köpek gezdirenler, sahilde her tür insan oluyor. Yaz aylarında adadaki insan sayısı yüzünden de risk artıyor. Turistler her yerde ve keşfe çıkıyorlar, durumdan bir haber şekilde. Bu son derece tehlikeli bir durum bence.
5: Michael sahili temizliyor ve insanları 5 tonluk bir uçağın yakında ineceğine dair uyarmak için 4 metrelik bir rüzgar tulumu dikiyor.
6: Bu insanlara sahilin işleyen bir uçak pisti olduğunu bildirmek için.
5: Jet motorlu uçakların Barra'ya inmesi yasak. Çünkü içlerine kum emerek ciddi hasar alabilirler. Havaalanı her biri 620 beygirlik turbo pervaneli motorlardan güç alan 19 koltuklu bir çift motorlular filosuyla çalışıyor. Uçaklara kalkış ve iniş için çoğu uçaktan daha kısa mesafe, yani 300 metre gerekiyor. O yüzden Barra'da alan sorunu yok.
6: Evet, Heathrow'dan daha uzun 3 pistimiz var.
5: Pis seçenekleri bir pilotun daima rüzgara doğru inerek yavaşlamasına yardımcı oluyor. Mükemmel şartlarda bile bir sahile inmek oldukça zorlu bir iş. Piste çerçöp olmaması gerekiyor. Her inişten önce Michael sahili elleriyle temizliyor.
6: Bu son gelgitle kıyıya vuran bir tahta parçası.
5: Piste günde iki kez yutan 2 metrelik sular, Barra Havaalanı'na başka sıra dışı sorunlar da yaratıyor.
6: Kıyıya vuran küçük bir fok gibi hayvanlar oluyor. Bir yunus ve yavru bir köpek balığı da gelmişti.
5: Deniz geriye sadece yunusları, fokları ve köpek balıklarını bırakmıyor. Kumlar her gelgitte devamlı kayarak piste tümsekler yaratıyor. Günün ilk uçuşuna 1 saatten daha az bir süre var. Bu noktada Michael imdada yetişiyor. Bir traktör ve graderle turlayarak pistin kusursuz düzlüğünü tekrar sağlıyor. Michael ancak sahilin tümseksiz olduğundan emin olduğunda kontrol kulesindeki Joyce Biverstock'a işaret veriyor.
6: Para sahil çalışmaları 1. Sahil incelemesi tamamlandı. Sahilin durumu ufak bir miktar durgun, suyla ıslak.
5: Atlantik havası yüzünden Barra civarı rüzgarlı olabildiğinden Joyce gelen uçakları devamlı bilgilendiriyor.
7: Kışları düzenli olarak çok rüzgarlı havalar oluyor. Bazen 160 kilometreye çıkıyor. O sahile inen özel bir uçak dönerken rüzgara yakalandı ve sonra tepe taklak oldu.
5: Joyce kaptan Neil Taylor'a inişte yardım ediyor.
7: Gel git işaretlerin içine. Yüzey ıslak ve durgun su birikintileri var. Logan 85, Juliet Ecopist 25 uygun gördüğün şekilde in.
5: Kaptan Taylor inişe geçiyor. Ve sabırsız bir kalabalık toplanıyor.
7: Logan 85, Juliet Ecopist 25 uygun gördüğün şekilde in. Yüzey ıslak ve durgun su birikintileri var.
5: İşte başarılı bir iniş daha. Neil için bu işi yapmaya değer kılan şey zorluğu.
8: 10 yıl boyunca Avrupa'nın en büyük havaalanlarına indim. Işık yok, beton zemin yok. Sadece bir sahil var. Bu beni gülümsetti ve hala gülümsetiyor. Eski uçuşlarıma göre farkı gerçekten şoke ediciydi.
5: Bir başka mutlu turist grubu tatile başlamak için Barra'ya geliyor. Onlar evlerine giderken Michael hala burada. Barra'nın havaalanı sorunsuz şekilde onun tarafından işletiliyor. Birazdan ister domatesliğin, ister domatiz, bu işe son verecek gibi değiller. Bu Kaliforniya firması her gün 12 milyon domatesi güneşte kurutuyor. Ve herkesin en sevdiği geleneksel Alman giysisi olan Lederhosen tekrar ortaya çıkıyor. Nasıl yapıyorlar?

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
6: Amerikalılar yılda tam 14 milyon ton domates tüketiyor. Ve bunların 1/4'ü Kaliforniya'dan geliyor. Bu güneşli eyalet, leziz meyvenin geleneksel İtalyan usulü güneşte kurutma tekniğinin yeni merkezi. Kışında besin değerlerini korumaya yarayan, binlerce yıl önce başlatılmış bu işlem, bugün milyonlarca dolarlık bir iş sahası. Nasıl yapıyorlar? Patterson, Kaliforniya. Treena Gıda'nın ev sahibi. Bu 4. kuşak aile işi, dünyanın en büyük güneşte kurutulmuş domates üreticilerinden biri. Her gün 12 milyon domatesi kurumaya bırakıyorlar. Tüm operasyonu Willy Treena denetliyor.
7: 1926'dan beri kurutuyoruz. 12 yaşımdayken annemle babamın işe gitme zamanı dediğini hatırlıyorum.
6: Güneşte kurutulan domatesler likopen denilen ve kanser riskini azalttığı öne sürülen antioksidanlarla dolu. Marketten alabileceğiniz sadece 1 kilo güneşte kurutulmuş domates için 20 kilo taze domates gerekiyor. O yüzden Willy'e bol bol domates lazım. 22 hektarlık çiftliğinde olabildiğince yetiştirip verimli San Joaquin Vadisi'ndeki diğer çiftçilerden de takviye alıyor. Domatesler olgunluklarının zirvesinde ve en çok besine sahip oldukları gün toplanıyorlar. Willy için bu bir sevgi işi.
7: Neyse ki onları çok seviyorum.
6: Bu işte geçen 40 küsur yılın ardından Willy domateslerini iyi tanıyor. Ve içlerinden sadece bir çeşidi güneşte kurutmak için uygun.
7: Bu Roma tipi domates. Çok az su yoğurduğu için bu domates kurutulduğunda geriye çok fazla kalır.
6: Roma domatesi olarak bilinen bu domatesler, güneşte kurutulan en yaygın tür.
7: İşte güzel bir domates. Bolca eti var. Tatlı. Çok iyi.
6: Sarmaşıkta geçen 90 günün ardından domatesler toplanacak olgunlukta. Diğer her şey gibi teknoloji domates endüstrisini de kökten değiştirmiş. Bu biçer döver 4 kişiyle çalışan tekerlekli bir fabrika. Jilet gibi dişler kökleri keserek salkımları bir bantla gönderiyor. Bir çalkalayıcı ağır olanları ayırıyor ve sarmaşıkları arkaya atıyor. Ayrılanlar arkada malçlanarak sonraki yılın mahsulü için gübre haline geliyor. Ancak bu kocaman obur makine toprak, taş ve olmamış domates gibi istenmeyen şeyleri de toplayabiliyor. Bir lazer tarayıcı sapla samanı birbirinden ayırıyor. Makinenin topladıklarını kırmızı domates renginde olmayan objeler için tarıyor ve reddedilenler diğerlerinden ayrılıyor. Mükemmel Roma domatesleri traktörle çekilen ve 300 bin domates taşıyabilen devasa römorklara yükleniyorlar. Römorklar dolduğunda doğruca çiftliğin kurutma tesisine götürülüyorlar. Temmuz'dan Ekim'e her gün 2,5 milyon domates seri üretim hattına dökülüyor. Önce su püskürtülerek çelik bir kanaldan geçiriliyorlar. Bir asansörde ilerlerken hızlıca bir sprey temizleme yapılıyor. Sonra elektronik bir ayırıcı buraya gelen hasar görmüş, rengi bozuk ya da olmamış domateslerden kurtuluyor. Elemeyi geçenler sonraki aşamaya, yani kesime geçiyor. Eski zamanlarda bu iş oldukça yavaşmış.
7: 30 yıl önce yaklaşık 100 kesici domatesleri ikiye bölüp onları tepsilere koyar.
6: Willy işleri hızlandırmak için son teknolojiye bir yatırım yapmış.
7: Kesici aslında iki dev paslanmaz bıçaktan oluşuyor. Domatesler geçerken kesiciler insan gözünün göremeyeceği bir hızla kesiyor.
6: Taşıyıcı bant domatesleri dönen bıçaklara doğru gönderiyor. Her saniye 4 kilo domatesi ikiye bölüyorlar. Yarım domatesler doğal olarak ahşap kurutma tepsilerinde sırt üstü dursa da bazen yardıma ihtiyaçları oluyor. Ardından yarım domateslere bolca tuz serpiliyor. Bu domateslerin güneşte doğal olarak kurumasını sağlıyor. Artık kurutulmak için hazırlar. Burada teknolojik bir fabrika yok. Sadece doğa var. Gördüğünüz şey sadece kırmızı değil. 30 bin tepsi domates işte böyle görünüyor. Domatesler Kaliforniya güneşinde 7 gün boyunca pişiyor. Ağırlıklarının %93'ünü kaybediyorlar. Ve geriye sadece konsantre ve zengin kuru domatesler kalıyor.
7: Her gün yaklaşık 2,5 milyon domates istiflenirken 2,5 milyonu hazırlanıyor.
6: İşin zor kısmını doğa ana yapsa da domatesleri piyasaya hazırlamak için birkaç teknolojik adım gerekiyor. X ışını ve lazer ayırıcılar kusurlar için tarıyor. Katışıkları kontrol etmek için laboratuvara örnekler gönderiliyor. Yalnızca kontrolden geçenler paketlenip dünyanın her yerindeki restoran ve marketlere gönderiliyor. Deri şortlar ve pantolon askıları gardırobunuzda bulunmayabilir. Ama Münih'in dünyaca ünlü Oktoberfest'i gibi etkinlikler sayesinde geleneksel Baviera giysisi Lederhosen küresel olarak tanınır hale geliyor. Yüzlerce yıl önce deri şortları köylüler giyermiş. Bugünse el yapımı bir çift yaklaşık 1000 euroya satılıyor. Nasıl yapıyorlar? Alplerdeki 18. yüzyıl tarım işçileri için Lederhosen pratik bir seçimmiş. Deri onları doğal şartlarından korurken dizüstü olmaları bacaklarının rahat hareket etmesini sağlıyormuş. Dağ geçitlerinden geçmek için mükemmel. Ama 19. yüzyılda nüfusları artan şehirliler bir şekilde gerçek pantolonları tercih edince onlar da demode olmaya başlamışlar. 1880'lere kadar sağlam şortların ve askıların Baviera kimliğinin sembolü olmasına yol açan gelenekte canlanma olmamış. Günümüzde Lederhosen'ın popülerliği gittikçe artıyor olabilir. Ama geleneksel üretim süreci de yok oluş aşamasında. Güney Almanya'daki Biberach'ta Jürgen Kolesch ve oğlu Akim ülkenin son geleneksel tabakhanesini işletip hayvan postlarını deriye dönüştürüyorlar. 1723'ten beri deri şortların derisini sağlayanlar onlar. Akim ve Jürgen deriyi geyik postundan yapıyor. İlk adım kürkü ayırmak. Poslar kireçli su denilen alkali çözeltiyle dolu çukurlara bırakılıyor. 2-3 hafta ağır ahşap parçalarının altında ezildikten sonra posların yağları kireçli su sayesinde ayrılıyor. Banyo, keratin gibi lifli proteinleri de parçalayarak malzemeyi yumuşatıp kıl foliküllerini gevşetiyor. Böylece Jürgen postu pürüzsüz bir şekilde tıraşlayabiliyor. Bu tabakhanede yaklaşık 300 yıldır kullanılan bir işlem.
8: Kireç çukurundan sonra kıllar kazıcıyla posttan ayrılıyor. Kireç kıl köklerini aşındırdığı için bunu yapmak nispeten kolaylaşıyor. İşte böyle. Bu şekilde yapıyorum.
6: Deriler artık tüysüz ama hala kireçli su içerdiklerinden iyi görünmüyorlar. Neyse ki bu Kolesh'in atalarının öngördüğü bir sorun. Tabakhaneyi doğal bir yıkama tesisi sağlamak için nehir kıyısına yapmışlar.
9: Sadece kireç kullanıp nehri kirletmememiz çok önemlidir.
6: Deriler sıkma makinesi denilen mekanik bir sarmalla sıkılıp kurutuluyor.
8: Bu gördüğünüz makine muhtemelen dünyada tektir. Suyu deriden ayırmak için en iyi yol bu. Bundan daha pratik bir yol yok.
6: Deriler kurutulduktan sonra lederhosen için gereken sağlam deriden daha çok yumuşak kumaşa benziyor. Tabaklama süreci onları deriye hapsolan suyu balık yağıyla değiştirerek dayanıklı deriye dönüştürüyorlar. Ama su ve yağ birbirini doğal olarak ittiğinden suyu çıkarıp yağa sokmak oldukça zor. Pek çok sorun gibi bu da bir çekiçle çözülebiliyor. Bu 300 yıllık makinede her biri 25 kilodan daha ağır olan 6 çekiç var. Ve hala gücünü eski usul bir su çarkından alıyor. Çekiçler derileri 12 saat döverek balık yağını deriye işletiyor.
9: 12 saatin ardından deriler böyle görünüyor. Şimdi onları 12 saatliğine asacağız.
6: Ama 12 saat dövme ve 12 saat kurutmadan sonra deriler hala biraz su içeriyor. O yüzden 12 saat daha dövülüyor ve tekrar kurutulup daha sonra bir kez daha dövülüyorlar. Ta ki tüm su çıkarılıncaya kadar.
8: Bunu okulda öğrenemezsiniz. Tecrübeyle öğrenmeniz gerekiyor. Başka bir öğrenme yolu yok. Bu şekilde ustalaşıyorsunuz.
6: 3 gün yoğun tabaklamanın ardından Jürgen için fabrikasının ürettiği derinin parayla alınabilecek en iyi deri olduğu açık. Bu deriyi lederhosen'a dönüştürmekse Mihi Kipril gibi bir sektörün, yani deri işçisinin işi. Söz konusu lederhosen olunca hayran olduğunu söyleyebiliriz.
9: Her gün lederhosen giyiyorum. Çok işlevsel ve istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz.
6: Yurt dışında moda olmaması çok şaşırtıcı. Mihi lederhosen'ı geleneksel bir terzilik yöntemi kullanarak yapıyor. Derileri bir sığır kemiği parçasıyla işaretliyor. Eğer hata yaparsa düzeltmesi kolay oluyor. Sonra da parçaları kesiyor.
9: Deri şortlar genelde eli parçadan oluşuyor.
6: Bazı parçalar birbirlerine dikilirken bazıları Mihi'nin ev yapımı tutkalıyla yapıştırılıyor.
9: Çavdar unu ve kaynar sudan oluşuyor.
6: Ahşap bir tokmağın da yardımıyla parçalar birleşiyor. Son rötuşsa süsleme için. Kendine has lederhosen desenleri sert bir tüy ve lateks mürekkeple elle çizilebiliyor. Ya da daha zenginler pantolonlarına nakışla desen ekletebiliyor.
9: Bir deri şort 30 ila 50 saatte yapılıyor.
6: Eğer bunun gibi çok kaliteli ve geleneksel üretim tarzı bir lederhosen istiyorsanız sıraya girmeniz gerekecek.
8: Vay canına. İnanamıyorum vay canına. Bunun için 2 yıl bekledim. Çok mutluyum. Artık bunu doğrudan Oktoberfest'e götürebilirim.
6: Lederhosen her duruma uygun. Almanya'nın son zanaatkarlarından bazılarının sevgiyle yaptığı deri şortlar.
8: Harika.
10: Ay çok kötü kokuyor.
11: Yok koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
12: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
13: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
14: Gencecik adamlarsınız ya.
15: Bu etleri falan getirmenin hepsi yasak.
16: Terk alacağız bunları.
3: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
18: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
17: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Sırada sadece birkaç saat içinde okyanus tabanından şık restoranlara... Maine istakozu avlamanın sırları. İlk olarak aristokrasi için elle üretilen koltuklar hala 300 yıllık tasarımın izinden gidiyor. Ve insan gözünden daha fazlasını görebilen son teknoloji kamera lensleri. Bunu nasıl yapıyorlar? Amerikan istakozu, dünyanın en popüler kabuklu deniz canlılarından biri. Her yıl 140 bin istakoz, Cape Cod'dan Çin'e birçok restoranın masasını süslüyor. Bu büyük bir iş. Maine kıyılarındaki balıkçılar her yıl 400 milyon dolar değerinde istakoz avlıyorlar. Ve Atlantik'in derinliklerinden çıkarıp sadece birkaç saat içinde servise hazır hale gelmesini sağlıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Rockland, Maine, Birleşik Devletler'in güney sahilleri. Burası her yıl 5 günlüğüne dünyanın istakoz başkenti haline geliyor ve 30 bin yemeksever eyalette düzenlenen istakoz festivaline katılıyor. Ziyaretçiler festival boyunca 9 ton kaliteli Amerikan istakozu tüketiyorlar.
19: Maine istakozu dünyanın her yerinde çok meşhurdur.
20: Çok seviyorum. Biraz pis bir iş ama buna değer.
19: Çok lezzetli.
6: Bu tatlı beyaz et her zaman özel bir tat değildi. Koloni döneminde istakoz o kadar çok bulunuyordu ki çok ucuzdu. Ve genellikle yoksullara, mahkumlara ve kölelere yedirilirdi. Amerikan istakoz kapanı 1808 yılında icat edildi. Kapan ahşap, deri ve telden oluşuyordu ve neredeyse 50 kilo ağırlığındaydı. Bu tuzakları kaldırmak çok zordu ve en iyi ihtimalle en fazla 1-2 yıl dayanabiliyorlardı. Günümüzde eğer ıstakoz yakalamak istiyorsanız yine tuzak kullanmak zorundasınız ve en iyi tuzaklar işte buradan geliyor. Brooks Trap Mill adlı şirket, Thomaston, Maine'in hemen dışındaki küçük bir kasabada yer alıyor. Istakoz onların kanında var. 70 yıldır el yapımı tuzaklar üretiyorlar. Brooks ailesinin en genç üyesi Steven satıştan sorumlu.
21: Hey John, tamam 100 tuzak siparişini alıyorum. Bilgileri gireceğim. Müşterilerimiz siparişleri konusunda çok titizdirler. Gerçekten buna çok önem verirler. Bu onlar için son derece önemli.
6: Tamamlanan sipariş formu Steven'ın abisi Mark'a gönderiliyor.
21: Ürünleri 2 hafta içinde hazırlamamız gerekiyor.
20: Tamam, sorun yok.
6: Istakoz, okyanus tabanında canlı av arayan, dipte beslenen bir deniz canlısıdır. Bazen kendi türlerini de avlarlar. Istakozun bir pençesi 100 PSI basınç uygulayabilir. O yüzden ıstakoz yakalamak için içinde canlı yem olan tuzaklar kullanılır. Tasarım 200 yıl içinde pek değişmedi. Tek fark günümüzdeki tuzaklar artık daha dayanıklı ve daha hafif malzemelerden yapılıyor. Her tuzak temel bir plana sahiptir. Istakoz başlık adı verilen 18 santim uzunluğunda baca şeklindeki ağın içinden girer. Yem mutfak adı verilen ilk bölümde yer alır. Istakoz yemeğini bitirdikten sonra geri dönmeye çalıştığında başlıktan dışarı çıkamaz ve ikinci ağın içinden salon ya da yatak odası da denilen bir bölüme geçer. Bu ismin verilmesinin nedeni ıstakozların burada takılmalarıdır. Tuzak yapımına 14 kilo ağırlığındaki galvaniz çelik tel kafesle başlanır.
20: Şu anda gövdenin yapımı için
6: hazırlanan 18 santim uzunluğunda baca şeklindeki ağın içinden girer. Yem, mutfak adı verilen ilk bölümde yer alır. Istakoz yemeğini bitirdikten sonra geri dönmeye çalıştığında başlıktan dışarı çıkamaz ve ikinci ağın içinden salon ya da yatak odası da denilen bir bölüme geçer. Bu ismin verilmesinin nedeni ıstakozların

0: ama kesme makinesi hiç zorlanmadan çerçeveyi oluşturan panelleri kesiyor.
1: Yükleme yaptın mı? Makine kesilen parçaları saydıktan sonra duruyor ve uygun boyutlarda kesiyor.
0: Kesme makinesi 30 metrelik tel kafesi tuzağın dışını oluşturacak şekilde 1.8'e 1.3 metre boyutlara sahip olan 8 büyük panel şeklinde kesiyor. Makineler ağır metali keserken tuzak yapımının zorlu bölümlerini yetenekli parmaklar hallediyor. Her ıstakoz avcısının kendine has bir tuzak kurma yöntemi vardır. O yüzden müşterileri mutlu etmenin tek yolu özellikleri onların isteklerine göre detaylandırmaktır. Bu polimer ağlar tuzağın başlığını oluşturuyor.
2: Kafesler farklı boyutlarda olduğu için ağların ona göre kesilmesi gerekiyor. İşte bu şekilde böyle kesiyoruz.
0: Istakozun girebilmesi için ağa bir delik açıyorlar.
1: Her başlığın şekli farklı oluyor. Yapan kişi siparişi okuyup ağın hangi boyutlarda kesilmesi gerektiğini anlıyor. Gördüğünüz gibi bakmadan yapabiliyor.
0: Bu bölümde çalışan kadınlar günde 800 ağ kesiyorlar. Ağ güçlendirmek ve girişin açık kalmasını sağlamak için ağın içine plastik iplikler ve metal bir halka ekleniyor. Bir sonraki aşamada tuzağın parçaları birleştiriliyor.
1: Şimdi sırada tuzağın montajı var. Birleştirilmeden önce panellere şekil veriliyor. İnanılmaz bir şey.
0: Paneller bir tel kesicisiyle kırpılarak başlığın bağlanacağı 15-35 santimlik bir boşluk oluşturuluyor. Paneller havalı tabancalarla zımbalanıyorlar. Ahşap atlık tuzak çıkarıldığında ıstakozun bacaklarının, pençelerinin ve anteninin zarar görmemesini sağlıyor.
1: Yasal olarak tüm ıstakoz tuzaklarının altında bir platform olmak zorunda. Bu platform hem tuzağın altını hem de yukarı çekildiği zaman ıstakozun aşağı sarkan pençelerini korur.
0: Tuzağın başlığını takmak ustalık istiyor. Ama Emma Nuttall'ın bu konuda uzman.
2: Istakozlar bu başlıktan tuzağın içine giriyorlar. Elimdeki aletle başlığın üstündeki halkayı ve telleri kıvırabiliyorum. Tuzlu suya karşı dayanıklı olması için tuzaklarımızda paslanmaz çelik kullanıyoruz. Bu bitti. Diğerine geçebilirim.
0: Istakoz avcılarının kullandıkları tuzakları birbirinden ayıran şey ağın üzerindeki deliğin pozisyonu ve açısı. Bazıları bunun yakalanan ıstakoz sayısıyla bağlantılı olduğuna inanıyor.
1: Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu bu bölümde çok titiz davranıyor. Başlıkların belirli şekillerde ve belirli boyutlarda olmasını istiyorlar. Bunu yaparken çok dikkatli olmalısınız. Ve Tom bu işi 13 yıldır yapıyor.
0: Bu ağlar Atlantik Okyanusu'nun zorlu koşullarına onlarca yıl dayanmak zorunda. O yüzden Tom ağları bağlamak için dayanıklı polimer iplik kullanıyor ve yem torbasını ekliyor.
1: Bu yem torbasının içi balıkla doldurulacak. Bu tuzak bitti. Yemlenip suya konulmak için hazır artık.
0: Tuzakların her biri 80 dolara satılıyor ve çoğu balıkçı ortalama 800 tuzak kullanıyor. Tuzaklar bittikten sonra Jeff Dunnell gibi ıstakoz avcılarına gönderiliyorlar. Jeff bugün 4 gün önce bıraktığı tuzakları toplamaya gidiyor. Konumlarını belirlemek için GPS kullanıyor ve sarı renkli şamandıralar tuzakların tam konumunu gösteriyor. Tuzaklar otomatik bir vinçle yukarı çekiliyor.
1: Bu tuzaklar 5 yıllık ve hala iyi durumda. Ortalama 8-10 yıl dayanıyorlar ama ben yeni tuzakları seviyorum.
0: Yasalara göre avcılar ancak 90 ila 130 milimetre arası kabuk uzunluğuna sahip olan ıstakozları avlayabilirler.
1: Çok kısa.
0: Küçük ıstakozların büyümelerine izin vermek gerekiyor. Ve büyüklerin üremek için okyanusta kalmaları gerekiyor. Bunun boyutları uygun.
1: Bu erkek bir ıstakoz. Büyüklüğü yeterli. Yaklaşık 99 santimetre. Erkek, kabuğu yeni. Bu güzel bir ıstakoz. Bu bir dişi.
0: Dişilerin kuyrukları yumurtaları saklamak için uzundur. Istakoz popülasyonu için dişileri avlamak yasaktır. Tüm bu kısıtlamalara rağmen Jeff bugün 180 kilo ıstakoz yakaladı. Serbest piyasa değeri 1600 dolar. Istakozların bir kısmı Çin'e gönderilecek ve 48 saat içinde Beijing'deki bir restoranın tabağında olacak. Ama Maine'li ıstakoz avcıları her zaman evlerine de biraz ayırıyor. Jeff'in kızı Lindsay yakalananları pişiriyor. Maine yerlisi herkes ıstakoz pişirmeyi bilir. Bir tencere kaynar su.

0: biraz tuz ve en önemlisi de pişirme zamanı.
1: Islakozu tencereye atıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz ve 15 dakika sonra çıkarıyoruz.
0: Sonuç. Sadece birkaç saat içinde tuzaktan tabağa kaliteli Amerikan ıslakozu. Sırada Chesterfield. Kökeni 300 yıl önceye dayanan kaliteli koltuk. Ve insan gözünden çok daha detaylı görebilen son teknoloji lensler. Bunu nasıl yapıyorlar?
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
2: Bozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Chesterfield koltukları artık sadece centilmenlere tanınan bir ayrıcalık değil. Dünyanın her yerinde satılan bir ürün. Neredeyse 300 yıl önce keşfedilen Chesterfield koltuk tarihinin en çok tanınan tasarımlarından biridir. El yapımı bu koltuğun düğmeli döşemesi ve yuvarlak kolları cebinizi binlerce dolar hafifletecek kalitede rahatlık sunuyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Kuzey İngiltere'deki Chesterfield şirketi 55 yıldır el yapımı koltuklar üretiyor. Şirketin yönetim müdürü Ryan Muhittin, fabrikanın yöneticiliğini yapıyor.
1: Geleneksel Chesterfield koltuğunun arkası ve kolları düzdür ama son zamanlarda moda değiştiği için artık koltukların arkaları daha inli, daha geniş ve daha konforlu olacak şekilde üretiliyor.
0: Efsaneye göre 18. yüzyılda Chesterfield koltuğu Lord Philip Stanhope, beylerin kıyafetini buruşturmadan dik oturabilecekleri bir koltuk yapılmasını emretti. Ve Chesterfield fikri doğdu. Koltuğun yapımına ahşapla başlanıyor. Ve hayatımızın 17 yılını uzanarak geçirdiğimizi düşünürsek, ahşabın oldukça sağlam olması gerek.
1: Burada 300 koltuk yapacak kadar ahşap var.
0: Üretim müdürü Jason Mears çerçeve için ahşabı hazırlıyor.
1: Bu şu ağacı çok dayanıklıdır, güçlüdür, bükülmez ve çatlamaz. Mobilya yapımı için çok uygundur. Bunlardan daha iyisini bulamazsınız.
0: Kuş ağacı klasik 3 kişilik koltuğun bel kemiğini oluşturuyor. Ahşap 1 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ahşap parçaları bir testereyle boylu boyunca kesiliyor. Ardından bir diğer testere uzun düz parçaları olması gereken boyutlarda kesiyor. Ama Chesterfield kıvrımlarıyla ünlü bir koltuk. O yüzden Jason kıvrımları yapmak adına özel bir bant testeresi kullanıyor.
1: Çerçevenin en zor kısmı bu. İşler burada ilginçleşiyor. Ahşabı şekle uygun olarak kesmemiz gerek.
0: Bu ahşap parçaları Chesterfield koltuğunun iskeletini oluşturuyor. Ama iskelet şu anda parçalara ayrılmış durumda. Bunları birleştirmek çerçeve yapımcısı Fred Dodson işi.
1: Ahşabı birleştirmek ve daha da güçlendirmek için zımba tabancası kullanıyorum. Ve şekillenmeye başladı. Neredeyse bitmek üzere.
0: Koltuğun tasarımı neredeyse 70 yıldır hiç değişmedi. Ve klasik bir Chesterfield koltuğunda yalnızca tek bir kaplama kullanılıyor. İtalya'dan ithal edilen lüks deri. Ne yazık ki pahalı deri bile koltuk şeklinde ineklerden gelmiyor. Andy Canyon bu sorunu deriyi spesifik tasarıma göre kesmesini sağlayan akıllı bir desen şablonuyla çözüyor. 3 kişilik koltuğu yapmak için 17 metrekare deri kullanmak gerekiyor.
1: Gördüğünüz gibi devasa bir puzzle'a benziyor.
0: Deriyi 40 ayrı parçaya kesiyor.
1: Deriyi kesmek için bıçağın çok keskin olması gerekiyor çünkü bazı bölümleri çok sert oluyor. İşin en zor kısmı deriyi mümkün olduğunca düzgün kesebilmek. Döşemeci için üzerini işaretliyorum. Böylece aldığında düğmeleri nereye koyması gerektiğini bilecek. Fazla deriler düğme yapımında kullanılmak üzere aşağı gönderiliyor.
0: Tuhaf deri puzzle'lı parçaları deneyimli dikişçi Tracy Jones'a gönderiliyor.
2: Şimdiye dek o kadar çok koltuk yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Arkayı, önü ve kolları dikiyorum.
0: Pürüzsüz deri Chesterfield'ın en önemli özelliklerinden biridir. O yüzden buruşmaları önlemek çok önemlidir. Ve Tracy bu işin nasıl yapılacağını iyi biliyor.
2: Kolun üstüne bir kanat daha ekliyorum. Böylece döşemeciye gittiğinde de çekebilecek. Müşteriler bunu görmezler ama döşemecilerin deriyi düzleştirmelerine yardımcı olur.
0: Bu koltuk şu anda rahat olmaktan çok uzak. Lord Chesterfield'ın döneminde koltukların içi at kılıyla dolduruluyordu. Günümüzde ise 8 santim kalınlığındaki esnek köpük rahatlık için gereken dolguyu sağlayabiliyor. Ama deri üzerine mükemmel bir şekilde kaplanmadan bu koltuk gerekli konfor seviyesine ulaşamaz. Bu yüzden Mick Lockett, deri kaplamanın çerçevenin üzerinde durmasını sağlayan düğmelerin tam yerlerini işaretlemek adına kalıp kullanıyor. Köpük delgisiyle 50 delik açılıyor ve ardından sihir başlıyor.
1: İğneyi deliğin içine yerleştirdikten sonra arkadan itiyoruz ve bu şekilde açıyoruz.
0: Kötü dikiş izleri koltuğun tüm görünüşünü mahvedebilir. O yüzden Mick deriyi iyice germek için Tracy'nin diktiği gri kumaşı kullanıyor.
1: Kumaşı iyice çekip geriyorum. Ve ardından altından zımbalıyorum. Çok kolay. Derinin aşağı inmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi üzerinde işaret var. Ve doğru şekilde çektiğimde deliğin üzerine denk gelecek. Evet, şu anda deliğin tam üzerinde gibi. Çok kolay oldu. Şunu da yaptık mı tamamdır.
0: Bu sıradan bir tornavida gibi görünebilir. Ama Mick onu bir sihirli değnek gibi kullanıyor.
1: Biz buna regülatör diyoruz. Derinin üzerindeki kırışıklıklardan kurtulmamızı sağlıyor. Derinin altına sokup düzeltiyorum. Evet. Ve elmas desenini belirginleştiriyorum.
0: 50 çıt çıt ve 50 düğme koltuğa Chesterfield görüntüsünü veriyor. Ve bu işin küçük bir sırrı var. Dikkatli izleyin.
1: Çıtçıtlar derinin kesildiği ve zımbaların olduğu yerleri gizliyor. Bu işi yapmak için biraz ustalık gerek. Çok çalışmak gerekiyor. Güzel görünmesi için elimden geleni yapıyorum. İşte böyle. Şimdilik bitti.
0: 3 asır önce bir koltuk bir haftada yapılıyordu. Günümüzde lüks bir koltuğun yapımı yaklaşık 24 saat sürüyor. Tokyo, 2020 yaz olimpiyatlarının ev sahibi. Ve olimpiyat sırasında akan her bir damla teri ve tüm kasları ayrıntılı olarak görüntüleyecek yeni kamera lensleri işte burada yapılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? ...19. yüzyılda ilk fotoğraf çekildiğinden beri üreticiler mümkün olduğu kadar çok detay yakalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Günümüzde Japonya'nın Ibaraki kentinde Fujifilm şirketi sıradan yüksek çözünürlükten 4 kat daha fazla detay yakalayabilen yeni jenerasyon lensler üretiyor. Nobuaki Toyama, Fujifilm'in optik uzmanı.
1: Bir lensin 3 alanda başarılı olması gerekir. Yüksek çözünürlük, yüksek kontrast ve yüksek dinamik aralığı. Bu özellikler insan gözünün yakaladığı detayları yakalamamızı sağlar ve bu lens HD'ye göre gerçeğe çok daha yakın görüntü almamızı sağlar. Yani görüntüyü çok daha net görürüz.
0: Dijital aletlerin ekranları yüz binlere ve hatta milyonlara bölünmüştür. Her bir parçaya piksel denir. Tam HD 2 milyon piksel kullanır. Ama 4K bunun 4 katı piksel kullanır. 8 milyon. Ne kadar çok piksel varsa görüntü o kadar temiz ve orijinaline o denli yakın olur. Kameraların çekmekte en çok zorlandığı şeylerden biri de canlı spor müsabakalarıdır. Bunun için yüksek hızda, düşük hızda ve çok uzaktan kayıt almak gerekir. Neyse ki son teknoloji lensler bunların hepsini sağlıyor. Gelişmiş kameraların içinde birden fazla cam vardır. Bu camlar birlikte çalışarak ışığı sensöre odaklar ve görüntü oluştururlar. O yüzden tüm lenslerin mükemmel bir eğime sahip olması ve görüntünün bozulmaması için aberasyondan uzak olması gerekir. Lense doğru kıvrımı vermek üretimin ilk aşamasını oluşturuyor. Sert konveks camdan kesilmiş bir disk elmas kesim çarkının altına yerleştiriliyor. Bu makine lensin mükemmel bir kıvrıma sahip olmasını sağlıyor. Cam şekillendi ama yeterince pürüzsüz değil. O yüzden şimdi biraz döndürülmesi gerek. Öğütme kabuğu adı verilen, üstü küçük tanelerle kaplı dönen bir diskin üzerinde. Mekanik bir kol lensi ileri geri hareket ettirerek camın pürüzlerini gideriyor. Ama mükemmel cilacı Atsushi Hiroki'nin işi henüz bitmedi.
1: Bu sürecin en önemli bölümü yüzeyi pürüzlerden arındırarak gereken standartlara ulaştırmaktır. Bu açıkçası gerçekten çok önemli bir işlemdir. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Aksi takdirde kumaş paramparça olabilir.
0: Bu işlemin ardından lens bir diğer mekanik kola bağlanarak bir cilalama plakasının üzerine sürtülüyor. Hassas cilalama malzemelerinden oluşan özel bir karışım, lensin yüzeyini milimetrenin milyonda biri oranında biliyor. Bu, insan DNA'sının genişliğinin yarısı anlamına geliyor. Saatler süren cilalama sürecinden sonra lens artık kontrole hazır.
3: Tüm standartları sağlamak ve tüm koşulları bir araya getirmek çok zaman aldığı için bir lensin yapımı oldukça uzun sürüyor. O yüzden bittiği zaman ciddi bir başarı duygusu oluşturuyor. Açıkçası ben çok iyi hissediyorum.
0: Lens mükemmel şekilde cilalandı ama henüz yayına hazır değil. Işık sıradan bir cam lensin yüzeyine vurduğunda %4'ü yüzeyden seker. Bu ışınlar kontrastın düşmesine ve parlamaya neden olur. Bu sorunu birkaç kat yansıma önleyici kaplama ile çözüyorlar. Bu işlem sanki bir uzay kapsülünün içinde yapılıyormuş gibi görünse de aslında bu özel tasarım bir vakum odası. Öncelikle lensler gezegen adı verilen yuvarlak rafların üzerine yerleştiriliyor. Ardından metal bileşenli reçine granülleri yükleniyor. Lensler yerleştirildikten sonra kapı kapatılıyor ve gezegenler yörüngedeki dönüşlerine başlıyorlar. Makinenin içinde bir elektron ışını kaplama malzemelerini buharlaştırıyor. Buhar yukarı çıkıyor ve lenslerin üzerine yerleşerek yansıma önleyici katmanlar oluşturuyor. Makine lensin önünü ve arkasını kaplıyor. Ama buna rağmen seken ışınlar içeri sızarak parlama yaratabiliyor. İstenmeyen ışınları engellemek için lensin dışına bir ışık engelleyici olarak görev gören optik boya uygulanıyor. Son olarak lensler son bir kez daha temizleniyor ve tüm parçalar elle birleştiriliyor. Geriye yalnızca birkaç küçük optik ayar kaldı. Ve lens artık sanki en önden izliyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayacak nitelikte görüntüler yakalamaya hazır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
4: Ah dostum.
5: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
6: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
4: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
5: Güneşin dokunduğu her yer.
4: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
5: Bu inanılmaz.
4: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
5: Evet.
6: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
5: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
4: Bu harikaydı.
5: Bu uçağı seviyorum.
4: Öne.
5: Ah! Onu kameraya aldın mı?
4: Dostum, evin bu mu?
5: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
4: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
6: Bir yıl önce...
4: Güzel değil mi?
5: Evet, fena değil.
6: Parker Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
5: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
7: Teşekkürler, bu harika.
5: Mükemmel.
7: Harika.
5: Duymadın mı?
4: Hayır.
5: Oraya su basmış.
4: Ah dostum.
6: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
4: O zaman plan ne?
5: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
4: Cidden mi?
5: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
4: Brezilya.
5: Brezilya fena değil mi?
4: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
5: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
4: Evet.
5: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bazı bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyorlar. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bu programda acayip gösterilerden nefes kesici gösterilere kadar çok becerikli gösteriler izleyeceğiz. Övünme hakkı söz konusu olunca bu adamlar bütün kuralları ihlal ediyor.
1: Övünme hakkı için en üst düzeyde olmanız gerekmiyor. Kendi düzeyinizde olmanız yeterli.
2: Bana öyle görkemli bir beceri gösterin ki gözlerim yerinden fırlasın.
3: Mütevazi olmayı unutun. Bu adamların çatıya çıkıp bağırması gerek.
0: Övünme hakkı için neler gerektiğini bildiğimize göre geri sayıma 20 numaradan başlayabiliriz.
4: Ve şimdi, sütlü çikolatadan yapılmış kesin bir saat takmıyorsanız, bugün göreceğiniz en İsviçreli şey bu.
0: Manuel ve Sebastian'la tanışalım. İsviçreli dinamik yamaç paraşütü ikilisi.
1: Evet!
0: Havada 800 metre yükseklikte kendilerine bir ziyafet çekiyorlar. Fondü yapıyorlar. Bu gerçekten övünülecek bir şey.
5: Yamaç paraşütünde yenecek en pratik yemek nedir biliyor musunuz? Fondü.
3: Muhteşem bir şey. Bunu denemek isterim.
0: Şu an Manuel ve Sebastian'la tanışmak için İsviçre'deyiz.
6: Çok özel bir şey yapmayı düşünüyorduk. Önce bir şeyler içmek istedik. Sonra daha büyük bir şey düşünmeye başladık. Belki yiyebiliriz dedik. Ve bir İsviçre fondüsünden daha güzel ne olabilirdi ki?
7: Havada bir şeyler yemek istedik ve tahminimizden daha iyi oldu.
6: Evet.
0: Peki Manuel ve Sebastian havada uçarken yemek masasını nasıl ayarladı?
1: Manuel ve Sebastian bir tandem uçuşu yapıyor. Fakat arka arkaya oturmak yerine yüzleri birbirine dönük olarak oturuyorlar. Böylece güzel bir yemeğin ve içeceğin tadını çıkarabiliyorlar. Tabii bu gösterinin başarılı olması için havanın da güzel ve serin olması lazım.
8: Normalde güzel bir havada yamaç paraşütüyle uçmak çok zevklidir. Çünkü sıcak hava yükselir ve yamaç paraşütünü yukarı kaldırır. Fakat ne yazık ki bu bir türbülans oluşturur ve fondü yerken bu hiç güzel olmaz. Bu yüzden bunu soğuk bir havada yapıyorlar. Böylece tutarlı bir uçuş yapıyorlar.
6: Bu serin ve sakin hava sayesinde bundan büyük zevk aldık.
7: Bunu yapmadıysanız hayal bile edemezsiniz. Havada oturuyor ve fondü yiyorsunuz. Çok kolay ve harika bir his.
0: Yani soğuk hava onlara tutarlı bir sürüş sağlıyor. Fakat yükselen sıcak hava olmadan nasıl havalanıyorlar?
3: Yüksek hızlı havalanmaları gerek. Çok hızlı koşmalılar. Fakat adamlar birbirine dönük bir şekilde bağlanmış. Bu şartlarda hızlı koşmak çok zor. Bu yüzden kalkış için dağın en yüksek bir yerini seçmeliler.
8: Havanın yukarı doğru yükseldiği bir yamacı seçiyorlar. Ve bu da onlara havada kalmaları için yeterli hızı sağlıyor.
2: Bu rüzgarın sonucu olarak %30 daha ağır koşabilirler ve yine aynı kaldırma gücü elde edilebilir. Bu da onların gökte fondü yemelerini sağlayabilir.
1: Evet.
6: Ne tür şartlara gerek olduğunu biliyorum ve yolcu da ne kadar hızlı koşacağını bilmeli. Böyle olunca çok kolay oluyor. Biraz rüzgara ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla rüzgar olursa çok hızlı koşmanıza gerek kalmaz. Ve bu da kalkışı kolaylaştırır. İşte biz de böyle yapıyoruz.
0: Peki bu yamaç paraşütçüleri için sırada ne var?
6: Sanırım bunu tekrar yaparız.
7: Belki gökyüzünde kahvaltı ederiz. Masanın üzerinde ay çörekleriyle harika bir kahvaltı olur. Belki biraz da portakal suyu.
6: Aslında gökte mangal yapmak da çok güzel olur. Bu daha önce hiç yapılmadı. Belki biraz zorlu olabilir. Evet, aslında mangal gerçekten ilginç olur. Denemeye değer.
7: Sana katılıyorum.
1: Bu çok etkileyici. Fakat yemekleri bir garson getirseydi daha etkili olurdu.
0: Uçan masa servisi biraz tehlikeli olabilir. Bir manken gösterisi interneti durma noktasına getirdi. Fakat Sırbistan'da sokak basketbolcusu Tricky bir basket topunu başının üstünde döndürüyor.
2: Manken gösterisi zaten çok zor. Şimdi bunu daha da mı zorlaştırıyorlar?
3: Çevrim içi bir viral gösterinin fizikle karşılaşması harika bir şey.
0: Peki Tricky'nin numarasının arkasındaki sihir nedir?
2: Hareketsiz bir basketbol topunun dengede durması çok zordur. Fakat dönen bir basketbol topu bir diş fırçasının üstünde bile dengede durabilir.
3: Tricky basket topunu görüntü dışı döndürmeye başlıyor ve bunu yaparken bir dönel güç ya da dönme momenti gerekiyor.
1: Tricky topu döndürdükten sonra top çok daha tutarlı oluyor. Bunu sağlayan güç jiroskopik etkidir.
3: Bu şu demek oluyor. Top bir nokta üzerinde dönerken ve açısal bir momentumu varsa o nokta üzerinde tutarlı bir şekilde dönmeyi sürdürür.
1: Topu olabildiğince uzun süre döndürmek için Tricky bağlantı noktası üzerinde küçük bir alan olmasını sağlıyor. Böylece numarasını yapmak için ucu yuvarlak bir obje kullanmak zorunda.
3: Top hızlı bir şekilde döndüğü sürece hep aynı yerde kalır. Ancak açısal momentumunu kaybettikten sonra tutarsız hale gelir ve düşer.
0: Tricky gerçekten de basket topu gösterisi uzmanı.
3: Şuraya bir basket topu koyabilir misin? Bir basket topu koydun mu?
0: Evet, tabii Simon, tabii. Ermenistan'da Narek'le tanışın. Başka bir deyişle biyonik parmakla.
4: Şey, vay canına.
3: Ne?
6: Bunu yapmak için nasıl bir eğitim almış olabilir?
0: Haklısın Tom, bunu öğrenebiliriz. Narek'in süper güçlü parmakları mı var?
4: Sanırım çok güçlü parmak kasları var diye düşünüyorsunuz fakat parmaklarda kas yoktur. Parmakları avuç içindeki kaslar tarafından kontrol edilir.
9: Bu kaslar tendonlarla parmak kemiklerine bağlıdır ve hareket ettiklerinde yumruk eklemleri çekerler. Bu eklemlere interfalanksiyal eklemler denir ve parmaklara güç ve esneklik verir.
4: Orta ve işaret parmakları iyi bir seçim olmuş. Çünkü bu parmakların yüzük ve serçe parmağından daha fazla itme gücü vardır.
10: Narek, avuç içinin ve kolun uzatıcı ön kaslarını geliştirdim. Böylece bu parmaklarıyla şınav çekebiliyor.
7: Harika.
4: Narek'in inanılmaz parmakları kesinlikle övgüyü hak ediyor.
0: Şimdi de Avustralya'da bir inşaat alanındaki dominolara bakalım.
5: Eminim bununla bir yere varmak istiyordur.
11: Bekle biraz. Bekle.
6: İnanılmaz bir şey.
0: 5 milyon izleyici tarafından tıklanan bu inşaatçılar becerilerini muhteşem bir yerde sergiliyor.
6: Bu pratik değeri olan tek domino rallisi olmalı.
0: Bu adamlar mükemmel bir domino etkisi yaratmak için dominoları nasıl disiyor?
6: Her tuğla yaklaşık 20 santimetre yüksekliğinde ve mükemmel bir şekilde bir tuğla uzunluğunda yerleştirilmiş.
11: Fakat her tuğla 6 santim genişliğinde.
6: Bu demek oluyor ki her devrilen tuğla önündekine çarpıyor ve bir domino etkisi yaratıyor. Fakat tamamen düz bir şekilde düşmüyor. Çünkü bir sonraki tuğlanın kalınlığı onu durduruyor. Bütün tuğlalar hafif bir açıyla devriliyor. Sonuncu hariç çünkü önünde hiçbir şey yok ve düz bir şekilde devriliyor.
3: Son tuğlanın düz devrilmesinin nedeni arka tarafı. Onu daha fazla desteklemiyor. Bu yüzden o tuğla düz olarak devrilmeyi başarıyor. Ve arkasındaki tuğlalar da zincirleme etkisi göstererek düz bir şekilde diziliyor. Tuğla dizmek mi? Hayır. Bu adamlar tuğla sanatçısı.
0: Bu kız 10 yaşındaki Bella Gett ve hedef pratiği konusunda eşsiz bir tekniği var.
10: Bella'nın inanılmaz bir okçuluk yeteneği var. Okları ayaklarıyla atıyor ve arkası dönük olarak. Ayrıca başının da üzerinden. Vay canına yani. İnanılmaz değil mi?
0: Şu an Pennsylvania Cannonsburg'dayız. Bu genç okçu ve eğitmeni Betsy ile tanışacağız.
9: Bir sürü kızla birlikteydik ve hepsi ok atmaya çalışıyordu. Fakat Bella bunu doğal bir şekilde yapıyor. Çok güzel.
12: Ellerimle de atabilirim ama ayaklarımla daha iyiyim. Önceleri biraz garip geliyordu ancak giderek alıştım. İnsanları etkilemeyi seviyorum. Komşularım bunu gördüğünde hepsi çok şaşırdı.
0: Peki Bella bunu ayaklarıyla nasıl yapıyor?
10: Bunu yapmak için Bella'nın harika bir koordinasyonu ve inanılmaz bir esnekliği olması gerekiyor.
4: Bunu yaparken kas lifleri ve tendonları uzuyor. Bunun bir noktada canını yakması gerek ve vücudu bir şekilde ona durması gerektiğini söylüyor. Fakat Bella alışkanlık dediğimiz bir süreci kullanıyor.
9: Kaslarını defalarca uzatarak sinir sistemi bu uzamalara alışıyor ve ona acı sinyalleri göndermemeye başlıyor.
4: Elbette Bella'nın 10 yaşında oluşunun da buna yardımı oluyor.
10: Omurgasının bir kısmı hala kıkırdak halinde. Henüz kemiğe dönüşmemiş ve bu sırtının daha esnek olmasını sağlıyor ve o inanılmaz bükülmeyi yapabiliyor.
0: Peki Bella oku görmeden nasıl nişan alabiliyor?
4: Normalde okçular yayı bu şekilde tutar, yani göz hizasının hemen altında. Böylece okun nereye gideceğini tam olarak görürler.
9: Ama Bella ayaklarıyla ok attığı için böyle bir avantajı yok. Bu yüzden hedefi her seferinde vurabilmek için çok pratik yapması gerekiyor.
10: Bunu mükemmel yapan da sürekli pratik yapması.
12: Okumu atarken ayaklarımı göremiyorum, bu yüzden bazı kazalar oldu. Bir gün buradayken hedefi ıskaladım ve plexiglass'ı vurdum.
9: İşte bu plexiglass pencerede 3 delik var.
12: 4. 1 dakika. 5.
9: Aa evet. 5 tane.
0: Övgüyü hak etme konusunda şu ana kadar gökte fondü yiyenleri tanıdık ve inanılmaz bir parmak sınavına tanık olduk. Fakat sırada havada dans eden uçağı izlemeye hazır olun.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
18: Otel mi? Trivago.
19: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
20: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
19: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
20: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
21: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
5: İnternetteki en çok övgüye değer klipler geri sayımımıza tekrar hoş geldiniz. Tek tekerlekli bisiklet muhtemelen tüm zamanların en anlamsız icatlarından biriydi. Ama şu ana kadar. Almanya'da Klaus ve Stefan kendileri için iki kişilik bir tek tekerlekli bisiklet geliştirdi.
6: Hem de iki kişilik mi? Bravo.
7: Sanki tek tekerlekli bisiklet yeterince zor değilmiş gibi.
5: Peki tek tekerlekli bisikleti iki kişi nasıl kullanıyor?
8: Tek tekerlekli bisikletleri sürmek çok zordur. Çünkü bisikleti sürerken kütle merkezinizin dengeli olması gerekir.
7: Bu bisikleti iki kişinin sürmesi bunu çok daha zorlaştırıyor. Çünkü lastik üzerindeki kütle merkezlerini dengede tutmaları gerekiyor.
8: Her ikisi de deneyimli tek tekerlekli bisiklet sürücüsü olmasına rağmen bu bisikleti sürmek için daha fazla beceriler geliştirmek zorundalar.
7: Çünkü sadece dengelerini korumaları yetmiyormuş gibi birbirlerini görmüyorlar bile. Yani öndeki sürücü arkadakinin ne yaptığını bilmiyor.
9: Bunu başarmak için Klaus ve Stefan motor öğrenimini üstlenmeleri gerekiyor. Bu yeni bir fiziksel görev aldığınızda öğrenmeniz gereken bir şeydir. Yani yaptığınız bir şeyin işe yarayıp yaramadığını görmek ve tekrar denemek. Böylece sonunda en sıra dışı görevlerde bile kendinizi geliştirebilirsiniz.
5: Çok etkileyici millet. Gerçekten etkileyici. İnanılmaz bilimsel davranışlar programımızda her tür delişmen fikri gördük. Bunların içinde buz kırmak ve içinde banyo yapmak da var. Fakat 30 yıllık deneyimli Japon heykeltıraş Katsuyuki Nahashi buzu sanata dönüştürüyor.
10: Bu gerçekten harika. Gerçekten çok etkileyici bir hareket.
3: Muhteşem bir şey.
5: Peki bu donmuş çiçekleri nasıl yapıyor?
11: Bu buz sanatını yaratmak için matkap kullanıyor. Matkabın ucuna dakikada 16 bin kez dönen bir disk koyuyor ve buzu bununla şekillendiriyor. Isı ve sürtünme bu çiçeklerle yaprakları yapmasını sağlıyor.
10: Bu yaprakların bu kadar iyi durmasının sebebi son derece berrak olan bir buzun içinde yaratılmalarından dolayıdır. Normal buz donması daha hızlı olur.
11: Buz donduğunda su molekülleri düzenli bir sıralamayla bir araya toplanır. Saf olmayanlar bu donmuş yapıyla birleşmiyorsa buza süt gibi bir görünüm kazandırır. Fakat buz daha yavaş donarsa saf olmayanlar donmuş yüzeye dağılacak vakit bulabilirler ve çok net bir buz oluştururlar.
12: Evet.
13: Kazakuki buzu 5 günde ve -8 derecede donduruyor. İşte buz bu yüzden bu kadar berrak oluyor.
5: Yavaş donan buz bloğu mükemmel bir kanvas olabilir. Peki yapraklar nasıl beyaz görünüyor?
10: Matkap çatlaklar içindeki minik buz kristallerini parçalayarak buzu toz haline getiriyor.
11: Işık buz küplerinin içine girdiğinde bu rastgele dağılmış buz kristalleriyle karşılaşıyor. Işığı her yere dağıtıyor ve beyaz görünmesini sağlıyor.
10: Son dokunuş olarak çatlaklar arasına biraz mürekkep ekliyor ve çiçeklere inanılmaz bir renk kazandırıyor. Ve böylece övgüyü fazlasıyla hak ediyor tabii ki.
7: Ne yazık ki sonunda eriyecek.
5: Japonya'dayız. Bu May ve bu sevimli susamuru Ringo Starr'ı bile etkileyecek güzellikte davul çalıyor.
8: Pekala internet, artık durabilirsin. Çünkü en güzel klibi bulduk.
6: Susamuru.
5: Peki May neden bir davul yıldızı?
3: May sevimli bir su samuru. Sırt üstü yüzüyor ve müzik sesi çıkarmak için kova kapağı kullanıyor.
12: Bunları erkeğini etkilemek için yaptığını düşünebilirsiniz. Çünkü başka ne için yapmış olabilir ki? Fakat aslında su samurları bunu yiyecek bulmak için yaparlar. Bunun için bir kaya parçası kullanırlar ve bunu bir deniz kabuklusunun içindeki eti çıkarmak için yaparlar. Bunu iki şekilde yapabilirler.
3: Bu taşı örs olarak kullanabilirler. Bunu göğüslerine dayarlar ve avlarını buna çarparlar. Ya da tam tersini yaparlar. Kaya parçasını bir çekiç olarak kullanırlar. Böylece çok sert kabukluları bile açabilirler.
12: Main eğitimcisi, May'in bu yeteneğinden yararlanarak ona davul çalmasını öğretiyor. Ve elbette her davul çalışında ona ödül mamasını veriyor.
3: Peki su samuru davul çalıyorsa kim şarkı söylüyor? Justin Bieber mı?
5: Ha, kendinden utanmalısın Karen. Golf'ün sadece yaşlıların boş zamanlarını değerlendirdikleri bir spor olmadığını kanıtlayan Kelly Mitchum, övgüyü fazlasıyla hak edecek bazı vuruşlar yapıyor.
13: Bu adam çok yetenekli.
14: Birinci topa, ikinci topa ve üçüncü topa vuruyor. Fakat vurduğu ilk top en son gidiyor ve üçüncü topsa en önce gidiyor.
5: Bu bir mini golf ve Kelly mükemmel üçlü vuruşlar yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor?
14: Kelly bir sürü şeyi kontrol etmek zorunda. Öncelikle her topa ne kadar sert vurduğunu ve hangi yöne doğru vurduğunu ve her topa ne zaman vurduğunu da kontrol etmek zorunda.
15: Bunu mümkün kılan şey ise sahanın eğimli olması. Kelly topun yokuş yukarı çıkarken yer çekiminin onu yavaşlatacağını biliyor. Ve top tekrar aşağı inerken parabolik bir yay oluşturuyor. Topun yokuş yukarı çıkarken oluşturduğu açı, deliğe ulaşmak için gittiği yolu ve oraya ulaşmak için gerekli zamanı değiştiriyor.
14: İlk topa daha sert vuruyor. Böylece top yokuş yukarı daha hızlı çıkıyor. Fakat sonuncu topa çok hafifçe vuruyor ve o da yokuş yukarı çok ağır çıkıyor. Fakat aynı zamanda en yakın yoldan gidiyor ve bu yol daha kısa olduğu için deliğe ilk o giriyor.
15: Ve bu da ona inanılmaz gösteri için gerekli zamanlamayı sağlıyor.
16: Golf kuralları hakkında pek bir bilgim yok. Ama bana biraz hile yapıyor gibi geldi.
5: İsviçre'de Pascal ve arkadaşları tramplen üzerinde dörtlü ters salto atlayışı yapıyor.
11: Bu müthiş bir şey.
16: Senkronize yüzme duymuştum ama senkronize tramplen atlayışı hiç duymadım.
5: Peki bu ters salto hareketini nasıl yapıyorlar?
16: Bunu yapmak için tek bir insan gibi hareket etmek ve senkronize olmak zorundalar.
14: Bu atlayışı yapabilmek için en büyük ve güçlü olanın en arkada olması ve en hafif olanın da en önde olması gerekiyor.
16: Bu durumda kütle merkezi grubun tam ortasında olmuyor. En ağır olan Pascal'a doğru gidiyor. Bu da saltoyu kolaylaştırıyor.
15: Atlamaya başlamadan önce her biri önündeki kişiyi yukarı ve geriye doğru çekiyor.
16: Bu da onların bir dönüş ekseni üzerinde dönmelerini sağlıyor. Ve grubun kütle merkezi ortada oluyor.
15: Havada dönerlerken her biri dizlerini aynı şekilde büküyor. Böylece daha hızlı dönüyorlar.
14: Bu dönüşü en küçük olanı tramplene en yakın oluncaya kadar sürdürüyorlar. Ve bu kişi bacaklarını uzatıyor ve tramplene ilk o ayak basıyor.
16: Ve bu kişiyi diğerleri ardışık bir sırayla izliyor ve bu inanılmaz ters saltoyu gerçekleştirebiliyorlar. Bu inanılmaz bir şey.
5: Şu ana kadar övgüye değer süperstarlar bizi becerileriyle gerçekten etkiledi. Tramplen saltocuları ve tuğla gösterisi. Fakat 10 numaraya uçarken Brezilya'ya gidiyoruz. Bu jet hem çok hızlı hem de inanılmaz bir şekilde dans ediyor.
13: Ne?
17: Kontrol kulesi, muhteşem olmanıza izin verildi.
5: Bu 3 metre uzunluğunda telsiz kontrollü bir jet. Ve bunu kullanan da bir havacılık dahisi Fabio Borges.
18: Bu adam uçabiliyor. Ve bundan dolayı övgüyü kesinlikle hak ediyor.
5: Peki Fabio uçağını yere çok yakın bir şekilde nasıl dans ettiriyor?
19: Uçak dans edecek şekilde tasarlanmış. Çünkü jet motorları bunu yapmasını mümkün kılıyor.
15: Sıcak gaz dalgası motorun burnundan dışarı çıkıyor ve yukarı yöne doğru eşit ve zıt bir reaksiyon yaratıyor.
19: Bu dikey pozisyonda rüzgarlar bir kaldırma gücü üretmiyor. Çünkü uçak hareket etmiyor. Fakat yine de uçağı stabil tutmak gerek. Çünkü kanatlar çekim gücü sağlıyor.
18: Bu büyük kanatlar havayı itiyor ve havayı iterken hava da onları geriye doğru çekiyor ve uçağın dik durmasını sağlıyor.
15: Fabio uçağının dansını bitirdiğinde motorlarının gücünü arttırması ve kanatları yeniden ayarlaması gerekiyor. Böylece uçak dik olarak durabiliyor.
18: Fabio'nun uçağı öne doğru giderken yeni bir denge oluşturuyor ve normal bir uçuş pozisyonu alıyor. Uçak ileri doğru giderken kanatlar da uçağın havada kalmasını sağlayan kaldırma gücünü oluşturuyor.
15: Bu fizikle yeteneğin inanılmaz bir karışımı.
5: Şu ana kadar şaşırtıcı hayvanları, gökte fondü yiyenleri ve Pensilvanyalı ok atıcısını izledik. Fakat şimdi sırada övgüyü gerçekten hak eden bir kaykaycı var.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
21: Kazancım Net, sigortam Net.
22: Bu otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Hala etkisindeyim.
27: İnanılmaz bir goldü.
26: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
28: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
29: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
30: Üst düzey bir meydan okuma.
29: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
31: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
29: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Tekrar hoş geldiniz. İnternette en çok tıklanan videoları izlemeye devam ediyoruz. Dan Mancina için kaykaycılık, onun körlüğünü ortadan kaldıran bir yaşam tarzı.
32: Dan'in gece körlüğü hastalığı var. Bu genetik bir hastalık ve ışığın göz hücrelerine hasar vermesine neden oluyor.
15: Görmeden yaptığını bilmek bunu bambaşka bir düzeye taşıyor.
33: Bu numaraları yaparken kaykaydan o kadar çok düştüm ki. Ama bu adam gerçekten harika, inanılmaz bir şey.
5: Bu inanılmaz kaykaycıyla tanışmak için Michigan'a gidiyoruz.
34: Kaykay sürmeye 7 yaşındayken başladım ve son 5 yıldır görme gücümü büyük ölçüde kaybettim. Kaykay sürmek özellikle bir kör için çok daha zor. Fakat insanların benim görünüşüm ve becerilerim hakkındaki düşüncelerini değiştirmeyi çok seviyorum.
5: Peki Dan gözleri görmeden bunu nasıl yapıyor?
32: Dan diğer duyularını kullanıyor. Özellikle duyma ve dokunma duyusunu.
3: Ahşap bir kasanın içine bir çağrı cihazı koyuyor ve ona doğru hareket ederken sesler değişiyor. Ve böylece nerede olduğunu öğreniyor. Ayrıca elindeki bastonu da kullanıyor. Bu da kendini yönlendirmesine ve üzerinden atlayacağı bir objeye yaklaştığını bilmesine yardımcı oluyor.
34: Kaykay sürerken genellikle kaykay sürdüğüm alana alışkın oluyorum. Mesela şu kutunun nerede olduğunu biliyorum. Düz bir şekilde gittiğim sürece onu bulabileceğimi biliyorum. Burada koyu ve açık bir yüzey olmasının bana yararı oluyor. Pek net olmasa da aradaki kontrastı görebiliyorum. Yani açık renkli zeminle daha koyu zemin arasındaki farkı görebiliyorum. Sol tarafıma bakıyorum ve kendi kendime koyu renkli zemin burada diyorum. Burada biraz açılıyor, demek ki kutum burada diyorum. Bazen de kaykay sürerken şu bipleyiciyi kullanıyorum. Bunu kutunun üstüne koyuyorum ve kutuya yaklaşırken beni doğru yöne sevk ederek çok yardımcı oluyor. Bu çubukla kaykay sürerken çoğunlukla onun sesine odaklanıyorum. Ha işte bu kutu, atlayabilirim diyorum. Burada en önemli husus atlama zamanını iyi ayarlamak.
3: Dan kaykay sürerken bütün keskinleştirilmiş his bilgilerini alabiliyor. Bu bilgileri kör olmadan önceki kaykay sürüş bilgileriyle kombine ediyor. Böylece bu inanılmaz beceriye sahip olabiliyor.
0: Bir duyusu eksik olan bir insanın diğer duyularının bunu telafi etmek için daha güçlendiğini duymuşsunuzdur. Fakat bu Dan'in kulaklarının kör olmadan öncekine göre daha geliştiği anlamına gelmiyor. Muhtemelen beyni Dan'in kulağına gelen bu seslere daha çok özen gösteriyor ve bu sinyallerin artık daha yararlı olduğunu fark ediyor.
1: Dan, hayatın yeni koşullara ne kadar iyi adapte olduğunu ve olması gerektiğini gösteren harika bir örnek.
34: Bütün istediğim tekrar kaykay sürebilmek. Bu benim kanımda var, bu benim hayatım. Ben buyum. Asla durmayacağım.
5: Rusya'da egzersiz yapma vakti.
15: İnanılmaz bir şey.
5: 17 yaşındaki sirk göstericisi Irina Gribolova'nın övgüyü hak eden bir yeteneği var.
34: 1, 2, 3, 4...
3: Irina inanılmaz. Benim kahramanım.
5: Peki Irina, bu egzersiz topuyla nasıl ters takla atıyor?
34: Normal bir ters taklada elleriniz üzerinde durur ve bir sonraki ters takla için ellerinizi kullanırsınız.
3: Bu egzersiz topunu kullanarak arka arkaya ters takla atabiliyor. Ve top da onu olabildiğince destekliyor ve daha hızlı takla atmasını sağlıyor.
34: Yere indiğinde topun içindeki hava sıkışıyor ve içindeki basıncı yükseltiyor. Ve top eşit olmaya çalışırken içindeki enerjiyi boşaltıyor ve Irina'ya aktarıyor. Ve onu bir sonraki taklaya hazırlıyor.
2: Bunun en inanılmaz tarafı gerçekten çok etkili bir süreci olması. Ve o kadar etkili ki Irina 10 saniye içinde 11 ters takla atabiliyor. Yani her takla 1 saniyeden daha kısa oluyor.
5: Irina, o topa gerçekten hakimsin. Figaro ile tanışalım. Bu bilmece gibi bir tür papağan.
34: Burada saydam bir kutu var ve içinde bir fındık var. Papağan buna ulaşmak istiyor. Fakat bunu almak imkansız gibi görünüyor. Fakat kuş bir alet kullanacak.
5: Figaro o fındığı kutudan çıkarmanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor.
34: Bu kuş çok zeki.
2: Figaro, övgüyü hak edenlerin sadece insanlar olmadığını kanıtlıyor.
5: Şu an Doktor Alice Asperg'le tanışmak için Avusturya'dayız.
15: Figaro'nun alet yapma yeteneğini tesadüfen fark ettim. Yani bu şans eseri oldu. Öğrencilerimden biri Figaro'nun bir kafesin ızgaralarından içeri doğru çakıl taşı koyduğunu görmüş. Bu bizi oldukça heyecanlandırdı. Oraya bir kaşu cevizi koyduk. Bu çakıl taşından çok daha ilginç olabilirdi. Ve Figaro geniş bir ahşap plakadan uzun bir çubuk yaptı. Ve bununla içerideki cevizi dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu çok heyecan vericiydi. Bunun için bir alet kullanacağını sanmıştık fakat kendine bir alet yaptı ve bu çok etkileyici bir şey.
5: Peki Figaro bunu neden yapıyor?
3: Vahşi doğada bu papağanlar yuva yapmaz ve yiyecek aramak için alet kullanırlar. Bunu Figaro kesinlikle tek başına öğrenmiş.
34: Figaro kendisine bu aleti kullanmayı öğretmiş. Bu inanılmaz bir şey.
2: Bu demek ki bu buluşu kendi kendine keşfetmiş. Düşünsenize, bir çubuk yapıyor ve bunu kutunun deliğinden içeri sokarak oradaki yiyeceği aşağı düşürüyor. Diğer benzer papağanlar onu izledi ve bu davranışı onlar da öğrendi. Buna sosyal transmisyon diyoruz.
15: Papağanların alet yapma becerisini test etmeye karar verdiğimizde Figaro'nun diğer kuşlara gösteri yapmasına izin verdik. Bütün erkek kuşlar bunu öğrendi ve daha sonra kendi aletlerini yaptılar.
0: Daha da inanılmaz olan, Figaro'nun aletlerini başka malzemelerden yapıyor olması.
3: Figaro'ya bir plaka verildiğinde, ondan istediği kalınlıkta ve uzunlukta bir çubuk yapmaya çalışıyor. Ona ince bir kayın dalı verildiğinde de, dalın bütün yapraklarını çıkarıyor ve onları biraz kısaltıyor. Bununla da aynı şeyi yapıyor.
32: Fakat karton biraz daha zor çünkü biraz daha yumuşak. Bu yüzden Figaro'nun bunun üzerine bazı delikler açması gerekiyor. Sonra da istediği kalınlıkta bir şerit kesiyor.
3: Farklı aletler aynı sonucu elde etmesini sağlıyor.
4: Bu malzemeler hayvanlar için farklı eylem örnekleri temin ediyor. Bu parçayı kesmek de çok kolay. Üstünden bir parça ısırdıktan sonra o parçayı soyarak bir çubuk yaptı. Acaba bunu tesadüfen mi yoksa kasıtlı olarak mı yapıyordu? Ona farklı malzemeler verdik ve hepsinden farklı bir çalışma yaptı. Mesela bu mukavvadan çubuk yapmak için önce bazı delikler açtı. Bu da bizim için çok ilginçti.
32: Gerçekten tamamen farklı malzemelerden benzer aletler yapan Figaro, bunun bir alışkanlık olmadığını ve ne yaptığını bildiğini kanıtlıyor.
4: Israrcı bir kuş ve gösteri yapmayı çok seviyor. Buraya gelip onunla ilgilenen insanları görünce hemen deney odasına giriyor ve bir daha oradan çıkmak istemiyor. Onda bir star karakteri var.
6: Figaro için ne diyebiliriz? Kesinlikle kuş beyinli değil.
5: Övgüyü hak eden...
32: Bunun bir alışkanlık olmadığını ve ne yaptığını bildiğini kanıtlıyor.
4: Israrcı bir kuş ve gösteri yapmayı çok seviyor. Buraya gelip onunla ilgilenen insanları görünce hemen deney odasına giriyor ve bir daha oradan çıkmak istemiyor. Onda bir star...

0: Fakat şimdi 5 numaraya gelirken bu inanılmaz dikkatli Japon marangozu tanıyalım. Bu Japon marangozlar ahşap plakaları öyle ince tıraşlıyor ki neredeyse bir tuvalet kağıdı gibi görünüyor. Bu marangozlardan biri de Toshitat Shigaki. Marangozluk yetenekleri gerçekten övgüyü hak ediyor.
1: İnanılmaz bir şey. Gerçekten kağıt gibi ince.
0: Peki Toshitada nasıl bu kadar ince tıraş edebiliyor?
2: Toshitada becerisini kana adı verilen Japon rendesi ile yapıyor.
3: Bu teknik yıllardır kullanılıyor ve Japon marangozlar daha ince ahşap plakalar yapmak için birbiriyle yarışıyorlar. Toshitada'nın rekoru 3 mikron, yani bir insan saçından 3 kat daha ince. Bu başarısının sırrı bıçağının keskinliği ve kullandığı ahşaba bağlı.
2: Kana, üst üste konmuş iki farklı tür çelikten yapılmıştır ve inanılmaz keskindir.
3: Kullandığı ağacın adı Hinoki ya da Japon selvi ağacı. Üzerinde trekait adı verilen ince katmanlar vardır. Bu katmanlardan birini çıkarınca bu saydam şeridin eskiden ne kadar sağlam bir ağaç olduğunu anlayabiliyorsunuz.
2: Bu kana denilen alet ahşabı o kadar ince kesiyor ki ağacın sadece bir hücresi kalınlığında bir plaka elde edebiliyor. İşte bu yüzden bu kadar saydam. Çünkü bir ağacın hücresinin içinden bakıyorsunuz.
0: Gerçekten çok keskin bir bıçak.
2: Bu adam bunu kesebilir mi? Evet, kesinlikle keser.
0: Ukraynalı Valery Shuga, balede yeni bir dönüş tarzı geliştirmiş. Bu gerçekten baş döndüren bir yetenek.
1: Sadece izliyorum ve başım dönüyor.
4: Dönüş gerçekten inanılmaz. Fakat döndükten sonra bu şekilde durmak çok daha inanılmaz.
0: Valery nasıl bu kadar hızlı dönebiliyor?
4: Bu kadar hızlı dönmesinin sırrı sıçramasında. Çünkü ayakları yere bastığı takdirde bir sürü sürtünme olacak.
5: Fakat sürekli yukarı sıçrayarak sürtünmeyi azaltıyor ve çok daha hızlı dönebiliyor. Sonuncu 15 saniyelik dönüşü sırasında 33 kez dönüyor.
6: Yani saniyede 2 kez. İnanılmaz bir şey.
0: Peki Valery bu kadar döndükten sonra nasıl duruyor?
4: Bunu spotting adı verilen bir teknikle yapıyor.
6: Gözlerini belli bir noktaya dikiyor ve vücudu dönerken hala o noktaya odaklanıyor. Bu görsel sistemi ve yaptığı bir sürü egzersiz sayesinde gerçekleşiyor. Bu adam çok hızlı dönüyor ama başı gerçekten hiç dönmüyor. İnanılmaz bir teknik keşfettiğini söyleyebilirim.
1: Bazı insanlar ne kadar da yetenekli.
0: Şu ana kadar gökyüzünde fondü yiyenleri, 10 saniyede 11 ters takla atanları ve havada dans eden jeti gördük. Fakat sırada internet dünyasından seçtiğimiz en iyi 3 gösteri var.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Yakıt alacağız yine, yandık.
21: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız.

0: Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Uyarıldınız. Övgüyü hak edenler programına tekrar hoş geldiniz. 3 numarada bu orman meraklıları var. Şu an Estonya'da profesyonel ip cambazları John ve Tauri ile birlikteyiz.
6: Bu numaralar o kadar çılgınca ki kesinlikle övgüyü hak ediyor.
7: Zıpla, atla, kay. Bu adamlar ip üstünde her şeyi yapıyor.
5: Ve öyle bir numaraları daha var ki gerçekten akıllara durgunluk veriyor.
8: Böyle bir gösteride başarı ve başarısızlık arasında ince bir çizgi var.
5: Peki bunu nasıl çekebiliyorlar?
8: Bu cidden etkileyici ve aynı zamanda tehlikeli. Ama sadece düşme riski açısından değil. O kablo çok hızlı hareket ediyor. John'un havaya sıçradığı zaman alttaki kabloya çarpmamak için çok dikkatli olması gerekiyor.
9: Kablodan güvenli bir şekilde inebilmek için John sırtını kullanıyor. Çünkü bir sürü yüzey alanı var. Ve böylece kütle merkezini daha kolayca ayarlayabiliyor.
8: Bunu yapmak için saatlerce pratik yapıyorlar. Ve bunu hafızalarına adeta kaydediyorlar. Ve kablonun üzerindeyken bunu bilinçli olarak yapması gerekmiyor. Çünkü artık otomatikleşmiştir. Ve hareket artık mükemmelleşmiştir.
9: Bu gerçekten inanılmaz bir şey.
5: Cascada del Salto şelalesinde bir İsviçre kasabasında Macca'dayız. Kanyon sporcusu Lasso Skeller iplerini ve takımını evde bırakmış ve müthiş bir atlayışa hazırlanıyor.
10: O uçurumdan aşağı mı atlayacak? Paraşütsüz mü?
11: Bu gerçekten çok yüksek.

0: İnanılmaz bir yükseklikten atlayan Lasso rekorlar kitabına adını yazdırıyor.
1: Bu Pisa Kulesi'nden daha yüksek. Bence kesinlikle övgüyü hak ediyor.
2: Delilik bu. Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum ama başarmasına memnun oldum.
0: Lasso bu atlayıştan sonra nasıl hayatta kalabildi?
2: Bu atlayışı güvenli bir şekilde yapmak için aşağı ininceye kadar dua etmesi gerek. Bu planlama, hazırlık ve yeterli bir bilimsel bilgi gerektiriyor.
3: Aşağıdaki gölün içinde kayalar olabilir. Aşağı güvenli bir şekilde inebilmek için Lasso'nun göldeki belli bir noktaya iniş yapması gerek. Bu da 8 metre derinlik demek.
2: Bu çok tehlikeli. Çünkü suya çarptığı anda saatte 120 kilometre hız yapıyor olacak. Bu hız otoyolda yapacağınız hızdan bile çok daha fazla. Bunu garantilememek için suya önce ayağının değmesi gerek. Böylece indiği alanı olabildiğince küçültmüş olur. Çünkü bu çarpışmanın etkisiyle canı çok kötü yanabilir.
1: Çok kısa bir süre içinde güçlü bir çarpma çok tehlikeli bir yaralanmaya neden olabilir. Bu yüzden Lasso vücudunu çok gergin tutuyor. Böylece çarpma etkisini olabildiğince azaltmış oluyor. Ve bu da ciddi bir şekilde yaralanmasını önlüyor.
2: Bu teknikte ustalaşarak ve vücudunu mükemmelleştirerek bu akıl durduran dünya rekorunu kırabiliyor. Seni selamlıyorum.
0: Övgüyü hak edenler bölümümüzde gösterişten hoşlanan papağan ve domino etkisi yapan tuğlaları izledik. Fakat şimdi bir numaraya geliyoruz ve bu BMX sürücüsüyle tanışıyoruz. İngiltere'de Croydon'dayız. Sebastian Kip BMX motosikletini görkemli bir gösteriye hazırlıyor. Bu köprüden aşağı ve bu duvardan dikine inecek. Bakalım nasıl becerecek.
4: Ne? Delilik.
0: Sebastian'la tanışmak için İngiltere'ye gittik ve çıtayı nasıl yükselttiğini izledik.
5: Bu BMX motosikletimi sürerken hep farklı kaykay parklarında gösteri yapmak isterdim. Ve herkesten daha farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Gösteriyi yapacağımız sabah çok heyecanlıydım. Her şey hazırdı. Hadi başlayalım dedim. Ve böyle bir gösteriyi ya şimdi yapacaktım ya da hiçbir zaman yapamayacaktım.
1: Bu gerçekten çılgınlık.
6: Bu adam aklımı başımdan aldı. Tarzı çok iyi.
2: Bunun kesinlikle bir numara olması gerekiyor. Bu atlayış kesinlikle övgüyü hak ediyor.
5: Sanki bir saniye için zaman durmuş gibiydi. Tek düşündüğüm şey duvara ulaşmaktı. Başardığım için çok mutluyum.
0: Peki Sebastian duvardan aşağı nasıl sürebildi?
1: Bu gösterinin sırrı Sebastian'ın rampaları kullanma yeteneğinde.
6: Atlayışın başarısı hızına ve rampadan ayrıldığı andaki açıya bağlı.
1: Sebastian'ın duvara ulaşması için kesinlikle doğru hıza ulaşması gerekiyordu. Çok hızlı giderse dönüş yapacak zamanı bulamayabilirdi ve lastikleri duvara çarpardı.
2: Ve çok yavaş gitse duvara ulaşamayabilirdi. Doğru hızla sürdüğü takdirde duvarla bir bağlantı kurabilir ve kolayca aşağı sürebilir.
7: Bütün bu planlamalara rağmen pratik ve Sebastian'ın yeteneği sayesinde duvara ulaşabildi. Kolayca aşağı indi.
1: Fakat Sebastian bir profesyonel. Vücudun ayarlamasını çok iyi biliyor ve duvardan aşağı kolayca indi.
7: Rampadan sonra Sebastian dikine atlamayıp yatay bir atlayış yapsaydı büyük bir sorun olurdu.
2: Saatte 25 kilometre hız yapıyor. Güvenli fren bile yapması çok ama çok zor.
1: Bu yüzden en iyi atlayış kontrollü bir çarpma olabilir. İnanılmaz bir şey. Muhteşem.
5: Duvardan kaymaya başladığımda her şey yolunda dedim. Ve derin bir nefes aldım. Aylar süren hazırlık nihayet karşılığını vermişti. Kendimi çok iyi hissediyordum.
0: Sebastian hafifçe çarpmış olabilir. Fakat bu gösterisi onu birinci sıraya çıkardı ve kesinlikle övgüyü hak etti.
5: Bu klip kesinlikle bir numara olacak. Çünkü bu adamın yaptığını başka birinin yapacağını sanmıyorum.
0: Ve Sebastian şimdi yeni bir denemeye hazırlanıyor. Şimdi veda etme zamanı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
19: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smoluskok 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Polly olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKay, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyonel Anthony. Hemen hemen.

0: Böyle yüzme alanlarını daha önce hiç görmediniz.
1: 3, 2, 1.
0: Sizi suya dalmaya davet eden en gizli yüzme noktalarını arıyoruz. Kaliforniya'da insanı uçuran bir plajdan, Kuzey Carolina'da doğal bir su kaydırağına, Meksika'nın mavi sularında deniz aslanlarıyla yüzmekten,
2: bu muhteşemdi.
0: İtalya'nın kıyılarında efsanevi falezlere kadar.
1: Nefes kesici.
0: Yürüyüşe, tekne gezisine, tırmanışa, hatta göklere çıkmaya hazır olun. Çünkü dünyanın en gizli yüzme noktalarını görmek üzeresiniz. Yolculuğumuza Meksika'nın Baja Yarımadası'ndan başlıyoruz. Burada La Paz kentinin dış kesiminde asla yalnız kalamayacağınız ıssız bir ada bulunur. Kaliforniya'dan güneye doğru devam ederseniz Cortez Denizi ile Pasifik Okyanusu'ndan ayrılan 140 bin kilometre karelik Baja Yarımadası'na varırsınız. 3 bin kilometrelik kıyıları her yıl milyonlarca plaj tutkununu ağırlar. Ancak pek çok turist Baja'nın nüfusu çok düşük olan ve sayısız doğal güzellik sunan 65'ten çok adası olduğunu bilmez. Bunların arasında Espiritu Santo adlı adanın çok eğlenceli sakinleri ve canlı bir doğası bulunur. Juan Pablo Espiritu Santo'yu daha önce ziyaret etti ve bugün arkadaşım Morgan burayı ilk kez görecek.
2: Ne bekleyeceğimi hiç bilmiyordum ama çok heyecanlıyım.
0: Burada adalar arasında kaybolmanız çok kolay. Bu yüzden yerel bir rehber ve bir tekne kiralamanız iyi olur. Cortez Denizi La Paz'dan 32 kilometre açıklara kadar devam ediyor. Boyutlarıyla düşünülürse biyoçeşitliliği inanılmaz. Aslına bakarsanız denizlerde yaşayan memelilerin 1/3'üne burada rastlanabilir. Şanslıysanız bunlar arasında bir kambur sırtlı balina da olur.
2: Vay canına. Birdenbire balina teknenin hemen yanında belirdi. Oradaydı ve kocamandı. Çok şaşırmıştım.
3: Kuyruğuna bak. İnanılmaz.
2: Vay canına, bu da ne? Aman tanrım, inanılmazdı. Bunun olduğuna hala inanamıyorum. Muhteşemdi. Tanrım, vay canına.
0: Ancak kambur sırtlı balina karşılaşmalarınızın yalnızca ilki. Teknede geçen bir saatin ardından farklı bir ses bir karşılaşmayı daha haber veriyor.
2: Vay canına, bu muhteşem.
0: Burası Los Islotes. 450 metre uzunluğunda volkanik bir kayaç yükselimi. Kaliforniya deniz aslanlarından oluşan 600 üyeli bir koloni burada yaşıyor. En iyi yanı da şu, onlarla birlikte yüzebilirsiniz.
4: Bu körfezde bu güzel memelilerle birlikte yüzeceğiz. Genç olanlar ve yavrular çok oyuncu gerçekten.
3: Başlangıçta deniz aslanlarını göremiyorsunuz, seslerini duyuyorsunuz. Ama kayalara yaklaşınca birden görmeye başlıyorsunuz.
0: 8 metre derinliğindeki sularda yeni dostlarınızla yüzerken mercanların arasında kral melek balıklarını ve pek çok tropik canlıyı görebiliyorsunuz.
3: Çok güzel. Etrafınızda dolaşıyorlar.
2: Bu gerçekten inanılmazdı. Vay canına.
3: Çok oyuncular.
0: Ve artık rahatlayıp kendinize vakit ayırmaya hazır olduğunuzda güzel ve sakin bir plaj sizi bekliyor.
2: Buna inanabiliyor musun? Gerçekten.
0: Espiritu Santo Adası 20 kilometrelik bir biyosfer rezervi. Burayı hem hükümet hem de Birleşmiş Milletler koruyor. Ülkenin en el değmemiş ekosistemlerinden biri burada.
2: Sular açık maviden koyu maviye, parlak turkuaza doğru değişiyor. Neredeyse çok açık, beyazlı bir mavi gibi görünüyor. Burası inanılmaz görünüyor. Sanki bir tablodan fırlamış gibi. Buraya ayak basan tek insanlar bizleriz sanki.
3: Öyle hissettiriyor, evet.
0: Yaz mevsiminde su sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkıyor. Havanın sıcaklığı ise ortalama 32 derece.
2: Bunu her yerde bulamazsınız. Baha gibi bir yere geldiğinizde tüm bu güzellikleri saf halleriyle görüyorsunuz. Bence bu hayatta ancak bir kere olur.
3: Mükemmel bir gün. Bunu tekrar tekrar yapabilirim. Tekrar, tekrar, tekrar.
0: Birazdan Güney Pasifik adalarından Guam'a gideceğiz. Burada muhteşem bir şelale sizi bekliyor. Tabii onu bulmaya hazırsanız. Guam adası sadece 550 kilometre kare. Ancak Mikronezya'nın en büyük adası. Pasifik'in batısındaki bu bölgede yaklaşık 2100 ada bulunur. Guam aynı zamanda 125 kilometrelik mükemmel kıyılarıyla Mikronezya'nın en popüler yerlerinden biridir. Ancak bu adadaki asıl macera kıyılardan uzakta karanın 6 kilometre kadar iç kesimindedir. Oraya varmak için aşılacak yol zorlu ancak aşabilirseniz harika bir şelalenin altında yüzebilirsiniz. Burası muhteşem Sigua Şelalesi. Bugün Tabitha, Maddie, Melanie ve John Sigua Şelalesi'ne doğru yola çıktı.
5: Uzun bir yürüyüş. Guam'daki en zorlu yollardan biri.
0: Arkadaşları Jose bir rehber. En iyi rotayı o biliyor.
6: Merhaba.
5: Nasılsın?
6: İyiyim, gelebilmişsiniz.
5: Evet, işte
6: Suvet
5: bu.
6: Su ve krem aldığınızdan emin olun, bugün çok sıcak olabilir.
7: Hepsi tamam.
0: Patika araç yolunun hemen yanından başlıyor ama şelaleye hala 5 kilometre var. Ve patika pek çok yola ayrılıyor.
6: Şurada dağdaki toprak kısmı gördünüz
5: evet.
6: mü?
7: Evet.
6: Sigua şelalesi orada. Şimdi dümdüz yürüyeceğiz, sonra koyaktan geçip oraya yöneleceğiz.
0: İlk 15 dakika epey kolay geçiyor. Sonra bir bataklığa varıyorsunuz. Ve burada işler zorlaşıyor.
6: Bu yürüyüşün zorluk düzeyi en üst seviyede. 5 üzerinden 5 diyebilirim. Ayakkabılara dikkat edin.
0: Guam her yıl yaklaşık 2400 milimetre yağış alıyor. Burada çamur yarım metre derinliğe ulaşabilir.
8: Aa, bu çok iğrenç. Yürü yürü yürü.
7: Başardım.
0: Bataklığı geçebilirseniz ilginç bir sürprizle karşılaşırsınız.
5: Evet.
0: Buralı insanlar bu bölgeye tank çiftliği diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki tank burada terk edilmiş.
6: İkinci Dünya Savaşı'nda burada pek çok çatışma oldu. Donanma ve ordu burada Japonlarla savaştı.
8: Bunun içine girince yolun sonrasında bir mücadele vereceğimizi hissettim.
0: Son zorlukta iniş kısmı. Halatlar ve tahta köprüler size yardımcı oluyor. Ama çok dikkatli olmalısınız. Bu son çabayı da gösterince ödülünüzü alıyorsunuz.
6: Pekala çocuklar, işte burada.
5: Başardık.
9: Başardık. Harika.
0: 22 metreden dökülen muhteşem Sigua şelalesi 90 derecelik açıyla volkanik kayaçlara çarpıyor. Böylece 20 metre genişliğinde bir havuz oymuş.
8: Burası çok güzel.
6: Hadi atlayalım.
0: ...23 derecelik ferahlatıcı su Sigua Nehri'nden geliyor. Ve buradan Pago Körfezi'ne doğru akıyor.
8: Çok iyi hissettim, hala sıcağız.
5: Atlamak çok güzeldi. Öyle sıcaklamış ve terlemiştik ki içimiz ürperdi.
0: Ama havuzda daha ürpertici şeyler de var. 3 veya 6 metre yüksekliklerdeki doğal atlayış platformlarına çıkabilirsiniz.

0: Dostlarım beni buraya getirdiği için çok mutluyum. Burası gerçekten, gerçekten mükemmel.
1: Sigua şelalesine yürümek harika bir yolculuktu. Burası Guam'daki en güzel şelalelerden biri.
0: Tekrar gelip daha fazlasını keşfetmeye can atıyorum.
1: Sigua şelalesi!
2: Şimdi Güney Kaliforniya'ya doğru yola çıkıyoruz. Burası San Diego'nun 25 kilometre kuzeyinde. Saklı bir plajda muhteşem bir macera sizleri bekliyor. San Diego, Kaliforniya'nın ikinci büyük kenti. Meksika sınırı ve Orange County arasında uzanan 27 kilometrelik bir sahili var. La Jolla bölgesi bu sahilin 11 kilometrelik kısmını kaplıyor ve plajları turistlerin uğrak yeri. Ancak çok fazla ziyaretçi almayan bir bölümü de var. Çünkü burası devasa bir uçurumla kaplı. Böylece tenha olmakla kalmıyor, aşağı inmek için de heyecan verici bir yöntem sunuyor. Yüksekten korkmuyorsanız, Blacks plajına muhteşem bir yolculuk yapabilirsiniz. Taylor ve Michelle Blacks plajını ziyaret etmek için Los Angeles'tan geldi.
3: Burası inanılmaz görünüyor.
4: Vay canına. Buranın havası gerçekten çok güzel.
2: Araçla sadece uçurumun üstüne kadar gelebilirsiniz. Bütün ziyaretçiler orada durur. Ama aşağıdaki kumsal genellikle boştur. Çünkü çoğu insan aşağı inmenin iki gizli yolunu bilmez. Zorlu ve dik bir iniş ya da çok daha farklı bir yol.
5: Merhaba.
3: İlk kez yamaç paraşütü yapmaya hazırız.
2: Torrey Pines paraşüt pisti plajın 110 metre yukarısında. Ve Pasifik'in muhteşem manzarasına sahip. Bir pilotla anlaşırsanız göklere çıkma şansına da sahip olursunuz.
5: Ve işte gidiyoruz. Bu senin kemiğin olacak, tamam mı?
3: Burası çok güzel. Bunun için mükemmel bir gün. Çok heyecanlıyız. Çok gerginiz. Gerçekten çok farklı olacak.
4: Çok korkuyorum.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
19: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: San Diego'daki Black's plajı yüksek bir uçurumun dibindeki bir kumsal. Ama en güzel yanı oraya ulaşmak için aşağı yürümenizin gerekmemesi. Yamaç paraşütüyle uçarak da inebilirsiniz.
9: Çok korkuyorum.
8: Havalandığınızda tam 150 metre yükseğe çıkarsınız.
10: Bu şimdiye kadar yaşadığım en canlandırıcı deneyim.
8: Yamaç paraşütü için en iyi zaman öğleden öncedir. Rüzgar bu saatlerde çok güçlüdür.
10: Aşağıyı görebiliyorum.
8: İdeal koşullarda 20 dakikadan uzun süre havada kalabilirsiniz ve ıssız plaja yumuşak bir iniş yapabilirsiniz.
11: Vay canına! Muhteşemdi!
10: Bu inanılmazdı.
11: Çok eğlenceliydi.
10: Hayatta kaldık.
11: Cennete inmiş gibiyiz.
10: Evet.
11: Çok güzel.
8: Black's plajı çok geniş bir plaj. 5 kilometrelik altın rengi kumsal deniz çekildiğinde 18 metre genişliğe ulaşabiliyor.
10: Burada gerçekten hiç kimse yok. İstediğimizi yapabiliriz. Sanki bir adada gibiyiz çünkü medeniyetten hiç iz yok. Sadece uçurum var o kadar.
8: Bir tarafta uçurumun sadece bir yüzünü görebiliyorsunuz. Diğer tarafta ise engin Pasifik Okyanusu'ndan başka bir şey yok. Sizi buraya dalmaya davet ediyor. Burada su sıcaklığı 18 derece. Yazın hava sıcaklığının 37 dereceye çıktığı bir yerde bu epey ferahlatıcı. Buranın tadını çıkaranlar sadece insanlar da değil. Foklar ve yunuslar genellikle Black's plajı çevresinde dolaşır.
10: Şuna bak!
11: Aa evet gördüm! Şurada bir fok var. Bugün dalgalar çok güzel. Fazla yüksek değiller. Üstümüze geliyorlar.
10: Bence fazla büyüktüler. Neredeyse boğulacaktım.
11: Hayır, küçüktüler. Küçük ve güzel dalgalardı. Kesinlikle çok eğlendik. Burası çok güzel. Tamamen ıssız. Çok sakin bir yer. Su ılık. Fok gördük.
10: Black's plajında muhteşem zaman geçirdik. Tekrar gelir miyim diye düşündüğümde kesinlikle gelirim diyebilirim.
8: Şimdi Japonya'ya gidiyoruz. Tokyo'nun 1500 kilometre güneybatısına ineceğiz. Bazen bulmanın imkansız olduğu ıssız bir plajı ziyaret edeceğiz. Japonya'nın en güney ucu Okinawa'dır. Burası yüzlerce farklı adadan oluşur. Okyanusun 960 kilometre açıklarına dek yayılmıştır. En büyük adanın adı da Okinawa'dır. Burada 1,3 milyon insan yaşıyor ve yaklaşık Nashville, Tennessee boyutlarında. Bir kaçamak istediğinizde ada zincirinde seçebileceğiniz pek çok küçük ada da var. Bunlar arasında bazen tamamen sular altında kalan bir sığlık yer alıyor. Ama yerindeyse ve onu bulabilirseniz Hatenohama plajında bir gün geçirebilirsiniz.
12: Gidelim hadi.
8: Bugün Okinawalı Hideshi ve Yuka, Hatenohama'ya ilk kez gitmek için 20 dakikalık bir tekne yolculuğu yapacak.
12: Hatenohama'ya gidiyoruz.
11: Evet.
12: Yaşasın!
11: Evet!
8: 5 kilometrelik yolculuk Kume Adası'ndan başlıyor ve Doğu Çin Denizi'ne dek devam ediyor.
12: Çok güzel gerçekten.
8: Yolda pek çok büyük adayı geçeceksiniz. Sonra şanslıysanız önünüzde ıssız bir cennet belirecek.
12: Vay canına. Çok güzel.
8: Hate Nohama 6 kilometre boyunca uzanan 3 sığlıktan oluşan beyaz ve ince kumlu bir sahil. Etrafı tamamen mercanlı sularla çevrili.
12: Heyecan verici. Burası çok özel bir plaj.
8: Ve özel yanı sadece plajda değil. Kıyıya çıkmadan önce yaklaşık 25 metre geride durursanız inanılmaz canlılarla yüzme şansı elde edersiniz. Hate Nohama dünyada en iyi şnorkel gezisi yapılabilecek alanlar arasında. Burada pek çok dost canlısı tropik canlı bulunur.
12: Balıklar elimden yemiyor. Bunu daha önce hiç görmedim. Muhteşemdi.
8: Suyun sıcaklığı 15 derece. Ve görüş mesafesi 10 metrenin üstünde. Deniz tabanı tamamen görülüyor.
6: Deniz balıkları, mercan balıkları var. Mavi, kırmızı. Gerçekten de müthişti.
8: Ve yalnız kalmak istediğinizde tek yapmanız gereken plaja geçmek.
12: Hadi gel.
6: Burası özel bir plaj gibi. Evet. Yani çok şanslıyız.
8: Hate Nohama'nın en geniş yeri 300 metre. Diğer tarafında sular daha sakin. Ve sıcaklığı da 20 derece. Yani daha çok heyecan sizi bekliyor.
12: Hadi gidelim. Oh! Vay canına.
6: Biraz sarsıldım ama çok eğlenceliydi.
12: Çok eğlenceli.
6: Evet.
12: Müthişti.
6: Yaşasın!
12: Yaşasın!
8: Hate Nohama'yı ziyaret etmek istiyorsanız önceden plan yapmalısınız. Ayda iki kez denizin yükselme döneminde bu kumsal ortadan kayboluyor. Ama doğru zamanda gelirseniz plajda eğlenmek için geniş bir alanınız olur.
12: Bugün muhteşemdi. Çok eğlenceliydi. Şnorkelle dolaştık, muz botuna bindik, plajda yemek yedik. Tüm gün orada kimse yoktu.
6: Çok güzeldi.
8: Şimdi Portekiz'e gidiyoruz. Burada Lizbon'un 190 kilometre güneyinde muhteşem ve gizli bir plaja giden bir kent simgesi yer alıyor. Portekiz'e her yıl 13 milyon ziyaretçi geliyor. Burayı çoğunlukla 25 bin kilometrelik Atlantik kıyıları için ziyaret ediyorlar. Bu kıyılarda hem muhteşem falezler hem de yumuşak kumsallar var. Ülkenin güney kıyılarına inerseniz bir kumsalda bu iki özelliği de bulabilirsiniz. Ama oraya ulaşmak zor. Doğru adımları takip ederseniz Prahira dos Traición Maş'a gelen hazine haritasını bulabilirsiniz.
7: Bugün için planlarımız ne?
8: Kız kardeşler Tara ve Brooke Avrupa'da seyahat ediyor. Bugün buralı dostları Fabio ve Ana onlara gizli plajın yolunu gösterecek.
13: Yay!
14: Hadi gidelim.
8: Bulmanız gereken ilk yer küçük bir balıkçı kasabası olan Alvor. Burada 2 kilometrelik yolculuk için bisiklet kiralayabilirsiniz. Sonra Prahira de Alvor'u bulun. Burası geniş ve çok popüler bir plaj. Büyük olasılıkla epey kalabalık olur. Sonra doğuya devam edin. Yaklaşık 15 dakika yürümelisiniz. Ama kalabalık azalmaya başlayacaktır. Ve o zaman gizli bir patika sizi tamamen ıssız bir plaja taşıyacak.
7: Vay canına! Burası gerçekten muhteşem.
8: Birazdan Kuzey Carolina'da müthiş bir kaydırak... Ve sonra İtalya'da rengarenk bir plaj.
13: Burası çok güzel. Nefes kesici.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Bırakını
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
21: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
20: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Portekiz'in güney ucunda pek çok plaj bulunur. Ama biz size yalnız kalabileceğiniz bir vahadan söz edeceğiz. Tabii onu nerede aramanız gerektiğini biliyorsanız, Alvor kasabasının hemen doğusunda 3 sivri kaya göreceksiniz. Burası bir kıyı cennetinin başlangıcı.
17: Vay canına.
18: Muhteşem.
16: Praia dos Três Yommar, yani 3 kardeşin plajı, 600 metrelik altın sarısı bir kumsal vaat ediyor. Ardında yüksek bir uçurum, önünde ise yeşim rengi sular yer alıyor.
19: Altın gibi, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Plajda 3 tane kaya var. Buraya bu yüzden 3 kardeşin plajı deniliyor.
16: Uçurum kireç taşından oluşuyor. Bu nedenle çarpan dalgalar pek çok mağara yaratacak biçimde erozyona neden olmuş. Su yükseldiğinde buralar suyla doluyor. Ama çekildiğinde sizi her biri daha ıssız alanlara ulaştırıyor.
19: Evet, dikkat et. Kayalar var.
17: Ah, çok dar.
9: Nereye bastığınızı bilmeden orada ilerlemek
17: ürkütücüydü.
9: Evet, orası çok karanlıktı. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyordu.
16: Ve diğer uçta bulabileceğiniz en ıssız plaj yer alıyor.
17: Vay canına.
9: İnanamıyorum. Bu da ne? Burası çok güzel.
16: Buranın adı Praini. Bu küçük sahil anlamına geliyor.
18: Burası gizli bir plaj ve muhteşem bir yer.
9: Okyanusu görebiliyorsunuz ve manzarası mükemmel.
18: Bence burada futbol oynayabiliriz. Ya da raketlerle başka bir şey oynarız. Ne dersiniz?
17: Evet. Sabahtan beri hava kapalıydı. Güneş sonunda ortaya çıktı. Tadını çıkaralım.
18: Evet.
16: Portekiz'de hava yılın 300 günü güneşlidir. Bir mola vermek istediğinizde 21 derecelik sulara dalmak, ferahlamak için harika bir yöntem.
9: Bugün müthiş geçti. İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Gitmek istemiyorum. Hiç gitmek istemiyorum. Burası mükemmel.
16: Ve kumsalda eğlenceniz bitince Caniso'yu ziyaret etmeyi unutmayın. Burası kayalıklara oyulmuş bir restoran. Kafanızı kaldırdığınızda plajdaki harika gününüzü yad edebilirsiniz.
18: Vay be. Şu manzaraya
19: muhteşem
18: bakar mısınız?
19: Manzara.
9: İnanamıyorum.
17: Vay canına, bu manzara inanılmaz.
9: Dünyanın en iyi manzarasını gördük.
19: Evet.
9: Evet. Evet, harika bir gündü. Evet, muhteşem bir yolculuk oldu. Böyle bir şey deneyimlediğimiz için çok memnunum. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hiç sanmıyorum.
19: Biz kuzeyden geldik. Orada plajlar daha yalındır. Buradaysa mağaraları keşfettik.
18: Çok güzel kayaları ve muhteşem bir denizi gördük. Harika manzaralar vardı. Her şey mükemmeldi.
16: Şimdi Güney Dakota'ya gidiyoruz. Rapid City'ye 32 kilometre uzaktayız. Anıtsal bir alanın sadece birkaç dakika uzağındaki gizli bir yüzme alanını göreceğiz. Güney Dakota'nın Black Hills bölgesi Rushmore Dağı ile bilinir. Burada Amerika başkanları Washington, Jefferson, Roosevelt ve Lincoln'un granit heykelleri yer alır. 1941'de tamamlanan heykeller artık yılda 2 milyon turisti buraya çekiyor. Ama ziyaretçilerin neredeyse hiçbiri ülkenin en büyük sanat eserlerinden birine 15 kilometre uzaklıkta açık havada yüzmek için muhteşem bir yer olduğunu bilmiyor. Bu gizli şelale ve doğal havuz heyecan verici alanlarla dolu. Buranın adı Hippie Oyu. Bugün oda arkadaşları Kelly, Stephanie ve Caitlin hayatlarında ilk kez yamaç dalışı yapmaya hazırlanıyor. Dostları Chris de onlara yardım edecek.
1: Önce en alçak olandan atlayacağız. Sonra bence hemen alışacaklardır. Bilmiyorum.
16: Rushmore Dağı'na ulaşmak kolayken Hippie Oyu'na ulaşmak öyle değil. Yolculuk Black Hills Ulusal Ormanı'ndan geçen 3 kilometrelik zorlu bir sürüşle başlıyor. Aracınızı park ettikten sonra Battle Deresi'ne varan 400 metrelik dik bir iniş var.
20: Dik bir iniş var. Çok kolay değil. Sürekli aşağı bakmak gerekiyor. Ağaçlara ve kayalara tutunuyorsunuz. Düşmemeye çalışıyorsunuz.
16: Dereye geldiğinizde neredeyse varmışsınız demektir. Kayaları aştıktan sonra gizli vahanız ortaya çıkacak.
19: Vay canına!
20: Çok güzel. Kaya parçalarını geçip görmeye başladığınızda muhteşem bir manzara çıkıyor. İki tarafta da kayalar var, çok yüksek.
16: Hippie Oyu bir şelale tarafından beslenen 20'ye 30 metrelik doğal bir havuz. Çevresinde 4 ila 7 metrelik kayalar bulunuyor. Suya ulaşmak istiyorsanız bu yükseklikten atlamanız gerekiyor.
20: Atlamak konusunda biraz gerginim.
9: İlk ben atlayacağım. Çok gerginim. Olamaz. Bekleyin. Aklımdan çok şey geçiyor. Tamam. 3, 2, 1. Muhteşemdi. Tekrar atlayacağım.
21: İlk atlayışım çok güzeldi, orası kesin. Başta biraz ürkütücüydü ama atladıkça giderek güzelleşti.
16: Tekrar çıkmak için buralı insanların bıraktığı halatları kullanabilirsiniz.
20: O halat için ciddi bir güç harcamak gerek. Kollarım şu anda çok yorgun.
16: Burada yazın hava sıcaklığı en çok 32 dereceye çıkıyor. Yani atlayış ve tırmanış yüzünden serinlemeniz gerekirse kayalara gidin ve 6 metreden dökülen çağlayanın altına girin.
20: Burası çok güzel çünkü Hippie Oyu'nu çok fazla insan bilmiyor. Gerçekten çok rahatlatıcı. Buraya geldiğinizde bir şelale var. Falezden de atlayabilirsiniz. Yani epey rahatlatıcı ve heyecan verici bir deneyim.
9: Mükemmel insanlarla mükemmel bir gün. Bundan iyisi olamaz.
22: Hippie Oyu!
16: Şimdi Kuzey Carolina'ya gidiyoruz. Burası Asheville'in 60 kilometre dışında. Pisgah Ulusal Ormanı sadece bir değil, tam iki mükemmel yüzme alanı barındırıyor. Amerika'nın en güzel yollarından biri Kuzey Carolina'dan geçer. Burası Blue Ridge Gezi Yolu. Tam 750 kilometre uzunluğuyla burası ülkenin en uzun parkıdır. Aynı zamanda en çok ziyaretçiyi de burası alır. Her yıl 16 milyon insan buraya gelir. Ama daha az çiğnenmiş bir yol arıyorsanız 5 kilometre ötede 276 numaralı otobana geçin. Bu yol Pisgah Ulusal Ormanı'na çıkar ve muhteşem bir artısı da var. İki farklı çağlayan, iki farklı heyecan verici yüzme deneyimi sunar. İsimleri Kaydırak Kayası ve Ayna Şelalesi. Mark ve Nadia köpekleri Albert'la Ashville'e geldi. Şelalede eğlenecekler.
0: Ayna Şelalesi'nde Albert'ı suya sokacağız.
2: Evet.
0: Eğlenceli olacak.
16: Pisgah Ulusal Ormanı 2000 dönümlük dağlık araziden oluşuyor.
2: Otobanda giderken ormanın ortasında gibi hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten de öylesiniz. Pisgah Ulusal Ormanı'nın ortasındasınız. Kuzey Carolina'nın en güzel orman manzaralarını izlemeye başlıyorsunuz.
16: Ayna Şelalesi'nin yanından farkında olmadan geçmeniz mümkün. Ama dikkatli olursanız hemen görünürde olduğu için yoldan da fark edebilirsiniz.
2: Burası inanılmaz.
16: Ayna Şelalesi'ne 20 metre yüksekten bakınca 10 metrelik çağlayanı görürsünüz. 1,5 metre derinliğindeki granit havuza dökülür.
0: İnanılmaz, şu suya bak.
2: Burası muhteşem. Çok güzel.
16: Yoldan 400 metre aşağıda Ayna Şelalesi sizi bekliyor.
0: Ayna Şelalesi'nin oluşturduğu doğal havuzu atlamak üzereyiz. Köpeğimizi de sokacağız. Hadi yapalım. Pekala. İşte geliyoruz. Çok canlandırıcı.
2: Dondurucu ama muhteşem. Burası muhteşem.
16: Bu derinin en güzel kısmı buradaki tek şelalenin bu olmaması. Yukarı ilerlerseniz çok daha eğlenceli bir yer bulabilirsiniz. Birazdan sizi çok şaşırtacak bir Sicilya plajı.
2: Ah, oh, vay canına.
22: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
23: Bu otel harika.
24: Evet. Ve geceliği saat...
2: Ah, oh, vay canına.
22: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit...

0: Deliye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşinde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank,
7: kartıma bir. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Kuzey Carolina'daki Ayna Deresi'nde bir değil tam iki muhteşem su macerası sizi bekliyor. İlki 20 metreden dökülen harika Ayna Şelalesi. Ama 1,5 kilometre daha yürürseniz daha heyecan verici bir yere varıyorsunuz.
11: Suyun sesini duyabiliyorsunuz. Yaklaştığınızı böyle anlıyorsunuz. Kaydırak Kayası.
12: Evet, işte bu.
11: Oh,
12: muhteşem.
10: Kaydırak Kayası granit üstünden akan 20 metrelik bir çağlayan. Ama Ayna Şelalesi ile benzerliği sadece bu kadar. Çünkü adından anlaşılabileceği gibi zarif bir eğimle inen bu kaya doğal bir kaydırak meydana getiriyor.

0: Biraz gerginim. Birkaç yerde kalçamı incitebilirmişim gibi görünüyor.
1: Bence eğlenceli olacak.
0: Evet, müthiş olacak.
2: Bu kayaya çıkmayı kolaylaştırması için 1970'lerde trabzanlar monte edildi. Zirveye ulaştığınız zaman bu kaygan zemin size büyük bir eğlence sağlayacak. Dakikada 41 metreküp su akıyor. Böylece hızlı ve heyecan verici bir yolculuk başlıyor.
0: Gerçekten çok hızlandık, çok eğlenceliydi. Ve birkaç defa çok eğlenceli oldu, çok güzeldi.
1: Hem Ayna Şelalesi'nin hem de Kaydırak Kayası'nın en ilginç yanı ıssız bir yerde konumlanmış olmaları. Çevrelerinde neredeyse hiçbir şey yok. Çok güzel ve yalıtılmış. Gerçekten çok çok güzeldi. Muhteşem bir yer.
2: Şimdi Washington eyalet sınırının 50 kilometre güneyindeki Oregon'dayız. Ulaşmak için zorlu ve güzel bir yoldan geçilmesi gereken gizli bir plaja gideceğiz. 80 park ve rekreasyon alanıyla Oregon'ın 580 kilometrelik Pasifik kıyıları eyaletin en çok turist alan yeri. Ziyaretçiler falezli plajlara akın ediyor. Deniz istifleri denen kaya yapılarını görmeye çok hevesliler. Ama buralar size güzel manzaralar sağlarken tamamen ıssız başka bir park daha var. Gizli girişini bulabilirseniz Park Point Eyalet Parkı'nda isimsiz ve ıssız bir plajı ziyaret edebilirsiniz.
3: I'm so excited to get there and explore this beach.
4: Evet, ben de.
2: Emily, Erica, Alex ve Matthew yıllardır birlikte Oregon'u keşfediyor. Bugün birlikte eyaletin en tenha plajını ziyaret edecekler.
4: Harika.
5: Evet.
4: Anlaşılan plaj şu tarafta.
6: Evet, gidelim. Oraya gidelim.
5: Hadi.
2: Otoparktan sonra 400 metrelik kayalık bir patikayı takip etmelisiniz.
4: Dikkat edin, biraz çamurlu.
1: Aa, evet.
5: Tamam.
4: Çok zorlu değil ama adımlarınıza dikkat etmelisiniz. Burası bakımlı bir patika.
2: Kısa süre sonra bu patika sizi Hawk Point plajına ulaştıracak.
4: Ah, buraya ulaşmak çok heyecanlı.
1: Biliyorum.
2: 2 kilometrelik bu kumsal pek çok ziyaretçinin yolculuğunun bittiği yer. Ama kuzeyde daha güzel bir kumsal olduğunu bilmiyorlar. Burada tamamen yalnız kalabilirsiniz.
5: Burada çok güzel gizli alanlar olduğunu duydum. Kimsenin nasıl gidildiğini bilmediği bir plajı öğrendim. Bunları keşfetmek için can atıyorum.
2: Plajın sonunda Adair Point denen bir kaya uzantısı bulunur. Çevresini dolaşınca bunun plajın sonu olmadığını görürsünüz.
4: Vay canına, bunu gördünüz mü?
6: Bu inanılmaz.
2: 180 metre ileride 5 metreden dökülen saklı bir şelale Fall Deresi'nden çıkarak okyanusa doğru akar.
1: Vay canına, vay canına.
5: Aynı Kuzey Kutbu'nda duşa girmek gibi. Rüzgar çok süratle esiyor. İşte o kadar soğuk.
2: Ulaşacağınız bir diğer nokta adanın adını taşıyor. Hawk Point işte burası. 19. yüzyıl sonlarında bu plaj posta arabalarının yoluydu. Sadece sular çekildiğinde gidebiliyorlardı. O zaman bile kayaları aşmaları için tutunmaları gerekiyordu.
4: Evet, plajın sonunda bunun olmasını hiç beklemiyorsunuz. Hiçbir yere varıyor gibi görünmüyor.
2: Ama aslında bu dar yoldan geçilince Oregon'un en ıssız ve güzel plajlarından birine varmak mümkün oluyor.
4: Suyun yükselişine dikkat edin.
6: Çok güzel.
5: Burayı geçince şimdiye dek gördüğüm en tenha ve en güzel plajlardan birine ulaştık. Buna değdi.
2: Bu isimsiz plaj çok az ziyaretçi alıyor. Sular çekildiğinde bile uzun süre burada kalıp kendinizi riske atamazsınız.
4: Plajda bir kişi bile yok. Burası tamamen bizim.
1: Çok güzel.
4: Beklentilerimi çok aştı. Çok etkilendim. Burayı
7: Buraya geldiğinizde kesinlikle dalgıç kıyafeti giymelisiniz ama hepimiz suya girdik ve çok eğlenceliydi. Bu kadar ıssız bir yere gelme şansını çok sık bulamazsınız. Özellikle Oregon kıyılarında çok zor bulunur.
4: Harika bir patikadan iniyorsunuz, bir kumsala geliyorsunuz, şelalelere bakıyorsunuz, harika bir doğal köprüden geçiyorsunuz. Sonra size özel bir plaja varıyorsunuz. Özetle bence mükemmeldi.
2: Teknelerden, yürümekten, hatta plaja varmak için uçmaktan yoruldunuz mu? Şimdi ulaşılması çok daha kolay bir plajımız var. Ama orayı gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. İtalya'ya, Sicilya'nın güneybatı kıyılarına gidiyoruz. Burada dünyanın en parlak ve en sıra dışı plajı bulunuyor. Sicilya'nın zengin bir tarihi var. Burada UNESCO Dünya Mirası listesine giren pek çok alan bulunuyor. Aynı zamanda çok güzel dağ patikaları ve muhteşem plajları da var. Buraya yılda 15 milyon insan geliyor. Çoğu yaz mevsiminde, sıcaklık 26 derece civarındayken ve hava sıcak ve kuruyken geliyor. Ama yılın her zamanı ziyaret etmeye değer bir plaj daha var. Çünkü sıcaklık ne olursa olsun çok şaşıracaksınız. Ve bembeyaz tepeleri gördüğünüzde bugünü unutamayacaksınız. Scala Day Turkey'deyiz.
8: Hadi çocuklar, işte geldik.
2: Bugün Federica, Valentina, Gianmarco ve Andrea Scala Day Turkey'ye ilk kez gidiyor. Önce Puto Grande adında küçük bir kasabaya varıyorlar. Burada bir giriş yolu onları kısa bir tırmanışa yönlendiriyor.
9: Çok güzel.
2: Sonra birdenbire çevre çok daha farklı renklere bürünüyor.
8: Şuna bak.
9: Aman Tanrım. Çok güzel.
2: Scala Day Turkey dünyada eşi benzeri bulunmayan bembeyaz bir tepe. Kireç taşından ve marn denilen bir tür kil taşından oluşmuş. Turkuaz renginde berrak sulara doğru 300 metre aşağı iniyor.
9: Burayı tanımlayacak bir söz yok. Beyaz ve mavi renkleri gerçekten tarif edilemez.
10: Marcanına.
9: Çok güzel. Nefes kesici.
10: Evet.
9: Şu renklere bak.
10: Tanrım çok,
9: çok
10: güzel.
9: Beyaz.
10: Şuraya bak.
11: Gökyüzü açık. Bence burası devasa bir şekere benziyor. Burada hayat çok tatlı.
2: Falez denizden 50 metre yükseliyor. Ancak çeşitli erozyon seviyeleri nedeniyle aşağı inmek merdivenden inmeye benziyor. Buranın adı da bu özelliğinden geliyor.
9: Çok fazla katman var. Tırmanabilir, atlayabilir, koşabilirsiniz.
2: Her seviyede güneşin tadını çıkarıp Akdeniz'in ötesindeki Afrika'ya bakabilirsiniz.
10: Daha önce hiç böyle bir yer görmedim. Gözlerime inanamıyorum.
2: İnişi tamamladığınızda tepenin eteğinde kumlu bir plaja erişiyorsunuz. Huzur verici 22 derecelik sular sizi bekliyor.
10: Suyun sıcaklığı mükemmel. Rahatlıyoruz ve buranın keyfini sürüyoruz. Her şey çok güzel.
2: Su rahatlamak dışında şeyler için de çok iyi. Beyaz falezden kopan parçaları bulup ıslatırsanız, Scala Day Turkey'nin en güzel sırrına erişirsiniz. Açık renkli marn ellerinizde erir. Doğal bir spa deneyimi yaşatan canlandırıcı bir kreme dönüşür.
9: Cildinize iyi gelen bazı mineraller içeriyormuş. Bunu bu yüzden yapıyoruz, deniyoruz.
8: Burası çok güzel. Sicilya'ya gelirseniz Scala Day Turkey'ye de mutlaka gelmelisiniz.
9: Aşağı indiğimizde suyun hemen yanındaki güzel kireç taşlarını gördük. Plajı gördük ve burada eğlendik. Yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
19: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
18: Otel mi? Trivago.
20: Hala etkisindeyim.
21: İnanılmaz bir goldü.
20: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
22: Abi, ne yapıyoruz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
24: İkisi birlikte çok iyi.
25: Tıpkı bizim gibi.
26: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
27: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
6: İnternetten de suç mu işledin Mişal?
7: Kesinlikle abi.
6: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
7: Kalp gönder kalp.
8: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
9: Güzel.

0: Yine buradayız. Opal bulmak güzel evet. Dostum.
1: Gravin Opal Sahaları. New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
2: Ölçüyorduk. Yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet doğru. Şuradaki köşe. Chris o köşe işte.
2: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım ha.
2: İyi fikir bence.
1: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum sizi ararız.
2: Ha evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
0: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
2: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal içinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
0: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
3: Bu kara büyü mü?
0: Kara büyü dostum.
3: Vay canına.
2: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
0: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil, o dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
2: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
3: İşte o kadar.
0: Sağlığa çocuklar.
3: Sağlığa.
0: $1 milyon, yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
2: Biz büyük bir şirket değiliz, biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız, motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30 bin harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka, istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
4: Tek işimiz burada opal bulmak değil, aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
5: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
2: Vay canına.
5: Yeni taşlar ve tasarımlar.
0: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
3: Bence $500 bin yaparsak...
2: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
3: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
0: Orada poç yok mu?
3: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
1: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.

0: Bu plajda geçen sıradan bir gün değil, bu büyülü bir şey. Dünyanın en iyi gizli sularını keşfetmek istiyorsanız rehber kitaplarında bulamazsınız. Yol üstünde değiller, ulaşması zordur ve bazen de oraya ulaşmak mücadele gerektirir. Ama vardığınızda ise tüm zorluklara değer. Burası büyüleyici. Ben Natalie Compagno, gezi yazarıyım ve duyduğum kadarıyla İspanya'da dünyanın en güzel ve gizli suları keşfedilmeyi bekliyormuş. Kız kardeşim Emily ile birlikte ne olursa olsun o yerleri bulmak için gereken her şeyi yapacağım.
1: Aman tanrım.
0: Pirenelerdeki bir kaya atlayışından, su dolu bir kanyondaki yürek çarpıntısı yaratan serüveni, hiçbir şey keşfedilmemiş bir cenneti bulmanın yarattığı adrenalin kadar olamaz. Bakalım İspanya bize neler sunacak. Evet, yolculuğumuz başlamak üzere. Şu anda kız kardeşimi bekliyorum. Umarım uçağı zamanında yetişebiliriz. İşte
1: merhaba,
0: geliyor.
1: Merhaba güzellik. İspanya bekle bizi.
0: Merhaba Emily, hoş geldin. Bugün Seattle'dan Barcelona'ya gidiyoruz. Oradan da yeni deneyimler için ava çıkacağız ve tabii ki İspanya'nın en güzel gizli sularını keşfedeceğiz. Şu anda havaalanındayız. Check-in yaptık ve şimdi yöneldiğimiz yer... Bakın kim burada. Ondan kurtulmaya çalıştım ama beni sürekli takip ediyor.
2: Varmak üzereyiz.
0: Evet, işte Barcelona. Emily ile gezi programımızı sırayla yapmaya karar verdik. İlk seçimi ben yapacağım.
1: Bana bugünkü planından bahseder misin?
0: Hala bugün plajda olacağız.
1: Plajdayız.
0: Muhteşem olacak, zira Costa Brava çok ünlü bir sahil. Harikadır.
1: Kulağa harika geliyor.
0: Hazırım.
1: Uçaktan direkt plaja gidiyoruz.
0: Uçaktan direkt plaja gidiyoruz.
1: Bence süper bir plan.
0: Kesinlikle. Bir numaralı gezi taktiği. Direkt kumsala gitmek istiyorsanız plaj kıyafetlerinizi üzerinizde taşıyın. Çok iyi hissediyorum.
1: Burada olduğumuza inanamıyorum. Muhteşem bir şey.
0: Bu gezi için araştırma yaparken bizzat görmek için can attığım çok güzel ve gözlerden uzak bir plaj buldum. Adı Cala El Golfet. Ve burası yaklaşık 128 kilometre yukarıda Calle de Palafrugell adlı bir kasaba yakınlarında. Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
3: İspanya 50 ile bölünmüştür.
0: İspanya'ya yaklaşık 8000 kilometrelik sahil şeridi var.
1: Ne kadar şanslıyız. Gezinin amacı şöyle.
0: 8000 kilometreyi gezmek. İşte bu. Çıkış burası.
1: Mükemmel, tamamdır.
0: Calle de Palafrugell İspanya'nın Costa Brava bölgesinde yer alıyor. Yani engebeli bir sahilde. Burası neredeyse yol boyunca dağlık bir alan. Gerçekten inanılmaz. Şurayı görüyor musun?
1: Evet.
0: Orası Calle de Palafrugell. Bizim plajımız ise oraya geçince şuradaki güzel yelkeninin yan tarafındaki gizli koyda yer alıyor.
1: Evet, aman tanrım.
0: Hadi şehre gidip bir şeyler yiyelim ve nasıl ulaşacağımızı öğrenelim, olur mu?
1: Çok açım, tamam. Hadi gidelim.
0: Hola. Hola. Kahvaltıdan sonra Calle El Golfet'e gideceğiz. Oraya nasıl gidilir biliyor musunuz?
1: Tamam. Bize şuradaki merdivenlerden başlayan bir kıyı patikası olduğunu söyledi. Yol boyu kırmızı beyaz çizgilerle işaretlenmiş. Yani o merdivenlerden yukarı çıkıp yolu takip etmemiz gerekiyormuş. Ardından karşımıza fayansa yazılı bir şiir çıkacakmış. Merdivenlerin bitiminde ise seni plajı bulacağımızı söyledi. Oldukça kolay görünüyor. Hadi gidelim.
0: Tamam. Garsonun bahsettiği işaretler işte şurada. Burası Barcelona'dan başlayıp Costa Brava'ya kadar 201 kilometre boyunca devam eden özel bir yol. Plaja kadar bu yolu takip edeceğiz ve kendimizi sulara atacağız.
1: İşte bu harika. Şiirin tercümesi şöyle. Gördüğüm zaman gönlümü genişleten iki şey var. Çamların yeşili, okyanusun mavisi.
0: Hadi okyanus mavisine dalalım. Çabuk ol. Merdivenler kayalıkların kenarından dolan başlı bir yola çıkıyor. Ve o yolun sonunda karşınıza nefes kesici Cala El Golfet çıkıyor. Emily.
1: Üstelik kimse yok.
0: Tek kelimeyle mükemmel. Burası büyüleyici. Ağaçların arasına gizlenmiş şatoya bakar mısın? Gerçekten inanılmaz. Bu plaj yaklaşık 73 metre uzunluğunda. Hafifçe kıvrılıyor ve güneşi mükemmel şekilde alıyor.
1: Evet.
0: Gerçekten muhteşem çünkü o köşeyi dönünceye kadar burayı göremiyorsunuz ve sonra...
1: Hadi girelim.
0: Hayatım boyunca girdiğim en serinletici su bu. Harika bir duygu. Su gerçekten mükemmel ve kristal berraklığında. Kıyıdan yaklaşık 75 metre açıkta bir takım kayalıklar bulunuyor. Harika bir manzara alanı sağlıyorlar ama doğal tramplin olarak da hiç fena değil. Kayalıklardan birkaç kez atladım. Harikaydı. Atladığımda midem gerçek anlamda havalandı. Sanki kafamdan fırladı. Bugün bir hediye gibi. Öyle değil mi Emily?
1: Kesinlikle öyle.
0: Kalel Golfe doğuya baktığı için buraya güneş dağların arasına gizlenmeden önce ve erken gelmek zorundasınız. Ama gelirseniz de Akdeniz'i ilk kez görmek için gerçekten mükemmel bir yer. Bugün biraz heyecanlandım çünkü günün planı bana aitti ve bu şahsiyet çok seçicidir. Ama o kadar keyifliyim ki plaj olağanüstü. Güzel ve berrak sularda su altında parlayan kayalıklar arasında yüzdük. Ve bir günü baştan sona tek başımıza cennette geçirdik.
1: Sana artı veriyorum. Sırada ben varım. Bakalım notum kaç olacak. Günaydın. Dünkü planımızı Natalie yapmıştı ve o muhteşem plajda harika vakit geçirdik. Ama bugünkü planı ben yapacağım ve ben gezi sırasında mümkün olduğunca aktif olmaya çalışıyorum. Yürüyüş yaparak gidebileceğimiz şahane bir yüzme alanı buldum. Ardından da kayalıklardan suya atlayacağız. Natalie kayalıkların ne kadar yüksek olduğunu henüz bilmiyorum ama çok eğleneceğimizden ve Natalie'nin zevk alacağından eminim.
0: Hey Emily, hazır mısın?
1: Ha? Evet.
0: Tamam, hadi gidelim. Emily ikinci günümüzü Pozo Pigalo'da geçirmemize karar verdi. Burası Pirene Dağları'nın eteklerinde yer alan Fransa sınırına 48 kilometre mesafede bir yüzme alanı. Arabayla Katalan bölgesine doğru gideceğiz. İspanya Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi. Bu yüzden mesafelerde oldukça uzak. Yolda görecek birçok şey var. Huesca'ya bir saat uzaklıkta Pamplona var. Burası 1300'lü yıllardan beri Boğa Koşusu Festivali'nin yapıldığı yer. Küçük bir kent olan Luasia'ya 2 saat daha var. Burası sonraki durağımıza bir geçit olacak. Bana nereye gideceğimizi söyleyecek misin yoksa hala sır mı?
1: Tamam, söyleyeceğim. Şu anda Pozo Pigalo'ya doğru yol alıyoruz. Orası doğal bir su kaynağı ve oraya ulaşmak için yürüyüş yapmak ve kayalıklardan atlamak zorundayız. Suya birkaç metre yüksekten de atlayabiliriz ya da 8-9 metre yukarı çıkabilir ve hatta daha fazla yüksekten de atlayabiliriz.
0: Ben yüksekten çok korkarım. Kardeşim bunu biliyor. Dün 2 metre yükseklikten atlamak bile benim için çok büyük bir başarıydı. Bu gezimizde tek atlama noktası olsaydı çok güzel olurdu.
1: Heyecanlı mısın? Gergin mi heyecanlı?
0: Çok gerginim ve heyecanlıyım.
1: Belki biraz da cesaretin vardır.
0: Belki biraz pısırıklık da olabilir.
1: Tamam, hadi gidelim.
0: Hadi gidelim. Patika karşılaştığımız zorlukları şakayla karışık haberdar eder nitelikte. Taşlı bir yoldan yaklaşık 3,5 kilometre yürüyoruz. Epey yürüdük.
1: Varmak üzereyiz, hissedebiliyorum.
0: Hiç beklenmedik bir anda düzlüğe çıkıyorsunuz ve olağanüstü canlılıktaki Pozo Pigalo ile resmen yüz yüze geliyorsunuz.
1: Oo, şuraya bak. Ah.
0: Burası büyüleyici.
1: Sıra dışı.
0: Şu mükemmel basamaklara bak. Çok güzel. Şu küçük gölete bakar mısın? İnsan ses çıkarmak istemiyor. Çılgınlık derecesinde müthiş bir yer. Üstelik şelale de çok güzel. Bana kalırsa hemen altında yüzmemiz gerekiyor ve sabırsızlanıyorum. Burada hiç kimse yok. Tam anlamıyla gizli kalmış bir alan burası ve muhteşem. Suyun rengi yeşil ve aynı zamanda berrak. Gerçekten harika bir rengi var. Vay canına. Aman tanrım, ben bu taraftan gidip suya gireceğim,
1: ne?
0: Tamam mı?
1: Olmaz, atlamak zorundasın. Bugün bir noktadan atlamak zorundayız.
0: Buradaki kaya tabakası yaklaşık 6 metre yükseklikte. Emily bu tür şeyleri her zaman yapıyor ama benim ilgi alanımın son derece dışında. Yine de bu onun günü ve çok korksam da asla düş kırıklığı yaşatmam.
1: Hadi birlikte saymaya başlayalım. 1, 2, 3 deyip atlayacağız, tamam mı?
0: Tamam.
1: Sen iyi misin?
0: Biraz korkuyorum. Bayılacak gibiyim.
1: Bir, iki,
0: üç. Henüz değil.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
9: Dün kardeşim Emily ile birlikte İspanya sahilinde huzurlu bir gün geçirdik.
10: Harika bir his.
9: Ama bugün Pozapigalo adındaki bir yüzme alanında 6 metre yüksekliğindeki bir kayalıktan suya atlamak üzereyim.
10: 1 2
9: 2
10: 3
9: 3 Henüz değil, bekle dur biraz.
10: Hiç sorun değil, sen iyi misin?
9: Biraz korkuyorum. Bayılacak gibiyim.
10: Pekala. Tamam. 1 2 Şimdi atlıyorum. 3
9: Evet.
10: Atla. Yapabilirsin. Oh. Başardın.
9: Oraya çıktığımda aşağı baktım ve tanrım yapamayacağım dedim ama atlamasaydım Emily'nin beni asla rahat bırakmayacağını biliyordum.
10: Oh. Tanrım lan.
9: Yükseklik korkunuzu yenmek istiyorsanız Pozapigalo bunun için harika bir yer. Su derinliği 3,5 metreden daha fazla ve tam orta bölümler rahat 21 derece sıcaklıkta.
10: Olağanüstü bir şey. İnsan ferahlıyor. Tıpkı havuz gibi.
9: Şelalenin bulunduğu kısımsa bambaşka bir hikaye.
10: Aa, donuyorum. Olağanüstü bir his. Sıcak jacuzzi'de otururken kafanızın üzerinden soğuk sokuyormuş gibi.
9: Doğru. Hadi sıcak bölüme geçelim.
10: Tamam.
9: Emily bak, bir adam suya atlayacak.
10: Evet, harika.
9: Delilik bu. Vay canına.
10: Harikaydı.
9: Ha, nasıldı?
11: Harikaydı.
10: Oraya nasıl çıkacağımı gösterir misin?
11: Olur, bu taraftan.
10: Tamam.
9: Pozapigalo'nun en önemli özelliği etrafının farklı yükseklikte kaya tabakalarıyla çevrili olması. Benim atladığım kayalık en kısa olanlardan biriydi. Oysa 9 metreye ulaşanlar var.
10: Bana püf noktasını anlat.
11: Şu tarafa dön ve atla.
10: O kadar
11: evet,
10: mı?
11: İşin püf noktası bu. Atlayalım.
10: Pekala, büyük lige katılmanın zamanıdır. Atlıyorum.
9: Benim gibi 9 metreye henüz hazır değilseniz hemen yanında 7,5 metrelik bir kayalık var. Sanırım bugünkü heyecanım yeter bana. Hazırım. 1, 2... Evet, muhteşemdi. Pısırık bir atlayıştı ama iyiydi.
10: Pısırıkça değildi. Kız kardeşimin atlayışına bayıldım. Çok cesurdur.
9: Şimdi gevşemek, serinlemek ve bu güzel günün tadını çıkarmak için küçük bir gölet bulmaya gidebiliriz.
10: Oh, işte orada, mükemmel.
9: Evet, harika. Bir süre dinlendikten sonra az önce kayalıklardan atlarken tanıştığımız Lego'yla sohbet ettik. Bize buralarda dalmanın sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu söyledi.
11: Bu bölge civarında kanyon inişi denen bir şey var. Yani nehre halatlarla iniş yapıyorsunuz.
10: Bu yakınlarda mı?
11: Evet, çok yakın.
10: Ben varım.
9: Evet, bence yapmalıyız.
10: Harika geliyor. Yarın Minorca'da olmamız gerekiyor. Gezi sonunda yapabiliriz.
9: Programda bir değişiklik yapalım ve kanyon inişini deneyelim, olur mu?
10: Ben varım. Tamam. Evet, bizi bekle. İki güne
11: çok
10: dönüş
11: iyi.
10: Oluruz.
9: Evet, bekle bizi.
10: Her şey harikaydı.
11: Evet.
9: Teşekkürler. Anlaşılan kanyon inişi bu bölgede icat edilmiş. Programımızı değiştirip gezimizin sonunda buraya döneceğiz ve dağlarda aksiyon dolu bir gün daha yaşayacağız. Böyle ıssız bir yerde olmak gerçekten müthiş. Ayrıca bugün bir korkumu yendiğimi hissediyorum ve bu çok güzel.
10: Burası çok güzel. Etrafta başka hiç kimse yokmuş gibi hissediyorum ve tadını çıkarıyorum. Aniden çok özel bir yere düşmüş ve doğanın içinde izole olmuş gibiyim. Günaydın. Dün dağlarda müthiş eğlendik.
9: Öyle, şimdi de bambaşka bir şey için Menorca Adası'na gideceğiz. Plajlar, masmavi deniz ve kum.
10: Cennet gibi. Hadi yola çıkalım.
9: Menorca, Balear Adaları'nın dört parçasından biridir ve Akdeniz'de İspanya'ya bağlıdır. Barcelona'dan bir saatlik bir uçuş mesafesindedir. Az önce Menorca'ya indik. Burası Balear Adaları'nın en az bilinen ve seyahat edilen adası.
10: Minorca'nın kardeş adaları olan Mallorca ve İbiz adalarını duymuşsunuzdur. Fakat biz her zaman olduğu gibi en az bilinen adaların peşindeyiz.
9: Menorca yaklaşık 701 kilometre karelik bir alana sahip. Mallorca'nın yüz ölçümünün sadece üçte biri ve onda bir nüfusuna sahip. Adanın tamamı UNESCO Biyosfer Rezervleri arasında yer alıyor. Yani çok katlı binalar burada yasak ve bu adaya da rustik bir görünüm ve eski dünya çekiciliği katıyor. Ada Roma çağında korsanlar için bir cennetti çünkü imparatorluğun ticaret yolunun tam ortasında olması bakımından elverişliydi. Menorca'nın denizcilik tarihini anımsatan hala pek çok unsur söz konusu. Bunlara adanın etrafındaki 7 deniz feneri de dahil. Örneğin Cavevieria burnundaki fener gibi.
10: İnanılmaz bir şey. Şu anda dünyanın zirvesinde gibiyiz.
9: Adadaki ilk gün gerçekten mükemmeldi. Hola.
10: Merhaba.
9: 3 gün daha rezervasyon yaptırdık ve günlerimizi Menorca'nın en gizli plajlarının peşine düşmekle geçireceğiz. Yarın şnorkel turu için yer ayırttık ama akşamın geri kalanında gevşeyip rahatlamaya bakacağız. Günaydın. Erkenden uyandık ve az sonra bizi Menorca'nın en iyi şnorkel dalışı yapabileceğimiz plajı olarak bilinen Cala Algarians'a götürecek rehberle buluşacağız. Gidelim. Arabayı park ettik. Şimdi plaja kısa bir yürüyüş yapıyoruz. Oraya vardığınızda sahili değil, yalnızca ağaçları görüyorsunuz. Ama taş duvarı takip ederseniz sizi büyüleyici ve bomboş sahile götürecektir. Tanrım, şu suya bakar mısın? Gerçekten mükemmel. Cala Algarians aslında kayalık tepelerle bölünmüş birbirinden iki ayrı sahilden oluşuyor. Her ikisi de vakit geçirmek için harika. Yapabileceğiniz en heyecan verici şey ise şnorkelinizi alıp diğer sahile doğru yüzmek olacaktır. Suya girmek için can atıyorum, sabırsızlanıyorum. Cala Algarians'a balık avlamak yasak. Bu yüzden berrak ve masmavi deniz hayat dolu. Bu sahille ilgili bir diğer ilginç özellik ise dalgaların yalnızca 10 santim kadar yükselmesi ve dolayısıyla gün boyu net bir görüntü ve sakinliğin hakim olması.
10: Dipte çok şey gördük. Harika bir vatoz balığı gördüm. Aynı zamanda bu kadar renkli ve canlı olması gerçekten inanılmaz. Bir renk cümbüşü söz konusu.
9: Cala Algarians'ın diğer tarafına geçtiğinizde kumsal boyunca mahremiyet elde ediyorsunuz. Adanın toplam sahil şeridi 457 metre. Buradan ayrılmadan önce rehberimizden aldığımız bir ipucunu da paylaşalım. Otoparka geçtikten hemen sonra tepeye çıkan gizli bir patika mevcut. Ve burada da Minorca'nın en güzel manzaralarından birine tanık oluyorsunuz.
10: Ah, aman tanrım. Olağanüstü bir şey. Şuraya bak.
9: Tepeyi yürüyerek geçtik, ardından köşeyi döndük ve bir anda karşımıza engin bir mavilik çıktı.
10: Gerçekten büyüleyici, kartpostal gibi.
9: Emily haklıydı. Burası mükemmel bir resim gibi. Üstelik iki günümüz ve keşfedecek iki gizli sahilimiz daha var. Günaydın. Biraz araştırma yaptık ve Calamity Shenet adında çok gizli bir sahil bulduk.
10: Son derece heyecanlıyız çünkü orada gün boyu tek başımıza olacağız. Yani sahil tamamen bize ait.
9: Aslında Calamity Shenet, Calagaldana'daki otelimizin hemen yanında yer alıyor. Ama oraya gitmek için çetrefilli bir yokuş aşağı patika var. Patika bir konutun olduğu çıkmaz sokağın arkasında ve son derece de sarp.
10: Bu yol gerçekten evet. Cesaret ister. Denizin kokusunu aldığımı hissediyorum. Aman tanrım, çok kalabalık.
9: Az sonra Minorca'nın en gizemli kıyı şeridini ziyaret edeceğiz. İşte aradığımız buydu. Ve ardından şimdiye kadar deneyimlediğimiz en heyecan verici etkinliği yapacağız.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Emeliyle güzelliklerle dolu Minorca Adası'nda ikinci günümüzdeyiz. Planımız Calamicioneta adında gizli ve küçük bir plaja gitmekti. Ama oraya vardığımızda kesinlikle gizli bir yer olmadığını anlamış olduk.
11: Aman tanrım, çok kalabalık.
10: Bence kalabalık değil, çok
11: evet,
10: çok
11: tanrım.
10: Kalabalık.
11: Buranın boş olması gerekiyordu. Bomboş olması gerekiyordu. Sadece ikimiz olmalıydık. Arkamızdaki kalabalığı görüyorsunuz. Burası Minorca gibi değil de Ibiza gibi. Gizli plajlarla ilgili böyle bir şey söz konusu
10: bazen
11: sanırım.
10: Bazen bu tür yönlendirmeler doğru çıkmayabiliyor. Hola.
12: Hola.
10: Aa, affedersiniz, burası Calamicioneta mı?
12: Burası Calamicciana.
10: Aa.
12: Calamicciana diğer tarafta.
10: Aa, tamam. Anlaşılan Calamicciana daha büyük ve popüler bir plaj. Calamicioneta ise, ki küçük Miciana anlamına geliyor, kayalıkların arkasına gizlenmiş bir haldi. Bu kolayca düşülen bir hata ama neyse ki kiralık kanolarla hatayı düzeltmek de kolay. Kanoyla rahatça ulaşabiliriz. Hazır mısınız?
12: Evet.
10: Yol boyunca karşımıza pek çok doğal yollarla aşınmış mağaralar ve haliçler çıktı. Bunları kanoyla keşfetmek muhteşem.
11: Dışarıdan bakınca yarasa mağarası gibi görünüyordu.
10: Korsanların mağarası olabilir.
11: Çok büyük olduğuna eminim. Pekala, tamam. Bakalım buradan çıkış yolunu bulabilecek evet. miyiz?
10: Buradan Calamicioneta'ya sadece 10 dakika mesafede varılıyor. Yaklaştıkça plajı neden gözden kaçırabileceğinizi anlıyorsunuz.
11: Look.
10: Bak!
11: Aman
10: İşte
11: tanrım.
10: Orada aradığımız tam da buydu. Calamicioneta çok küçük. Hatta iki kişi için bile küçük. Yaklaşık olarak 6 metre uzunluğunda bir kumsalı var. Oldukça küçük bir kumsala sahip. Ama atlamak için mükemmel bir doğal trampolini ve çok güzel bir manzarası var.
11: Kum yumuşacık. Gerçekten çok ince ve minik tanecikler halinde. Harika.
10: Plajın çevresi kireç taşından kayalıklar ve çam ağaçlarıyla çevrili. Berrak ve mavi su sıcaklığı ise 23 derece. Su ılık ama yüzey oldukça soğuk diyebileceğim bir ısıda. Yani hem ferahlatıcı hem de çok rahatlatıcı.
11: Akdeniz'de yüzmek gerçekten bir harika, çok romantik bir su diyebilirim.
10: Koyun karşısındaki kayalıklar çok daha kısa ve yaklaşık 3 metre boyunda. Kayalığa yapılmış merdivene bakılırsa yöre halkı yüzmek için buraya geliyor olmalı. Kendimi iyi hissediyorum. Poza Pigalo'dan sonra burası hiç de yüksek değil, teşvik edici.
11: Harika, ilk atlayan olmak ister
10: Hayır.
11: misin?
10: Hayır.
11: Tamam, ben atlarım.
10: Atlamak, yüzmek, gevşemek ya da muhteşem manzaranın tadını çıkarmak isterseniz ve Minorca'ya gelirseniz Calamicioneta'nın listenizde kesinlikle yer alması gerek. Ama yanınızda fazla arkadaş getirmeyin. Diğer plaj çok kalabalıktı. Burada kanoyla dolaştık. Mükemmeldi, sakindi ve sadece ikimiz vardık. Kayalıktan atlamak da olağanüstüydü.
11: Muhteşemdi. Sanki dünyada sadece iki kişiydik.
13: Günaydın.
11: Günaydın Minorka'daki son sabahımız ve bilerek hiçbir plan yapmadık.
10: Bugünü umulmadık şeyler yaşamak için açık bıraktık. Bakalım gün bize neler yaşatacak. Bugün bildiğimiz tek şey kahvaltı yapmak istediğimizde. Ciutadella'daki iskelenin yanında bir yer seçmeye ve güneşin tadını çıkarmaya karar verdik.
11: Burada son günümüz olduğuna inanamıyorum. Bak, tekne kiralanabiliyormuş. Bugün bir tekne kiralayalım
10: mı? Olur, harika bir fikir.
11: Değil mi?
10: Evet.
11: Adanın etrafında ya da en azından kıyıda gezinti yapabiliriz. Belki de gizli bir plaj bile bulabiliriz.
10: Mükemmel olur. Ciutadella'da 100 euronun altında birçok tekne turu olanağı bulabilirsiniz. Kaptana Minorca'nın en sakin plajını keşfetmek istediğimizi söyledik. O da bize Cala del Pilar'ı tavsiye etti. Rotamız iskelenin batısına doğruydu. Ardından adanın etrafından dönerek yaklaşık 40 dakika mesafedeki kuzey kıyısına yöneldik. Öylesine güzel bir kıyı ki gerçekten mükemmel.
11: Kayalıktaki doğal bir kemerin altından geçtik. Buraya Cil Köprüsü anlamında Eponto Cil adı veriliyor. Gerçekten olağanüstü.
10: Ama hiçbir şey sizi en güzel manzaraya hazırlayamıyor. Dönemeci geçince çok özel ve bomboş Cala del Pilar plajı karşınıza çıkıveriyor.
11: Aman tanrım çok güzel. Muhteşem, kıpkırmızı. Vay canına.
10: Cala del Pilar yaklaşık 250 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde. Etrafı kayalıklarla çevrili. Bu da karadan ulaşmanızı oldukça güçleştiriyor. Ama tekneyle gelirseniz ve kıyıya doğru yüzme zahmetine girerseniz plaj muhtemelen sadece size kalacaktır. Aa, çok güzel.
11: Su gayet ılık ve kristal berraklığında. Tekneden atlayıp kıyıya çıkıncaya kadar denizin dibini rahatça gördük. Şimdi plajın geri kalan bölümünü keşfe çıkabiliriz. Olağanüstü. Kum kahverengi ve şimdiye dek gittiğimiz hiçbir kumsaldakine benzemiyor.
10: Menorca'nın kuzey kıyısındaki kayaların üzerinde demir minerali olduğundan kırmızı kahve bir renk hakim. Kumsalın diğer ucuna doğru ilerlediğinizde harika taşlar ve son derece özel gölcükler keşfedebilirsiniz. Bu gerçekten doğal bir kaplıca. Şu anda ipeksi bir suyun içindeyiz. Arkamızda okyanusun sesini duyuyoruz. Hayat çok güzel. Demir bakımından zengin toprağın bir iyi özelliği daha var. Buradaki kili doğal çamur tedavisi olarak kullanabilirsiniz. Yöre halkı bunun şifa verici özellikli olduğunu söylüyor.
11: Evet.
10: Harika
11: yatıştırıcı
10: geri.
11: Ve geri rahatlatıcı.
10: Pul pul döküyor.
11: Teşekkür ederim toprak. Teşekkür ederiz güzel dağ.
10: Durulanmak için Akdeniz'in muhteşem sularını atlamaktan daha iyi bir yol olabilir mi?
11: Gerçekten müthiş.
10: Çok güzel.
11: Minorca'da 3 büyüleyici gün geçirdik. 3 muhteşem plaja gittik, yüzdük, güneşlendik. Minorca'daki son günümüz de gerçekten harika geçti. Ama yarın yeniden dağlara döneceğiz ve kanyon inişi yapacağız.
10: Buradan ayrılmadan önce bir şey daha yapacağız. Oldukça şanslıyız çünkü adadaki son gecemiz tesadüfen Fornells kentinde yapılan San Antonio şenliklerine denk geldi. Halkın tamamı burada. Çok az turist var. Herkes meydanda toplandı. Gerçekten çok heyecan verici. Şehrin azizinin onuruna kentteki tüm biniciler atlarını süsleyerek caddedeki geçit töreninde yer alıyorlar.
11: Muhteşem. Bu gelenek, insanların enerjisi, orkestranın şarkıları, herkesin belediye başkanına hürmetlerini bildirmesi, binicilerin hepsi başkanın önüne geliyor ve şapkalarıyla selam veriyor.
10: Sonra her şey çılgınlaşıyor. Biniciler atlarını kaldırarak iki ayak üzerinde yürütüyorlar ve bu arada halk atın kalbine dokunmaya çalışıyor. Başarılı olurlarsa bu onlara bir yıl uğur getiriyor.
11: Buradaki amaç atları mümkün olduğunca arka ayakları üzerinde yürütmek. Ne kadar çok kişi dokunursa o kadar iyi. Dikkat edin. Ayrıca ezilmemeye çalışın.
10: Çok güzeldi, muhteşemdi, harika.
11: Burada çok eğlendik. Şimdi ise kanyon inişi yapmak üzere Bilbao'ya doğru yola çıkıyoruz.
10: Bilbao, İspanya'nın Bask bölgesinde yer alıyor ve Minorca'dan 90 dakikalık bir uçuş mesafesinde. Oradan Huesca yakınlarındaki dağlara arabayla gideceğiz. Mola verme olasılığımız yüksek. Zamanlamamız gerçekten iyi. Bu yüzden yarınki kanyon inişinden önce bir yerlere göz atalım. Ne dersin?
11: Olur, bu fikre bayıldım.
10: Tamam.
11: Aslında şu anda Picasso'ya Europa Ulusal Park yakınlarındayız. Orada bir yürüyüşe çıkabilir ve yüzme alanı bulmaya çalışabiliriz.
10: Olur. Picosta Europa, İspanya'nın en eski ulusal parklarından biri. Bilbao'nun batısında ve 2 saatlik mesafede. Ne düşünüyorsun?
11: Harika görünüyor. Şu tarafa doğru yol alalım, bakalım nereye çıkacağız.
10: Olur, gayet iyi. Picosta Europa Parkı muhteşem dağları ve harika yürüyüş yollarıyla tanınıyor.
11: Burada yüzme alanları bulmayı ve kayalıklardan atlamayı umuyorum.
10: Her zamanki gibi. Ah, şuraya bak. Güneş suya nasıl yansımış. Muhteşem. Yürüyüşün başından itibaren nehri takip ettik. Bu arada nehir suyu da son derece temiz ve berrak, ancak suyun rengi yeşile çalıyor ve yol boyunca küçük çağlayanlar var. Dikkat et, buradaki taşlar çok kaygan. Dobra Nehri boydan boya kireç taşlarıyla dolu ve keşfedecek pek çok engebeli bölge mevcut. Ama ayaklarımızın üzerinde kalmayı başardık. Yarım saat sonra ise amacımıza ulaştık. Ah evet.
11: Zahmet edeydi.
10: Vay canına. Her yer yemyeşil, suyun rengi de harikulade bir zümrüt yeşili. Patika bizi Oya de San Vicente adında çok gizli bir yüzme alanına çıkardı. Oya de San Vicente, Aziz Vincent'in tenceresi anlamına geliyor. Tencereye benziyor. Çağlayarak akan şelale bir daire şeklinde ve köpürerek kayalardan inerken bir şeyler pişiyormuş gibi görünüyor. Ama bu çağlayan dağların zirvesinden eriyerek akan sulardan oluştuğu için son derece soğuk. Hem de çok soğuk. Şu anda atlamaktan çekinmiyorum.
11: Evet.
10: Gördüğünüz gibi çok alçak. Ama suyun soğuk olması beni endişelendiriyor. Sanırım Emily direkt suya dalacak. Bense burada oturup onu seyredeceğim. Suya girdiğimizde harika hissedeceğimizden eminim. Ama ikimiz de ilk atlayan olmak istemiyoruz. Taş, kağıt, makas.
11: Evet, sen atlıyorsun.
0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
13: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Bayram heyecanı Teknos fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
13: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Oldukça yüksekti.
1: Kendi kendime konuşarak bu şahane ve eğlenceli kayalıktan atlamaya ikna olmaya çalışıyorum. Çünkü çok keyifli. Yapacağım. Evet.
0: Başardın.
1: Başardım.
0: Gerçekten harikaydın.
1: Harika hissediyorum.
0: Evet.
1: Harika hissediyorum. Aslında oraya atlamasaydım büyük bir pişmanlık hissederdim. Şöyle bir düşündüm de bu hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi. Korkularımı yendim. Suyun beni kaydıraktaymış gibi aşağı doğru çekmesine gerçekten bayıldım.
0: O denli huzurlu olması beni çok şaşırttı. Çok güzeldi.
1: Sanırım yeni bir hobim oldu.
0: Güzel, rehberim olabilirsin. Evet. Mükemmel.
1: İspanya hiç şüphesiz ki çok güzel bir ülke. Ama bu geziye kadar böyle güzel olduğunu fark etmemiştim. Çoğu kişi buraya gelince Barcelona'ya, Madrid'e ya da Ibiza'ya gidiyor. Otellerde kalıyor ve bildik yerleri dolaşıyorlar. Ama yola çıkıp keşfe başladığınızda İspanya'nın doğal hazinelerinin çok daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Tıpkı fethettiğimiz olağanüstü kanyon gibi. Rehber kitabınızda bulamayabilirsiniz ama belki de bu iyi bir şeydir.
0: İspanya'da kardeşimle birlikte yaşadığım bu macerada en çok hatırlayacağım şey her günün diğerinden çok daha güzel geçtiği olacak.
1: Buraya İspanya'nın gizli sahillerini ve yüzme alanlarını keşfetmeye geldik ama daha da muhteşem olan şey tanıştığımız insanlar ve yol boyunca karşılaştığımız sürprizler oldu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
12: Damla?
13: Bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
14: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
15: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
14: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
16: Siparişiniz
17: ve Pepsi'niz.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Eğer kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Çok kötü kokuyor.
10: Yok, koku değil.
11: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
12: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
13: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
14: Gencecik adamlarsınız ya.
15: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
16: Ter kalacağız bunlara.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra

0: Fort Lauderdale, Florida. Burası şehir dışından gelenleri seven bir yer.
1: Tabii eğer onların depolarını almaya kalkmazsak.
2: G-Mar'a dikkat edin. Sattım. 825. Sattım.
0: Vay canım.
2: 1600.
3: Var.
0: Neler oldu?
3: Burada.
2: Sattım.
3: Bugün G-Mar günü.
0: G-Mar. Eğer bugün hep böyle olacaksa buna bir çare bulmalıyız. Merhaba güzelim. Şuna bak.
1: Evet.
0: İşte Galip. Bu harika bir at.
1: Aman tanrım.
2: Bu 7000 dolar edebilir.
1: Vay canım.
2: Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
3: Sattım. Sattım.
2: Sattım.
3: 1800.
2: 1800.
3: 1150 dolar.
1: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
0: 7000 dolar.
3: Anlaştık.
0: Anlaştık. Ben Alan Herb.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
1: bu çılgın
0: saniyeler içinde değer biçilmeli.
1: Arttır.
3: Kazandı.
2: 2.
0: Ve kazanmalıyız.
2: Siz aldınız.
4: Sattım. 2100.
0: Şuna bak. Bulduğumuz
1: ve sattığımız şeyleri.
0: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
3: 2000'e ne dersiniz?
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Fort Lauderdale, Florida.
1: Oh evet, şuna bak. Güneşimiz var, manzaramız var ve depolarımız var.
0: Bugün Fort Lauderdale'deyiz.
1: Burası boş vakit, lüks ve zenginleriyle ünlü. Bir yerde yatlar senin evinden daha büyükse, işte o zaman orada para olduğunu anlarsın.
0: Florida'nın bu bölgesi emeklileriyle ünlü. Ve emekliler eski hazineler anlamına gelebilir.
1: Ve bizim işimiz de eski altın demektir.
0: Ponce de Leon buraya 500 yıl önce gençlik pınarını aramak için geldi. Ve ben bunu bir depoda bulacağım.
1: Güzel.
0: Biz yaklaşınca kimse bize karşılama halısı sermeye çalışmadı.
1: Hepsi bize bakıyor.
0: Çünkü burada yeniyiz. Yerel mezarcılar dışarıdan gelenlerden nefret eder. Burada müttefikimiz olmadığı için dostlarımızı yakın, düşmanlarımızı ise daha yakın tutmamız gerekiyor.
4: Buraya çıkarttırma için mi geldiniz?
0: Nasılsınız baylar?
1: Nasılsınız? Yerellerle konuşmak, burada işlerin nasıl yürüdüğünü anlamanın harika bir yoludur.
0: Florida'da başarılı olmak için bize bir tavsiyede bulunun.
2: Gerçekten G-Mar'a dikkat etmelisiniz. Bir depoya 500 dolar yatırdı ve içinde altın buldu.
0: Oo, ilginç.
2: Tamam, herkes dışarıda toplanabilir mi? Açılış bildirileri yapılacak. Bugün satışa 6 ünite çıkıyor. Bunu Texas usulü yapacağız. Herkes tek sıra halinde deponun önünden yavaşça geçecek. Durmak yok. Sorusu olan var mı? Tamam, başlamaya hazır görünüyoruz.
0: Sanırım G-Mar'ı aramamız gerekiyor.
5: 5 dolar ve...
2: Benim de öyle, bilirsin. Tamam arkadaşlar, ilerleyelim.
0: Bir gemi dümeni var. Oo, mermik otursun. Bu antika üçü en az 35 dolar et.
2: Sırayı ilerletelim baylar. Sırayı ilerletelim.
0: Birçok depo alıcısı bu büyük şeylere bakar. Ama biz küçükleri saymayı da öğrendik.
1: Birçok küçük eşyayı büyük bir kâra dönüştürebilirsiniz.
0: Bak. Ama küçük şeylerle dolu olan bir odayı almak bile bir risktir.
1: Bu odaya 800 dolar değer biçtik. O yüzden en fazla 400 dolar harcayabiliriz.
0: Bekleyip sonradan girelim. Sen almak ister misin?
1: Evet.
2: Tamam, 10 saniye sonra satış başlıyor. Açılışı 100 dolardan yapıyorum. Artıran var mı? Evet, 110. 120 oldu, çok iyi. 140 oldu. 150 oldu, çok iyi. 160. 180. 190.
0: Yerliler buranın G-Mar'ın mekanı olduğunu söyledi.
2: 200 var mı? Çok iyi. 230.
1: Ama bu artırışlarda eğer buradaysa bize kendini göstermedi.
2: 250. 260. 250 veren var. 260 var mı? 260. 260. Sattım. 250 dolar.
1: Biri gitti. Dördü kaldı.
2: 3 çarpı 3 depo.
0: Burada bir sürü kutu var. Bunlar ilginç olabilir. Burada bir yürüyüş bandı var. Altında bir tane Honda motor var.
1: Onlar 700 dolar edebilir.
2: Tamam, son kez bakın, satış 10 saniye içinde başlayacak.
1: Bine kadar çıkaralım.
2: Satışı 500'ler açıyorum. Evet, 600, 600 geldi. Artıran 800 oldu, çok iyi. 825 oldu,
0: evet,
2: çok iyi. 850.
1: Sanırım G-Mar kendini gösterdi.
2: 950.
0: Evet.
2: 950 geldi, şimdi 975. 975, 975.
0: Cimar müzayedeciyle aramıza girerek göz temasını kesmeye çalışıyor. Bunu bizi oyunumuzdan uzaklaştırmak için yapıyor.
2: 975 geldi, şimdi 1000.
3: Evet. 2500.
2: 2500. 2600 var mı?
1: Biz farkına varmadan Cimar bu depoyu 2500'e çıkardı.
0: Neler oluyor?
1: Bizim biçtiğimiz değerden çok daha yukarı.
2: Son üyeri. Sattım.
0: Vay canına. Yani bugün hep böyle mi olacak? Umarım iyi bir şeydir. Baylar, bu odada bir fikir birliği sağlayabilir miyiz? Çünkü benim kafam bayağı karıştı.
4: Bu tamamen kişiseldi.
0: Size şunu diyeyim, eğer bugün böyle olacaksa bunu çözmemiz gerekiyor. Bu adam bariz bir şekilde buranın onun evi olduğunu anlatmaya çalışıyor.
2: 3x3 depo.
3: Evet.
2: 600 geldi.
3: Evet.
2: Evet, 625. 700 oldu. Çok iyi, 800 oldu.
3: Cimar.
1: Cimar sadece bir şeyi kanıtlamak için bu işi kişiselleştirdi.
2: 1100 geldi, 1125, evet. Şimdi 1150. 1150 var mı, sattım. 1120.
0: Vay canına.
3: Cimar, bir kez daha.
0: Cimar.
2: 1500. 1500 geldi. 1600, evet. Evet. 1700, 1800 oldu. Son yöre, sattım.
3: Bugün Cimar günü.
1: Vay canına.
3: Benim evimdesiniz.
1: Cimar arka arkaya 4 depo aldı. 6000 dolardan fazla harcadı.
0: Son arttırmadan önce parasının bitmiş olacağını umuyor.
2: Burası son depomuz. Lütfen yürümeye devam edelim. Deponun içindeki hiçbir şeye dokunmayın.
1: Bu ilginç görünüyor. Şu tahtata baksana.
0: Eski antika mobilyalara bak.
1: Oh dostum. Hey, bu bir pinball makinesi gibi görünüyor.
0: Bayağı para edebilir.
2: Son bakışlar tamamlansın.
1: 3500'e kadar çıkabiliriz.
0: Zorundayız değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü o orada.
1: Evet. Cimar derin cepleri olduğunu kanıtladı. Ama biz bu depoyu çok istiyoruz. O yüzden onun parasının bittiğini umuyoruz.
2: Evet, 1200 veren 1300 alabilir miyim?
3: 1300.
2: 1300 geldi, 1400 diyebiliyor muyum? Harika, 1500 verecek
0: evet.
2: Olan var mı? Çok iyi, 1600. 1700 evet, 1800. 1800 gerekiyor. 1800. 1800.
3: Evet.
0: Cimar o odadaki potansiyelin farkına varmıştı. Bunu görebiliyordum ve o da benim gördüğümü biliyor.
2: 2000 geldi, 2100 gerekiyor.
0: Evet.
2: 2100 geldi, şimdi 2200.
3: Evet.
2: 2200 geldi, şimdi 2300. 2300 var mı? 2400 var mı?
3: 2500.
2: 2500 evet, 2600.
0: 3'e çıkaralım mı?
2: 2600. 2600 son uyarı.
0: 3000.
2: 3000 geldi, 3100 var mı? 3100.
0: 3200.
2: 3200 geldi, evet, 3300 var mı? 3300 son uyarı. 3200'e sattım.
0: Bu mezat akıl almazdı. 3500 dolara 2 depo aldı.
1: Ve Cimar'ın bizi kovalamasına izin vermedik.
0: Fort Lauderdale maceramızda birkaç cephe kaybetmiş olabiliriz ama bu depoları açtığımızda savaşı kaybedip etmediğimizi öğreneceğiz. Tamam, bakalım ne var?
1: Bu iyi bir tekne dümeni.
0: Beğendin mi?
1: Bu çok iyi bir şey.
0: Tamam, bu kamyonda kendine yer buldu. Hadi devam edelim.
1: Ops. Bakalım burada ne var? Lanet olsun.
0: Bazen bir mermi kutusu sadece bir mermi kutusudur. Kuru sıkı derken neden bahsediyor?
1: Bunlar test mermisi olabilir.
0: Oo. Yani bu elektrikten önce bu 1850'lik bir şey. Eski zamanlarda bunu ateşin içinde ısıtırlarmış. Her yerinden duman çıkarmış.
1: Bu harika.
0: Hey, şuna bak. İyi bir şey oldu. İyi bir şey oldu. İşte burada. Vay canına. Merhaba güzelim.
1: Evet.
0: Disco ateşi. Bu harika bir at.
4: Çoğu zaman bunları camsız ve çalışmaz bulursunuz.
0: Yani ne diyorsun?
4: 7000 dolar.
1: Bu inanılmaz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Hey şuna bak. İyi bir şey o. İyi bir şey o.
5: Kutuyu ben tuttum. Kaldır.
4: İşte geliyor.
5: Vay canına. Bu bir konuşan alkol metre. Sana birkaç bir şey içirmiş olsaydı komik olurdu. Parayı buraya koyuyorsun, pipeti buraya sokuyorsun ve deliğe üflüyorsun. Çalışıyor mu görmek istiyorum.
6: 3, 2, 1. Tamam. İyisiniz. Tamam.
5: Dostum, başım dönüyor.
4: Umarım bulduğumuz küçükler büyük para eder.
5: Ama ilk olarak 3200 dolar ödediğimiz tahta atlı depoyu açmamız gerekiyor. 66.
4: Merhaba güzelim. İlk güzel şeyi bulan kazanır. Ben kazandım. Bu Everglades Reel, yemli balıkçılık için. Şunu dinle.
5: Muhtemelen 100 dolardan fazla eder.
4: O ne?
5: Bir ons gümüş.
4: Gümüşün onsunun değerini biliyoruz.
5: Onsu 30 dolar.
4: Boom. Ve bunlardan 5 tane var. 150 dolar.
5: Oh! Vay canına. Oh, tanrım. Bir zıpkın.
4: Dostum. Vay canım.
5: İşte gülümseme. Düşünsene. Koca bir ton balığı sürüsü geliyor. Ve sen şunu beğendim diyorsun. O kilitlendi.
4: Dostum bu çok basit. Çocukken oynadığımız lastik sapanları hatırlattı bana.
5: Aynen öyle. Hadi bu şeyi yoldan çekelim de içeri girebilirim.
4: Tamam.
7: Nasılsınız baylar? Bir şey satıyor musunuz?
4: Bazen müzayededen sonra diğer katılımcılar da gelip almadıkları şeyleri görmek istiyorlar.
5: Bu adamlara akbaba diyoruz. Kelepir bir şeyler arıyorlar.
7: Güzel bir şeyler
4: bakmak
7: var mı?
4: Bakmak mı istiyorsunuz? Bizim altın kuralımız eğer büyük ve ağır bir parçayı daha kamyona yüklenmeden satabiliyorsan sat.
5: Özellikle de yoldayken.
4: Hayatınızın anlaşmasına hazır mısınız? Mobilya için 2000 dolar.
8: 1500.
4: 1500 dolar. Kabul. Pekala. İşinize yarayacak.
5: Kaldırmak zorunda bile olmadığımız bir şey satmak harika bir şey. Sonra görüşürüz.
4: Harika. Tanrım şuna bak. Harika bir at.
5: Vay canına.
4: Bu yüzyılın başlarından güneybatı geleneksel atı. El oyması, elle boyanmış. Bu halk sanatının gerçekten güzel bir parçası. Çok detaylı. Çok gösterişli ve sağlam.
5: Alan.
4: Ne buldun?
5: Açamıyorum. Pekala, bu ne?
4: 1898 tarihe bak. Vay canına. Şuna bak, bakır. Bana eski bir kasayı hatırlattı. Bu cam el üflemesi ve
5: evet.
4: Kırılmamış. Bu makinelerin kaçında orijinal cam kalmıştır ki?
5: Muhtemelen sıfıra yakın. Zarlar ne kadar da sarı.
4: Bu zar makinesi 100 yaşının üzerinde. Ve işçiliği inanılmaz. Bunun iyi para edeceğini söyleyebiliriz.
5: Pekala, başka ne var?
4: Oh.
5: Evet.
4: Şuna bak. Disko ateşi. Disko senin için ölmüş olsa da yakın zamanda geri dönecek.
5: Umarım dönmez.
4: Telif hakkı 1978. Bu bir Williams makinesi. Artık sektörde bile değiller. Bu makine çok temiz. Muhtemelen uzun süre kullanılmamış. Ve gerçekten harika olan şey de orijinal kaplamaları hala yeniymiş gibi.
5: Onu sevdim.
4: Evet, anahtarları da var. Jeton mekanizması var. Bunlar harika makineler ve koleksiyonunu yapan çok var. Bu harika bir parça. Soru şu, hala çalışıyor mu? Eğer işler iyi giderse ciddi miktarda paradan bahsediyoruz demektir.
5: Dostum, disco iyidir mi dedin?
4: Evet. Dinle, çoğu zaman bu makineler çalışmaz bile.
5: Şu eski kabloya bak.
4: Şuna bak. İspanyol paça pantolonlarımı giyeceğim.
5: Bu korkunç. Hadi bu şeyi yükleyip buradan gidelim.
4: Bir sürü küçük parça bulduk. İyi haber, onları en hızlı şekilde satmak için en iyi yerdeydik. Fort Lauderdale dünyadaki en büyük pazara ev sahipliği yapıyor.
7: Teşekkür ederim.
4: Boom! Teşekkür ederiz. Satıyoruz.
5: Harika. Normalde bunu yapamayız. Ama böyle sonuçlara karşı tartışamazsınız.
4: Bitmeden bir tane alın bayım. Anlaştık. Alacağınızı biliyorum çünkü siz almazsanız
5: sadece
4: ben alacağım.
5: Sadece birkaç saatten sonra bu parçalardan kar etmeye başladık bile.
4: 4 saatte $3,500 kazandık. Bu çalışmamıza iyi bir karşılık oldu. Şimdi Fort Lauderdale'de bir durağımız daha var. Jason bütün Güney Florida'daki en büyük klasik oyun satıcısı.
7: Merhaba baylar, nasılsınız?
4: Merhaba, Alan Huff. Telefonda konuşmuştuk.
7: Memnun oldum.
5: Benton.
4: Yani iki klasik oyunumuzu gösterebileceğimiz en iyi adam.
7: Bakalım elinizde ne var? Hey, bir Williams Disco Ateşi. Klasik tilt makinesi ve harika durumda. Şuna bak, orijinal muz kolları var. Bunlar sonradan üretilme değil. Bu makine 1978'de üretildi. Yeni iken bununla kaptan kıyafetli, ayağında patenler olan insanların oynadığını hayal edebiliyorum. Bu bir klasik dönemin en son parçalarından.
4: Jason gerçekten tilt makinesini sevdi. Ama onun bir teklif yapması için sadece dışını değil, içini de iyice bir kontrol etmesi gerekiyor.
7: Önce şu panele bakacağız. Gerçekten çok iyi durumda. Soyulma yok. Göstergeler de iyi durumda. Üzerlerinde çok yanık yok. Yani bu iyi bir şey. Bu da makinenin beyni.
5: Canına.
7: Tilt makinelerinin klasik tasarım hatası. Kalem piller kullanılır ve zamanla piller akmaya başlar. Asit biraz hasar vermiş. Neyse ki anakartın devlerine zarar gelmemiş görünüyor.
4: Asit hasarı iyi değil. Ama depodan biliyoruz ki makine iyi çalışıyor. Tek soru, bunun fiyatı nasıl etkileyeceği? Şunu fişe takıp bütün elektroniklerin çalıştığından emin olun.
7: Umarım kısa devre olmaz. Hey, bu cam hala iyi görünüyor. Vay canına, bütün ışıklar hala çalışıyor.
4: Bunun için bir teklifi açığız.
7: $300 kabul eder misiniz?
4: Bu oyunu $300 satmamın imkanı yok. Daha az ilgi çekici ve çalışmayan oyunları 300'e satmıştım, evet. Ama bu $1000.
7: Vay canına. $400 veririm.
5: 600.
7: Vay canına, sıkı pazarlık ediyorsun. Pekala.
4: Tilt makinesi için $600. Çok da kötü değil. Bu oyunları sevdiğini biliyoruz. Sana bir şey daha getirdim. Küçük bir otostop.
7: Ha, başka bir tane mi?
4: Evet.
7: Harika, bakalım neymiş. Bu bir zar atıcı. Ve görünüşe göre üzerindeki de orijinal camı ve zarları. Bu gerçekten çok çok özel. Çok beğendim.
4: Müşterilerin buna ne kadar verir sence?
7: Bu muhtemelen tilt makinesinden 15 kat daha fazla eder.
5: Vay canına. Ne diyorsun?
7: $7,000.
5: Bu çılgınca.
7: Bugünlerde bulduklarınızın çoğu camsız. Ve aynı zamanda çalışmıyor.
4: O zaman hayatının anlaşmasını yapmak üzeresin. 5,000.
7: 5,000. 4,500'e ne dersin?
5: Böyle bir şey en son ne zaman gördün? Eğer bunu şimdi sana 5,000'e satarsak, sen 24 saat içinde 7,500 ile 10,000 arasında satacaksın.
7: Haklısın.
5: Bence 5,000 yeterince adil bir fiyat.
7: Anlaştık.
5: 5,000. Bununla bir sürü pro alabiliriz.
7: Teşekkür ederim. Harika parçalar.
4: Fort Lauderdale bizim için çok iyiydi. Mobilyayı $1,500 sattık.
5: Tilt makinesini 600'e.
4: Zar makinesini 5,000'e. Ve diğer parçaları da 3500'e. Bunları almak için 3450 dolar harcadık ve her şeyi toplamda 10.600 dolara sattık. Karımız 7.150 dolar. Fort Lauderdale'i fethettik. Ve hala alkol metre bizde. Yani bu gece margaritalar bende.
5: Oh, evet.
4: Harika bir gezi oldu.
5: Bence de. Bakalım otomobil kullanabiliyor muyuz?
4: Bu şeyin işe yarayacağını biliyordum.
6: Kullanamazsınız. Tamam.
5: Görünüşe göre biraz daha buradayız. Çünkü otomobil kullanamıyoruz. Şerefe dostum.

0: This place, it stays with me.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: kötü kokuyor.
1: Yok, koku değil.
2: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
3: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
4: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
5: Gencecik adamlarsınız ya.
6: Bu etleri falan getirmenin hepsi yasak.
7: Ter kalıyor bunlara.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de VMAX'te.

0: Günaydın Miami. Barış içinde geliyoruz.
1: 384 veren var.
0: 1000.
1: Sattım 1800.
0: Tüylerim diken diken oldu.
2: Oh.
0: O bir nasıl kıyafet?
2: Aman tanrım.
0: O da ne böyle?
2: Hey, olamaz.
0: Vay canım.
3: Türünün tek örneği
0: gerçekten
3: olabilir. 2000'e ne dersiniz?
0: 2900. Deniz bisikleti gibi görünüyor.
2: Bu bir deniz bisikleti değil.
0: Bu harika.
2: Bunu denememiz gerekiyor. Bunu onun test etmesinden korkmuyorum.
0: Hadi gidelim.
2: En yakın hastane nerede?
0: 6000 ve bu senin.
1: Böyle para kazanamam.
3: Oradan 750 geldi. Var mı arttıran?
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
4: Sattım.
1: Sattım. 1800.
3: 1150 dolar.
2: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
0: 7000 dolar.
1: Anlaştık.
0: Ben Alan Hub.
2: Ve ben Tom Jones.
0: Biz antik avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
2: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
2: bu çılgın
0: saniyeler içinde değer biçmeli.
2: Arttırmalı.
0: 7 ve kazanmalıyız.
4: 2
1: kazandı. Sattım 2100.
3: Siz aldınız.
0: Şuna bak. Bulduğumuz
2: ve sattığımız şeyleri.
0: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
3: 2000'e ne dersiniz?
2: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Günaydın Miami. Don ve ben cebimize ciddi paraları koyup Amerika'nın en iyi fiyatlarını bulmak için ülkenin diğer ucuna geldik. Merhaba Floridalılar. Barış için de geliyoruz. Sadece birkaç deponuza ihtiyacımız var.
2: Los Angeles'ta yılın bu zamanı müzayedeler oluyor. O yüzden yola çıkıp biraz tatil yapmayı teklif ettim. Ama hayır, ortam çalışmak istiyorum.
0: Evet, ben buna tatil iş diyorum.
2: Şu tekne başka bir teknenin içine giriyor.
0: Teknelerin bile teknesi var. Bu Güney Florida'da bayağı para var. Burada yaşıyorsan hobi malzemelerine ve okyanusa ilgi duymalısın. O zaman hoşuna gitmeyen bir depo bulamazsın. Bu harika. Dostum, bu şey dolmadan burayı terk etmeyeceğim. Bir sürü tekne, deniz motoru ve bir sürü eski şu Chevy'ye bak. Şurada bir 58 Chevy Bel Air var. Miami eğlence ve güneşle dünyanın merkezi. Bu da depoların deniz araçlarından barbekülere kadar her şeyle dolu olabileceği anlamına geliyor.
5: Evet, günaydın. Bugün açık artırmayla depoları satacağız. Alıcılar satıştan hemen sonra parayı nakit olarak ödemeli. Bu yeşillerin cebinizde veya üzerinizde olması gerektiği anlamına geliyor. Sorusu olan var mı? Tamam, hadi başlayalım.
2: Bugün 3 ünite müzayedeye açılıyor. Miami yeni bir bölge. Burada çaylaklar biziz.
0: Bu da burada işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak için sadece birkaç dakikamız olduğu anlamına geliyor.
5: Lütfen yürümeye devam edelim.
0: Bu da ne? Oh, hey.
5: Lütfen hızlı hareket edelim. Yürümeye devam edin.
0: Burada çok durduk.
2: Katılıyorum. Artanlar gibi duruyor. Zamanında çok tek kutulu ünite aldık ama bu şimdiye kadar gördüklerimin en kötüsüydü.
0: Kalite artsa iyi olur, yoksa 5000 kilometreyi boşuna gelmiş olacağız.
5: Herkes iyi mi? Tamam, o zaman 5 dolarla başlayacağız. 5 dolar alabilir miyim?
0: Evet.
5: 5 geldi, evet 10. 10 geldi, 15. 15 tamam. Var mı? Evet, harika. 20? 20 dolar var mı? Sonu yürü. 15 dolara sattım.
0: Hava güzel ama odalar öyle görünmüyor.
5: 2 çarpı 3 depo.
0: Yukarıdaki hoparlörlere bak. Bu bir profesyonel odası.
2: Hepsi elektronik gibi görünüyor. Bir de jeneratör var.
0: Bu bana ilginç geldi. Elektronikler için her zaman bir pazar vardır. Taşınabilir, kaliteli bir jeneratör 800 dolara satılabilir. Bu oda için ne düşünüyorsun? 1500 dolar.
2: Kolayca.
5: Tamam, bu odada artırmaya 300'den başlıyoruz.
1: Evet.
5: 325, evet. 350. 350 var mı? 350 arıyorum. Tamam, 375. Tabii. 375, evet 400.
0: Bu odada 2000 doları görebiliyordum. Bazen bir üniteyi istediğinizde paranızı ağzınızın olduğu yere koymalısınız.
5: 425 var mı? 425 geldi, 450. Harika, 475.
1: Var.
5: 475 geldi, 500. 500 var mı? 1000 dolar. Evet. Şimdi 1100 gerekiyor. 1100 veren var mı? 1100 veren. Son uyarı. Sattım 1000 dolar.
0: İkiye katlayan bu artırma yerlilere paramız olduğunu ve istediğimiz depolar için bunu harcamaktan kaçınmadığımızı gösterdi. Bu biraz riskliydi.
2: İyi işte adamım.
0: Teşekkür ederim. Bizi nereye götürüyorlar? Öldürmeye mi?
2: Muhtemelen.
0: Sanırım bize sinirlendiler. Bu beni huylandırmaya başladı.
2: Bu ne? Teslimatın bayı mı versiyon?
0: İşte oldu. Burada konteynerler var. Merhaba güzelim.
5: Tamam, bir sonraki satılacak ünitemiz bir konteyner.
0: Konteyner birçok anlama gelebilir. Belki parçalar size gelmeden bayağı yolculuk etti veya içi aynı depo gibi kullanılıyor olabilir. Her iki şekilde de bizi ilgilendiriyor.
5: Burada 3'e 6 bir depomuz var.
0: Bunu sevdim.
2: Evet dostum, bu bir araba örtüsü mü? Baksana şuna, biraz yana kay. İşte orada bak. Dışarıda park etmiş klasik arabaları gördükten sonra bu araba örtüsü gerçekten dikkatimizi çekti.
0: Yani ne kadar harcayacağız?
2: Bence eğer bunu alacaksak en az 2000 harcamalıyız.
5: Herkes içeri bakma şansı yakaladı mı? Tamam, o zaman satıyoruz.
2: Herkes bunu almak için heyecanlanıyor. Bırak buna ben gireyim. Bu sırada sen de arkalarında dolaş. Onları gelmelisin.
0: Hoşuma gitti.
2: Ve ben de girer alırım.
5: Evet, artırmayı 1000'den başlatıyorum. 1100 veren evet, 1200 harika, 1300 veren var mı? Evet 1300 harika, 1400 var mı? 1500 var mı? Harika. 1600. Evet. 1700 var mı? 1800. Çok güzel. 1900 lazım. 1900 var mı? 1800 var ve 1900 arıyorum. 1800'e sattım.
0: Bu savaşa silahları çekip daldık ve bence günün en iyi iki deposunu aldık. Onun için biraz margarita paramızdan kesmek zorunda kaldık. O yüzden iyi şeyler çıkar diye umuyorum.
2: Bu iyi olur.
0: Bu üniteyi jeneratör ve elektronikleri düşünerek aldık. Ama elektronikler her zaman bir kumardır. Bunları elinize alana kadar içinden ne çıkacağını asla bilemezsiniz. Sonra şuna bak, burada Newmark CD oynatıcı ve Newmark mikser var. Bunu kim alır?
2: DJ'ler.
0: Ve bunların ikisi de iyi durumda. Bunlar para eder.
2: Vay canına.
0: Neyimiz var? Bu çok yeni görünüyor değil mi?
2: Bu hiç çalışmamış.
0: Evet.
2: Markasız olduğu için burada 200 dolara batıyoruz.
0: Hepsi burada değil ama uzun zamandır görmediğim bir şey görüyorum. Bu logoyu hatırlıyor musun? Douglas. Öncesinde de McDonnell Douglas'tı.
2: Oh, evet.
0: Bir dakika, tüylerim diken diken oldu. Diğer parçalarını bulursak bu para edebilir.
2: Havacılık koleksiyonları çok para edebilir. Özellikle de Florida'da.
0: Hey, şu ayakkabılara bak.
2: Vay canına.
0: Nedir o?
2: Gerçek bir roket olmasını umuyordum ama değil. Şuna bak dostum, bu kötü.
0: Ve bir model olmak için de çok büyük.
2: Onun üzerine mi takılıyor?
0: Söylemek beni üzüyor ama değil. Bunun için bir neden yok.
2: Bir roketin kafası gibi duruyor.
0: Veya Cape Canaveral'dan kodları yazın. Çünkü bu gerçek bir NASA ekipmanı olabilir. Plastik. Bunlar ciddi hoparlörler.
2: Neye vurdum ben? Ne? Vay canına. Dikkat.
0: Bu da ne böyle?
2: Ne bu?
0: Vay canına. Şuna bak, bir NASA kıyafeti.
2: Dostum.
3: Türünün tek örneği olabilir.
0: Gerçekten. Bu bir deniz bisikleti gibi görünüyor.
2: Bu bir deniz bisikleti değil. Şuna bak.
1: Eğer çalışmıyorsa size çok fazla para ödeyemem, biliyorsunuz.
2: Bunu denememiz gerekecek.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık kalkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
14: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendim.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 21-26 Mayıs tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Plastik. Bunlar ciddi hoparlör.
1: Neye vurdum ben? Ne? Vay canına.
0: Bu bayağı.
1: Haklıydım. Şuna bak.
0: Neden söz ediyoruz? Sakin ol.
1: Diğer parçayı getir. Şuna bak.
0: Bu gerçek değil. Bu bir filmden çıkmış gibi.
1: Bu oraya takılıyor. Yeterince ağır.
0: Bakalım olacak mı? Bu süper ağır bir ayak.
1: Sadece bir şekilde oturuyor.
0: Evet.
1: Aynen böyle. Evet. Evet.
0: Neyin heyecan verici olduğunu biliyor musun? İyi şeyler bir arada bulunur. Şu anda burayı olay yeri ilan edelim ve buradaki bütün parmak izlerini. Her detayı, her kanıtı ama her çıtayı değil. Bu eski bir Samsonite. Muhtemelen de 70'lerden kalmış.
1: Tabaklar, tabaklar.
0: Oo. Bu bir...
1: Hayatta kalma kıyafeti mi?
0: Şuna bak. Bu bir NASA kıyafeti. Ama bu gerçek olamaz. Doğru değil.
1: Babam uzay mekiği projesinde çalıştı ve bu çıkarma kesinlikle gerçek değil. Babamın bütün NASA çıkarmaları kalın ve iyi dikilmişti. Bunlar ucuz ve kalitesizdi. Sahte olduklarını böyle anladım.
0: Bu da ne böyle? Ağırmış. Yardım etsene. Hadi. Hadi çıkar. Ah, kutu bacağım
1: evet.
0: Da.
1: Bu da ne?
0: Vay canına, eski. Şuna bak.
1: Geri sayım saati.
0: Burada birkaç NASA şeyi var. Bundan eminim. Onu kemiklerinizde hissedebiliyorsunuz değil mi? Kıyafetle bunun arasındaki fark. Bu gerçek. Dur kanıtını bulayım. Hadi daha derine bakıp ne bulabileceğimize bakalım. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri malıdır. Bu resmen Hava Kuvvetleri malıydı. Ve bu da roketimizin gerçek olduğu ihtimalini arttırıyor.
1: Bundan para kazanmak için gerçek bir uzman bulmalıyız.
0: Bunun herhangi bir şekilde uzay programında kullanıldığını kanıtlayabilirsek paçayı yırtık. Burası harika bir oda. Bu kadar uzay eşyasını sadece Güney Florida'da bir depoda bulabilirsiniz.
1: Şimdi o konteynerin içinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Hangisi? Neredeyiz? Kilidimiz nerede? Biraz zorlandın, gördüm. Oo, bu örtünün altına bakacaksak birçok şey çıkarmalıyız.
1: Kıyafetler.
0: Bunlar bayağı kalite pantolon.
1: Evet dostum. Barbekü soslama şişesi. Barbekü sosunu bunun içine koyuyorsun ve etin üzerine bununla boyuyorsun. Paha biçilemez.
0: Sanırım bu şişe bizi zengin etmeyecek.
1: Hey, en azından etimiz kuru olmayacak.
0: Bu doğru. Hey. Şuna bak. Deniz bisikleti gibi görünüyor. Bu
1: bir deniz bisikleti değil. Bu da ne böyle?
0: Dostum, bu sanki askeri bir şey. Bisiklet gidiyor. Bundan hiçbir anlam çıkaramadım.
1: Daha fazla kıyafet. Yine kıyafet.
0: Don. Hadi şu uzay gemimizi görelim.
1: Aman tanrım.
0: Bu bir hovercraft. Bu çok saçma.
1: Vay canına. Yanında da ıslak ıslak var.
0: Dikkat et, koltuğu yırtmak istemiyorum. Aman tanrım. Hovercraft.
1: Önce roket, şimdi de bir hovercraft. Miami'ye bayılıyorum. Hovercraftlar sudan karaya gidebilmek için yapılmış.
0: Vay canına.
1: Otur ve bunu hisset. Eğer hızlı gidiyorsa bunu bileceğimden emin olabilirsin. Ve bu hovercraft bunu yapıyor. Şimdi de gidonu tuttun. Tamam, arkana bak. Tekrar yap. Yani dümenin orada. Nereye gideceğini onunla kontrol ediyorsun. Hava iki fan tarafından emiliyor. Biri önde, biri arkada ve bunları eteklere basıyor. Ve bu arkadaki de bizi ileri itiyor.
0: Bu şey harika. Yıldız savaşları ben çocukken benim için büyük bir olaydı. Ve bu gerçek dünyada bir land speeder. Bu şey ne kadar eder?
1: Açıkçası hiç böyle bir şeyim olmadı. Ve hiç de olacağını düşünmedim. Ama en az 5000 etmeli diye düşünüyorum.
0: Bunlardan daha iyi iki depo daha kazanabileceğimizi sanmıyorum. Birinde tarihten bir parça ve bir diğerinde karada giden bir bot. Hiç de fena bir gün değil adamım. Şehir dışındayken satabilecek en iyi kişiyi bulmak biraz zor olabilir. Müzeler ve üniversiteler yerel uzmanlarla ve alıcılarla temasa geçmek için harika yerlerdir. Bundan sonrası doğru şeye sahip olmakla ilgili.

0: Müzeler parçaları kendileri aldı. Ama bizi Don gibi potansiyel alıcılarla temasa geçirebilirler.
1: Size Don Villas'ı tanıtayım.
0: Merhaba Don. Nasılsın Alan Hep? Don ülkedeki en büyük uzay koleksiyonları müzayede evini işletiyor. Yani birkaç NASA koleksiyonundan para kazanmak istiyorsanız konuşmanız gereken adam bu.
2: Şuna bir bakalım. Özel yapım bir sergi modeli gibi duruyor. Bu bir Delta Relay modeli aslında. Bu muhtemelen 60'ların başında Cape Canaveral'da bir binanın lobisinde duruyordu. Delta Relay sadece iki kez fırlatıldı. Delta Rocket Relay ise buradaki ikinci aşama.
0: Yani bu o zaman hava kuvvetleri tarafından kullanıldı.
2: Doğru.
0: Vay canına, bunlardan 10, 20, 100 tane yapmışlar mıdır?
2: Bu boyutta benim gördüğüm ilk. Türünün tek örneği olabilir.
0: Ne zaman bir uzman türünün tek örneği dese biz heyecanlanıyoruz.
3: Ama çok heyecanlanmak da iyi değil. Çünkü bu satmaya gelince zarar olabilir.
2: Ben buna bakıyordum.
0: Evet, onun ne olduğunu düşünüyorsun?
2: Bu kesinlikle bir geri sayım saati. Dijital görünüyordu. BDHK plakası var. Bu kesinlikle bu roketin geldiği yerden gelmiş. Cape'deki fırlatma merkezinden.
0: Bu şey roket fırlatmada bir enstrüman olarak kullanılmış değil mi?
2: Doğru.
0: Bu benim gördüğüm en harika şey.
2: Bu harika. Daha önce hiç görmedim.
3: Şey, bir şeyin uzaya fırlatılmasında geriye saymış.
0: Dan, sadece bir sorun var.
2: Evet.
0: Sana doğru şeyi getirmiş miyiz?
2: Kesinlikle.
0: Bunların hepsi için 6000'e anlaştık mı o zaman?
2: Kesinlikle hayır. Bu iyi bir şey ama bunu 6000'e alamam çünkü bu benim tahminim.
0: Tamam, iyi nokta. O zaman 3500 diyelim.
2: Size ikisi için 1500 vereyim.
3: 3000.
0: Hepimiz burada beyefendiyiz ve sen bunlardan birini asla göremeyeceksin.
2: 2000'e ne dersin?
0: 2000 mi? Peki 2900 olsun.
2: 2500. En fazla buraya kadar çıkabilirim.
0: Hey, 2800 dolar ve son rakam da bu. İstiyorsan evet, istemiyorsan biz de bu şeyle buradan gidiyoruz.
2: Tamam, anlaştık.
0: Teşekkür ederim efendim. Harika bilgiler için de teşekkür ederiz. 2800 dolar. Bu Miami'ye alışabilirim.
3: Şimdi de hovercraft zamanı.
0: Al, sen misin?
4: Evet, nasılsınız?
0: Alan, nasılsınız? Bu da Tom. Al, Miami'de dev bir marina kiralama servisi işletiyor. Jet ski'den lüks yatlara kadar her şeyi kiralıyor. Ve suda giden şeyler denildiğinde her şeyi o biliyor. Şuna bak abi.
4: Vay canına. Tamam.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Bu iyi bir hovercraft. Üzerindeki kamuflajı sevdim. Bu ördek avcılığında iyi gidiyor. Bu suda, çimde, kumda, buzda her yerde gider.
0: Öyle mi?
4: Evet.
3: Daha olayın başından bu iş için doğru kişiyi bulduğumuz belliydi.
4: Peki bu kötü çocuğu denediniz mi?
0: Hayır.
4: Eğer bu şey çalışmazsa bunun için size fazla veremem.
0: Eğer bu hovercraft'tan bugün para kazanmak istiyorsak birimizin bunu test sürüşüne çıkarması gerekiyor.
4: Tamam. O zaman bunu çalıştıralım, suya çıkaralım, bakalım ayakta kalabilecek.
0: Kulağa hoş geliyor.
3: Peki yılda bunlardan kaç kişi ölüyor?
4: Yani bir ya da ikidir diye tahmin ediyorum. Bununla eğlenmeye gidiyorlar, gazlıyorlar. Sonra kafalarını falan vuruyor ve düşüyorlar.
3: En yakın hastane nerede?
0: Evet.
4: En yakın hastane birkaç kilometre ötede. Bu çok sorun olmaz.
0: Aa, iyi geliyor.
4: Korkacak bir şey yok.
3: Bunu onun test etmesinden korkmuyorum.
0: Tamam, bakalım bu şey ne yapabilecek. Bu hovercraft uzun zamandır çalışmamış olabilir. O yüzden eğer çalışmazsa bu şeyi hurda fiyatına satmamız gerekebilir.
4: Bakalım motor çalışacak mı?

0: mı?
1: Hadi gidelim. Harika.
2: Bu hovercraft'ı satmadan önce bunu kendimde test etsem iyi olacak.
1: Bu motor şimdi stop etmezse üzerinde bu büyük yükle bundan sonra da etmez değil mi? Şuraya bak. Sahile ele geçirecek gibi.
0: Öyle mi?
1: Aferin dostum.
2: Nasıl gidiyoruz?
1: Biz de tam fiyatı konuşuyorduk. El bize 6000 teklif etti. Yanlış mıyım?
0: Hayır. 6000 çok büyük para beyler. O fiyata ben buradan kar edemem. Bana buradan bir şeyler kalması gerekiyor.
2: Bu şey denize gitti ve tekrar karaya geldi.
1: 6000'e senin.
0: 5000.
1: Sana turist gibi mi görünüyorsun?
0: Hayır, aslında buralı gibi görünüyorsunuz.
1: 5500 diye düşünüyorum.
0: Hadi çocuklar, ortada buluşalım. 5250'ye ne dersiniz? İyi bir rakam değil mi?
1: 5250 mi?
0: İlk içkileri ben ısmarlayabilirim.
1: Bu fena değil ama 5250 yap teklifini, biz de kabul edelim.
0: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Anlaştık adamım. Tan, resmi olarak mesain bitti. Tropik tatil başlasın. Evet.
0: Hadi gidip içelim.
1: Hadi.
2: Miami harikaydı.
1: Delta Relay roketini ve NASA geri sayım saatini 2800'e sattık. Ve hovercraft'ı 5350 dolara. Ve kalanlardan 2490 dolar kazandık.
2: İki depoya 2800 dolar harcadık. Ve içindekileri 10640 dolara sattık. Ve 7840 dolarlık büyük bir kar ettik.
1: Hey, Miami'ye geldik ve bazı kayıp hazineleri bulduk.
2: Görev tamamlandı.

0: Reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
4: kartıma değil. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Biraz karmaşık gibi ha?
1: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
0: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
1: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
0: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
1: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
0: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
1: Evet.
0: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
1: Evet.
0: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
1: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
0: Evet. Evet.
1: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
0: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
1: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına, çok ıslak.
1: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
0: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
0: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri evet. Sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
0: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
1: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
0: Tamam.
1: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

0: Chicago Heights'a hoş geldiniz.
1: Bayağı soğuk.
2: Arttırmaya kim başlıyor?
3: 200.
0: Burada.
1: Oynuyor musun, artırıyor musun?
4: Bu elemanlar bizi buradan sürmeye çalışıyor.
3: 8. 9.
2: Sattım.
1: 1000.
0: İşte benim Yamaha'm.
2: Vay canına. Gerçek dışı.
0: Bu 600 teklifi biraz aşağıda kaldı.
2: Her zaman olacak.
0: Bu pabuçsuz Joe Jackson'ın imzası.
1: Bunun değeri muhtemelen 20 bin dolardır.
3: Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
3: Sattım.
2: Sattım. 1800.
1: 1150 dolar.
5: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
0: 7 bin dolar.
3: Anlaştık.
0: Ben Alan Hepp.
5: Ve ben Tom Jones.
0: Biz antikavcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
5: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
5: bu çıldır.
0: Saniyeler içinde değer biçmeli.
5: Arttırmalı.
0: 7.
2: Kazandı.
0: Ve kazanmalıyız.
1: Sattım. 2100.
3: Siz aldınız.
0: Şuna bak. Bulduğumuz
5: ve sattığımız şeyleri.
0: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
1: 2000'e ne dersiniz?
5: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Chicago Heights'a hoş geldiniz. Evet, geldik.
5: Bayağı soğukmuş.
0: Bugün Chicago Heights'a gidiyoruz. Şehrin hemen dışında güzel ve küçük bir kasaba.
5: Burası Amerika'nın tam kalbi. Aileler.

0: tarlalar.
1: Ve soğuk. Soğuk.
0: Baya baya soğuk.
1: Michigan Gölü'ne bir taş atımı kadar yakınız.
0: Birkaç olta bulup buzda balık tutmalıyız.
1: Olta atacağız ama antika için olta atacağız. Bu kasaba tam 1,5 asırdan uzun bir süredir burada. Biz de biraz antika ve değerli depoların peşindeyiz.
0: Ve bu kadar açık alan olan bir yerde av, balıkçılık ve açık hava sporları malzemeleri bulmayı umuyoruz.
1: Tamam, işte yer burası.
0: İşte geldik. Hava çok soğuk görünüyor. O yüzden çok fazla insan olmayacağını umuyorum.
1: Soğuğun insanları uzak tutmasını beklemekte bir yere kadar.
2: Hızlıca kuralları hatırlatmak istiyorum. Sadece nakit para geçerli.
0: Bu adamlar bayağı sert görünüyor. Kim bu kadar dışarı çıkar ki?
1: Bana aç göründüler.
2: Sorusu olaymışsa hadi başlayalım.
0: Bugün 6 depo mezata çıkıyor.
1: Bayağı sağlam bir mücadele olacak gibi görünüyor.
0: Buzları kırmanın vakti geldi.
2: Vay canına, şu mallara bakın.
1: Anneciğim.
3: Burada altın var.
2: Buranın soğuk olduğunu biliyorum, iyice bakın. İçeride iyi hazineler olabilir. Burada bir kurutucu var, bir dağ bisikleti.
0: Görebildiğin her şey çöp.
1: Çöp. İlk depo ağzına kadar doluydu. Sadece birkaç tane büyük parça görebildik. Mobilya ve aletler. Yani orada eşyalardan bir tepe oluşmuş olmasına rağmen biz sadece $2000 değerinde olabileceğini düşünüyoruz. Ne düşünüyorsun? $1000 mı?
0: Evet. Limitimizi deponun edeceğini düşündüğümüz fiyatın yarısı olarak belirledik.
2: Tamam. İşte başlıyoruz. İçi dolu bir depo. Artırmayı $50'dan başlatacağım.
3: Burada.
2: 50 aldım.
3: 100.
2: Evet, buradan 100 geldi.
4: 200.
2: Tamam, buradan 200 geldi. Buradan evet 300 geldi. 300 burada. $400. 400. Evet, 500 var mı? 500 var, çok iyi. $500 geldi. Tamam, $1000 ve satıyorum. O burada ne olabileceğini biliyor.
3: Tamam.
2: $1100. İşte burada. Satıyorum. Evet. Sattım.
0: Artırmayı katlamak bu adamı hareket ettirmedi bile. Sanırım burada yerel bir profesyonele rastladık. Şu acayip şapkalı adamın bayağı kendine güvenli bir tavrı var.
1: Bu adamlar bizi buradan sürmeye çalışıyor.
2: Aa evet, işte burada.
1: Durum şu, bence bu insanların pek hoşuna gitmeyecek ama ben yeterince eski şey gördüm ve ilgimi çekti. Stadyum koltukları var.
0: Kupalar.
1: Evet.
0: Borular, bu adam koleksiyoncu.
1: Chicago sporun büyük olduğu bir şehir. Ve bu depo bizim buraya gelmemizin nedeni.
2: Herkes istediği kadar baktı mı?
1: Bu odayı sevdim. Hadi alalım.
2: Burada artırmaya kim başlayacak?
1: Ben.
2: $50.
1: Evet.
2: İşte burada, tamam, $55.
3: Burada.
2: 60. Evet, 65.
1: Tamam.
2: 65. 70'i kim verecek?
3: Burada.
2: İşte burada, $70.
1: Bakıyor mu?
0: Evet.
1: Bu adamın derdi mi?
2: $70.
1: Bana
2: evet.
1: Bakıyor, bakarak beni bıraktıracak mı?
0: Biz etkilemeye çalışıyor.
1: Biz birçok artırmaya katıldık ve bu filmi daha önce izledik.
0: Bu adam ağır mı oynuyor? Bize mi?
1: Bunu sen buldun.
2: Satıyorum. Bir.
3: Oynuyor musun, artırıyor musun?
0: Sinirlendi.
1: Hadi oynayalım. O kaşındı. Hep.
2: 80. Satıyorum.
3: Burada.
2: 90.
1: Hep.
2: $100 işte burada. Başka var mı? Satıyorum. Bir. Satıyorum. İki. Tamam. Sattım. $100.
0: Dang.
1: Tabii ki o odadaki potansiyeli kimse göremedi. Çünkü biz $100 çaldık. Ama daha da önemlisi, yerlilere geri adım atmayacağımızı gösterdik.
2: Evet, bakmaya hazır mısınız? İşte burası.
1: İyi haber, bu mobilyalar 50'lerden.
0: Orada bir miğfer var. Bu bir av hedefi.
1: Hedefin arkasındaki ayı gördün mü? Logosunu nasıl?
0: Bu kar püskürtücülerin önündeki plastiğe benziyor. Dostum, eğer bu kar püskürtücüsü ise bu direkt $300 demek.
1: Şurada sahte bir geyik var.
0: O aslında bir okçuluk hedefi.
1: Bazı dış sporları malzemeleri gördük ve bunlar bazen yüksek fiyatlara satılabilir.
0: Bu deponun potansiyeli bayağı büyük. Biz bunun bayağı para edeceğini düşünüyoruz.
1: Chicago'da ne kadar harcarsak önemli değil. Hepsini harcamak istemiyorum.
0: Harika.
2: Evet, bu depoyu $100'dan açıyorum. $100 veren var mı? Evet, 150. 200.
3: 2.
2: 250. Evet. 300.
3: 500.
2: $500.
1: 50.
2: 600.
1: Tam yerlileri kontrol altına aldığımızı düşündüğümüzde büyük Walt çıkıp geldi.
2: Buradan $600.
1: 50.
2: 650.
3: 7.
2: 750.
1: Evet.
2: 850.
3: Evet.
1: 900.
2: 900. Buradan 900 geldi. 925. 925. Satıyorum. 925'e satıyorum.
1: Evet.
2: Evet, 950. 950'ye satıyorum. 950'ye satıyorum. Ve sattım.
1: Chicago Heights yerlileri bizi bayağı uğraştırdı ama iki odayı almayı başardı.
0: Spor odasına sadece $100 harcadık ve daha sıcak iç odaya ise $950 verdik.
1: Sen öyle söyleyince oradan başlasak mı acaba?
0: Evet.
1: Bu oda bana seni ve Michigan'ı hatırlattığı için hangi tarafa bakmak istersen onu seçmene izin vereceğim, tamam mı?
0: Şu geyiği görmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Bu geyik iyiymiş.
1: Bu tahmin ettiğin şey değil.
0: Evet öyle.
1: Öyle mi?
0: Yaşam organlarına bak. Ateş ettiğin zaman bunları vurmak istersin.
1: Ne kadar bu? $200 mı? $100
0: yaklaşık. Bazen hangisini aldığına göre 300-400 dolara kadar çıkıyor.
1: Hey!
0: Ne? Oo, evet.
1: Bu pek...
0: Bambi'nin geri kalanı nerede?
1: Bu Bambi değil, bu Bambi'nin babası. Bunun çok para edeceğini sanmıyorum. Kim başkasının öldürdüğü bir şeyin hatırasını ister?
0: Bunu satarsan belki $50 civarında bir şey eder.
1: Şuna bak. Oo. İşte benim. Eğer bunlarda Wrigley sahası işareti varsa $3000.
0: Dostum bunlar sandalye.
1: Bunların hepsine ne teklif yaparsın?
3: Aslında düşündüğüm rakam...
0: Iska.
1: Eğer hızlıysa para eder
2: mi? Kesinlikle.
1: Ne veriyorsun?
2: $600.
1: Satmak istemiyorum.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
8: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
14: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Ay çok kötü kokuyor.
19: Yok, koku değil.
20: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
21: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
22: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
23: Gencecik adamlarsınız ya.
24: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
25: Terk alıyor bunları.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
26: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
27: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
26: Bir fırsat.
17: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Oh. İşte benim.
1: Evet.
0: Şuna bak. Snowcat. Kar püskürtücü gördüğümüzü sanmıştık. Ha, bir kar motoruymuş.
1: İşte çıktı.
0: Ha, kullanım kitapçığı var. 1983.
1: Bayağı iyi saklanmış.
0: İki buji, iki silindir anlamına geliyor değil mi?
1: Evet.
0: Normalde tekeri ve motoru varsa bunlara ton bakar.
1: Ama bu senin Michigan çocuğu.
0: Bu yağ.
1: Bu yağ mı?
0: Evet, hem de temiz. Şanslıyız.
1: Evet, yağ.
0: Evet.
1: Çünkü soğutucuda biraz tatlı olur.
0: Sen soğutucuda mı içiyorsun? Antifriz zehirlidir.
1: Evet, o yüzden o lanet şeyi içmezsin. Sadece tadına bakarsın.
0: Tamam. Kar motoru harika bir buluştu ve şimdiden yatırdığımız parayı çıkar. Ve bu noktadan sonra Chicago Heights'ta bulduğumuz her şey kar olacak.
1: Burada bir sürü şey var.
0: Evet, var. Bu odada stadyum sandalyeleri ve potansiyel spor koleksiyon parçaları bulduk. Ve biliyor musun? Bunu bedavaya aldık.
1: Bir tane sana ve bir tane de bana.
0: 40'lar ve 50'ler stadyum sandalyeleri.
1: Her yeri kontrol ettim ama...
0: Eğer işaret yoksa yerel bir okul veya...
1: Normalde işaret olan yerler boş.
0: Sanırım rahatça bunların çok da önemli bir şey olmadığını söyleyebilirim. Ama yine de bir antika dükkanında birkaç yüz dolara gidebilir.
1: Bunda da pek işe yarar bir şey yok.
0: Evet.
1: Lanet olsun, top yok.
0: Lanet robot mu? Bu robot Robbie. Asıl soru bu yeni Robbie mi eski Robbie mi? Ne dersin?
1: Burada bir yerde tarih olması gerekmiyor mu?
0: Evet, bu yeni Robbie. Kutusunda WWW işareti var. Geri koyalım. 20 dolar eder. Bu acayip. Bu... Oh. Hey, pek beyzbol oyunu. Bu yaklaşık 2. Dünya Savaşı'ndan. Ve en azından 40'lardan kalmış.
1: En seksi kostüm. Bu bir ödül.
0: Muhtemelen bu haliyle 20 dolar eder. İşte oldu.
1: Buzla mı kutulanmış?
0: Hadi ama yine mi robot?
1: Ne?
0: Bir dakika.
1: Ne?
0: Bu gerçek. Bu gerçek, çok iyi bu. Tamam, işte burada. Şu ellere bak. Şu plastiğe bak. Bu eski plastik. Ve bu eski plastiği yapmak imkansızdı. O yüzden yerine teneke koydular. Elinde kaç para tuttuğunu tahmin et bakalım.
1: Ne kadar?
0: 400-600 arası.
1: Al şunu elimde. Bana ucuz olanı ver.
0: Bu beni mutlu ediyor. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Güzel. Bir şeyler bulduk. İmzalı resim var. Bu odada her türlü koleksiyon ürününü buluyoruz. Hepsi 30'lar, 40'lar, 50'lerden. Derinlere indikçe zamanda da daha geriye gidiyoruz. Muhtemelen bir gazete için çizilmiş bir karikatür var. İmzalı. Evet.
1: Bu da öyle.
0: Ne? Neymiş o? Neymiş? Dur bir bakayım. Belki... Bu imzayı tanımıyorum. Bir uzmana gösterelim. Eski imzalı ürünlerin fiyata geldiğinde ayrı bir sınıfları vardır ve bu korunduğu için bunun bir şey ettiğini düşünüyor.
1: Alan.
0: Ha, adamı.
1: Bu eski.
0: Bunu bırakayım.
1: Gerçekten, eski. Gerçekten eski.
0: Ve bir plastik içinde olmamalıydı. Deri ve plastik çok iyi bir ikili değil. Bu imza ilginç. Pabuçsuz Joe Jackson'ın imzasını bilmiyorum. Tabii ki pabuçsuz Joe'yu biliyorsun değil mi? O bir şampiyonluk maçını satmakla suçlanıyordu. Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Zamanın yüzünden sadece bu eldiven 300-400 dolar edebilir. Bu 1900'lerin başlarından kalma bir eldiven. Bu heyecan verici. Ve Joe Jackson. Pabuçsuz Joe Jackson. Eğer bu gerçek bir imza ise tabii.
1: Kendi eldiveninde. O zaman on binlerce dolardan söz ediyoruz. Bu sadece 100 dolarlık bir odur.
0: Biz bu işi bu yüzden yapıyoruz. Yani bu zamana kadarki en büyük buluş olabilir.
1: Hayır.
0: Bak bakalım. Spor malzemelerini AU koleksiyondan Scott'a götürüyoruz. Onlar spor koleksiyon işini 30 yıldır yapıyorlar. Nasılsınız?
2: Merhaba baylar, nasılsınız?
1: Bu parçaların iyi bir ev edinebilmesi için Chicago'da gitmeniz gereken adam Scott.
0: Bakmak isteyeceğini düşündüğümüz bir şeyler getirdim.
2: Tamam, bakalım neyiniz var. Eski bir reklam afişi gibi görünüyor. Bu Joe Louis. Bir ürünün reklamı için kullanılan ilk Afrika asıllı Amerikalı atletlerden biri.
0: Yani bu nedenle bu sadece bir spor koleksiyonu parçası değil aynı zamanda, değil mi?
2: Bu Amerika'nın bir parçası, evet. Kesinlikle. Bu reklamlar yaklaşık olarak 150 ila 200 dolar civarında olması gerek.
1: Güzel.
2: Bu eski bir beyzbol oyunu. Muhtemelen 1930'lar. 50-60 dolar civarındadır. Bu bir Hank Aaron imzalı beyzbol topu.
1: Öyle mi yazıyor?
2: Evet, Hank Aaron
0: yazıyor. Biz de onu düşünüyoruz.
2: Hank'in birçok imzalı kartı veya fotoğrafı var. Bu yine de 100-150 dolar civarında bir top. Bakalım başka neyiniz var? Bu bayağı ilginç bir parça. Arasında ağ olmadığına bakılarak, çünkü o çok daha sonra çıkmıştı. Yani bu muhtemelen 1920'ler civarından kalma, o dönemden. Ve üzerinde bir imza olduğunu da fark ettim.
0: Evet.
2: Farz edelim ki papuçsuz Joe Jackson'a ait. Eğer Joe Jackson tarafından imzalanmış olsaydı, harika bir şey bulmuş olurdunuz. Bunun değeri 15-20 bin civarında olurdu. Ne yazık ki bunun gerçek bir Joe Jackson imzası olmadığını garanti edebilirim.
0: Nasıl emin olabilirsin?
2: Bunun nedeni onun okuma yazma bilmemesi. Kendi adını yazmayı bilmiyordu.
1: Dostum.
2: Ama eldivenin kendisi çok güzel bir eski parça. Yaklaşık 100 yaşındaki bir şey için durumu çok çok iyi.
0: Onun değeri nedir?
2: Muhtemelen 600-700 dolar arası bir yerde.
1: Tamam.
0: Peki, bunların hepsine ne teklif verirdin?
2: Benim düşündüğüm rakam 500 dolar civarındaydı.
1: Burada 1200 var ve bence 900'e kadar inebiliriz.
2: Pekala, 600'e inmeye ne dersiniz?
0: Bu boş geçti.
1: Iska.
0: Hank Aaron kartını oynamanın zamanı geldi. Bana Hank Aaron'dan bahsetsene, kaç tane en yüksek sayı vuruşu yapmıştın?
2: 755.
0: 755 mi? Kulağa harika bir sayı gibi geliyor. Hank Aaron'la nasıl tartışabilirsin? En ilerden biriydi.
2: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Bunun için sağ ol.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: 755 dolar.
0: Bir zevk.
2: Sizinle iş yapmak bir zevk.
0: Teşekkür ederiz. Bizimle beyzbol konuştuğun için de sağ ol. Karlı Chicago Heights'te durmamız gereken bir yer daha var. Orta Batı'daki en büyük kar motoru satıcılarından birine gidiyoruz.
1: Eğer böyle bir canavar hakkında bilgi sahibi biri varsa o da Nick olmalı.
3: Nasıl gidiyor baylar?
0: Nick. Nick Allen.
3: Evet.
1: Hey, nasılsın?
3: Allen, Tom, merhaba, memnun oldum.
0: Kar motorlarına gelince en iyisi sensin diye duydum.
3: Vay canına. Gerçek dışı. 1984... TS-440. Bu şasi tanıtılmadan önce kar motoruna binmek, ütü masasına binmek gibiydi. Bu modelle birlikte ilk kez süspansiyona yardımcı olması için şok emiciler kullandılar. Vay canına, gayet temiz.
1: Bu bir koleksiyon parçası olarak düşünülebilir mi? Bu kadar temiz olduğu için.
0: Kesinlikle.
3: Kesinlikle evet.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Bu şeyde konyağı nereye koyuyoruz? Nereye gidiyor?
1: Tam bu cebe.
3: Evet, aynen oraya.
0: Hızlıysa daha çok para eder.
3: Kesinlikle. Evet, tamam. Hadi çalıştıralım.
0: Hadi bebeğim.
1: Evet. İşte oldu.
0: Bir tur atsam sakıncası olmaz, değil mi?
1: Hadi bakalım neyi varmış.

0: Bunda bayağı iyi.
1: Evet. Michigan'da.
2: Buna bayıldım. Satmıyorum. Bu şeyi Los Angeles'a kadar kullanabilsem kullanırdım. İyi bir teklif de bulunsa iyi olur. Yoksa kamyona geri gidiyor. Bunu satmak istediğimizden emin değilim. Ama nasıl bir teklifte bulunacaksın?
1: 600 dolar.
0: Aa, 6 mı?
2: Dinle, ben araştırdım. Bunların en ucuzu 500 dolara gidiyor. Ve bu senin gördüğün en temiz parça.
1: Kesinlikle, çok temiz.
2: Yani senin 600 dolarlık teklifin bayağı düşük bir teklif.
1: Hep öyle olacak.
2: Daha iyi bir teklif yapsan iyi olacak, yoksa bu şeyi Sunset'e götüreceğim.
1: Buna yapabileceğim en son teklif 750 dolar olur.
2: Satmak istemiyorum.
1: 900.
2: Daha iyileşti. Tamam, 975 ver ve bu şey senin olsun.
0: Ha, bu aletin bayağı iyi olduğunu kabul etmelisin.
1: O zaman şunu söyleyeyim. 950'ye anlaşalım. Kabul edin veya girin.
2: Olabileceğinin en iyisi.
1: Zorlu bir pazarlık oldu.
2: Bozuklukların bile hesabını yaptık. O paraya otoyol için ihtiyacımız var. Burada bayağı paralı yolunuz var.
1: Hey, bana sorma.
2: Sağ ol. Teşekkür ederiz.
0: Chicago Heights'a geldik ve gangster gibi para kazandık. Kar motorunu 950 dolara sattık. Spor hatıra parçalarını 755 dolara verdik. Ve av malzemeleri 700 dolar etti. Ve diğer parçalar bize 1500 dolar kazandırdı. Toplamda iki odayı 1050 dolara aldık. Ve içindekileri 3905 dolara sattık. Yani net karımız 2855 dolar.
2: Chicago Heights'tan soğuğa karşı durduk ve harika depolar bulduk.
0: Ve sağlam parayla geri dönüyoruz.
2: Hadi bunu çabucak yapalım.
0: Evet. Tanrım, burası soğuk.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
10: İşte Chicago. Ülkedeki belki de en çetin müsaade burada.
11: Chicago'da olduğuna inanabiliyor musun?
12: Nasıl olsun istiyorsun?
11: İşte 100 dolar. Hadi gidelim.
10: Burada neler oluyor?
12: 300 dolar. Var mı arttıran?
11: Hayır. Hadi gidelim.
12: Sattım.
13: Kutsal duman.
10: Nedir o?
13: Bir tabut. Belki de bunların hepsini yok etmeliyiz. Ton geri döndü.
10: Ne kadar eder?
11: Bu parça 3000 dolar eder.
10: Sence içine hiç ölü konulmuş mudur?
14: Bence binlerce konulmuştur.
11: İşte böyle.
10: Vay canına, evet.
12: 200 dolar, 200 dolar verdiler.
10: Amerika'da her gün milyonlarca depolanmış kullanılmayan eşya açık artırmaya sunuluyor.
12: Sattım. 1150 dolar.
13: Bu açık artırmalar görmesini bilen için iyi bir kazanç kapısı.
14: 7000 dolar.
10: Senindir. Ben Alan Hubb.
13: Ve ben Tom Jones.
10: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşırız. Bir şeyler almak için.
13: Biz bu işte en iyiyiz.
10: Kapılar açıldığında
13: işte bu.
10: Değerini tahmin etmek için saniyelerimiz var.
13: Teklif ver.
10: 4000 dolar.
12: Satıyorum.
14: Satıyorum.
10: 7000 dolar.
12: Sattım.
10: İşte kazandım. Şuna bak.
13: Oradakiler artık senin.
10: İnanamayacaksın.
13: Neler bulduk?
10: 6000 dolar kazandım.
12: 2000 dolara ne dersin?
13: Ne kadar eski? O kadar çok para.
10: Rüzgarlı şehir, Chicago'dan merhaba.
13: Merhaba.
10: Dünyanın en ünlü gangsterleri ve zengin bir tarih. Hepsi iç içe.
13: Ve biz de bu tarihin bizi zengin yapmasını diliyoruz.
10: Tüm yasaklarına rağmen Chicago denince akla gangsterler ve kumar gelir. Burada her şey paraya çevrilebilir.
13: Bu ihaleciler ne diyorsun?
10: Çetin bir iş olacak. İhaleciler bunu bir nedenden ötürü geniş omuzlu olarak çağırıyor. Neden seni yanımda getirdiğimi anladın mı?
13: Anladım.
10: Bugün müzayedede 8 depomuz var. Bu bir sürü fırsat demek.
13: Sonunda alık bir yer.
10: Evet öyle.
12: Merhaba çocuklar.
10: Ne yapıyorsunuz?
12: Ne haber?
10: Chicago soğuk biliyorum ama burada bir şeyler bulabileceğimizi düşünüyorum.
12: Merhaba dostum.
10: Nasıl gidiyor?
12: Buraya gelmeyin çocuklar.
10: Bu adamı önemsemeli miyim?
12: Hepimizi önemsemelisin.
10: Chicago'ya hoş geldik. Kaçak malların satıldığı bu müzayedede ilk kapı açılır açılmaz pazarlık başlar. Gözünü adamdan ayırma.
13: Elinde düzinelerce kilit taşıyan adam bunun ciddi bir iş olduğu mesajını veriyor.
10: Dağ bisikleti.
13: Spor kıyafetleri, buzdolabı.
10: Arkasında ne var? Arkada bir şey var. İçimden bir ses arkada büyük bir şeyin arkasına gizlenmiş iyi bir şeyin olduğunu söylüyor.
13: Gitmek ister misin?
10: Tamam.
12: Evet çocuklar, bisiklet, buzdolabı gibi ev eşyalarından oluşan hoş bir depo var burada. İlk kim başlamak ister?
11: $10!
12: $10 verdiler. Var mı arttıran? $15. Arka taraftan $20. $50 geldi, teşekkür ederim. Ne istiyorsun?
11: $100 hadi.
12: Tamam, $100 verdiler. $200. $200 verdiler. $250 veren var mı?
10: Evet.
12: $250 verdiler. Teşekkür ederim.
11: $250. $60 daha.
12: $260 oldu. $260 oldu. Teşekkür ederim. $300 istiyorum. $325.
11: $25 daha.
12: $325 verdiler. Yok mu arttıran?
10: Neler oluyor?
12: $325 satıyorum. $350 verdiler.
11: $500
12: oldu. Teşekkür ederim. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran?
11: Affedersin. Affedersin.
12: $500 satıyorum. Yok mu arttıran?
11: Hayır, devam edelim.
12: Tamam, sattım. $500.
10: Hareketli bir gün olur.
13: Vay canına. Vay canına.
10: Ne oldu?
12: Chicago Charles burada. Chicago'nun en ünlü adamı gibidir.
10: Eğer bir yola çıktıysan Chicago Charles gibi büyük oynayacaksın. Yerel bağlantıların ve büyük müzayedelerde kullanacağın arkası sağlam adamların
13: ve
10: olacak.
13: Ve iyi laf yapan bir ağzın.
12: Aç hadi. Orada kal, biz bakarız.
10: $150 veririm.
12: İlk kim başlamak ister?
10: Evet.
12: Var mı arttıran? $150.
11: $200.
12: $150. $200 istiyorum. $200.
11: Hadi kapıyı aç.
12: $200 verdiler. Teşekkür ederim.
10: Toz bir kaza seni yanıltmasın. Bu adam bir katil.
12: $200.
13: Bunların sadece üçü bir servet eder.
12: 5x8 parça burada.
13: $300.
12: $250'ımı geri aldım. $300, $300, $365 oldu. $365'e sattım, teşekkür ederim.
13: Avucu kilitlerle dolu bu adamın fiyatı sürekli arttırması en büyük kabusumuzdu.
12: $250 satıyorum.
11: $275.
12: $275 oldu. Sattım, $200. Dur bir dakika, bir dakika, $700.
10: Chicago Charles 6 depoyu bitirmişti. Stratejimizi uygulayacağımız sadece 2 depo kaldı, yoksa para kazanamayacağız bugün.
12: Tamam, tamam.
10: Askeri botlar var. 1940'lardan kalma gibi. Bu kadar yeter, eşyaları beğendim. Hadi, buna ne kadar harcamamı istersin?
13: Tamam, burada $2000 var. Binin altında koy.
10: Charles bunu istiyordu. Sert bir giriş yapıp onu erkenden saf dışı bırakmak istedi.
12: Peki kim bu depoyu istiyor bakalım?
10: O adam burada. Yüzüne bakarak
12: evet,
10: bunu söyleyebilirim.
12: Evet, Charles eşyaları beğendi. Burada güzel mobilyalar var. Hadi arttırmaya başlayalım. Kim $50 verir?
11: $100.
12: Tamam. Tamam baylar, $100
11: hadi
12: oldu.
11: Hadi
12: $100. $100 bu Charles'ın.
10: $500.
12: Vay canına. Tamam, $500'ın üstüne vereceğim, tamam mı? Var mı arttıran? $500. Yok mu arttıran? Satıyorum. Satıyorum. İkinci defa soruyorum. Yok mu arttıran? $500. $500'a sattım.
10: İşte bu tanıdığım Charles. Chicago Charles $500 vererek bizi geçmişti. Mesajı almıştık. Gerçekler bu kapının dışındaydı. Umarım paramız kalmıştır. Değil mi?
12: Evet çocuklar.
10: Burada bir sürü spor eşyası var. Bu kutuyu gördün mü?
13: Alet edevat.
10: Bu kutuların her biri para eder. İçlerinde ne var merak ediyorum. Bundan 1000'lik bulabiliriz. Bu yüzden hepsini 5'e kapatalım. Günün son müzakeresi. Chicago Charles'ın parası kalmadıysa bizim para kazanmamıza izin verebilir.
13: Özellikle evinin önündeki kalabalıkta sıkışıp kaldıktan sonra.
12: Evet çocuklar, burada birkaç gizemli kutumuz var. İlk kim başlamak ister?
10: Sen de artırmaya katılmak ister misin?
12: Tamam baylar.
11: $50'la başlayalım.
12: Burada birkaç gizemli kutumuz var. Tamam, var mı arttıran?
10: $100.
12: $100 oldu, teşekkür ederim. $200, $200 istiyorum. $200 verdiler, $300 oldu, teşekkür ederim. $300, $300. Hadi daha arttıran yok mu?
11: 5 daha.
12: Oo, pekala, $305 oldu.
10: Evet.
12: $350, peki teşekkür ederim.
11: Chicago'da olduğunu unutmadın değil mi?
12: Satıyorum. Satıyorum.
11: Evet.
12: $400, $400 verdiler, satıyorum. $400, satıyorum.
10: Durumu eşitleyecek.
12: Evet, var mı arttıran? Satıyorum.
10: $500.
12: $500 verdiler. $500. Satıyorum, $500'a. Satıyorum.
11: Sizindir.
12: $500'a sattım.
13: Yeniler kazandı.
10: Kesinlikle.
13: İyi iş.
10: Chance 5 dolarla artırmaya başlamıştı. O odanın bizim olduğunu biliyordum ama kâr etmeden kendimizi kazanmış sayamazdım. Bakalım bu kapının arkasında
13: bu
10: ne var?
13: Bu alet kutusuna bakacağım.
10: Ağır. Bu işe yaramaz. Ha, koca başlı bir balta.
13: Evet.
10: Bunu senin elinde görmek istiyorum. Bu senin elinde korku filmlerinde kullanılan bir alete dönüşüverdi, tamam mı? Yere koyalım mı? Biraz ürperteceğim.
13: Hadi iyi bir şey olsun.
10: Fena değil. İlginç bir şey. Hey Tom.
13: Evet.
10: İlginç bir şey buldum. El bombası şeklinde ve üstünde yangın söndürüyor yazıyor. İki tane var bunda. Bunu hızla ateşin içine atıyorsun ve sönüyor. Üzerinde bir numaralı patentli ürün yazıyor. 8 Ağustos 1871 Chicago yangınından kalma. Şimdi sana değerini söyleyeceğim. Şişesi 50 dolar eder. Dur bir dakika. Burada başka bir el bombası daha var. Farklı. Hafif bir şey. Şuna bak.
13: Vay canına.
10: Bu el bombaları itfaiyecilik tarihinde ender rastlanan parçalardan. Fakat kırılabilirler ve içlerinde kimyasallar var. Bu yüzden onları Los Angeles'a götürmek yerine burada satmalıyız. Hadi devam edelim.
13: Enteresan bir kutu.
10: İçinde ne var? Hiçbir şey mi?
13: Aa, lanet olsun.
10: Nedir o?
13: Hiçbir şey. Bu bizi loto zengini yapmaz. Bu eğer düşündüğüm şeyse başımız büyük dertte. Hepsini yok etmeliyiz.
10: Ne kadar eder?
14: Muhtemelen 3000 dolar.
10: Güle güle ateş. Geliyor.
13: İşte bu.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Ne buldun? Hiçbir şey mi?
20: Aa, lanet olsun.
19: Nedir o?
20: Hiçbir şey. Bu bizi loto zengini yapmaz.
19: Oh. Aa, bu eski bir tehlike çanı.
20: Kontrol et bakalım dostum.
19: Şuna bak. İnanılmaz. Gainwell Yangın Alarmı Telgraf Şirketi New York. Haziran 1881.
20: Muhteşem.
19: 19. yüzyıl mekanik parçaları her zaman iyidir çünkü hem maden teknikerlerinin hem de sanat koleksiyoncularının ilgisini çeker. Çalışmasa bile 1500 dolar eder.
20: Tamam.
19: Oo, bu ses para sesi değil mi? Evet.
20: Vay canına. Güzel. Asker kabanı.
19: Aman tanrım. Aha, şuna
20: özel
19: bak.
20: Bir şey. Alan, bunun içinde nasıl bir şey var?
19: Ne zaman eski bir giysi bulsak ucuz bir taklit olduğunu öğreniyoruz. Cairns and Brothers maden üreticileri ateşli silah teçhizat donanım New York. Fakat Cairns bugün bile yangın söndürme teçhizatlarında büyük isim. Bu yüzden bu gerçek olmalı. Bu benim kafama küçük.
20: Kutsal duman.
19: Küçük kafalı insanlarmış. Oo, korkuttun dostum.
20: Özür dilerim. Megafonda bir sürü oyma var.
19: Gümüş gibi görünüyor. Sadece gümüş değerini 400 dolara katlayabilir.
20: Bu bir hazine.
19: Bir müzede gibi hissediyorum kendimi. Chicago'nun tarihinde yangınlar önemli bir yere sahipmiş demek. Paraya ulaşmak için bence kesinlikle doğru bir tercih yaptık. Burada çıta ve pervaz var.
20: İşimize yaramaz değil mi?
19: Hayır hayır, para etmez.
20: Alan, acil durum. Kapının arkasında yangın var. Onları kurtarmayalım. Evet. Evet. Ton geri döndü. Güzel alet.
19: Sen de öylesin.
20: Teşekkür ederim bayım.
19: Chicago'dan gerçekten hoşlanmaya başladım.
20: Tamam. Aslında ben bu sandığı istiyorum.
19: Tamam hadi açalım.
20: Sandalyeyi bana yola. Buraya koyacağım.
19: Oo, eski bir şey. Bak. Hırdavat bile diyebiliriz.
20: Oo, vay canına.
19: Kaçlara ait sence? 50'ler, 60'lar?
20: Daha öncesi olamaz.
19: Tamam, hadi bakalım.
20: Tamam.
19: Nedir bu böyle?
20: İnsan anatomisi.
19: Doktor muayenehanesinde gibiyiz sanki, değil mi? Tanrım, bunlar gerçek.
20: Fena kokuyor.
19: Dürüst olacağım. Bu garip bir şey. Gerçekten garip.
20: Bakalım daha neler bulacağız.
19: Boş.
20: Boş. Bakalım bunun arkasında yaslanan şey ne?
19: Evet.
20: Hey.
19: Ne?
20: Kutsal duman.
19: Nedir bu?
20: Eğer düşündüğüm şeyse...
19: Bu gerçek olamaz.
20: Şaka yapıyorsun. Bu bir tabut.
19: Evet.
20: Tamam.
19: Bunu satın almanın 3 nedeni olabilir. Uyuşturucu, kanun dışı bir şey ya da silah saklamak.
20: Ya da bir ceset. Lütfen bunu atlama. Bakmak ister misin?
19: Evet. Bekle, kalkmama ve biraz uzaklaşmama izin ver. Şimdi...
20: Hay canına.
19: Daha önce boş bir kutu gördüğüme hiç bu kadar sevinmemiştim, sen?
20: Ben biraz üzüldüm. Güzel olan o şeyin burada olmaması.
19: İlginç. Bunun içinde bir sürü şey dönmüştür. Çok ince. 1800'lerin sonuna ait gibi ama emin değilim.
20: Burası ürpertici bir oda.
19: Evet. Depoda bir tabut saklamak hayalimden bile geçmemişti.
20: Garip bir an değil mi?
19: Aynen öyle. Chicago sürprizlerle dolu bir şehir. Bu antika tabut eğer gerçekse birileri için mutlaka servet değerindedir.
20: Asıl soru kimin için?
19: Eski tuhaf şeyler satan Adam ve Sky adında bu çiftle bu konuyu görüşmeye gittik. Değişik ya da sıra dışı bir şeyler almak ya da satmak istiyorsanız onlar bu konuda tek. Bu tabuta değer biçmelisin. Buna sadece tabut diyebilir miyiz?
0: Tabut diyebilirsin ya da ölüm sandığı demek daha doğru olur. Bunlar genelde Victoria döneminde yaygınca kullanılırdı.
13: Dönemini buradan anlayabilirsiniz. Defne ağacı melekler, Victorian sembolizminin en belirgin özellikleri bunlar.
19: İçine ceset konmuştur değil mi?
0: Yüzlerce, hatta muhtemelen binlerce konmuştur.
13: Belki yüz. Genelde insanlar daha ucuz bir tabuta konulup gömülmeyi tercih ediyorlar.
0: Bunun gömüldüğünü hiç sanmam.
13: Sıkı sıkı kapatılıp konulduğu yerde oyuklar oluşmuş.
20: Evet.
13: Bu sadece sergilenmek için kullanıldığını gösteriyor. Defalarca, defalarca, defalarca.
19: Güzel. Ne kadar eder sence?
0: Tadilata ihtiyacı var. Tekrar satabilmemiz için elden geçirmemiz lazım. Muhtemelen 3000 dolar eder. Bu haliyle bir işime yaramaz. Sana 900 papel veririm.
20: Biz 2000 diye düşünmüştük.
19: 2000?
0: Bak ne diyeceğim. Uğursuz 13. Evet, ölüme en çok yakışan rakam. 1300 papel.
19: Ne diyorsun Tom?
20: Bence 15'e düşebiliriz.
0: Tamam.
19: Güzel. Los Angeles'a bu ağırlığı sürüklemekten kurtulduğumuza sevindim doğrusu.
20: Onun yerine nakit paramızı sürükleriz artık. Şimdi itfaiye antikalarımızı okutacak emin bir yer bulmalıyız.
19: Frank sen misin?
21: Evet, benim.
19: Frank şu anda Chicago Müzesi'nde çalışan eski bir itfaiyeci. Sürekli koleksiyonla katacak yeni parçalar arar.
21: Hey çocuklar, kutuyla geldiniz.
19: Bir sürü güzel şeyimiz var.
21: Evlat, bu gösteri ve özel yürüyüşlerde kullanılan bir miğfer. Tören ceketi ve tabii ki kemere 1900 başına aitler.
19: Bunlar neden yapılmış?
21: Deriden. Kullanılan bir miğfer değil bu. Sadece bir kalıp. Evet, en az 1000 dolar eder. Hatta belki 1200 dolar edebilir.
20: Vay canına.
21: Rainbow ülkede bugüne kadar varlığını sürdürmüş en eski gönüllülerden oluşan bir itfaiye topluluğu.
20: Hala faaliyette mi?
21: Evet, hala faaliyette. İşte bir ağız borusu. Aslında bu bir megafon. İtfaiyeciler talimat verirken bunu kullanırlardı. Kimsenin üstüne zimmetli değildi. Kıdemli olan itfaiyeci bunu kullanırdı. Böyle bir durum söz konusu.
19: Ne kadar eder?
21: Yaklaşık 1200 dolar.
19: Vay canına.
20: Biz birkaç yüz derken binler dedi.
19: Bugün yaptığımız işe bir kez daha aşık ol.
21: Bunlar yangın söndürücü el bombaları. Bunlara çok dikkat etmelisiniz. Çünkü içlerinde karbon, tetraklorür, amonyum gibi tehlikeli kimyasallar var. İnsanlar bunu ateşe fırlattıklarında içlerindeki kimyasallar ateşten daha hızlı yanar ve tüm oksijeni alır.
20: Vay canına.
19: Vay canına. Ne kadar eder?
21: Tahminen tanesi 200 dolar.
20: Peki bu nedir?
21: Bunlar biraz daha yaygın. Koleksiyoncular bunlarla ilgilenmez.
19: Bu zehirli el bombalarını Los Angeles'a götürmekten başka çaremiz kalmadı.
20: Düşündüğümü mü düşünüyorsun?
19: Pazarlığın %90'ı sosyal olmaktan geçer.
20: Müşterinle arkadaş olursan daha iyi bir anlaşma yaparsın.
19: Biz de yangın söndüren bu el bombası dostumuzla küçük bir şov yapmaya karar verdik. Bu bebeği il dışına çıkarmak bir suç olurdu. Bir hafta içinde gördüğümüz en sıcak şeydi bu.
20: Ateş hazır.
19: Güzel. Hadi güle güle ateş.

0: Oo, vay canına.
1: Tamam.
0: Evet, şuna bak.
1: Evet, şuna bak. Tam isabet. Frank rahatlamışa benziyor.
0: Umarım cüzdanı da rahatlamıştır. Frank, sana son bir şey daha göstermek istiyoruz.
2: Tamam evlat.
0: Söyle bana, bu elimdeki nedir?
2: Bu bir yangın ihbar çanı. Chicago tarzı. Parçası $3,000 eder.
0: $3,000 mı? Neden kimse sahip çıkmıyor? Neden?
2: Hiç kimse bir gün nadide bir tarihi eser olacağını tahmin edemiyordu da ondan. Çok aranan bir parça aslında.
0: Ben buna bir bebekmiş gibi bakacağım. Hadi gidelim. Güzel. $6,500 verirse hepsini verelim.
1: Kampanya gibi yani.
0: Aynen öyle.
2: Hepsine $4,000 vereyim.
0: Bize verdiğin bütün bilgiler için sana minnettarım.
2: Tamam tamam. $4,800.
1: Altıya ne dersin?
2: $5,500.
0: $5,800. Bunları sevdin sen. Daha önce bunları burada görmediğine eminim dostum. He?
2: $5,800.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
2: İyi parçalar bulmuşsunuz.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ ol ortak.
0: Mükemmel işler yaptık. Victorian tabutu $1,500 sattık. Güzel bir para. İtfaiye antikalarını kombinleyip $5,800 sattık. Geri kalan eşyaları da $800. İki depoya $1,000 harcayıp her şeyi 8,100 papele sattık. Kârımız $7,100. Bu dondurucu, rüzgarlı şehirde sonunda bizi ısıtacak şeyler bulduk.
1: Sonuç, yükseklerde kar olur.
0: Kesinlikle.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: her durumda lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
3: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında 5 litre Vera ayçiçek yağı 409 lira, 5 kilo petek toz şeker 184 lira 50 kuruş. Kendi

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
6: Harikasınız ya.
7: Nasıl oldu?
6: Bakalım.
5: Hemen.
8: Hadi bakalım.
9: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
11: Kim var?
10: Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
13: Bankam Tombank kartıma bir.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ikinci el mağazası bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Burada müşteriler hızlıca nakit paraya kavuşur.
1: Sattım.
0: Bazen de kafayı yerler.
3: Bırak beni.
1: Parışar.
0: Burada neler olduğuna...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında.
1: Ama bunun için ne kadar istiyorsun?
4: 50 ya da 100 dolar.
0: Bunların içinde gizli bir hazine olabilir. Şehrin en büyük ikinci el mağazası bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Burada müşteriler hızlıca nakit paraya kavuşur.
1: Sattım.
0: Bazen de kafayı yerler.
3: Bırak beni.
1: Parışar.
0: Burada neler olduğuna...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.

0: Bunlar bana cam gibi geliyor. Ne buldun?
1: Buna bir bak.
2: Bu düşündüğüm şey mi?
1: Kesinlikle.
2: Sana bu kadar...
3: Aman tanrım, ciddi misiniz?

0: Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, tatlım? Nasılsınız? İyiyim.
0: Yüzüğümü almaya geldim.
1: Yüzüğün haklarını kaybetmişsiniz.
0: Hayır, kaybetmedim.
1: Kaybetmişsiniz.
0: 6000 dolarlık yüzükten bahsediyoruz. Büyükannemin yüzüğüydü. Geçen ay getirdiğimde faizini ödemem gerektiğini söylediniz. Bugün de almaya geldim.
1: Geçen ay getirmediniz. 4 ay önce getirmişsiniz. Yüzük gitmiş. Yüzük gitmiş.
0: Bana yüzüğümü geri ver. Ve hemen lanet olası yerin yöneticisini çağır.
1: Lanet olası yerdeki yöneticiyi çağırıyorum. Les.
0: Dalga geçiyorsunuz. Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Büyükannemin yüzüğünü istiyorum.
2: Eyalet yasasına göre yüzüğünüzü 3 ay içinde reyinden alamazsınız. Zaman aşımına uğradığı zaman...
0: Zaman aşımı falan yok. Büyükannemin yüzüğünü alabilir miyim?
2: Zaman aşımı diye bir şey var. Bundan nefret ediyorum. Kadına yüzüğü için para verdik ve gelip ödemeleri hiç yapmadı. Üzgünüm ama böyle bir durumda paramızı alabilmek için ürününüzü satarız. Bu iş böyle yürür. 3 ay.
0: Beni mahvettiniz.
2: Hayır.
0: Hayır, beni mahvettiniz diyorum. Neden bu camın arkasından konuşuyorum ben? Buraya gelsene.
3: Okay.
2: Tamam, buyurun.
0: Büyükannemin yüzüğünü istiyorum. Burayı mahvederim.
2: Size bir şey sorabilir
0: miyim? Sorulacak bir şey yok. Ben lanet olası yüzüğümü istiyorum.
2: Bakın,
0: yüzüğümü istiyorum.
2: Ben...
0: Bana geri verin.
2: Üzgünüm. Sizin için bir şey yapamam.
0: Kendine dikkat etsen iyi olur. Seni mahvedebilirim. Bak neler yapacağım. Dur bakalım. Dursana sen. Bırak yürümeyi. Sana söylüyorum. Dur.
2: İnsanlar hatalarının sorumluluklarını almalılar.
0: Hepiniz zorbasınız. Büyükannemin yüzüğü için geri geleceğim. Takıldım. Takıldım. Şimdi de şalım düşüyor.
4: Burada işe başladığımdan beri birkaç kişiyi dükkandan atmak zorunda kalmıştım. Ama ilk defa gerçekten attım.
0: Zorbalar.
5: Hepsi nakit mi?
6: Evet, nakit.
4: Yaklaşık 800 dolar.
7: Ben Crystal.
2: Merhaba Crystal, memnun oldum.
0: Merhaba Crystal, Ashley.
7: Nasılsın Ashley?
0: Merhaba, nasılsın?
2: Evet, neyin var?
7: Büyükannemin evinde bulduğum taşlar var. Kısa süre önce vefat etti.
0: Aa, çok üzüldüm.
7: Cenazesi için para toplamaya çalışıyorum.
0: Taşlar hakkında bir şey biliyor musun?
7: Hayır, büyükannemin küçükken bana gösterdiğini hatırlıyorum.
2: Bunlar için ne kadar istiyorsun?
7: 50 ya da 100 dolar. Ne olursa iş görür.
0: Bu kıza gerçekten yardım etmek istiyorum ama taşlar cam gibi görünüyor.
7: Zor zamanlardan geçiyorum.
2: Evet.
7: Maddi sıkıntılarım var. Ben bunları vermek istemiyordum. Saklayacaktım. Ama mecburen bunu yapmak zorundayım.
2: Mücevher uzmanım bugün birkaç parça için geliyor. Bunları bize bırakırsın, ona bir baktırırım. Olur mu?
0: Babam ne yapıyor? Kızı boşuna ümitlendiriyor.
2: Birkaç saat sonra gelir, ne kadar ettiklerine bakalım. Cam da olabilir. Ama sana elimden geldiğince yardım
7: tamam.
2: edeceğim.
7: Her şeyin yardımı olur.
0: Mücevher olmadıkları belli. Baba,
2: ne?
0: Bu tam bir zaman kaybı. Çakma takı olabilirler.
2: Olabilir ama bence bazıları gerçek. Bunları baba göstereceğim. Son kararı o verir.
0: Zaman kaybı baba.
2: Görürsün, görürsün.

0: Nasılsın?
1: Merhaba, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız? Bu ceketi ne kadar edeceğini öğrenmek istiyordum.
3: Satmak için mi?
2: Ne kadar sık olduğunu aldığımda fark etmemiştim. Baksanıza şu bölgeleri ne kadar dar. Gördünüz mü?
1: Çok mu ağırlık kaldırıyorsunuz?
2: Günde iki kere.
1: Bana bir iyilik yapıp onu dövebilir misiniz?
2: Evet. İstersen onu kaldırabilirim.
3: Ne oldum şimdi ben?
1: Bir bakalım, gelir misin?
3: Neden hep böyle durumlarda kalıyorum anlamıyorum.
1: Bu kadının ne kadar güçlü olduğunu sorgulamıyorum. Ortama neşe katmak istedim.
2: Nasıl kaldırmamı istersin?
3: Ne yaptığın hakkında hiçbir fikrim
1: yok. Bence direkt kalçadan kaldır. Kollarından kaldır. Arkanı dön.
3: Tamam. Yani

0: Salak gibi hissediyorum.
1: Aslında o kadar da ağır değil.
0: Onu kaldır. Hadi onu kaldır.
1: Bilemiyorum ki, bu güzel bir test. Hadi deneyelim.
2: Bobby J'yi çok rahat kaldırdıktan sonra olaya Rick de dahil oldu.
1: Sırtımı kırdıktan sonra çok fena ağlayacağım.
2: O 147 kiloydu.
1: Onu kaldırabilmem için beni sinirlendirmeniz lazım.
2: Sana para falan vereceğimiz yok.
3: Uzun zamandır ilk defa bir kadın sarıldı bana.
2: İşimize geri dönelim.
0: Evet. Evet, ne kadar sana yardımcı olur? Yani ne istiyorsun?
1: $100.
0: $100 veremem. Senin bedeninde birinin gelip bunu alması çok zor. $10 sana yardım olur mu? Anlaşabiliriz.
1: $50 olmaz mı?
0: $50 yapamam.
1: $35'e ne dersin?
0: Son 15'e çıkabilirim.
1: $15
0: olur mu? Tamam.
1: Güzel.
2: Eliniz
1: güzel,
2: anlaştık. Bundan $5 kazansak bile kârdır. O parayı biz ceket aldık. Biraz da eğlendik.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. İyi şanslar.
4: Lanet olası jeneratör gecenin bir vakti bozuldu. Bunu alalı 12 saat bile olmadı. Artık açılmıyor bile.
5: Olduğu gibi aldınız.
4: Sorunu bu değil. Gaz gelmiyordu, sesler çıkartıyordu ve gece yarısı birden bozuldu. Yani çalışmıyor dostum.
5: Jeneratörü görerek aldı. Dün bu şekliyle kabul edip aldı ve artık iade edilemez. Bu şekliyle satın aldınız.
4: Jeneratör 6 saat içinde bozuldu dostum.
5: Olduğu gibi alınca hepsi kapsanmıyor. Tüm üründen sorumlu olamayız. Kural bu. Bunu anlamanız gerekiyordu. Bu böyle. Kural bu diyorum size.
4: Sizin bana bunu açıklamanız gerekiyordu.
5: Bakın fişini verebilir. Bu adama hiçbir şey, hiçbir açıklama borçlu değiliz. Olduğu gibi.
4: Peşini bırakmaya niyetim yok. Tamamen saçmalık. Başınıza sorun açıyorsunuz.
5: Hayır. Burada asıl sorunu sen yaratıyorsun dostum.
4: Hayır, siz
5: farkında
4: bunu sorun haline getirdiniz. Ama başka yerde görüşürüz. Sen orada rahatsın tabii. Benimle dalga geçme. Buraya gel. Gel bakalım. Gel hadi. Gel.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
8: makbul, makbul. Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Kendi

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
5: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
7: akımını boost'la. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Sadece durulan.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
15: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
16: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
15: Yani?
16: Seni düşündürmeyen teknoloji.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Yaşanacaksa.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
21: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
22: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Saçmalık.
1: Tamamen saçmalık. Bunu alalı 6 saat bile olmamış.
0: 1 saat olsa bile umurumda değil.
1: Resmen sorun çıkarıyorsun dostum.
0: Hayır, anlıyor musun? Burada
1: hayır.
0: Sorunu sen yaratıyorsun.
1: Açıklayın. Başka yerde görüşürüz. Sen orada rahatsın tabii. Benimle dalga geçme. Buraya gel. Gel bakalım. Gel hadi. Buraya gel. Büyük biriymiş gibi burada oynamasına izin vermeyeceğim.
0: Adam gibi konuşuyoruz ama sen
1: hayır.
0: Bağırmaya başlıyorsun. İstediğini alırsın o zaman.
1: İnsanlardan para
0: hadi.
1: Alıyorsunuz. Kandırıyorsunuz ve paralarını alıyorsunuz. Pislikler. Hepiniz pisliksiniz.
2: Beyler.
1: Bak. Ben o bağırana kadar olay çıkartmamıştım. Ben sadece aldığımızda çalışıyordu ama artık çalışmıyor diyordum. Evde çocuklarım
2: problem
1: var.
2: Problem ne? Söyler misiniz?
1: Kapandı ve artık çalışmıyor.
2: Çıkartıp bir bakalım mı?
1: Diğer tarafta.
2: Normalde olduğu gibi satılan ürünler için bir şey yapamayız ama bu adam sürekli müşteri. Onu kaybetmek istemem. Tamircilerimden birini çağırdım ki sorun ne anlayalım. Okay. Tamam, düzeliyor. İşte böyle.
3: Çalışması için buna basılı tutmak lazım.
2: İşe yarıyor gibi.
1: Tamamdır dostum. Her şey yolunda. Aldığımda yağını kontrol etmemiştim. Alır almaz baksaydım böyle bir sorun olmazdı. Tamir ettiler ve artık mutluyum.
4: Batı yakası.
5: Şişman çita, başla. Yardıma ihtiyacınız var mı?
6: Nasılsın dostum? Bu televizyonun fiyatı nedir?
5: Bu televizyon 400 dolar.
6: 400 mü?
5: Evet.
6: Sana komik bir şey anlatayım da dinle. 2 hafta önce buradaydım ve bu televizyonu 90 dolara sattım. Şimdi bana 400 dolar diyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Yani benim sayemde 310 dolar kâr ediyorsun. Saçmalık bu. Birini çağır ya bana televizyonumu ya da parasını versinler.
7: Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sen de kimsin?
7: Buranın yöneticisiyim.
6: Bak dostum, hı-hı, buraya 2 hafta önce geldim ve bu adama da dediğim gibi
7: beyefendi
6: saçma ya. Bir şeyler yap dostum. Her neyse. 90 dolara sattım ve şimdi 400 dolara satıyorsunuz. Benden bu kadar mı kâr edeceksiniz?
7: İşiniz nerede?
6: İngilizce anlamıyor musun
7: anlıyorum,
6: kardeşim?
7: Anlıyorum, anlıyorum kardeşim. Adama inanamıyorum. Bu numaraları bilirim. Bedava televizyon istiyor.
6: Televizyonumu alacağım dostum. Bu kapıdan
7: tabii
6: öylece
7: yaparsınız.
6: Çıkacağım.
7: Bunu denediğinizi görmek isterim.
6: Sorun
7: bunun
6: değil, ben alırım.
7: Herhangi bir yerine dokunursanız buradan hızla atılırsınız.
6: Kim atacakmış beni? Sen de kimsin?
7: Çok kaba konuşuyorsunuz ve kimse bundan memnun değil.
6: Buradan gitmiyorum. Beni buradan çıkaramazsın. Bu televizyonu almadan çıkmayacağım, tamam mı?
8: Tamam, tamam, sorun yok.
6: Bırakın beni, hadi. Elemeyin. Bak sen şu
8: zorluk
6: işe.
8: Çıkartma.
6: Ne bu ha?
8: Hadi
6: bırakın
8: lütfen.
6: Beni. Ayakkabılarım, ayakkabılarımı bırakın.
8: Boşuna çabalama, hadi.
6: Nasıl ayakkabılarımı verin? Pislik. Bana ayakkabılarımı ver. Sizi zorbalar. Ayakkabımı verin dostum. Mahvedeceğim sizi. Mahvederim sizi.
7: Adam tam anlamıyla çocuk gibi davranıyordu. İlgi istiyordu ve aldı.
6: Bir daha buraya gelmeyeceğim.
7: Söz mü?
6: Mahvederim sizi.
9: Hello. Merhaba.
2: Merhaba.
10: Siz iki güzel insanı buraya getiren nedir acaba?
9: Bizim bir depomuz var ve bizden öncekiler bazı eşyalar bırakmış.
10: Nedir bu?
9: Altın tozu olduğunu düşünüyoruz.
2: Baktım ve bir anda bu altın dedim. Bu en iyi keşifleri olabilir.
10: Altın olsaydı...
2: Öyle olduğunu farz edelim. Ne kadar istiyorsunuz?
9: Bize eğer gerçek altınsa
2: evet.
9: 16 bin dolar edebileceği söylendi.
2: Çok heyecanlıyım. Bugün altının 28 gramı 1700 dolar ediyor ve bu bir servet. Bir şeyden çıkardıkları altın plaklar gibi sanki.
10: Göz farı gibi de görünüyor. Babamın bugün nesi var? Tüm gün insanları umutlandırdı.
2: Şöyle küçük bir parça alıp eritmem gerekecek.
9: Tabii test edebilirsek
10: gerçekten
9: harika
10: altın olduğunu mu düşünüyorsun?
2: Evet düşünüyorum.
10: Biliyor musun ben hiç böyle bir altın tozu görmedim. Bu tozlar aynı diğer kadının getirdiği camlar gibi değersiz bir şey.
2: Bu asit. Önce altını koyup sonra asidi ekleyeceğiz. metalik bir renge dönüşüp kaybolursa altın değildir.
9: Tamam.
2: Biraz koyalım. Sonra bunu alıyoruz. Yeşil oluyorsa ya da kaybolursa gerçek değildir. Puf, bu ne demek oluyor?
9: Ne demek yani?
2: Gerçek değildi demek oluyor.
10: Göz farı.
7: Tamam.
2: Kimyasal reaksiyonla yeşile döndü. Bu da gerçek altın olmadığını söylüyor. Çok kötü. Gerçekten altın olduğunu sanmıştım. Çok üzgünüm ve buraya geldiğiniz için
9: teşekkür
2: sağ olun.
9: Teşekkür ederiz. Bilgilendirdiğiniz için
7: pekala,
9: sağ olun.
7: Hoşçakalın.
9: Altın
10: böyle altın görmüştüm. Bu altın.
2: Bu ne biliyor bu musun?
10: Altın. Göz farı
2: demir,
10: bu.
2: Demir, bakır ve nikeldi.
10: Çok güzel göz farı olurdu baba.
2: Bence bu gece onu sürmelisin.
10: Ve sonra asit sürüp kontrol edersin.
2: Bunu yapabilirim.
10: Tamam baba. Her şeyi bilen adam. Diğer kadın ve mücevherlerini de unutma. Binlerce dolar edeceğini düşündüğü altın tozunun gerçek olmaması babama her konuda haklı olmadığını göstermiş oldu. Her konuda haklı değil.
7: Jeff yüzükleri bitirerek iyi iş çıkardı.
2: Gerçekten de öyle. Öyle. Evet.
10: Babamın 20 dakikadır altın tozu sanıp göz farı için anlaşmaya çalıştığını biliyor musun Seth?
7: Hayır, yapmamıştır.
10: Yaptı. Aman tanrım, bu altın tozu.
7: Ne?
10: Bense göz farı deyip durdum Seth.
7: Ne kadar zaman harcadın?
10: Tam 20 dakika.
7: Altın tozunun neye benzediğini bilmiyor musun?
2: Altın gibi görünüyordu. Altın gibi hissediliyordu. Sonra üzüleceğimize emin oldum.
7: Altın göz farı mı?
2: Göz farı değildi.
10: Altın analizörüyle gerçek olmadığını söyleyebilirim.
2: Bakın ne diyeceğim. Siz tartışmaya devam edin. Ben gidiyorum.
7: Gereksiz vakit
10: kaybı.
2: Çocuklarım her şeyi kontrol etmemiz gerektiğini anlamalı. Elimizdeki ne olduğu belli olmaz.
10: Makyaj alışverişine gittiğimde seni de çağırırım. Gerçek mi değil mi kontrol edersin
2: ara
10: baba.
2: Ara beni, gelirim.
7: Nasılsınız?
4: Nasıl gidiyor millet?
7: İyiyiz.
2: İyi,
7: iyi.
2: Nasılsın?
4: Bir şey getirdim. Bakalım almak isteyecek misiniz, istemeyecek misiniz?
2: Nedir?
4: Rakım sakım robotları.
2: 60'lı yıllarda bayağı popülerlerdi. Hala bunun yeni versiyonlarını sattıklarına eminim ama orijinalinin olması çok iyi. Eski anıları canlandırıyor. Bu çok önemli.
7: Buna ne kadar istersiniz?
4: Hmm. Siz ne teklif edersiniz?
7: Sizin eşyanız, siz söyleyin. Ben buradaki eşyanın nedirini söyleyebilirim çünkü benim.
4: Tamam, ben...
2: Benim sanıyordum.
4: 300 dolar isterim.
7: Bu fiyata nasıl vardınız?
4: Antika eşyalar üzerine araştırma yaptım. Bunlardan iki tane buldum. Biri 275'ti, diğeri 425'ti. Evet, öyleydi.
2: Sana 300 vereceğim ve onu satacağım.
4: Tamam.
2: 275'e satarsam para kaybederim.
7: Evet, genelde böyle oluyor zaten.
2: Ben böyle yaparım. Teşekkürler. Komik mi? Şaka mı yapıyorum?
7: Komik değil.
2: Burada iş yapıyoruz. Oynamak ister misin?
7: Tabii.
4: Evet, buyurun.
7: Hazır mısın?
2: Hazırım. Başla.
4: Yaklaşın.
2: Evet, yaklaşsana. Hadi ama. Kendine doğru çekemezsin. Hadi.
10: Çalışıyor musunuz yoksa oyun mu oynuyorsunuz?
2: Anlaşma yapıyoruz.
4: Fena
7: yaklaşsana.
4: Değil.
7: Yaklaşsana. Senin kafanı dağıtacağım.
10: Bana verin. Bana ver.
2: Dokunduğun anda kaybettin.
10: Zamanınızı harcıyorsunuz. Buna ne kadar istiyorsun?
4: 250.
2: Gerçekten ne istersin?
4: 250.
2: 100 dolar almaz mısın?
4: Hayır.
2: 150 dolar olur mu?
4: Hayır. Hayır.
2: 175'e ne dersin?
4: Hayır.
2: Çok teşekkürler. Üzgünüm.
4: Memnun oldum.
7: Memnun
4: teşekkür
7: oldum.
4: Ederim.
7: Teşekkür ederiz.
4: Ben de teşekkürler.
2: Çok iyi bir üründü ama paraya değmezdi. En azından bir el oynadı.
4: Teşekkürler millet. Birlikte oyunu oynamaya başladıklarında belki satın alırlar dedim ama olmadı. İstemediler sanırım.
11: Kasabadaki en iyi mücevherler.
12: Biz gelmeden önce gelseniz çok iyi olur.
2: Sabah bir kadın çanta dolusu taş getirdi. Bana kristal gibi geldiler ama mücevher uzmanım Bob var. Ona bir soracağım. Bu taşların sahibi geri gelecek. Bana bir iyilik yapıp bunları değerlendirir misin? Lütfen bir bak.
10: Babam gerçekten bu camların değerli olduğunu düşünüyor. Baba, ciddi misin?
13: Bunlar değersiz. Ama bir de şuna bak.
2: Holy... Aman tanrım, olamaz.
10: Nedir o?
2: Bak be.
10: Vay canına.
2: Böyle bir şey ömür boyu bulamazsınız. Böyle şeyler hiç gelmez bize.
10: Nasıl bir değer biçiyorsun?
2: Bu onun hayatını değiştirebilir. Tamam, hadi gidelim.
10: Aman tanrım. Evet. Zor zamanlardan geçiyorsun değil mi?
12: Evet.
10: Bu haberi nasıl vereceğimi bilmiyorum. Buradakilerin hepsi Can.
2: Can. Evet.
12: Öyle mi?
10: Ama buradaki gerçek bir yakut.
2: Sana tam 10 bin dolar verebiliriz.
12: Aman tanrım, ciddi misiniz?
2: Tebrikler.
12: Teşekkür ederim aman tanrım, teşekkür ederim.
2: Gördün mü?
10: Neden ağlıyorsun?
2: Onun hislerini düşünemiyorum. Birinin hayatını çok sık değiştiremiyoruz. İşte tam bu yüzden her ürün için zaman ayırıyorum.
12: Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler, bol şans.
12: Aman tanrım, bilin bakalım ne oldu. Büyük annemin mücevherleri için 10 bin dolar verdiler. Evet, ciddiyim. Bugün buraya geldiğim için çok mutluyum.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100.000 liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in göbeğinde şehrin en büyük ve en havalı ikinci el dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler buraya nakit para için geliyor.
1: Sattım.
0: Ancak bazen kendilerini kaybediyorlar.
1: Polisler!
0: Orada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
2: Oğlum annemin yüzüğünü size getirmiş.
3: Yüzük bizde değil.
4: O kahrolası yüzüğü istiyoruz. Yüzük yoksa 9000 söküleceksiniz.
0: Veznede küçük bir tartışma.
1: Bu makbuz sahte.
2: Yüzük yoksa bana 10.000 dolar vereceksiniz.
1: Aha, tabii.
0: Les'in başı bu kez dertte.
5: Şu adam.
2: Ta kendi.
0: Adaleti karşısına mı alacak?
5: Ben avukat Kyle Dupuy.

0: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sizinle ilgilendiler mi?
2: Bu şeye $380 ödedim. Buranın müdürü nerede? Bana yardım edebilecek kimse yok mu? Bir bakar mısınız?
3: Neden bağırıyorsun?
2: Bağırıyorum çünkü sizden jeneratör satın aldım. Sonra eve bir getirdim, çalışmıyor. Ya bana $380'ımı verin ya da yeni bir jeneratör verin. Hemen şimdi. Duymuyor musun? Müdür sen misin? O zaman bir şey yap. Boş boş suratıma bakmayı kes.
3: Öncelikle sakin
2: ol. Oo, sen ne halt etmeye geldin ha? Senden korkacağımı mı sandın? Koca bebek, ne istiyorsun ha? Hele bir dokun.
4: Hanımefendi, sorun ne? Ne oldu?
2: Oo, bana bozuk jeneratör satan hanım evladı da buradaymış. Ne oldu, unuttun mu? Al makbuza bak. Her şey orada yazıyor.
4: Bu benim yazım değil.
2: İyi bak, iyi. Senin yazın çünkü sen yazdın.
4: Makbuzdaki imza bana ait değildi. O kadın ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama tuzağına düşmeyeceğim.
2: Jeneratör bozuk.
3: Bağırmayı kesersen.
2: Nokta.
3: Sakin ol.
2: Bana tek kelime etme. Şu düzenbaza sor.
4: Pekala, o zaman
5: tamam,
4: şimdi.
5: Tamam, gitme vakti.
2: Hayır, hadi.
5: Hadi.
2: Nereye gidiyorsun? Hemen makbuzumu geri ver. Gel buraya, ver.
5: Devam et.
2: Sahtekarlar, hepinize lanet olsun.
3: Bir müşteri oraya buraya saldırmaya başlarsa onu bir an önce dükkandan çıkarmamız gerekir.
2: Dolandırıcılar, size lanet olsun.
3: Ürünü başka bir gün getirirse ona seve seve yardımcı olurum.
2: Bir jeneratör alın da beyninize bağlayın. Aptallar, umurumda değilsiniz.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsınız?
0: İyiyim ya siz?
1: Fena değil. Oğlum annemin yüzüğüne karşılık sizden kredi almıştı. Kredinin süresi ne zaman doluyor?
0: Tamam. Makbuz'u görebilir miyim?
1: Makbuz yanımda.
0: Oğlunuzun adı ne peki?
1: Nathan Turner.
0: Normalde makbuzsuz müşterilere yardımcı olamıyoruz. Ama borç kapatmaya değil sadece bilgi almaya gelmişlerdi. Bu yüzden yardım edebilirim diye düşündüm. Yüzük bizde değil.
1: Burada değil mi?
0: Hayır efendim.
1: Tekrar kontrol et.
0: Sayfa önümde. Yüzük burada değil.
1: Hayır, bir hata olmalı. Oğlum size 10 bin dolarlık bir yüzük getirdi. O yüzük anneme aitti. Annemden geriye kalan tek şey o.
0: Üzgünüm ama yüzük burada değil.
1: Bir yerde olmalı ama.
0: Burada değil.
1: Bu dükkanın müdürü kim? Onunla konuşacağım. Yüzüğümün nerede olduğunu öğrenmeliyim.
2: Ne yüzüğü?
1: Oğlum annemin yüzüğünü size getirmiş. O annemden geriye kalan tek şeydi.
2: Sorun şu ki burada öyle bir kayıt yok.
3: Kardeşim bize yalan söylemez. Burada dediyse buradadır.
2: En iyisi makbuzu getirin. Belki makbuzda bir yanlışlık olmuştur.
3: Dalga
2: bilemiyorum.
3: Dalga mı geçiyorsun sen? Budak mısın be adam?
2: Ne dedin sen?
3: Bunak mısın dedim. Ne olacak? Biri hemen bana açıklama yapsın.
2: Sana tek bir şey söyleyeceğim. Makbuzu getir.
1: Tamam. Makbuzu size getireceğim.
2: Harika. Sizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler.
3: Bu neyin nesiydi anlamadım. Saçma sapan işler işte.
2: Dükkana gelirsen makbuzunu gösterirsin. O zaman sana eşyanı geri veririz. Eminim o kadın geri dönecek.
1: Elimde makbuzla geldiğimde yüzüğümü bulsanız iyi edersiniz. Yoksa burayı başınıza yıkarım. Bunu görmek istemezsiniz.
4: Ancak doğuştan zenginsen bunu alabilirsin.
5: Hoşça kalın.
6: Merhaba çocuklar.
7: Nasılsınız?
2: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Mike. Ben Mike.
2: Scott.
8: Memnun oldum.
2: Anlat bakalım ne getirdiniz?
6: Küçük bir oyuncak.
8: Oyuncak mı? Bu bebeğe oyuncak demek hakaret olur. Size 1958 Greyhound model bir motosiklet getirdim. Çoğu motosikletin jantları düşken bununki telli. Yani motosikletle bisikletin karışımı gibi.
6: Nereden eline geçti?
8: Yol kenarında buldum.
2: Sahi mi?
8: Bir adam satıyordu. Ben de satın aldım.
2: Motosiklet çok havalıydı. Vintage motosikletler değer kaybetmiyor. Eğer iyi bir fiyata satın alırsak satışta kâr edebiliriz. Koleksiyoncular bu motorlar için can atıyor.
6: Buna ne kadar ödedin sen?
8: Ta o zaman 2000 dolar ödedim.
6: İnanamıyorum, ciddi misin?
8: Evet, ayrıca gerçekten restore ettim. Temel olarak boya dışında her şey orijinal.
2: Bu şeye ne kadar istiyorsun?
8: 4000 istiyorum.
2: 4000.
6: 4000.
2: Peki neden 4000 istiyorsun?
8: Bu model nadir bulunuyor. Amerika'da sadece 12 tane olduğu biliniyor.
2: Tek üretici bu mu?
8: Evet bu.
6: Peki en son kaça olur?
2: Ne kadara bırakırsın?
8: 4000'e.
2: Motosiklet çok güzel ama fiyat buysa anlaşamayız.
8: Sizin teklifinizi duyalım.
2: Bir dakika lütfen. 58 Greyhound motosiklet.
8: İşte burada.
6: O motosikleti internetteki ilanlarda arattık ve bir baktık satıcı aynı adam.
4: Aynı mı?
2: Aşağılık herif. Beni dolandırmaya çalışıyor. Tamam, dürüst olma vakti. İnternette ne kadar satıyorsun?
8: İlk fiyat 2500'dü.
2: Sonra ne yapacaktın? Artıracak mıydın?
6: Bizden 4000 istiyorsun, internette 2500'e mi satıyorsun yani?
2: O adam beni kandırmaya çalışıyordu. 2500 yazdıysan kimse üstünü
8: vermez.
2: Kimseden
8: geri dönüş olmayınca ilanı kaldırdım.
6: İlan duruyor.
2: Evet, bizimle kafa bulma.
8: Hayır, sizinle kafa bulmuyorum.
2: Bir teklif vermeye hazırdım. Ama 200 olman tepemin tasını attırdı. Gözümüzün içine baka baka yalan söyledin. 4000'den aşağı olmaz. Çok masraf ettim diyorsun. İnternette 2500
8: tamam
2: diyorsun.
8: Anlaşma falan yok. Satmıyorum.
2: Çıktık yanımdan.
8: Meraklısı değilim.
2: Güzel.
6: Güle güle. Bir daha bir şey satarsan alıcıya yalan söyleme bari, olur
2: evet
6: mu?
2: Evet. Dürüst olan kazanır. Bunu unutma.
8: Tabii tabii.
2: Bana palavralarla gelme. Yemeyiz. Bugünlere nasıl geldik sanıyorsun? Aptalız diye mi? İyi işte.
5: Hanımefendi 18 karat hak ediyor.
7: Merhaba.
6: Merhaba, nasılsınız? Ben Ashley.
7: Brett.
6: Nasıl yardımcı olabilirim?
7: Bu DVD oynatıcısını satmak istiyorum. $60 aldım, yepyeni. Buna karşılık $50 civarı istiyorum.
6: Uzaktan kumandası var mı?
7: Hayır, üstünde düğmeleri var. Yani sorunsuz çalışıyor.
6: Şey, kumandası olmalı.
7: Kumanda yok.
6: Zaten olsa bile sana $50 veremem.
7: Peki, o zaman...
6: DVD'leri...
7: İzin verir misin lütfen? Peki, $40 olmaz mı?
6: 20'ye ne dersin?
7: Ben 40 istiyorum.
6: Hayır. Beni mi taklit ediyorsun sen? Kes şunu. Güle güle.
7: Şey, $40'ımı almadan gitmiyorum.
6: 6'da kapatıyoruz. Yerde oturup bekleyebilirsin.
7: Olur.
9: Neden yerde oturuyorsunuz?
6: Çünkü $40 almadan gitmezmiş. Orada oturup beni ve diğerlerini taklit etmek istiyor anlaşılan.
9: Git sokaktakileri taklit et hadi.
7: Seni taklit edeceğim.
10: Hadi, hadi dostum, hadi dışarı.
6: DVD'ni unutma.
7: Tamam, istiyorum. Onu geri
6: ver. Merak etme, saklayacak hadi, hadi. Değiliz.
7: Lanet DVD'mi geri alabilir miyim lütfen?
6: Evet, lanet DVD'ni alabilirsin.
7: Lanet DVD'ni alabilirsin.
6: İyi yolculuklar.
7: İyi yolculuklar.

0: Bo, al sana makbuz. Şimdi yüzüğümü bul.
1: Bu bizim makbuzumuz değil.
0: Ne demek bizim makbuzumuz değil? Kağıdın tepesinde dükkanın adı yazıyor.
2: Ne bakıyorsun öyle aptal aptal? Okuma yazman yok mu senin? Bir şey mi diyeceksin?
1: Bu makbuz sahte.
2: Hayır değil. Çocuk mu kandırıyorsunuz? O kahrolası yüzüğü geri istiyoruz, anladınız mı? Yüzük yoksa 10.000'i sökülün. O da yok dersen vezneden çıkıp tıpış tıpış buraya geleceksin ki sana dersini
0: verir. Korktuysan Lesi çağır.
2: Ona da dersini veririm, hiç fark etmez.
3: Bugün yeterince dertle uğraştım, artık yeter.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: kötü kokuyor.
1: Yok, koku değil.
2: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
3: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
4: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
5: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
6: Ter kalacağız bunlara.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: O kahrolası yüzüğü geri istiyoruz, anladınız mı? Yüzük yoksa 10.000'i sökülün. O da yok dersen vezneden çıkıp tıpış tıpış buraya geleceksin ki sana dersini vereyim.
11: Korktuysan Les'i çağır.
10: Ona da dersini veririm, hiç fark etmez. Kim gelirse gelsin umurumda değil.
11: Hemen Les'i çağırın, yoksa avukatımı ararım.
12: Tamam, bir dakika hanımefendi.
11: Tamam, Les geldi. Hadi ama Les, bak bu makbuzu almak için o kadar yol gittim.
13: Tamam.
11: Yüzüğümün burada olduğundan emin olmalıyım.
13: Bu bizim makbuzumuz.
11: Nasıl değil? Üstünde mücevher ve kredi yazıyor.
13: Ne olmuş?
10: Sorun ne ha?
13: Sorun şu ki makbuz sahte.
11: Sen onu benim külahıma anlat. Güpegündüz adam mı tokatlıyorsunuz ha? Eğer yüzük yoksa bana 10.000 dolar vereceksiniz.
13: Ha tabii.
11: Avukatımla geri döneceğim.
13: Aynı şeyi ona da söyleyeceğim.
11: Hepiniz üç kağıtçısınız.
13: Avukatla geri döndükleri de o makbuzun neden sahte olduğunu memnuniyetle göstereceğim.
14: Bak Mikey beğendi.
15: Birazdan kredimi alacağım millet.
16: Merhaba, nasılsınız?
15: İyiyim, siz?
16: İyiyiz.
13: İyi. Bu şey de ne böyle?
15: Segway.
13: Tamam.
16: Bu araç yıllardır var ama daha önce burada hiç görmedik. Çok havalı bir ürün. Ne zamandır sizde?
15: Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıldır.
17: Bu aracı sık kullanmıyor. Onunla sadece 1-2 yere gidiyor.
16: Peki onunla ne yapmak istiyorsunuz?
15: Satmak.
16: Kaça satıyorsunuz?
15: 5.500'e.
13: En son kaça olur?
15: Ne? Kaç para?
13: En son kaça olur?
15: Sağır değilim.
13: Ne?
15: Sağır değilim dedim.
13: Sağ mı değilsin?
15: Sağır değilim.
13: Sağır. Ben de sağ değilim diye anladım.
15: En son 5.000 olur.
16: Bunların yenileri ne kadar?
15: 6.200.
13: Seninki 3 yıllık olduğu halde 5.000 mi vereceğiz?
15: Evet.
13: Neden?
15: Çünkü iyi birine benziyorsun.
13: Sağır değilsin ama körsün galiba. Bana bir dakika izin ver. Bunu internetten aratayım. 2008 Segway. Fiyatları ne kadar?
18: En yüksek teklifi veren alıyor.
15: Bana ne kadar vereceksin?
13: 2000. İnternette aynı model 2500'ün altına satılıyor. Tamamen aynı.
17: Ama biz karşınızdayız.
13: İşte bu yüzden size internettekiyle neredeyse aynı fiyatı veriyorum.
15: Bu ne biçim teklif?
16: 2100?
15: Hayatta olmaz.
13: 2200.
15: 3800 son teklifim.
16: O zaman eve bununla döneceksiniz.
15: Tamam.
16: Yine de geldiğiniz için sağ olun.
13: Yine bekleriz.
15: Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.
13: 2500 teklif edelim mi?
16: Evet hadi.
13: Özel bir parça olduğuna şüphe yok. Böyle bir ürün daha önce dükkana gelmedi. Gitmesine izin veremezdim. 2500 dolar.
17: 3200'de.
13: 2500 dolar nakit hemen şu
15: 3000
13: an.
15: 3000 nakit.
13: Mümkün değil. 2500.
15: Ne?
13: 2500.
15: 2500 dolar mı vereceksin?
13: 2500 dolar. Hemen şimdi elinde nakit. 2500.
15: Tamam.
13: 2500'e el anlaştık. Sıkışalım. Teşekkür ederim. Sakın parayı çarçur edeyim deme.
15: Seni internette 2500'e satın
13: alabilirim.
15: Alamazsın.
13: Her neyse sağ ol. 81 yaşındaki adamın o aracı ustaca kullanması beni şaşırttı.
19: Ehliyetiniz var mı?
15: Ne?
19: Ehliyetiniz var mı?
13: Sonunda el sıkışmayı başardık.
15: Ne?
20: Merhaba, nasılsınız? Çim biçme makinesi getirdim.
0: 150 dolar civarına satıyorum.
1: 150 veremem.
0: Nasıl 150 dolar veremezsin?
1: Rehin bırakacaksın değil mi?
0: Evet.
1: 20 dolar.
0: Evet. 20 dolar diyor ya. Ben bu şeye 200 dolar verdim. 20 dolar çok az, tamam mı? Bu saçma.
1: Ancak o kadar verebilirim.
0: Hayır, bu saçmalık. Dalga geçiyor olmalısın. Senin müdürün nerede söylesene. Müdürle konuşmak istiyorum. Hemen bana onu çağır.
16: Ben Seth.
0: Eşyama karşılık 150
16: öyle
0: dolar
16: mi
0: istiyorum.
16: O kenardaki şey ne?
0: O şeyi dert etmene gerek yok
16: o
0: dostum.
16: Telefon kablosu mu?
0: Lanet olsun.
16: Nedir o öyle?
13: El feneri.
0: El öyle feneri mi değil bu, tamam mı?
16: Ne peki?
0: Araba süpürgesi dostum.
16: Aa, neden oradan sarkıyor peki?
0: Bundan sana ne? Hadi uzatmayın da bana şu 150 dolarımı verin artık.
16: Adam o çim biçme makinesine 150 dolar istiyor. Ben onu 60 dolara bile satamam. Şey, mümkün değil.
0: Bal gibi de mümkün. Duymuyor musun? Bu şeye 150 dolar istiyorum.
16: Duyuyorum
0: dedim.
16: Duyuyorum ama olmaz.
0: Dostum, hemen şimdi bana lanet olası 150 doları vereceksin.
16: Yoksa?
0: Tamam. Yoksa makineyi havaya uçururum.
13: Tamam,
0: evet,
13: bu kadar
0: tamam
13: yeter
0: mı?
13: Hadi evlat,
0: beni
13: dışarı
0: duydum
13: çıkalım.
0: Pekala.
13: Kimse dükkanıma gelip makineyi havaya uçuracağım diyemez. Derse biz de onu dışarı çıkarmasını biliriz.
0: Sizin sorununuz ne ha? Yaptığınız düpedüz hırsızlık.
13: Sana tavsiyem lanet makineni de alıp buradan
0: unut
13: gitme.
0: Unut bunu. 150 dolarım nerede benim? Versene
13: sana 5 kuruş.
16: Laftan anlamıyor musun?
0: Dostum sen de kim oluyorsun ha? Bana patronluk taslama, yoksa
16: öyle
0: seni
16: mi
0: buraya gömerim.
16: Hadi,
0: anladın
16: yap da görelim,
0: evet,
16: o zaman. Hadi.
0: Evet
16: yap,
0: yaparım. Bak
16: hadi,
0: beni dinle. Yaparım dediysem yaparım. Sana gününü göstereceğim pislik. Hepinize lanet olsun. Pis soyguncular. Dükkanınız batsın.
13: Süpürgeni unuttum.

0: Şu adam mı?
1: Ta kendisi.
2: Aa, yine geldiler.
0: Les mi?
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Ben avukat Kyle Dupoy. Müvekkilim Angie adına sizinle konuşmaya geldim.
2: Tamam.
0: Müvekkilim size 10 bin dolar değerinde bir yüzük getirmiş. Ya alacaklı olduğu paranın tahsilatını ya da yüzüğün iadesini talep ediyor. Elinde makbuz var.
2: Şöyle evet. Söyleyeyim. Bu makbuz sahte. Size orijinaliyle farkını
0: göstereyim. Kendim görmeliyim.
2: O makbuzu her kim yaptıysa profesyonel görünmesi için pek uğraşmamış. Sahte olduğu aşikardı. Bizim makbuzumuz böyle görünüyor. Öncelikle bizimkinde bu kadar uzun kollar yok. Bir buradaki sayıların uzunluğuna bakın, bir de öbür makbuzdakine.
0: Tamam.
2: İkinci olarak eyalet yasasına göre satış sözleşmesi 12 puntoyla yazılır.
0: Tamam.
2: Bunun puntosu çok daha küçük. Bu makbuz sahte. Nokta. İşte o kadar. Bunu biri hazırlamış.
3: Saçmalık bu.
2: Sana göre olabilir ama doğru.
3: Nasıl olduysa belli ki bir karışıklık olmuş. Ya da yazıcı yanlış basmış. Ama oğlumun sizden aldığı makbuz bu.
2: Bizden almamış, hayır.
1: Şimdi de yalancı mı olduk gerçekten?
2: Yalancı olan siz değilsiniz.
3: Sen oğluma yalancı mı diyorsun?
2: Keşke aksini söyleyebilsem.
3: Şu rezalete bak, lanet olsun.
0: Haklılar, haklılar. Rakamlar birbirini tutmuyor, kağıt aynı değil. Evet, bu makbuz sahte.
3: Şimdi onların tarafına mı geçtin? Bizi temsil etmen gerekiyor.
0: Ama...
3: Eğer onlardan paramı ya da yüzüğümü almazsam sen de paranı alamazsın. Bu makbuz sahte mahde değil. Buradan
1: neresi
3: verdiler.
1: Neresi sahte bunun? Sahte filan değil, gerçek bu.
0: Hayır. Dükkanın size bu makbuzu verdiğine inanmıyorum.
3: Ben de senin avukat olduğuna inanmıyorum.
1: Beni savunsa niye edersin? Niye buradasın sanıyorsun?
3: Bu gerçekten saçmalık.
1: Benim haklarımı savunacaksın,
3: başka
1: onu
3: şey
1: değil.
0: Hayır, hayır.
2: O benim avukatım.
3: Aldım. Sayende gün mü kaldı?
1: Sesini, tamam mı?
2: Kusura bakma dostum.
3: Hiçbir şey kalmadı. Sana gelince bizden 5 kuruş alamayacaksın.
1: Neyse,
3: duydun mu
1: ne?
3: Beni? Sen ne
1: neden
3: biçim bir avukatsın?
1: Biz?
3: Bizi değil onları savunuyorsun
0: evet.
3: Ha? Git onların köpeği ol. Sana ihtiyacım yok.
1: Yaramadın.
3: Kendi hakkımı kendim alırım.
2: O zaman iyi şanslar.
1: Kapa çeneni.
3: Avukat bozuntusu sen de.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
7: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: O anların dondurması Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
10: Bozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
13: Detroit'in göbeğinde şehrin en büyük ve en tehlikeli rehin dükkanı yer alıyor.
14: Burada kimse bize bulaşamaz.
15: Bırakın beni!
13: Burası müşterilerin nakit paraya ulaştıkları yer.
14: Sattım.
13: Bazen de kafayı yedikleri.
15: Bırak
14: Harişer.
15: Beni!
14: Harişer!
13: Burada olanlara...
14: Aman tanrım!
13: İnanamayacaksınız.
14: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
13: Şimdi ikinci el krallarında...
16: Ne yaptığımın farkındayım ve eminim sıradaki müşterimin ürününü alarak kar oranımızı daha da arttıracağım. Hem de bugün.
13: Bazen işler yolunda gitmeyebilir.
16: Bu tuhaf şapkayla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok.
13: Set kar edebilecek mi?
16: Bobby Jay, lütfen sat şunu.
17: Zor bir atış olacak.
13: Yoksa zarar mı edecek?
18: İşte bunu seviyorum.
16: Şu an mağazada bulunan herkesin dikkatine.

0: Mücevher kiralama. Evet, sizi dinliyorum.
1: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ödeme yapmak için erkenden gelmiştim. Ama verdiğiniz makbuz yanlış. Herifin tekine ait kişi vermişsiniz. Ben bir kadınım. Bu bir herife ait. Ben kadınım. Şimdi işini yap ve bana makbuzu ver.
2: Verdiğiniz eşya neydi hanımefendi?
1: Lanet olası bir saat.
2: Makbuzda ne yazıyor?
1: Lanet olası bir saat yazıyor.
2: Kimin adına kesilmiş?
1: Daryl adında bir adam.
2: Kim?
3: Daryl.
1: Kim bu lanet olası Daryl?
2: Ben ne bileyim?
4: Bir şeyi de becerin
1: İşinizi
4: yahu.
1: Düzgün yapın. Lanet olası
2: Eşyanızı
1: işinizi yapın.
2: Eşyanızı mı alacaksınız?
1: Hayır, tek istediğim lanet olası makbuzdan
2: neden bağırıyorsunuz? Size yardım etmeye
1: bir
2: çalışıyoruz.
1: Bir de bana neden bağırdığımı mı soruyorsun?
2: Ne bağırıyorsun?
1: Bağıracağım biliyoruz tabii. Siz... Beni gereksiz yere uğraştırıyorsunuz
2: görmüyor
1: çünkü.
2: Musunuz? Meseleyi çözmeyi biz senden daha çok istiyoruz. Ama deli gibi bağırmaya başlarsan da kapının dışını boylarsın.
1: Ben biliyorum size pislikle. Ne yapacağımı.
5: Bana bir bakın. Gerçek değil benim.
6: Kendimi seviyorum.
7: Nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. Ben Zeki.
7: Ben Seth. Memnun oldum.
8: Sporla ilgili malzemeler getirdim
7: tamam,
8: buraya.
7: Tamam, harika.
8: Beyzbol topları, fotoğraflar.
7: Nereden buldunuz bunları?
8: Amcam epey iyi bir koleksiyoncuydu. Her yıl doğum günümde bana beyzbol topları ve o anki favori sporcum kimse onun fotoğraflarını getirdi.
7: Pete Rose var.
8: Alex Rodriguez ve Ken Griffey Jr. ait toplar da var. Okul tatil oldu. Florida'ya Daytona Beach'e gitmeye çalışıyorum. Bunun için $1000 civarında bir paraya ihtiyacım var.
7: Peki en son kaça olur dersiniz?
8: Sanırım 600'den aşağısı kurtarmaz.
7: O kadar olmaz. 250'ye ne dersiniz?
8: Şunu 400 yapalım mı?
9: Anca 300 olur.
8: Ortada buluşalım, 350.
7: 310.
9: Gel şunu.
8: 325 yapamaz mısınız?
9: Bence 310 sana Florida'da yeter de artar.
8: Pekala, 310'da anlaşalım.
7: 310, tamamdır, sağ ol dostum.
8: Evet, önemli değil.
7: $310 harika bir koleksiyonumuz oldu. Adam da güzel bir tatil geçirecek. Buna kazan kazan denir. Ön tarafa geçebilirsin, seninle ilgilenecekler.
8: Sağ olun.
7: Sen de sağ ol.
10: Güzel iş. Daha böyle ne kadar spor hatırası almayı düşünüyorsun acaba?
7: Spor hatıraları almam konusuna takılma.
10: Sorun şu
7: ki sen nasıl?
10: Bunları alma sebebin senin
7: kar edebileceğimi bildiğim ürünleri alıyorum.
10: Pekala Seth. Toplar mı?
7: Evet, tabii ki. Ne olduğu fark etmiyor.
10: Öyle mi?
7: Evet, var mısın iddiasına? Ne yaptığımın farkındayım ve eminim sıradaki müşterimin ürününü alarak kar oranımızı daha da arttıracağım. Hem de bugün. Bunu yaparsam dünyanın en iyi rehincisi olduğumu kabul edeceksin.
10: Peki ya yapamazsan?
7: O zaman ben başka bir şeyi kabul edeceğim.
10: Dünyanın en iyi rehincisinin ben olduğumu.
7: Anlaştık.
10: Umarım top getirirler.
7: Umarım dünyanın en iyi rehincisi olduğumu kabul etmeye hazırsındır.
10: Bu gerçek olmayacak.
2: Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz?
11: Sağ olun, ben Rick.
2: Ben de Les.
11: Benim de ufak bir şey var. Birkaç yıldır bende.
2: Pekala, güzel.
11: Artık elden çıkartmak istiyorum.
2: Etkileyici bir parça. Üzerinde beyaz, kırmızı ve yeşil elmaslarla kaplanmış bir para kesesi var. Neden paraya ihtiyacım var?
11: Artık yaşım ilerledi ve bu tip şeyler pek tarzım değil. Aslında benim babam Maserati Rick.
2: Öyle mi?
11: Evet dostum.
2: Yani bu parça Detroit tarihine
11: aynen
2: ait.
11: Öyle.
2: Detroit tarihindeki en bilinen uyuşturucu satıcılarından biri Maserati Rick'ti.
11: Henüz 25 yaşındayken bir Maseratisi vardı. Bu lakap oradan geliyor.
2: 80'li yıllarda o ve çetesine dair çok hikaye duymuştum. Onun izinden gitmiyor. Etkileyici bir parça. Üzerinde beyaz, kırmızı ve yeşil elmaslarla kaplanmış bir para kesesi var. Neden paraya ihtiyacım var?
11: Artık yaşım ilerledi ve bu tip şeyler pek tarzım değil. Aslında benim babam Maserati Rick.
2: Öyle mi?
11: Evet dostum.
2: Yani bu parça Detroit tarihine
11: aynen
2: ait.
11: Öyle.
2: Detroit tarihindeki en bilinen uyuşturucu satıcılarından biri Maserati Rick'ti.

0: Kuyuyu çoktan kırdım.
1: Pekala, bunun için ne kadar istiyorsun?
0: Biliyorsun, bu parça yaklaşık 7000 değerinde. Ama yine de... Tabii pazarlık edebiliriz.
1: Güzel. 1000 dolar.
0: Ne?
1: 1000 dolar.
0: Gerçekten mi?
2: You have to understand.
1: Şunu anlaman gerek. Satış fiyatında alamayız.
0: 5.
1: 5 olması mümkün değil. Hadi sana 2,5 olsun.
0: Peki, olur.
1: 2500 dolar, anlaştık.
0: Tamam.
1: Şuradaki ikinci pencereye doğru ilerle. Tamam, seninle ilgilenecekler. Bu çocuk ailesinin kaderini değiştirmek için çaba sarf etmek yerine babasının izinden gitmeyi tercih edebilirdi. Teşekkürler Rick, seni tanımak
0: güzeldi.
1: Benim için
0: de öyle.
1: Kendine iyi bak.
0: Hoşça kal.
3: Sıradaki müşterinin getireceği ürünü alıp ondan kâr edebilmeliyim. Hay aksi. Merhaba, buyurun.
4: İyi günler, nasılsınız?
3: İyiyim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
4: Başımın üzerinde görüyor olduğunuz gibi bir av şapkam var ve ondan kurtulmak
3: evet.
4: istiyorum.
3: O kadar ürünün arasında tutup da bunun geldiğine inanamıyorum.
4: Orijinal porsuk postu. Kız arkadaşım bundan pek hoşlanmıyor.
3: Az rastlanan türden. Bu porsuk şapka çok komik görünüyor ama iddia iddiadır. Eğer onu iyi bir fiyata almayı başarabilir ve kar edebilirsem Ashley'i yenmiş olurum.
4: O şapka için 300'den fazla ödemiştim ama şu an için 150-175 gibi bir şey de uyar.
5: Şaka mı bu? Abimin ölü hayvanla uğraşmasını izliyorum. Çok komik gerçekten. Seth buradan asla kar edemez.
3: En son kaça olur?
4: Bak ne diyeceğim. Şuradaki altın rengi gitarı görüyor musun? Onun karşılığında ekstra ne kadar istersin?
3: O zaman şöyle yapalım. Şapkaya 50 dolar veririm. Bu gitarı da yaklaşık 225'e satıyorum. Bu durumda cebinizden 175 dolar çıkması gerekecek.
4: Bana uyar.
3: Anlaştık o zaman.
5: İşte bunu seviyorum.
3: Sizi tanıdığıma memnun oldum.
4: Memnun
3: Teşekkür
4: oldum.
3: Ederiz.
4: Sağ ol.
5: İddiayı kazanmak için hiç şansı kalmadı.

0: Bedava elmas mı?
1: Perfect.
2: Harika. Tek yapman gereken üzerinde altın bulunan bir şey alman.
0: Nasıl yani?
2: Yani şöyle, üzerinde elmas olan bir bileklik ya da kolye satın alıyorsunuz. Sizden yalnız altın için ücret alıyor. Elması bedava veriyoruz.
0: Ama burada bedava elmas yazıyor.
2: Aynen öyle, bedava elmas. Siz altın alıyorsunuz, biz de elması ücretsiz veriyoruz.
0: Öyleyse neden bu tabelayı koydunuz dostum?
2: Çünkü eğer altın bir takı alırsan elmas ücretsiz.
0: Bu tabela hiç açıklayıcı değil.
2: Tabelaya yazan... dokunma. Tabela
0: yok, şunu
2: doğru.
0: Alırsınız aynen ücretsiz, böyle. Yok bunu alırsınız ücretsiz. Bu sıkıntı sahte bir reklam yok dostum. Bu tam bir saçmalık. Elmas almak istiyorum, bunun için geliyorum. Ama bu tabelanın bir saçmalıktan ibaret olduğunu öğreniyorum. Şuraya bakar mısınız? Hey, neden dibimde öyle dikiliyorsun?
2: Çünkü bu tabelayı hazırlayanlardan biri de o. Çünkü bu tabelaya uzanabilecek tek kişi o. Çünkü
0: o tabelayı boyu... indirip bu adamın söylediği diğer satın alma şartlarını da eklemeniz gerekiyor. Yoksa bu tabela tamamen bir saçmalıktan ibaret olur.
3: Sen indirmek ister misin bakalım?
0: Defol git pislik. Senin yardımına mı kaldım? Sana ihtiyacım yok benim. Bedava elmaslarımı bekliyorum.
2: Daha çok beklersin.
0: Seni lanet olası herif. Yalancı pisliğin önde gideniz.
2: Pekala, güle güle.
0: Bu da ne demek?
3: Hadi.
0: Hey, uzak
3: hadi
0: dur benden pislik. Güle sakın güle. Bana dokunayım deme. Sana dokunma dedim. Lanet olası, ellerini çek üstümden.
2: Bu tabelayı yıllardır kullanıyoruz. Gayet başarılı bir reklam çalışması oluyor. Onu açıklamaya çalıştım ama...
0: Bedava elmasmış. Yalana bakar mısın? Bu tam bir saçmalık.

0: Nedir bu?
1: Borsuk postu. Yani lütfen sat şunu. Bence sen takarsan anında satılır.
0: Gerçekten mi?
1: Yani yaparsan sevinirim. Şunu herkes bilir. Eğer bir şey satmaya çalışıyorsanız onunla en çok ilgilenen siz olmalısınız.
0: Takmam mı gerekiyor?
1: Evet, satana kadar.
0: Ah, lanet olsun. Aa, iyiymiş.
1: Bobby etrafta bunu takarak gezdiğinde insanların ilgisini çekmeye başlayacak.
0: Bundan nefret ediyorum. Beni seçtiniz, sağ olun. Şapka almak ister misiniz? Harika. Şapka ister misiniz? Hayır mı? Harika. Berbat bir durum. Zor bir satış olacak. Bu şey için $200 öder miydin? İnsanlar bu şapka konusunda cevap bile vermiyor. Nasıl versinler ki? Zır deli gibi görünüyorum.
2: Ne? O şey neden senin kafanda?
0: Set satmayı başarana kadar takmamı söyledim.
2: Ne?
0: Satana kadar takmam gerekiyor.
2: Ve sen de kabul mü ettin?
0: Ne yapabilirim patron o? Zaten
2: sana
0: aralarda...
2: çıkıp çatıdan atlamanı söylerse onu da yapacak mısın?
0: Hayır. Söz
2: o
0: konusu
2: zaman
0: iş...
2: ne halt etmeye o şeyi kafana taktın? Bu bir çöp.
0: Farkındayım. Tam kafamda.
2: Başına bir çöp taktın öyle mi? Çıkar artık şunu hadi.
0: Teşekkür ederim.
2: İyi denemeydi Seth ama kazanma ihtimalin sıfır.

Bu tuhaf şapkayla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama sonra birden kafama dank etti. Onu nasıl mı satacaktım? Çok basitti. Bobby J, sana hediyem var.

0: Neler oluyor?
1: Ben Les, nasılsınız?
2: İyiyim, ben John.
1: O iyi mi?
2: Şanlıkla.
0: Merhaba, ben Rich.
2: Memnun oldum Rich.
1: Bu arkadaş kim?
2: Stephen King'in 1979 yılında çekilmiş olan filmi Korku.
0: O filmi izlemiş miydin? Hayır. Ben izledim. O olduğunu şimdi anladım.
1: Nerede buldun onu?
2: Chicago'da bir korku merkezine gitmiştim ve oradan bir sürü canavar hatırası toplamıştım.
1: Buna ne kadar istiyorsun?
2: Ben onu 2500 dolara almıştım.
1: Sen aklını mı kaçırdın?
2: Evet. O sırada fena kazıklanmıştım.
1: Aman tanrım. Pekala, bunun için ne kadar istiyorsun?
2: 700 dolar istiyorum.
3: Devam et.
1: Doğru yoldasın.
3: Devam et.
2: 400 de beni mutlu eder.
4: Ha evet, eder tabii.
2: Uçurur.
3: 125 dolar uyar mı? Ya alırsın ya da güle güle. Bunu istiyor musun? Eşin buna çok sevinecektir.
2: 300 verin gideyim.
3: 125 al ya da git.
2: 300 olsun Les, hadi yap şunu.
1: Biliyorsunuz çocuklar bugün bir iddiaya girdi. Ben de az kumarbaz sayılmam. Hadi biraz eğlenelim.
3: Hayır, hayır.
1: Yapabileceğimiz şeyi sana
3: hayır,
1: söyleyeyim.
3: Hayır, atmayalım.
1: Yazı tura atacağız, tamam mı? Eğer ben kazanırsam 100 dolar, sen kazanırsan 300.
2: Anlaştık.
1: Hazır mısın? Sen mi söylemek istersin, ben mi söyleyeyim?
2: Ben yazı diyorum.
1: Hazırız.
2: Yazı.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola.
13: Fanta sarı kola canım o.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliği ile bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros.
15: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Pekala, bunun için ne kadar istiyorsun?
4: Ben 350'sini gideceğim.
3: Yapabileceğim şeyi sana söyleyeyim.
5: Hayır, yazı hayır atmayalım. Yazı atacağız.
3: Eğer ben kazanırsam 100 dolar, sen kazanırsan da 300.
4: Anlaştık.
3: Sen mi söylemek istersin, ben mi söyleyeyim?
4: Ben yazı diyorum. Pekala, beni yendin.
6: İşte bu. Nasıl kazandık ama? Şuraya bakın.
4: Kazandınız arkadaşlar. Tebrik ederim. İşte bu. Aldığınız sonu.
5: Babam iddiayı kazandı. Umarım ondaki bu şans bana da geçmiştir.
7: K-A-R-A.
8: Bobby J. Şapka nerede?
9: Şurada, kürklerin yanında.
8: Neden?
9: Eşli çıkarabilirsin dedi.
8: Onun ne dediğinden bana ne? Ben sana takmanı söylemedim mi?
9: Söyledin.
8: O halde takar mısın lütfen?
9: Tabii.
8: Teşekkür ederim.
9: Önemli değil.
8: Şapkayı ne kadar çabuk satarsa kafasından da o kadar çabuk çıkartır. Kız kardeşim de benim dünyanın en iyi rehincisi olduğumu kabul eder.
9: Böyle şeyler neden hep beni buluyor?
10: Burada bana yardım edebilecek biri var mı? Yardıma ihtiyacım var. Televizyonum neden mağazanın dışında? Hey sen, güvenlik misin? Umurumda değil. Televizyonum neden yerde duruyor? Arkada olması lazımdı.
3: Televizyonunuzun markası
10: İşte şurada duran.
8: Bir şey gösterir misiniz?
10: Evet, bak bakalım.
3: Eğer rehinse arkada durur. Satılık olduğundaysa önde durur.
10: Televizyonum neden yerde duruyor?
8: Marka neden
3: Çünkü
8: farklı?
3: Çünkü markası farklı.
10: Bu saçmalık. Bekleyin. Şunu düzeltmem gerek.
8: Kadın takma dişlerini çıkardı. İğrençti.
10: Ne demek istiyorsunuz? Bu benim değil mi?
3: Değil.
10: Hatalı olduğumu mu söylüyorsunuz?
3: Evet.
10: Ne istiyorsunuz? Özür mü?
3: Tabii. Hayır.
8: Neden olmasın?
10: Pekala, o hayır dedi. Sen evet dedin,
3: öyleyse...
10: Öyle soldan
3: özür dileyin, benden dilemenize gerek yok.
10: Bu bir ekip çalışması. Kimseden özür dilemiyorum. Canınız cehennem.
3: Sizi anlayamıyorum.
10: Hepinize lanet olsun Bay Amerikan rehin ve mücevher uzmanı. Dükkanınıza da lanet olsun. Buraya tükürüp öyle gideceğim.
8: Tamam, neden gidip televizyonunuzu almıyorsunuz?
3: Şuraya doğru ilerlerseniz size yardımcı olurlar.
10: Evet, televizyonumu geri alacağım. Tamam.
3: Üstlerinizi taksanıza.
11: Oh,
3: evet, bu harika. Oh. Aman tanrım.
10: Bunlar sahte değil, gerçek
3: Keşke
10: para.
3: Keşke dişler de öyle olsaydı. Bu kadar aklını kaçırmış. Gişeye git, makbuzunu göster. Eşyanı vermekten memnuniyet duyarız.
10: Televizyonumu bu pencerenin içinden nasıl geçireceksiniz?
3: Ne?
10: Televizyonumu ve DVD çalarımı bu pencereden nasıl geçirip vereceksiniz?
5: Şu işi neden bir an önce bitirip onu göndermiyorsun?
3: Zaten işi bitti. Eşyasını getirmek üzere.
10: Televizyonumu verirseniz giderim hanımefendi.
9: Hadi,
5: hadi acele et.
10: Hadi çabuk çabuk.
5: Hadi.
10: Çok teşekkürler, iyi günler dilerim. Nereden alacağım
12: Hemen
10: eşyamı?
12: Hemen şuradan bankoda bekleyin.
5: Güle güle.
12: Hukuk seninle ilgilenmesini söyle.
10: Hukuk da kim? Ama... Hemen Hukuk'u gösterin. Hangi cehennemde bu
4: Hukuk? Hey Hukuk. Gitmiş.
10: Hukuk. Oyun oynamayı kes, yine pislik. Okay, pekala. Hepinize çok teşekkür ederim. Melekler omzunuzdan eksik olmasın ve onun gibi şeyler.
9: Bu şapkayı almalısınız. Alın. Alın. Alın. Alın.
8: Günün sonuna geldik ve endişelenmeye başladım. Porsuk Postu'ndan özel tasarım bir şapka ister misiniz?
9: Porsuk şapka ister misiniz?
8: Bu iddiayı kaybedeceğim.
9: Porsuk Postu'ndan bir şapka. 200 dolara satılık.
8: Şükürler olsun. Şapkayla ilgileniyor musunuz?
13: Yani hobi odası için uygun.
8: Kesinlikle.
14: 200 dolar. Fiyatı biraz yüksek.
9: Fiyatı iyi.
8: Evet.
9: Böylesi başka nerede bulabilirsiniz ki? Yani şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi?
15: Deneyebilirsiniz. Buyurun. Aynen şu tarafta.
6: Başınızda görebilirsiniz.
9: Çok havalı oldu. Harika.
8: Havalı gerçekten. Şuna bakın. Güzel durdu.
9: Güzel durdu.
7: 200 dolar.
13: İstiyor musun?
7: Sanırım alıyoruz.
9: Anlaştık.
8: Teşekkür ederim.
9: Sağ olun.
8: Sağ olun.
13: Teşekkür.
6: Şuna harika. Bakın.
7: Teşekkür ederim.
6: 200 dolar karşılığında bu şapka artık sizin oldu.
8: Bobby J hayatımı kurtardı. Şimdi en iyi kısma geldik. Gidip bunu Ashley'e söyleyeceğiz. Hey Ash. Bobby'nin sana bir haberi var.
9: Şapka 200 dolara satıldı.
8: Ne düşünüyorsun?
5: Tebrik ederim.
8: Böbürlenmek gibi olmasın ama sana söylemiştim. Şimdi dünyanın en iyi rehincisi kimmiş?
5: Ne?
8: Dünyanın en iyi rehincisinin kim olduğunu söyle.
5: Les Gold.
8: Dünyanın en iyi rehincisi kim?
5: Leslie Gold.
8: Ciddiyim. Yap şunu hadi.
5: Dünyanın en iyi rehincisinin Seth olduğunu söylemektense tuvalet temizlemeyi tercih ederim.
8: Söylemesi zor değil. Dünyanın en iyi rehincisi kim?
5: Pekala. Seth Gold dünyanın en iyi rehincisi. Tamam mı?
8: Teşekkür ederim. Bir daha söyle. Dünyanın en iyi rehincisi
5: Seth
8: kim?
5: Seth Gold dünyanın en iyi rehincisi.
8: Kulağa çok güzel geliyor. Bunu sevdim. Şu an mağazada bulunan herkesin dikkatini. Gişeye doğru ilerleyin ve Ashley'e dünyanın en iyi rehincisinin kim olduğunu sorun. Teşekkür ederim.
10: Ashley.
5: Hey, beni rahat bırak.
13: Dünyanın en iyi rehincisi kim?
8: Dünyanın en iyi rehincisi kim? Dünyanın en iyi rehincisi kim?
5: Seth dünyanın en iyi rehincisidir. Oldu mu? Mutlu musunuz?
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en iyi ikinci el dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Müşteriler burada hızlı nakit paraya ulaşıyor.
1: Sattım.
0: Bazen de keçileri kaçırıyorlar.
3: Bırak beni.
1: Karışar.
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında.
4: Bunu Ponyak'taki şubenize götürdüm. Rehin verecektim ama paraları yokmuş.
1: Ponyak mı?
0: Bir müşteri şikayeti büyük bir problem ortaya çıkarınca...
5: Orada yeteri kadar paramız yok. Zararın neresinden dönersek kârdır. Orayı satalım artık baba.
1: Bu zamana kadar asla batan bir işim olmadı. Şimdi de olmayacak, tamam mı?
0: Seth'in bulduğu çözümün bedeli fazla mı olacak?
6: Arkasından iş çevirmiş oldu.
5: Orada neler döndüğünden haberi yok. Bunu açıkça belli etti.
6: Senin de ne yaptığını öğrendiğinde başına
5: biliyor
6: geleceklerden...
5: Biliyor musun? Bence bana teşekkür edecek.
6: Seni öldürecek.

0: $490 getiriyorum.
1: Evet.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim, siz?
2: Yeğenim bana buradan bir çift küpe almış.
3: Ne kadar güzel.
2: Aldığımda elmaslardan biri eksikmiş. Ben de paramı geri almak istiyorum.
3: Faturası sizde mi?
2: Hayır, hediyenin faturası mı olur?
3: Evet.
4: Evet.
2: Hayır, bunun yanında yoktu.
3: Sana bizim dükkanımızdan aldığını söyledi, öyle mi?
2: Evet.
3: İki problemimiz var. Öncelikle elinizde bir fatura yok.
4: Yanında böyle bir kağıdınızın olması gerekirdi.
2: Doğru. Fatura nedir biliyorum. Olsa getirirdim.
3: Ayrıca
4: nakit iade
3: faturalarda
4: yapılmaz.
3: Nakit iade yapılmaz yazıyor. Ayrıca çok önemli bir diğer problem şu ki küpeler sahte. Dükkanımızda sahte ürün satılmaz.
2: Buralarda bir
3: sakin
2: yerde
3: ol bakalım.
2: Olacaktı.
3: Bunları biz satmadık.
2: Affedersin. Buradan takı alan kimse var mı? Buradan bir daha takı almayın çünkü malları gerçekten çok kötü.
3: Hey. Come on. Hadi ama bu oyunu önceden gördüm. Dolandırmaya çalıştığını biliyorum. Olay bu. Şimdi
2: seninle
3: iki seçeneğim var.
2: Seninle konuşan yok. Onunla konuşuyorum.
3: Umurumda değil.
2: Beyefendi, bana yardımcı olun. Paramı geri istiyorum. Başka bir çift küpe de olur. Herhangi bir şey.
4: Hayır.
2: Oo. Ne?
4: Hayır.
2: Pire kadar boyunla sen bana hayır mı
4: montuna
2: diyorsun?
4: Montuna sığamadığın için mi sinirlendin? Ne oldu?
2: Hayır, montu bana oluyor. Seni küçük şey,
4: bence,
2: seni.
4: Bence gitme, zamanın
2: bence
4: geldi.
2: Bence bebeğin beslenme vakti gelmiş.
4: Küpeleri sahte. Bunları satan biz değiliz. Git buradan, çık dükkandan.
3: İki seçeneğim var. İçinden istediğini seçebilirsin. Buradan gidebilirsin.
2: Hayır, hiçbir yere
3: İkinci
2: gitmiyorum.
3: İkinci seçeneği ise gidip faturayı getiriyorsun ve...
2: Elimde lanet olasıca bir
3: sözümü
2: fatura yok.
3: Sözümü bitirmeme izin verir misin?
2: Fatura yok
3: bitirmeme
2: bende.
3: İzin ver.
2: Hayır, asla.
4: Bence gitme, zamanın geldi.
2: Bir adım bile atmıyorum.
3: Bence atacaksın.
2: Hayır, gitmiyorum.
3: Bak Joe. Sana çıkış yolunu gösterecek.
2: Hayır, bekle, bekle. Çek ellerini üstünden.
3: Senden
2: bana
3: gitmeni
2: dokunma.
3: İstemiştik ama.
2: Geri geleceğim. Geri geleceğim.
3: Sonra
2: anladın
3: görüşürüz.
2: Mı? Küçük bebek seni. Acilen mama yemesi gerekiyor.
5: Bobby J, evet, biraz kısa. Yani tuvalete oturduğunda bacakları yere değmiyor. Ama rahat bırakın adamı.
6: Merhaba, müdürle görüşebilir miyim?
7: Benle.
6: Memnun oldum, ben Rodney. Bunu Ponyak'taki şubenize götürdüm. Rehin verecektim. Vezne'ye geldim ama paralarının kalmadığını söylediler.
7: Ponyak.
6: Evet, Ponyak şubesi.
7: Beni bugün aramadılar. Bundan haberim yoktu.
3: Şaka mı bu?
8: Bir sorun. Sorun olacağını biliyordum. Pontiac şubesi çok yeni. Bir yıl önce aldık. Alınmasını hiç istememiştim. Babam orayı doğru yönetmiyor. Çalışan sayımız az ve orada büyük miktarda para bulundurmuyoruz.
3: Babam orayı en son ne
8: hiç
3: zaman...
8: Hiçbir fikrim yok.
7: Yani... Üzgünüm, size burada yardımcı olabiliriz. Ne kadar istiyorsunuz?
6: $200 almak istiyordum ama burası için 60 kilometre yol geldim. Yolda da lastiğim patladı. Arabam durdu kaldı. Şimdi lastiği de halletmem için $300 lazım.
8: $200'luk bir rehin işlemini bile yapamamaları büyük bir sorun. Pontiac şubesinin çok kötü durumda olduğu ortada.
7: Oldukça iyi durumda. Size $300 vereceğiz. İlk ayın faizini de aldım.
6: Tamamdır.
7: Tam şuradaki pencereye geçin. Bu kaliteli bir saat. Üstünde 3,5 karatlık pırlantalar var. Müşteri saati bırakırsa para kazanacağımız kesin. Ama fazladan $100 verdiğim için almaya geleceğinden eminim.
8: Bu saçmalığın daniskası.
3: Sana %100 katılıyorum.
8: Sorun olduğunu ısrarla görmüyor. Eğer biri yalnızca $200'luk bir rehini alamadığımız için bu kadar yol geliyorsa bir sorun vardır.
3: Fazladan para vermek zorunda kaldı.
8: Bir düşün, adam Pontiac'tan buraya geliyor. Yolda 4 farklı ikinci el dükkanı daha var.
3: Şanslıyız ki onlara gitmedi bize.
8: Bu konuda bir şeyler yapmamız gerek.
3: Babamla konuşmamız gerekiyor hemen.
8: Çözüm çok basit. Orayı satmamız gerek. Şubeden kurtulmalıyız ya da zarar etmeye devam edeceğiz. Babama şubeyi elde tutmanın artık karlı olmadığını anlatmam gerek.
9: Bunun için $20 kadar verebilirim ben.
2: İşte bu.
10: Merhaba, nasılsınız?
2: İyi, teşekkür ederim. Dün buraya gelip televizyonumu rehinden almıştım. Ama bana bir fatura vermediler. Bana bir fatura lazım.
10: Rehinlerde fatura vermiyoruz.
2: Nasıl fatura vermiyorsunuz? Sizinle her iş yaptığımda fatura veriyorsunuz.
10: Rehindeki eşyanızı geri almanız sizin faturanız. Bu parayı ödediğinizin kanıtı.
2: Olay şu ki, paramı neye harcadığımı göstermek için faturaya ihtiyacım var.
10: Rehinlerde fatura
2: sizinle
10: vermiyoruz.
2: Sizinle hep iş yapıyorum. Her zaman veriyorsunuz.
10: Doğru yerde olduğuna emin misin?
2: Bana hemen lanet olası faturamı ver.
7: Fatura vermiyoruz çünkü satan biz değiliz. 30 yılı aşkındır dükkanımızın politikası budur. Burası mağaza değil, ikinci elci. Zaten onların olan eşyayı geri veriyorum, nokta.
2: Fatura istiyorum. Sevgilimin parayı nereye harcadığımı bilmesi gerekiyor. Sen de burada aptal gibi bana bakıyorsun. İstediğin kadar bak, umurumda değil ama ben o faturayı istiyorum.
10: Fatura vermiyoruz.
2: Seni çok fena döverim.
10: Çok hoş görünüyorsun.
2: Asıl annen hoş görünüyor. Bana faturamı verebilir misin lütfen?
10: Renk de çok yakışmış.
2: Seninle oyun oynamaya vaktim yok kızım. Buranın yöneticisi falan yok mu? Efendim söyle.
7: Buradayım. Kurallarımı beğenmemen terbiyesizce davranabileceğin anlamına gelmiyor.
2: Lanet faturamı alabilir miyim? Sevgilim paramla ne yaptığımı bilmek istiyor. Bana lanet faturamı verin.
7: Sen paramla ne haltıyorsun ben bilmem.
2: Hepsi kayıtlı. Nereden bilgisayarınıza bakın. Karşımda durup böyle mi davranacaksın?
7: Evet.
2: Burayı yakıp yıkarım.
7: Okay, tamam, koca göbeğinizi al ve defol git.
2: Sakın bana dokunma lanet olası.
7: Al götür şunu.
2: Ellerini üzerimden çeksen iyi edersin. Çek ellerini üzerimden. Aa, hayır. Aa, lanet olsun. Beni böyle düşüremezsiniz. Siz ikiniz göreceksiniz. Bana faturamı vereceksiniz. Faturamı istiyorum. Çek elini sen de üzerimden. O faturayı sizden alacağım, tamam mı?
7: Bağırıp çağırınca daha iyi bir hizmet alamazsın. Yalnızca dükkandan atıldığınla kalırsın.
2: Siz kiminle uğraştığınızı daha bilmiyorsunuz. Seni lanet olası deve.
5: Kurallar hakkında bağırıp çağırdı ama kural kuraldır. Yapacak bir şey yok. O patlıcanı dükkandan atmak durumundaydı.
2: Lanet olsun. Kahretsin.
7: Tanrım.

0: Pontiac'taki mağaza ile ilgili konuşmalıyız. Orada neler oldu şimdi?
1: Saat konusu mu?
0: Bu bir sorun.
1: Ben de sorunu çözdüm. Bu konuda gerçekten endişelenmiyorum. Biliyor musun? Sorun şubede değil, sorun çalışanlarda. Beni arayıp para kalmadığını söyleme zahmetinde bulunmamışlar.
0: Hep aynı hikaye. Orada her zarar ettiğimizi göremiyor musun baba acaba?
1: Zararda değil.
0: Zarardayız.
2: Tamam bitecek bu.
1: Ben tamam bitti dediğimde.
0: Orada yeteri kadar paramız yok. İki çalışan var. Satın aldığımızdan beri günde 10 rehin geliyor. Buraya ise günde 500 ile 700 arası rehin geliyor. Zararın neresinden dönersek kârdır. Orayı satalım artık baba.
1: Hiçbir şeyi satmıyoruz. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Bundan daha iyi fikirler bulun, onlarla ilerleyin.
0: Tek seçenek bu mu yani?
1: Hiçbir şeyi satmıyoruz dedim. Bir şey satmıyoruzun neresini anlamadın?
0: Sen zarar ediyoruzun neresini anlamıyorsun?
1: Hiçbir şey satılmayacak. Orası satılık değil. Bu zamana kadar asla batan bir işim olmadı. Şimdi de olmayacak, tamam mı? Hiçbir şey satmıyoruz. Dükkanda tartışmaktan nefret ediyorum ama çocuklarım bana ne yapacağımı söyleyemez. Dedikleri gerçekleşmeyecek. O şubeyi satmayacağım.
3: Çadır gibi bu. Kampa gidebilirim.
4: Bu dükkana bayılıyorum dostum.
0: Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Elimde yıllardır ailede olan bir taş var. Bana karşılığında ne kadar verirsiniz öğrenmek istiyorum.
0: Tamam. Ne tür bir taş?
5: Pırlanta.
6: Ben hamileyim, o yüzden paraya ihtiyacımız var.
0: Öyle mi? Tebrik ederim.
5: Yakında bir bebeğimiz
0: vay
5: olacak.
0: Vay canına, çok güzel. Kız mı erkek mi?
6: Henüz bilmiyoruz.
0: Peki bunu satmak mı istiyorsunuz?
5: Evet. Artık kendi ailemizi kuruyoruz. O yüzden paraya anladım. İhtiyacımız var. Çocuk sahibi olmak pahalı.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
5: $3,000.
0: 3,000'den çok daha azını alabilirsiniz. Güzel bir taş ama sorun şu ki geleneksel kesimde değil. Kalp şekli satılmasını zorlaştırıyor. Çünkü bir müşterinin özellikle bu şekli arayarak gelmesi gerek.
5: Anlıyorum.
0: Anlıyorum. Bebek sahibi olmak pahalı bir şey. Ama açıkçası ben bu taşı $2,500 bile satamam. Doğrusu $1,000'dan az verebilirim.
5: Binden az
0: evet,
5: demek.
0: Evet, yaklaşık $800.
5: $1,200.
0: $800. Satması zor bir taş. Yuvarlak olsaydı sorun yoktu. Hemen 1200'e alırdım. Ama kalp şeklinde ve bu çok spesifik.
5: $800'sa elden çıkarmam.
0: 900.
5: Bine yuvarlarsan anlaşırız.
0: $900.
5: $1,000 ya da hiç.
0: O zaman anlaşamadık.
5: Tamamdır.
0: 950.
5: $1,000 ya da hiç. Tavan teklifim bu.
0: $975.
5: $1,000 ya da hiç.
0: Anlaştık.
6: Harika.
5: Teşekkür ederim.
6: Teşekkürler.
0: Pırlantayı almak istedim çünkü özel bir parça. Satması zor ama müşterisi çıkarsa taşı görür görmez para harcamaktan çekinmeyecektir. 4, 5, 6, 7, 8, 900 ve 1000. Size bol şans.
5: Hallettik.
2: Ne arıyorsunuz aradığınız?
7: Titanyum.
2: Titanyum.
7: Titanyum almam gerekiyor.
2: Titanyumun şey olduğunu biliyorsunuz.
7: İnsan bedenindeki en güçlü metaldir.
2: Ne kadar harcamak istiyorsunuz? Bir bütçe verebilir misiniz?
7: Bir bakayım.
2: Ne kadar var?
7: Bu benim param değil. Tanrı'nın.
2: Bakabileceğiniz ürünler burada.
7: Hadi bakalım.
2: Kadın için mi erkek için mi?
7: Erkek ya da kadın için. İkisi de.
2: Tamam, bir bileklik ister misin peki?
7: Paslanmazsa evet.
2: Bugün şanslı gününüz çünkü pas tutmayanların hepsi %50 indirimdi.
7: Ben bunu beğendim.
2: Çok güzel değil
7: çünkü
2: gibi.
7: Çünkü piramitlerim gibi görünüyor.
2: Şimdi bakınca evet gerçekten piramitler gibi görünüyor, doğru.
7: Benim gözümde öyle.
2: Fiyatı $150.
7: Olur, buyurun.
2: Tamamdır. Bugün başka neler alacaksınız? Bir yüzüğe ne dersiniz? Baş parmak için. Buyurun bunu deneyin.
7: Tam oldu.
2: Evet.
7: Evet, bunu alıyorum.
2: Peki ya bir anahtarlık?
7: Evet lütfen.
2: Tamamdır, fiyatı $1,100. Bir zincire ne dersiniz?
7: Fark etmez, metal olduğu sürece tamam.
2: Bir de kol düğmeleri.
7: Tanrı'nın doğru miktarda para verdiğini biliyordum.
2: Müşteriden arka arkaya yüzükler geldi. Evet harikaydı. Çok mutluyum. İstediğiniz her şeyi alabildiniz. Eksik var mı?
7: Karbon fiber.
2: Karbon fiber.
7: Pırlanta.
2: Pırlanta.
7: Hepsini eritebilirim.
2: Siz pırlanta nasıl eritilir biliyor musunuz peki?
7: Evet, üstüne kan dökerek. Kırılmaz. Ateşe, suya dayanıklıdır.
2: İyi misin şu an?
7: İyiyim.
2: Çünkü şu an gözleri neredeyse şeffaf
7: oldu. Ben herkesin gerçekte kim olduğunu görüyorum. Her şey sadece illüzyon. Dünya gerçekten böyle görünmüyor. Hepsi bir yalan.
2: Nereye bakıyorsun?
7: Tanrı'ya.
2: Tamam, Tanrı'ya. Yani Tanrı
7: Zeus.
2: Burada mı?
7: Tanrı, Cebrail, hepsi benim içimde ve yanı başımda. Biri bana zarar vermeye çalışırsa beni ışınlamaya hazırlar.
2: Şu an dükkanda bir sürü insan var ve herkes seninle aynı inançlara sahip değil. Tamam mı?
7: Git şeytan. Git şeytan, git. Git.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
19: Şu an iyi misin?
20: Ben herkesin gerçekte kim olduğunu görüyorum. Git şeytan. Git şeytan.
19: Neler olduğunu anlayamadım. Bu adam sakinken uçlara çıktı. Bir de tavana tıslamaya başladı.
20: Tamamdır. Gözlüklerimi takmam gerekiyor. Yalanları kaldıramıyorum artık. Gözlerim kulaklarım kanıyor. Günahkarsan parçalara ayrılacaksın. İblisler gökyüzünde.
19: Sana fatura yazayım hadi.
20: Gitmem gerekiyor. Her şeyin değiştiğini görüyorum.
19: Baba buraya gelebilir misin?
20: Ruhlar bu dükkanı kutsayın.
19: Tamam, her yeri kutsa.
20: Şeytan ateşler içinde.
19: Bu Les, kutularını hazırlayacak şimdi, ben topluyorum.
20: Tamam.
19: Sen kutulamaya başla. Babam bir şey demeden bu adamı dükkandan çıkarmam gerekiyor. Yoksa burada daha neler yapabilir bilmiyorum.
20: Bana izin verseler hep çıplak koşardım.
19: Hayır.
20: İlk
19: hayır.
20: Doğduğumda Hitler'dim.
19: Bak şimdi hiç öyle şeyler
20: ama
19: değil.
20: Ama öyleydim. İsa
19: tamam
20: olarak
19: mı?
20: Başlamıştım aslında. Elimden geleni yap şeytan. Ağaçlar insandır. Hepimiz
19: ağaçlar,
20: yalnızca enerjiyiz.
19: İnsan
20: kokuları insanları ele veriyor. Her yer kapkara.
21: Neredeyse bitti.
20: Uyandığında tamam, ruhunun ağladığını hissedebiliyor musun? İşte bu tanrı.
19: Hayır.
21: İşte hazır
19: tamam mı?
21: Oldu.
19: Olayların ne kadar garipleştiğini düşününce bayağı iyi bir iş çıkardım diyebilirim. Tamamdır, çok iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Tanrı seni kutsasın. Görüşürüz. Bildiğin tek şey dükkandan bir sürü takıyla birlikte ayrıldı. Aman Tanrım.
21: Çok iyi satış, şükürler olsun.
22: Klasik yol tabelalarım var.
21: Vay canına.
22: Durendeki bir istasyondan çıktılar. Hiçbir yola asılmamışlar yani. Oldukça ender görülen parçalar.
21: Peki bunları nasıl aldınız?
22: 20 sene önce bit pazarından almıştım ve çocuklarımın odasına asmıştım. Onlar üniversiteye gitti, bunlar
21: bunlar
22: bende kaldı.
21: Bunlar için ne kadar istiyorsunuz? Rehin mi bırakacaksınız, satacak mısınız?
22: Satmak istiyorum. İnternetten araştırdım.
21: Harika.
22: 750'ye satıldı.
21: Yani insanlar 750 dolar tek evet, tek mi veriyorlar?
22: Tabela hastaları bunların
21: demek
22: peşinde
21: öyle
22: koşuyor. Yalnızca üstündeki mermerler bile tanesi 4,5-5 dolardan gidiyor ve tabelaların her birinde 169 tane var. Bu hariç 4 tane eksik. Bana kalırsa 850 dolar makul bir fiyat olur.
21: Toplam olarak.
22: Tanesi.
21: Tanesi 850'ye
22: tanesi
21: mi?
22: Tanesi 850.
21: Biri siyah emayeden. Havalı görünse de darbeler almış ve reflektörlerinde eksikler var. Diğeri porselen ama yüzeyi çok eskimiş. İkisi için taban fiyatınız ne?
22: 1000 dolar.
21: Tamamdır. Biraz araştırmam gerekiyor. Hemen bakıp tamam geliyorum. Elimizde orijinal demir yolu tabelaları var.
0: Bunlar üstünde ışıkları ya da reflektörleri
21: evet,
0: olanlardan.
21: Evet, aynen öyle.
0: Bu tamamen senin kararın
21: tamam
0: olacak. Ne kadar istiyor?
21: 1000 dolar. Porselen ve emaye yol tabelalarının üretimi 50'lerde durduruldu. Çünkü yapımları çok maliyetliydi. Çok özel parçalar. Evet ama sadece çok iyi durumda olduklarında iyi para ediyorlar. Sorun şu ki kötü durumdalar. İkisi için de 400'e ne dersiniz?
22: Hayır, olmaz.
21: 500.
22: Gerçekten. Gerçekten 1000 dolar almam gerek.
21: Bunu anlıyorum ama daha demin baktığım sitede böyle tabelalar için bir pazar yoktu.
22: Bunlar gerçekten birer koleksiyon parçası.
21: İnternet sitelerine girip bulabilirsin.
22: Hmm. İkisi için 800. 800'e iniyorum.
21: 500 dolar. Nakit.
22: Tamam 700 dolar. 700 dolar.
21: 500 dolar.
22: 650. ...650 olur.
21: 525.
22: No. Olmaz. Yine de teşekkür
21: üzgünüm
22: ederim.
21: Üzgünüm. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, üzgünüm.
22: Kötü oldu.
21: Müşteriler ellerindekini internette koyulan fiyata satabileceklerine emin bir şekilde gelmişlerdi. Biraz gerçekçi olmak gerek. O fiyatı veremem ki. Benim de kâr etmem gerekiyor. Satın almadım.
1: Heyzet.
2: Efendim.
1: Babamla ilgili ne yapacağız?
2: Antiyak şubesi baştan aşağı zarar. Orayı satmamız gerek.
1: Fikrini nasıl değiştireceğiz?
2: Onun fikrini değiştiremeyeceğiz. Ben ne söylersem söyleyeyim satmasının imkansız olduğunu söyledi. Bu yüzden satabilmemizin tek yolu bunu bizim yapmamız. Anlaşmayı ayarlayacağım, alıcıyı buraya getireceğim. İlgilendiğini söyleyenler oldu bile.
1: Yani zaten ayarladın.
2: Evet, ayarladım. Ne?
1: Yasal olarak babam olmadan satamazsın. Seni öldürecek.
2: Daha bir şey olmadı. Etrafı arayıp bir fikir edinmeye çalıştım. Bulduklarımı ona anlatacağım.
1: Ben bunu anlıyorum.
2: O zaman sorun ne?
1: Babamın zararı anlamadığını farkındayım. Ama senin onun arkasından iş çevirip bir alıcı bulman yanlış.
2: İş falan çevirmedim. Bu bir ego olayı değil. Araştırma sadece.
1: Burası babamın işletmesi.
2: Orada neler döndüğünden haberi yok. Bunu açıkça
1: senin
2: belli
1: etti. Senin de ne yaptığını öğrendiğinde başına geleceklerden haberin
2: haklısın
1: yok.
2: Biliyor musun? Haklısın. Bence bana teşekkür edecek.
1: Ben bu işin içinde yokum. Bu
2: hayır varsın. Sen de orası satılmalı diye düşünüyorsun. Ben de tam bunu
1: Seth,
2: yapıyorum.
1: Oranın satılması konusunda sana katılıyorum. Ama şu an babamın arkasından iş çevirmene katılmıyorum.
2: Bunu sonra konuşuruz.
1: Seth, ben bu işte yokum. Bunu anlıyor musun?
2: Rob. Merhaba ben Seth.
1: Seth iyice gözünü karartmış. Daha önce kimse babamı böyle satmamıştı.
2: Bir görüşme ayarlamak ister misin? Yarın olur mu? Hayır, babam burada olmayacak. Tek ben varım.
1: Babam onu öldürecek.
2: Yarın görüşürüz.
23: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
24: Ne?

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kameralara aç Alex, neler var göster.
1: Bu akşam restoran dedektifinde.
2: Şu anda restoran gerçekten zor durumda.
1: Willy başarısız olan bir restoran yüzünden...
2: Restoranı çalıştıramıyorum.
1: Değerli zamanı boşa giden...
2: Bana MS teşhisi kondu.
1: Bir aile babasına yardım etmeli.
3: Affedersiniz.
4: Ha, birazdan geliyorum.
1: Restoranı herkese hitap eden...
0: Bir restoran işletmiyorsun, bar işletiyorsun.
1: Bir yer olmaya çalışıyor.
4: Evet.
0: Bu müessesede kimse bu ahmaklara müdahale etmiyor.
1: Willy temelli kapanmadan...
0: Gidin artık, adam hala içeceğini bekliyor.
1: Junction 46'yı kurtarabilecek mi?
0: Müşterilerine yalan söyleyemezsin. Beğenmiyorsanız bu işi bırakırsınız.
1: Karşınızda Willy Deagle.
0: Yemeğinizden memnun musunuz?
1: New York City'deki başarılı et restoranları zincirinin sahibi.
0: Kapınızı tutayım, hizmet konusunda dünyada bir numarayız.
1: Bu kadar başarılı bir hizmetin arka planında ne mi var? Kameralar, çalışanları 7/24 kayıt altında.
0: Sorunu göremezseniz sorunu çözemezsiniz.
1: Artık ülkenin dört bir yanından restoran sahipleri...
0: Hadi hazır mıyız bakalım?
1: ...batan işletmelerini kurtarması için Willy'nin kapısını çalıyor.
0: Işınla beni Robbie.
1: Willy hem hizmet hem de gözetleme alanında...
0: Kızlar, onun menü konusunda iyice test edin.
1: ...uzmanlığını birleştirerek...
5: Aman Tanrım!
1: ...restoran sahiplerine ortalarda kimse yokken neler olduğunu kanıtlarıyla sunuyor.
0: Hemen oraya gidip bir restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini tek tek anlatacağım. Bahane yok, mızmızlık yok, nokta.

0: Sipariş hazır.
1: Bu akşam her şey nasıl? Merhaba, benim adım Bob. New Jersey Ledgewood'da buranın sahibiyim.
2: Bu çok güzelmiş.
3: Her şey iyi görünüyor.
0: Evet, evet.
1: Müşterilerden yemeklerimize dair harika yorumlar alıyoruz. Burada kalabalık bir menümüz var. Büyük porsiyonlarımızla tanınırız. Her şey tazedir. Parmesanla tavuk, tavuk marsala, herkes bifteklerimizi beğenir. Her şeyi sıfırdan yapıyoruz.
4: Burada kimse yok.
5: İnternet yorumları yemekleri övüyor. Ama müşterilere zaman ayırmayan personelden şikayet var.
6: Nereye gitti biliyor musun?
7: Hayır.
1: Restoran bocalıyor. Restoran büyümekte zorlanıyor. Ve sorunların ne olduğunu bilemiyorum.
7: Bir daha gelmeyeceğim.
0: Evet, ben de gelmeyeceğim.
5: Baban restorandaki sorunları yetmezmiş gibi şimdi de yaşamını tehdit eden bir hastalıkla uğraşıyor.
1: Bana MS teşhisi kondu. Yüz felci geçirdim. Yürüyemediğim zamanlar oldu ama restoran şu an gerçekten zor durumda. Bu yüzden haftada 85 ile 90 saat çalışıyorum. MS yüzünden yorgunlukla ve onun getirdiği zorluklarla başa çıkmak gerçekten çok zor oluyor.
5: İşte geçirdiği uzun saatler durumu kötüleştiriyor. Sadece babın sağlığını değil, aynı zamanda aile yaşamını da.
1: Mutlu bir evliliğim ve iki çocuğum var. Beni göremedikleri için zorlanıyorlar. Çünkü pek yanlarında olamıyorum.
8: Daha bir şey almadık.
1: Eğer Junction 46'da işler düzelmezse ailemin geçimini sağlamam ve sağlık masraflarımı ödemem riske girecek. Restoranım bir sorun yaşıyor ve nedenini öğrenmem lazım.
5: Fazla zaman kaybetmeden.
3: Evet Bob, ben Willie. Ledgewood, Jersey'deyim.
5: Bob, Willie'den yardım istiyor.
3: Merhaba Bob, nasılsın?
1: Nasılsın?
3: Mekanında neler oluyor?
1: Restoranın bir bölümü spor bar.
3: Tamam.
1: Diğer tarafı aile restoranı. Restoranı çalıştıramıyorum. Tamam.
3: Yani sorun
1: evet,
3: bu.
1: Evet. Bana 6 yıl önce MS teşhisi kondu.
3: Peki stres ve restoranı işletmek seni nasıl etkiledi?
1: Restoran işini seviyorum. Beni ayakta tutuyor.
3: Gerilirsin.
1: Evde oturur ağrı ve acı çekerken kendime acımaya başlarsam MS beni diri diri yer. Bu yüzden yürüyebildiğim, hareket edebildiğim sürece
3: hastalıkla
1: edeceğim.
3: Başa çıkabilmen için bunu yapman gerekiyor.
1: Evet. Ama beni ailemden de uzak tutuyor ve zor yanı bu.
3: Tamam, ailen seni istiyor.
1: Kesinlikle.
3: Tamam, sorun değil. Anahtarların var mı?
1: Tabii ki var.
3: Sakin ol, stresi ben üstleneceğim ve çözeceğiz.
1: Teşekkürler.
5: Zamanın daralmasıyla...
3: Burayı kapat, kameralar, mikrofonlar.
9: Halledeceğiz.
5: Willie'nin ekibi Junction 46'da kamera ve mikrofon kurulumuna başlıyor ve yakınlarda bir kontrol odası kuruyor.
3: Tamam, canlı yayına geçelim. Alex neler var göster. İki ayrı restoran var. Lobi benzeri bir spor barı ve bir yemek salonu var. Pekala, hazırız, onu çağırıyorum. Mekana mikrofon ve kameralar kuruldu. Sıra gözetlemeye geldi.
1: Vay canına.
3: Merhaba Bob, nasılsın?
1: Yardım edeceğini söyledin, tanrım.
3: Ekibime teşekkür et, işlerinde başarılılar. Önce personelle tanışmak ve Bob yokken nasıl davrandıklarını görmek istiyorum. Sonra bazı ajanlar gönderip becerilerini sınayacağım. Nihayetinde herkesi toplayıp müesseseyi raya oturtacağız. Peki MS'den önce işleri farklı mı yürütüyordun?
1: Çok daha katıydım. Sanırım hasta olduğum zaman otoritemi kaybettim. Çünkü insanlarla mücadeleden bıktım.
3: Evet, bütün enerjine ihtiyacım var. Bu işin profesyonel insanlarla kendiliğinden yürümesi gerekiyor, öyle değil mi? Ne diyorsun?
1: Haklısın.
3: Burada ne olduğunu öğrenmeliyiz. Farklı kameraları işaret edeceğim, tamam mı? Ve senden personeli tanıtmanı isteyeceğim.
1: Tamam.
3: Kamera D'deki kim?
7: Bir sorun var.
10: Kesinlikle.
1: Bu Daniel.
10: Evet, dinliyorum.
1: Son gelen garsonumuz. Yaklaşık 6 aydır burada.
3: Tamam.
11: Benim glutene ciddi alerjim var. Doyurucu bir şey tavsiye eder misin? Çünkü salata yemek istemiyorum.
3: Aman tanrım. Bu zor olmamalı. Günümüzde her düzgün restoran personelini glutensiz yiyecekler konusunda eğitiyor.
10: Kontrol etmeliyim.
3: Aman tanrım, bu kız felaket. Onu kim eğitti?
1: Diane eğitti.
3: O da kim?
1: Barda çalışıyor.
3: Pekala. Kamerayı iyi göster.
12: Nasıl gidiyor arkadaşlar?
13: İyi, iyi.
12: Çorba nasıldı?
1: Bu Diane.
3: Ne zamandır çalışıyor?
1: Diane 16 yıldır yanımda.
3: 16 yıldır. Biri çalışmaya geldiğinde ne kadar zaman eğitim alıyor?
1: Belki 2 ya da 3 gün.
3: Tamam. K'deki mutfağı göster.
10: Bir sorun var.
14: Buyurun.
10: Glutene alerjisi olan bir adam var.
14: Evet.
3: Mutfağı yöneten büyük baba kim?
1: O Şef Roy.
3: Şef Roy, eski toprak.
1: Evet.
3: Öyle mi?
1: Özel kulüplerde çalışmış, her şeyi yapmış. Ha. 5 ya da 6 yıldır benim yanımda.
3: Tamam, onu sever misin?
1: Evet.
14: Sezar salatası ya da normal biftek olabilir.
3: Şu an kaç yaşında?
1: Bilmiyorum. Ama bütün çorbaları sıfırdan yapar. Herkesin bayıldığı lollipop kuzu pirzolalar yapar.
3: Yani mutfakta bir dinozor var ama bir rock yıldızı. Mutfaktaki Mick Jagger gibi. Değil mi? Ha? Yani bu iyi. En azından burada sorun yemek değil. Şimdi Daniela'nın az önce gelen adamlara servisini görelim.
10: Önce içecekle başlar mısınız?
0: Ben içmek için güzel bir şeyler istiyorum yemeğin yanına.
10: Elbette.
2: Aynından rica edeyim lütfen.
10: Zeytin falan?
3: Zeytin falan mı? Yapma bab. Onun düzgün eğitilmediğini anında söyleyebilirim.
1: Evet.
10: Bunun dökücüsü yok.
12: Ne yok dedin?
10: İçecek.
3: Bu içeceği hazırlamak aslında çok basittir. Her yerde aynı şekilde yapılır. Bu kadar zor olmamalı.
1: Ondan koymadı mı?
3: Ben bir şey göremedim.
1: Halbuki önündeki rafta.
3: Evet. Ne kadar karıştırdıklarına bak. Şaka mı yapıyorsunuz?
1: İçimden şaka mı bu diyorum.
2: Bu berbat olmuş.
0: Tadı kötü.
3: Tek malzemenin tadı var.
1: Evet.
3: İçinde birazcık buz var. İki müşteri daha falladı çünkü böyle bir şey yok.
2: İçine ikisinden de koydunuz mu acaba?
10: Evet.
3: Ve ona yalan söyledi. Ben koyduğunu görmedim.
1: Ben de öyle.
2: Ben bunda iyi bir tad alamıyorum doğrusu.
10: Yenisini yapabilirim. Biraz daha koyarım.
0: Teşekkür ederim.
3: Müşteriye resmen yalan söyledi. Bunu yapmak doğru değil. Müşteriyi her zaman kaçırırsın.
1: Bu söylediği şey değil.
3: Kazancını lavaboya döküyorlar. Buna inanabiliyor musun ha?
1: Bu bana servete mal oluyor. O içecekler hiç ucuz değil.
3: Şimdi bu güzel görünüyor. Umarım tadı da o kadar iyidir. Kimse onlara içecekleri götürmüyor. Adam hala içeceğini bekliyor ama o bilgisayar başında.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
3: O içecek masaya gitmeli. Gidin artık. Hadi gidin.
2: Çok fazla zaman alıyor.
3: Biri adama içeceğini götürsün. Şaka mı yapıyorsunuz? Şuna bak. Bir restoran işletmiyorsun. Görünüşte restoran. Ne yaptığını bilen, düzgün personel gerekiyor. Bu şart. Beni anladın mı? Gördüğüm ilk sorun, ne yapacağından emin olmayan bir personel. Daniela glutenden emin değildi ve kokteyle temel malzemeyi koymadı. Hatasını kapatmak için müşteriye yalan söyledi. Diane hiç yardım etmedi. Yani personel bocalıyor ve sıkıntı çekenler müşteriler oluyor. Her şeyi nasıl yaptığımıza, servisine, operasyonlarına, markana bakmalıyız. Dışarıdaki tabelayı görünce biraz şaşırdım. Tam olduğunu ne olarak anlayamam.
1: Tamam.
3: Şu anda mekanında gece kulübü yazıyor. Ne zaman gece kulübüsü?
1: Cuma ve cumartesi.
3: Nerede?
1: Barda.
3: Yani burası bir spor barı mı? Ha?
1: Evet.
3: Başka bir restoran.
1: Ve gece kulübü.
3: Burada yaşayanlar için marka çok kafa karıştırıcı. Bundan eminim.
1: Katılıyorum.
3: Yani çok sorunun var. Tamam, akşam yemeği servisin. Kamera M'de ne var?
9: İçecek bir şey getireyim mi?
3: Görünüşe göre yemek salonunda büyük bir grup var.
1: Evet, bu aslında ayda bir gelen bir bekarlar grubu.
3: Bekarlar grubu.
1: Evet, hepsi bekar.
3: Epey yaşlı bekarlar.
1: Evet, öyleler.
3: Hepsi 50 ile 60 yaşlarında. Aha,
1: biraz daha çık.
3: İnanılmaz. Peki kamera K'de servis yapan kim?
9: Geçecek.
1: O Jean, 12 yıldır benim yanımda.
3: Tamam. Daniela'nın öğle yemeği servisinin felaket olduğunu gördük. Şu anda yapmak istediğim bir test. Akşam yemeği servisi iyi mi göreceğiz? Tamam mı Bob?
1: Tamam.
3: Sandy ve Dana'yı göndereceğim. Jean'i sınayacaklar, tamam mı?
1: Tamam.
3: Tamam. Sandy, Dana içeri girin. Jean'le oturacaksınız ve ona sorular soracaksınız. Onun canına okuyacaksınız. O çirkin hostes standını görmezden gelin. Bu çirkin şey de nedir? Üzerindeki kağıtlar ne? Bantlı.
1: Gece kulübü için hazırlıklar, giriş ücreti.
3: Lütfen.
1: Kağıtlar alınmalı.
3: Güzel bir hostes standı olmalı.
1: Evet.
9: Merhaba, yardım edebilir
13: Merhaba.
9: Miyim?
13: Yemek için.
3: Servisi iyi mi göreceğiz? Tamam mı Bob?
1: Tamam.
3: Sandy ve Dana'yı göndereceğim. Jean'i sınayacaklar, tamam mı?
1: Tamam.
3: Tamam. Sandy, Dana içeri girin. Jean'le oturacaksınız ve ona sorular soracaksınız. Onun canına okuyacaksınız. O çirkin hostes standını görmezden gelin. Bu çirkin şey de nedir? Üzerindeki kağıtlar ne? Bantlı.

0: Yanınıza geleceğim.
1: Tamam.
2: 4 dakika. 4 dakika sonra yanınıza geleceğim.
3: İnanamıyorum Willy.
2: Aman tanrım, şaka yapıyor olmalısın.
1: 4-5 dakika mı?
4: Evet, 4-5 dakika. Bunu nereden çıkardı? Bize menü vermedi, fark ettin mi?
1: Evet.
2: Peki burada nasıl bir tecrübe ediniyoruz? Bir garson yok ve yalnızsın. Masa neden keten peçetelerle güzelce düzenlenip hazırlanmamış ha? Şuraya bak, bu sana ne söylüyor? Ha? Dükkanı kapattık diyor.
5: Merhaba. Teşekkür ederim.
2: Şimdi de barmenin dayan menüleri getiriyor. Çünkü Jean emeklilerin hızlı randevu grubuyla meşgul. Sanki bu masanın önemi yok.
5: Aman tanrım.
6: İstakoz çorbası.
2: Artık dayan çıktığına göre bak bara kim bakıyor.
7: Evet, bu daha ne kadar sürecek?
8: Barmen yok mu burada?
7: Zil mi çalmak gerekiyor?
2: Bu bar asla boş kalmamalı. Yapma bab, bu restorana giriş dersi.
7: 5 dakika oldu.
5: Affedersiniz.
2: Şuraya bak, şuna bir bak.
3: O masanın hala siparişi alınmadı. Çünkü diğer masayla ilgileniyor.
0: Şuraya bir kahve götüreceğim, sonra hemen gelirim, tamam mı?
2: Şaka mı yapıyorsun? Zaten bekliyorlardı. Şu anda kaçmak yerine siparişlerini almalıydı.
5: O masaya tek başına servis yapması gerekiyorsa çok fazla, değil
1: evet
5: mi?
1: Peki tek garson o mu?
5: Öyle görünüyor.
2: Sadece bir garson mu var?
3: Evet.
2: Şaka mı yapıyorsun? Burada kaç kişi çalıştırıyorsun?
3: Sadece 8 çalışan
2: evet
3: var.
2: Evet ama mekana bakıyorum, çok fazla alan var. Yoğun bir akşamda nasıl sadece 8 kişi olur?
3: Çünkü onlara para yetiştiremiyorum.
2: Salonun yönetimi rezalet. Tamam, bu iş gülünç oluyor. Sandy, Dana, Jean'i masaya çekmeye çalışın. Böylece yemek konusunda soru sorabilirsiniz.
5: Affedersiniz.
0: Birazdan geliyorum.
5: Hemen geliyorum mu dedi?
2: Şuraya bak. Şu ana dek deneyimleri berbat. Rezalet, felaket. Servis korkunç. Bu restoranda bir kişi dışında kimse çalışmıyor.
3: Evet.
2: İnsanlar yemek istiyor, su istiyorlar. 5 ila 8 dakikada mezelerini, 15 ila 20 dakikada ara sıcaklarını istiyorlar. İhtiyaçları karşılanmalı.
3: Evet.
2: Bunun için gelirler,
3: evet.
0: Yemekleri sıcakken servislerini yapayım.
5: Tamam, bir tane sorum var.
0: Evet tatlım.
1: Bir sorum var. Lazanya çorbası nedir?
0: Lazanya çorbasında sucuk var. İtalyan sucuğu, biraz sebze ve bir de domates püresi.
1: Evet.
0: Affedersiniz.
1: Ne dedi?
5: Affedersiniz.
2: Vay canına, yapma. Konuklarla konuşmasına nasıl bahane ürettiğine bak. Burada bir masam var, üzgünüm.
1: Bu çok saçma.
5: Evet, inanılmaz.
2: Ama sadece Jean'in suçu değil, yardıma ihtiyacı var. Ve bu senin suçun bab. Sen başarısız olunca o da başarısız oluyor. Çünkü personel azlığından müşteriler iyi hizmet alamıyorsa buraya tekrar gelmelerini bekleyemezsin. Gördüğün bir sonraki sorun personelin çok işle uğraşması. Bab'ın neden sürekli mekanda olması gerektiğini anlatıyorum. Kuyruklar oluşmuş bir otoyol gibi. Müşterilerle ilgilenmek ve işleri yürütmek için daha çok çalışan gerekli. Yemek salonunda 6 çalışana ihtiyacım var.
3: Tamam.
2: 70 sandalyem var. Doğru işletmek, yoğun olmak ve iş yapmak istiyorsan...
3: Gerektiği kadar insana ihtiyacım
2: adam
3: var.
2: Adam gerekiyor.
3: Evet.
2: Pekala. Yemek salonum felaket. Şimdi bara bakmak istiyorum. Kamera D'ye bakalım.
7: Zincirli cüzdanınızı övebilir miyim? Ortaokul boyunca zincirli cüzdan kullandım. Özlüyorum gerçekten.
0: Transformers resmi var.
8: Aman tanrım. Benimkinde korn vardı.
2: Bardakiler bir hayli içecek tüketmiş.
3: Görüyorum.
7: Bir tane daha alabilir miyim?
0: Tabii.
2: Acaba plastik bardakla ne yapıyor? Böyle mi karıştırıyor?
3: Evet, karıştırıcı yerine evet. Onu aldı. Çünkü karıştırıcı barın evet. Öbür ucunda.
2: Vay canına, operasyonun 1. sınıfmış. Ve gülüyorsun. En azından espri anlayışım
3: ne
2: var.
3: Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Geçmiş olsun.
3: Ağlamaktan daha iyi.
2: İnanılmaz.
3: Vay.
2: Gerçekten şaşkınım.
7: Bunu ne için hazırlıyorsun?
0: Bu akşam 16 kişilik bir masam var.
7: Bekarlığa veda mı?
0: Hayır.
8: Onları mı hazırlıyorsun?
0: Bekarlar partisi, dans etmeye geliyorlar. Doğu ve batı yakası yarışması yapıyorlar.
7: Öyle mi?
0: Masada çok hoş hanımlar var.
2: Baksana.
3: Ha? Aman tanrım.
2: İnanılır gibi değil. Gerçekten şaşırdım. Benim için bu adamların yemek salonunu görmesi çok tuhaf. Bir bölme duvarı var.
3: Evet.
2: Baktığımda spor barını görebiliyorum.
3: Barı görüyorsun.
2: Spor barı gerçekten sıradan ve bu tarafta çok hoş bir yemek salonum var. Tuhaf bir yerleşim.
3: Haklısın.
7: Bir tane daha alabilir miyim?
6: Tamam, sorun değil.
8: Bu

0: Bu adam bir hayvan. Üç tane içtiğini söyleyemezsiniz değil mi?
1: Bu adam nereye gidiyor?
2: Bilmiyorum.
3: Evet evet evet geliyorum.
1: Burada ne oluyor bilmiyorum.
4: Dansçılar burada mı?
3: Evet, gelen tüm dansçılar burada.
4: Sence biri benimle tango yapar mı? Benimle tango yapar mısınız?
3: Onunla tango yapar mısınız?
4: Ben acemiyim ama sizden öğrenebilirim. Yani ben sadece biraz ondan, biraz şundan istiyorum. Anlıyor musun? Sadece partner istiyorum.
1: Yapma. Bak ne oluyor bab. Bu ahmak orada herkesi rahatsız ediyor. Bu kalitesiz bar yemek salonuna taştığı sürece bu restoran asla kalkınamaz.
4: Hadi yapalım hadi.
0: Scott.
4: Galiba şöyle oluyor değil mi?
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Yapma bak neler oluyor bab. Bu ahmak orada herkesi rahatsız ediyor. Bu kalitesiz bar yemek salonuna taştığı sürece bu restoran asla kalkınamaz.
8: Hadi yapalım, hadi yapalım.
9: Scott.
7: Restoranının neden büyüyemediğini anlamaya başladın mı acaba?
10: Evet görüyorum. Neden büyüyemediğini görebiliyorum.
7: Buraya gelmemeliydim. Çünkü restoran işletmeyi bilmiyorsun ve restoran işletmiyorsun. Bar işletiyorsun.
11: Nasıl gidiyor? Buna bir kutu ister miydiniz?
7: Pekala bab, şimdiye dek gördüklerine ne diyorsun?
10: Restoranın nasıl işlediğini görüyorum ve gereken değişiklikleri görüyorum.
7: Bir hastalığın var, mücadele veriyorsun ve her gün, bütün gün buradasın.
10: Evet.
7: Yapmak istediğin başka bir şey yok mu?
10: Evet, çocuklarımla zaman geçirip büyüdüklerini görmek. Gerçekten istediğim şey bu.
7: O zaman bunu yapman için burayı düzeltmeliyiz değil mi?
10: Evet.
7: Başarabilirsin değil mi?
10: Bunu biliyorum ve bana destek verdiğin için teşekkür ederim. Anlamı
7: evet.
10: Çok büyük.
7: Başaracağız, başaracağız.
8: Pekala.
12: Merhaba, nasılsınız?
11: Merhaba, iyiyiz. Yasa?
12: İçecek bir şeyle başlar mısınız?
7: Evet. Bu genç çocuk kim?
10: O çocuk Will. Will yaklaşık 5 yıldır yanımda.
7: Tamam. Will kaç yaşında?
10: 20.
7: Tamam.
10: 18'inden sonra barmenliğe
7: evet.
10: Başladı.
7: Onu sever misin?
10: Aslında onun hiçbir konuda kendine güveni yok.
7: Tamam.
12: İçecekler için kimlik görebilir miyim?
11: Tabii.
12: Teşekkür ederim. Tek vudu kovası mı getireyim?
8: Bu akşam
11: evet.
8: Tamam. Evet, akşama güzel başlayalım.
11: Pekala. Bence iyi.
12: Hı-hı.
8: Tamam.
12: Bana bir saniye verin lütfen.
11: Tabii. Bir sorun mu vardı?
8: 21 yaşında değil misin?
11: Hayır.
7: Yani genç 20 yaşında.
10: Evet.
7: Dayan'dan yardım mı isteyecek?
10: Evet, doğru evet. Olanı yapıyor.
7: Evet.
12: Merhaba, bir şey soracağım. New York'ta mı?
11: Sahte değil, yemin 21 ederim.
8: 21 yaşında, yemin ederim.
7: Yemek salonunda bağıran şu adama bak. Aman tanrım.
8: Dinle, uzun zamandır reşit olmayanlarla çıkmıyor.
11: Ne?
12: Biliyorum ama yine de emin olmam gerekiyor.
7: Will çabalıyor ama bu çocuğu eğitmeliyiz. Böylece birinin kimliği gerektiğinde Dayan'ı aramasın.
10: Tekrar eğitilmeli, haklısın.
12: İşte voodoo kovası.
11: Teşekkür ederim.
12: Birazdan dönerim.
7: O kova nedir? O içecek?
10: O bizim voodoo
7: tamam.
10: Kovamız. O bizim 1 litrelik kovamız. 3 farklı meyve suyu var.
7: Tamam. Bu içecek ne kadar?
10: $11.
7: Aha. O zaman buraya gelenler 1 litrelik bir şey içiyorlar ve $11 karşılığını alıyorlar. Yani ucuz olduğu için, öyle mi?
10: Evet.
7: İşte bu yüzden yemek salonuyla barın düzeni bir felaket. Bunları nasıl ayıracağımızı düşüneceğiz.
10: Tamam
7: mı?
10: Bence ayırma konusunda kesinlikle haklısın. Çünkü restoranı daha şık hale getireceksen barda ne olduğunu duymaları gerekmiyor. Bunu istemiyorlar.
7: O restoranda oturan birinin bardaki gürültüyü dinlemek evet. İstediğini sanmıyorum.
11: Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kolay değil.
12: Barda içme oyunu serbest mi?
11: Ne?
12: Barda içme oyunu oynanıyor mu dedim.
7: Will yüksek sesle konuşup müşterileri rahatsız ettiklerini biliyor. Oraya gidip sessiz olmalarını söylemeli. Hadi dinle şunu. Personelin nerede? Kimse bir şey yapmıyor. Neden kimse bu durumda kontrol almıyor?
11: Benim yapmamı ister misin?
12: Evet. Sırf ben küçük gösterdiğim için beni o kadar ciddiye almıyorlar. Evet.
7: Will bunu Diane'e devrenip onu o man kafalarla konuşmaya gönderiyor. Dur, Diane nereye gidiyor? Neden o tarafa gitmiyor?
10: Bilmiyorum.
7: Yani burada personelin yok. Bu dev tesisi 8 kişiyle işletiyorsun. Yarısının bir şeyden haberi
8: yok. Yanlış.
11: Aa, sahi mi?
13: Ne oluyor?
11: Aa, oyun tamam, oynuyorlar. Içelim. Pek bir şey yok. Sessiz değiller tabii.
7: Şaka mı yapıyorsun? Dayan müşterilere bu konuda sadece gülüyor. Neden şu aptalca oyunu durdurmuyor? Profesyonellik nerede? Dinle, bir restoran yaratmazsan kimse buraya gelmez. Bar ya da gece kulübü olduğunu düşünürler. Kimse buraya yemeğe gelmez. Kimse buraya özel bir etkinlik ya da yemek için gelmez. Bu kimliği değiştirmeliyiz. Bir sonraki sorun mekanının ne olduğuna dair fikri olmaması. Bir gece kulübü, bir bar ama asıl gereken yemek için bir durak olması. Babla bu mekanı yeniden şekillendirip onu güzel bir yemek tesisine dönüştürüp tanıtmalıyız. New Jersey'den herkesin bu restoranı tanıması şart.
5: Burası tuhaf.
11: Pekala, gidelim.
7: Yapma, bu bar restoranı öldürüyor.
5: Evet, gitmeliyiz.
6: Düşük, düşük.
7: Şuraya bakın, gidiyorlar mı?
6: Evet.
7: Ha, yapma, yeterince şey gördüm. Bu çok gülünç. Bir restoran işletmiyorsun. Görünüşte restoran. Şimdi çıkıp herkesi bir araya topla, personeli çağır. Bana 10 dakika ver. Oturup tamam, bu durumu düzelteceğiz, hadi. Mekanda gördüğüm önemli sorunlar personelin müşterilere yalan söylemesi, her işi aynı anda yapmaları ve bu müessesenin kimlik krizine sahip olması.
9: Junction 46 akşam kapanır kapanmaz Bob personeli acil bir toplantıya çağırıyor.
10: Herkese merhaba. Bu akşam sizi personel toplantısına çağırdım çünkü bildiğiniz gibi bazı sorunlar yaşıyoruz. Bence müesseseyi daha iyi hale getirmek adına ne yapılabileceğini bulmak için birlikte çalışmalıyız. Ve bu yüzden...
7: Herkese merhaba. Ben Jack Deagle. Bob beni sizi gözetlemem için çağırdı. Bu restoranı bir sonraki düzeye taşımak için neler yapabileceğimizi ve restoranın neden ilerlemediğini görmek için gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştirdik. Evet Jean, birilerini gönderdik. Büyük bir masayla ilgileniyordun ama hizmet alamadın.
13: Merhaba, yemek için geldik.
6: Tabii ha, istediğiniz yere oturabilirsiniz. 4 dakika sonra yanınıza geleceğim.
7: Bana 4 dakika verin, sürekli 4 dakika diyorsun.
6: Çünkü 16 kişinin ayrı hesabı vardı. Hayır. Biliyorum yani... Biraz daha hızlı olmalıydım.
7: Ama bir konukla ilgilenirken zaman veremezsin. 4 dakika diyemezsin. Çünkü o zaman geri sayarlar. 4 dakika sonra orada yoktun. 4 dakikadan çok uzun sürdü. Ayrıca salonda servis korkunç. Salon hazır değil. Restorana benzemiyor. Restoran dikkate alınmıyor. İşaretler ve kimlik. Şehirde herkes sizi gece kulübü ya da bar sanıyor. Öyle değil mi? Ben bir restorana yardım edeceğimi sanıyordum. Restoran gibi işletilmiyor diye düşündüm. 278 metrekarelik meşe kaplama ve masa örtülerinden ibaret değil mi?
10: Evet.
7: Kapıdan giriyorum. Şu berbat hostes standına bakın. Bu berbat şey burada duruyor. İçeri giriyorum. Tamam, şuraya gidiyorum. Sola dönünce bir başka restorandayım. Başka bir dünyadayım. Orası o dünya, burası bu dünya. Yani bunu ayrı bir restoran olarak işletmeli. Bu alanı nasıl böleceğimizi bulmalı ve bu salonu ayırmalıyız. Şef arkadasın ve mutfağı sallıyorsun değil mi? Kaç yıldır yemek yapıyorsun?
14: Ha, aslında 3 yaşımda başladım.
7: 3 yaşında öykü. 3 yaşında ne yapıyordun? Kaka sandviçlerim.
14: Sabahları tamam, kalkar babama tavada yumurta yapardım.
7: Öyle mi?
14: Kabuklarıyla.
7: Tamam, 3 yaşında olduğuna göre.
14: Ama profesyonel olarak 1968'den beri yapıyorum. Evet.
7: Adam 45 yıldır yemek yapıyor. Böylece her şeyin sıfırdan yapıldığı harika bir menü hazırlarız. Muhteşem yemekler. Bütün restoranları sollarız. Bu salonun ihtiyacı olan kimlik. Eğer
10: şefin
7: bunu...
10: ne yapabileceğini biliyor.
7: Eğer işleri artırırsanız sadece bu salondan 30 bin kazanabilirsiniz. Açılışı yaptığınızda birçok kişiyi ücretsiz tadım için davet edersiniz. İçeri girdiklerinde garsonları düzgün servisi görürler ve durumu anlayıp o restorana gitmek istiyorum derler.
10: Evet.
7: Will, barmenlik yapıyorsun, 20 yaşındasın. Ama kimlik konusunda Diane'den yardım istedin ve bir çift çok gürültü yapınca...
6: Sahte değil,
8: 21 yaşında, yemin ederim.
12: Kendime hiç güvenim yok.
7: Peki ne açıdan kendine güvenin yok?
12: Bir şeyin yanıtını biliyor olsam bile elime yüzüme
7: tamam,
12: bulaştırmak
7: istemiyorum.
12: Tamam,
7: o zaman eğitim almalısın. Barmenlerinize işletmede başarılı olmayı öğreteceksiniz, tamam
12: evet
7: mı? Daniela, sen de eğitim almalısın çünkü hazırladığın içecekler felaketti. Onları yaparken ne oldu?
15: Yeterince içecek yoktu.
7: Hiç yoktu.
15: Yeterince hiç yoktu.
16: Evet. İçine ikisinden de koydunuz mu acaba?
15: Evet.
7: Yalan söyledin.
15: Evet.
7: Çünkü yaptığını düşündün. Bu yüzden içecek hazırlamamalısın. Çünkü belli ki emin değilsin. İçecek hazırlamayı bilmiyorsun.
15: Ben buraya başladığım zaman işlere %100 kendimi verdim. Müessesede neredeyse hiç eğitimim yok.
7: Yüksek standartlara, profesyonel servise dair pek çok şey öğretebilirim. Diane... Onunla sen çalıştın. O içecekleri hazırlarken içinde bir şeyler olmadığını fark ettin mi?
17: Ah, evet fark ettim.
7: Tamam. Ama bir şey söylemedin.
17: Söylemedim çünkü o içecekle ilgili hiç ilk deneyimlerim yok.
7: Bu da ne demek?
17: Çünkü o içeceğe nadiren kaliteli malzeme
7: tamam,
17: koyarım.
7: Peki gerçek içecek nasıl olmalı?
17: Gerçek olanında kaliteli malzeme
7: İçinde
17: olmalı.
7: Doğru malzeme olmalı. Hı-hı. Eğer o malzemeyi istemiyorsa müşteri bunu sana söyler. Senin fikrin, senin yöntemin değil mi? Bu böyle olmalı.
17: Evet.
7: Tek yöntem olmalı, tek tarif olmalı değil mi? Tutarlılık en önemli şey. Ayrıca Daniel'a seni kameradan izledim. O içeceği adama götürmen 10 dakika sürdü. Ekrandan restorana atlamak istedim çünkü ben hiçbir yeri böyle işletmem. O konuk içecek bekliyordu ve sen onu beklettin. Adama ne zaman götüreceksin? Bu senin işin. Senin yapman gereken bu.
10: Ama en kötü kısmı müşteriye evet. yalan söylemendi.
7: Evet.
10: İçinde olmayan bir şeyin var olduğunu söyledin. En kötü kısmı buydu.
15: Ama yaptığımı biliyorum.
7: Müşterilerine
15: yani...
7: yalan söyleyemezsin. Bu artık bitti. Asla olmayacak. Beğenmiyorsanız bu işi bırakırsınız.

0: This place, it stays with me.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Şimdi kalk ama.
3: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Tam da leslik.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
7: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
9: Sen de bakıma katıl.
8: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
10: akımını boost'la. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan
13: tak. Ay çok kötü kokuyor.
14: Yok koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
15: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
16: Gencecik adamlarsınız ya.
17: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
18: Ter kalacağız bunlara.
19: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Daniela, müşterilerine yalan söyleyemezsin. Bu artık bitti. Asla olmayacak. Eğer beğenmiyorsanız bu işi bırakırsınız.
21: Çok ısrarcılardı. Yanlarına
20: bence ısrarcı ve... değillerdi. Bence adam ne istediğini biliyordu.
21: Gözlerini devirip duruyordu.
20: Her müşteri kolay değildir. Bazıları zordur. Ama senin görevin, senin işin bu. Bu yüzden personele bir müşteriyi nasıl karşılayacaklarını, onlarla nasıl ilgileneceklerini öğreteceğiz. Para bunları uygulayıp daha iyi olduğunda gelir, tamam mı? O para konusunda kaygılı. Bunu karşılayamam, yapamam dedi. Ben de şu anda iki adım geri atmazsan daha kötüye gideceksin dedim. Bazen iki adım geri atıp değişiklik yapmalısınız. Yeniden örgütlenin, tekrar açılış yapın, yeni kimlik edinin.
22: Evet.
20: Bunlar çok zor şeyler değil.
22: Evet.
20: Şehrin tekrar dikkatini çek.
22: Kenara çekilip eleştirileri dinlemek benim için gerçekten çok önemli bir şey. Ama bunu hepimizin bu restoranda ilerlemesi için yaptım.
20: Değişiklik yapmalıydınız. Aynada kendinize bakıp yaptığınız şeyin iş görmediğini anlamanız gerekli.
22: Evet, işe yaramıyor biliyorum. Ama çok iyi bir noktaya değindin. Burası bir restoran. Ben bir restorancı olmalıyım.
20: Evet, öyle.
22: Ve benim çalışmam gereken evet. Şey bu. Benim artık oturup...
20: Zorlu bir gündü değil mi?
22: Çok zorlu bir gündü dostum.
20: Bir şeyin yok babi. Bu adamı sevmelisiniz, tamam mı? Bu adamı sevmelisiniz. Onun için çok çalışmalısınız, tamam mı? Böylece ailenle daha çok zaman geçirebilirsin. 80 saat yok. İşi onlara devret. Yeni adamlar al. Onları motive et. Değişiklik yap. Şehrin dikkatini çek. Büyük bir açılış yap. Yarın görüşürüz, tamam mı? Yarın hepinizle görüşürüz, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.
22: Görüntüleri izlemek beni şaşırttı. Willy daha başarılı olmamız için yapmamız gereken değişikliklere dair gözümü açtı. İşe başlamaya hazırım.
20: Merhaba bab, ne düşündün? Dün gece nasıl uyudun?
22: Pek iyi uyumadım. Yani fırtınada gibiydim. Söylediğin her şeyi düşündüm.
20: Personelinin algısı konusunda ne düşündün?
22: Üzüntü gördüm, kızgınlık gördüm.
20: Hı-hı.
22: Ama bütün olarak bence bunu iyi karşıladılar. Bence evet. Yapıcı eleştiri olarak gördüm.
20: Bence hepsi öyle. Salona dair konuştuk değil mi?
22: Evet.
20: Personelinde kimse salonu ciddiye almıyordu.
22: Hayır.
20: Neden?
22: Ben salonu ciddiye almıyorum. İster poker olsun, ister diğer şeyler, yaptıklarım yüzünden her şey karışıyor. Bu yüzden bu salonu bir restoran olarak nasıl ciddiye alsınlar?
20: Öyleyse hemen değişiklik yapmaya örtülerden başlamalıyız. Neon ışıklarını kaldıralım. Hostes standı da var. Bu çok önemli.
22: Evet.
20: Işıkları ve perdeleri ayarlayalım. Biraz renk katalım.
22: Evet.
20: Yemek teşhiri burada olsun. Salata
22: Pekala,
20: ve tatlıları
22: beğendim
20: getirelim.
22: Gerçekten.
20: Peki yeni unvanın ne? Nesin sen?
22: Ben bir restorancıyım.
20: Tamam, işe koyulalım.
22: Pekala.
20: Evet bab, bazı şeyleri hemen dönüştüreceğiz. Çocuklar, hadi hadi çocuklar, yardım gerekli hadi. Şu saçma şeyi dışarı atın. Bu hostes standı değil. İşte bu hostes standı. Müşteri içeri girdiğinde göreceğiz stand bu. Bunu temizleyeceğiz, düzenleyip değiştireceğiz, dekore edeceğiz. Bu çöplüğü atıp güzelleştireceğiz, tamam mı? Tamam, sen gidip neon ışıklarını al, onları indir. İçecek tabelalarını da, içecek tabelası yok. Burası bar değil, bir restoran. İmajı değiştireceğiz. Şimdi hemen şunu ve şunu alalım. Masa evet. Örtülerini kaldır, tamam mı? Tamam. Bütün örtülerin kalkmasını istiyorum. Çıkar şunları, tamam. Masalara bej örtüler sereceğiz, tamam mı?
22: Tamam.
20: Böylece burada bu bordodan daha açık bir renk olacak. Tamam. Patlayacak. Bütün masaların düzenlenmesini istiyorum. Tamam mı?
22: Tamam.
20: Örtüler ve peçetelerle güzel bir ortamım ya da küçük bir çiçekle, tamam mı? Burayı düzenlerken bunu alacağız. Tamam mı? Şunu dışarı çıkar. Burada ne varmış? Küçük çelenkler, 3 dolarlık malzeme. Şu büyük krizantemi çıkarıp bahçede bir yere dik. Bu orada güzel olur. Burada hoş bir şey. Bu tüylerin 2 yıl önce modası tamam. geçti. Şef arkada evet. bize bir şey hazırladı mı? Bakalım hadi. Yapmaya çalıştığımız şey buranın iyi bir restoran olduğunu gösteren bir düzen ve imaj yaratmak. Böylece müşteri geldiğinde yemeklerin tazeliğini ve kalitesini görebilir, tamam mı? Bak nasıl görünüyor.
22: Evet.
20: Biraz daha davetkar. Göze evet. hitap ediyor değil mi? Şef, çıkardığın harika işi takdir etmeliyim. Bunu dün akşam çok kısa sürede yaptın.
0: Teşekkür ederim.
20: Bence şef harika iş çıkardı. Onunla gurur duyuyorum. Önceden özel kulüplerde mi çalıştın?
0: Evet.
20: Öyleyse düğün ve partilerde böyle teşhirlere alışıksın.
0: Evet.
20: Perşembe, cuma, cumartesi akşamları bunu yapmak için 30-40 dolarlık bir bütçe ayır. Bunlar ücretsiz. Eşimle yemek yemeye geldiğimde ilk yapacağım şey buraya gelmek. Bir tabak ayarlayacağım ya da oturduğumda garson bana ücretsiz meze tabağı getirecek. Bu çok önemli bir şey. Tamam mı? Şef Roy ya da restoran sahibi Bob adına, tamam mı? Pekala, ne diyorsun?
0: Bence bu harika bir fikir. Harika olacak ve herkes bayılacak.
22: Bence de harika. Tüm bunlar insana moral veriyor.
1: Yemek salonunu dönüştürdükten sonra Willy müşteri hizmetleri dersi vermek için Daniel'le görüşüyor.
20: Şimdi neye bakacağız? Garsonluğuna ve konuklarla ilgilenme tarzına bakacağız. Böylece bir restoranda servisle ilgili yapılmaması gerektiğini düşündüğüm şeyleri yaptığını görebileceksin, tamam mı? Kendini izlemeni istiyorum.
21: Buyurun, bir içecekle başlar mısınız?
18: Ben içecek bir şeyler istiyorum yemeğin yanına.
21: Elbette.
23: Ben de aynından rica edeyim lütfen.
21: Zeytin falan?
20: Zeytin falan mı? Garson olarak ne dediğini duydun mu? Eğitim almalı, şekillenmelisin. Beden dilin ve kişiliğin nedeniyle. Gülümsemiyorsun, birine zeytin falan diyemezsin. Ne demek bu?
21: Diğer adam özellikle zeytin dedi. Bu yüzden onun da isteyip istemediğini sordum.
20: Peki falan lafı tuhaf gelmiyor mu?
21: Sanırım tuhaf denebilir.
20: Tamam. Olman gerektiği gibi profesyonel değilsin. Servis elemanları çalışmıyor. Bu yüzden bu restoran başarısız. Sıradaki.
23: İkisinden de koyduğuna emin misin?
21: Evet.
20: İçeceği hazırladın ama içine koyman gereken malzemeleri koymadığını sen biliyorsun. Ama bunu müşteriye de mutlaka söylemen gerekiyor. Biz böyle hazırlıyoruz
21: burada
20: demelisin.
21: Burada bu bana öğretilmedi.
20: Tamam. Yani bunun için eğitim almadın.
21: Garson olmak için eğitilmedim.
20: İçecek hazırlamanı istemiyorum çünkü henüz hazırlamayı bilmiyorsun.
21: Biliyorum ama belki sizin standartlarınıza göre değil.
20: İçecek koymayı biliyorsun ama karıştırmayı bilmiyorsun.
21: Karıştırmayı değil,
20: değil,
21: evet.
20: Hayır mı? Evet.
21: Ama ben şu anda bunların sadece bizim suçumuz olduğuna inanmıyorum.
20: Hayır, kimse bunu söylemiyor. Hiç kuşkusuz
21: tamam,
20: bunların hepsi bir lider ve restoran sahibi olarak baba dayanıyor. Bob bunu biliyor. Bu Bob için de bir uyarı. Gelirini iki katına çıkarmak istersin.
21: Evet, kesinlikle.
20: Yapacağımız bu. Ama mükemmel olmalıyız. Açık fikirli ve her gün daha başarılı olman gerek. Sadece sen değil, Bob, herkes. Hı. Tamam mı?
21: Evet.
20: Çalışmaya hazır mısın?
21: Kesinlikle.
20: Güzel, teşekkür ederim.
21: Teşekkür ederim.
24: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
25: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her an

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Damla bence çok eğlenceli.
0: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Kalıcı koku, made in med.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Sonra Willy, yeni Junction 46'nın reklamını yapmak için Bob'la görüşüyor.
2: WRNG, istasyonunuz. Tam yarım saat sonra Junction 46'nın sahibiyle konuş.
3: Onlara restoranda yapacağın değişiklikleri anlat. Heyecanlı ol. Senin yerine ben heyecanlıyım.
4: Ben heyecanlıyım.
3: Tamam. O zaman bu markayı alıp kimliğini değiştirmek için ilk adımımız. Tamam mı bak, bunu anladın mı? Markanı binlerce insana tanıtmaya hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
3: Tamam. İçeri girip onlara gösterelim.
4: Pekala.
3: Hadi gidelim.
2: Yerel istasyonunuz WRNG'deyiz.
3: Tamam bak, bu Steve, bu onun yayını, programı o yapıyor. Bu da Bob, sana söz ettiğim
2: Bob,
3: restorancı.
2: Nasılsın?
4: Memnun oldum.
3: Bize yardım ettiğin için teşekkür ederim.
4: Tamam.
3: Bob, otur. Hiç gerilme, tamam mı?
4: Gerilmem.
2: Lütfen rahat ol.
3: Ne yaptığından söz edeceğiz.
4: Tamam.
3: Tamam Steve, bu istasyonda kaç dinleyici var?
2: 50 ile 60 bin dinleyici.
3: Bak, şu anda 50 ile 60 bin insana konuşacaksın. Salyalarını akıtmalarını, restoranda yemek için sabırsızlanmalarını sağlamalısın, tamam mı?
4: Tamam, anlaşıldı.
3: Pekala.
2: Elektriğin harika. Yayın harika olacak.
4: Evet.
2: Tamam baylar, birazdan yayına girmeye hazırız.
5: Yayındasın Steve.
2: Long Way Home'la ben Steve Randolph sizinleyim. Bu öğleden sonra yanımda Bob Vinegar var. Bob, Junction 46'nın sahibi ve işletmecisi. Bob, WRNG'ye hoş geldin. Tünaydın.
4: Tünaydın, teşekkür ederim.
2: Şu anda çok yoğunsun. Bize Junction 46'dan söz et.
4: Bizim bir tarafta bir spor barımız var. Gelip maçları izleyebilirsiniz. Burger, peynirli biftek yiyebilirsiniz. Diğer tarafı yeni bir düzeye çekiyoruz. Junction 46 ızgarayı açıyoruz. Menüyü tekrar ele aldık ve yeniledik. Özel biftekler, taze deniz ürünleri, makarna yiyebilirsiniz.
2: Peki hangi aşamada gerçekten değişiklik yapmak istediğini fark ettin?
4: Sanırım hep kötü restoranlar işlettim. Artık gerçek bir restorancı olma zamanım geldi ve bu restoranda yapacağımız bu. Barımız ve spor barımız kalacak ama insanların aradığı daha iyi yemekler sunmak isterim. Eşinizle, kız arkadaşınızla ya da ikisiyle birlikte geldiğinizde.
2: Belli ki muhteşem olacak. Tümüyle yeni Junction 46 ızgarada Bob Vinegar'la sohbet ettik. Geldiğin için teşekkür ederim. Sana başarılar diliyoruz.
4: Teşekkür ederim.
2: Rica ederiz. Yerel istasyonunuz WRNG'de Long Way Home'a geri dönüyoruz.
1: 6 hafta sonra.
3: Bu mekana geleli 6 hafta oldu. Bir cumartesi akşamı Bob'un ailesiyle zaman geçirmek için tavsiyeme uyup uymadığını görmeye gidiyorum. Burada gördüğüm sorunlar personelin ne yaptığını bilmemesi, her işe birden koşturmaları ve müessesenin bir kimlik krizi yaşamasıydı.
6: Merhaba,
3: merhaba,
6: nasılsın?
3: Nasıl gidiyor?
6: Çok
3: ben Willy. Nasıl
6: benim gidiyor? Adım Ceniz. Restoranımıza hoş
3: Ceniz.
6: Geldiniz. Bob'un eşiyim.
3: Hakkında çok şey duydum.
6: Aa, teşekkür Bob ederim. Bob şurada.
3: Tamam, gidelim bakalım.
6: Sorun değil Bob.
4: Willy.
3: Merhaba Bob. Nasıl gidiyor dostum?
4: Nasılsın? Seni görmek güzel.
3: Nasıl oldun? İşler iyi görünüyor. Teşhir güzel görünüyor. Bunlar müşterilerin ha. Merhaba, nasılsınız?
6: Evet.
3: Bob'dan ücretsiz şeyler aldınız
7: almayı
3: mı?
7: Çok isteriz.
6: Güzel.
4: Ücretsiz mi ben?
3: Güzel.
4: Tamam, anladım.
3: Değil mi? Neler oluyor ha?
4: Her şey
3: nasıl
4: harika.
3: Gidiyor? Söyle bakalım.
4: Restoranı değiştirmeye dair
3: öyle
4: söylediğin
3: mi?
4: Her şey işe yaradı.
3: Evet, harika görünüyor.
4: Evet,
3: yani
4: öyle. Çok iyi görünüyor.
3: Çok daha iyi görünüyor. Önceden kimsenin konukları karşılamadığı çirkin bir hostes standı var.
8: İstediğiniz yere oturabilirsiniz. 4 dakika sonra yanınıza geleceğim.
6: Tamam.
3: Şimdi?
6: İyi akşamlar. Aradığınız için teşekkür ederim. Nasıl yardım edebilirim? Adım Ceniz.
3: Her müşterinin hak ettiği hizmeti ve ilgiyi alması mekanı bir sonraki düzeye taşıyor. Merhaba Dayan, nasılsın?
9: Merhaba, nasılsın?
3: Nasıl gidiyor, neler oluyor?
9: İyi, her
4: merhaba.
9: Şey
4: harika.
3: Çalışıyorsunuz. Ne haber?
4: Teşekkür ederim, iyiyim.
3: Nasılsın? Soda tabancasıyla
4: harika.
3: Kendine güvenli
4: kesinlikle
3: görünüyorsun. Neler oluyor Dayan?
9: Ya bir şey yok, İyi. Her şey İyi. Harika. Eminim.
3: Buranın kimliği, düzeni, menüsü var. Tümüyle ayrı iki işletme. Değil mi? Aferin.
9: Çok iyi çalışıyor.
3: Harika. Önceden,
10: benimle tango yapar mısınız?
3: Barla restoran arasında bir ayrım yokken sarhoş bir müşteri yemek salonundaki müşterileri rahatsız edebilirdi. Şimdi?
11: Orta az pişmiş.
12: Teşekkür ederim.
11: Ve orta pişmiş.
3: Kalabalık barla nezih restoran arasında bir ayrım var. Böylece iki alanda da müşterilere iyi hizmet veriliyor.
11: Bunu bitirdiniz mi?
3: Burada taze yüzler görüyorum.
4: Tina'yı aldım,
3: tamam.
4: Yeni bir garson. Yeni personel alıyoruz.
3: Evet.
4: Bunun çok faydası olur.
3: Tamam, bu iyi. Önceden?
10: Evet, bu daha ne kadar sürecek?
3: Bob'un zaten sayısı az olan müşteriyle ilgilenecek personel bile
8: bugünkü
3: yoktu.
8: Bugünkü menümüzde yeni olan bir diğer yemek parmesanlı tavuk.
3: Restoranda ve barda personel sayısının artmasıyla işler de artıyor. Bob o çok ihtiyaç duyduğu molayı verebilir. Tamam Bob, ayrılıyorum dostum. Açıkçası seninle gurur duyuyorum.
4: Dinledim. Teşekkürler.
3: Birçok değişiklik yaptın. Şuraya bak. Sessiz, elit, sofistike. Roy muhteşem. Radyo tanıtımı nasıl oldu?
4: Radyo tanıtımı harikaydı.
3: İyi.
4: Çok sayıda müşteri geldi ve radyoda duyduklarını söylediler. Çok
3: başarılı
4: faydası
3: oldu. Oldun. Oraya tekrar gitmeli. Her şeyi göze almalısın.
4: Tamam.
3: Büyük bir kişiliksin Bob. Kendini küçümsüyorsun.
4: Çok şeyi ortaya çıkardın.
3: Evet.
4: Bunun için teşekkür
3: MS'e
4: ederim.
3: MS'e odaklanma. Rock yıldızı
4: evet.
3: olmaya odaklan. Burada bir şöhret gibisin değil mi?
4: Evet. Teşekkür
3: Yan
4: ederim.
3: Yan taraf iyi gidiyor. Burası da iyi gidiyor. Aferin
4: olsun. Başardık.
3: Tamam görüşürüz.
4: Teşekkürler minnettarım.
3: İhtiyacın olursa ara.
4: Teşekkürler.
3: Tanrı seni korusun
4: teşekkür
3: tamam
4: ederim.
3: Mı? Tekrar görüşürüz.
4: Sağ ol Uli.
3: Nihayet Bob yeterli personeli, mükemmel hizmeti, iyi yemekleriyle artık popüler bir restoran olan mekanıyla gurur duyabilir. Bob ailesinin geçimini sağlıyor ve onlarla daha kaliteli zaman geçiriyor. Ben buna çifte kazanç derim. Bu restoranı kurtardık. Sıradakine geçelim.
2: Squawk.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşı'nın süt oranı tam %81.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece durula.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
16: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
17: Peki hala yayındayız. Gösterin bana.
18: Programımızın bu bölümünde
17: sorunlarım olduğunun farkındayım.
18: Billy üçüncü kez lokanta işletmeyi deneyen bir girişimcinin imdadına koşuyor.
17: Şu elemana bak, nereye gidiyor?
19: Merhaba, kimse yok mu?
17: Sen de kapıları kapatmak mı istiyorsun?
18: Ki bu son denemesi olabilir.
20: İlk sipariş ilk çıkar. Önce siparişlere bak.
18: Belki bakarım, belki bakmam.
17: Belki
18: vakit
17: diyor.
18: Hızla tükenirken Billy sorunları
17: adam bırakıp gidiyor.
20: Garsonumuz nereye gidiyor?
18: Bulmak.
17: Bu senin suçun ama.
18: Ve çok geç olmadan
17: neler oluyor? Adam yemek salonunun ortasında telefonuna bakıyor.
18: Çözmek zorunda. Ne haber kanka?
17: Ne haber kanka mı? Acil durum bu mu yani? Akla ziyan. Uyan artık.
18: Karşınızda Willy Dick.
17: Memnun kaldınız mı?
18: New York'taki başarılı bir et lokantaları zincirinin sahibi.
17: Dur sana kapıyı açayım. Servisiniz dünyanın bir numarasıdır.
18: Peki bu başarıyı nasıl yakalıyor dersiniz? Bunlarla. Ekibi 24 saat gözetim altında.
17: Sorunları göremezsiniz, onları çözemezsiniz.
18: Artık ülkenin dört bir tarafından lokantacılar...
17: Hadi işe koyulalım.
18: Willy'den zordaki işletmelerini kurtarmak için yardım istiyor.
17: Işınla beni Rabbi.
18: Willy tecrübesine hem servis...
17: Onu menü konusunda mutlaka sınayın.
18: Hem de gözetim alanlarında... Meraklı gözler etrafta değilken işletmelerde neler olduğunu keşfetmek için kullanıyor.
17: Sorunu bulduğumda oraya gider ve lokantalarını hizaya sokmak için tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylerim.

0: Adı Muhammed Ababafa. New York, Hemsport'taki Şiraz İran lokantasının sahibiyim.
1: Sultani tavuk.
2: Falafel, tavuk kebabı.
0: Müşteriler lokantama İran mutfak kültürünün en güzel örneklerini denemek için gelirler.
2: Bir adet midye kebabı.
0: Menümüz ağırlıkla kebap ve farklı tipte güveçlerden oluşur. Müşterilerimiz köfte kebabımıza bayılır. Kuzu budu da favoriler arasındadır.
3: Tamam, harika.
2: Bu kadar.
3: Tamam, az sonra hazır.
0: Şiraz başlarda çok iyi gidiyordu. The New York Times'da hakkında çok iyi yorumlar çıkmıştı. Ama bir süre sonra müşterileri kaybetmeye başladık.
2: Oh ahbap, çok kesat bir gece.
0: Müşterilerin ayağı neden kesildi bilmiyorum. Yemeklerden değil. Bugüne dek yemeklerin kalitesi anlamında hiçbir kötü eleştiri almamıştık.
2: Yemekler bir harika.
1: Teşekkür ederiz.
0: O yüzden mutfak değil de servis konusunda bir sorun olabileceğini düşünüyorum.
2: Ne kadar yavaşlar, her şeyi
0: bilmiyorum. Duruyoruz. Ben bir sorun göremedim.
1: Mesajlaşıyor.
0: Ama bir şeyler duydum.
1: Ne zamandır hesabı istemeye çalışıyoruz. Çok özür dilerim.
0: İşte sorun da burada ve nasıl çözeceğimi bilemiyorum.
4: İnternetteki eski yorumlar mekanın İran yemeklerini göklere çıkarıyormuş. Fakat sonraki yorumlar genelde servisten çok şikayetçi. Ve işin daha da kötüsü, şanssızlık ve ekonomik şartlar Muhammed'i daha önce iki kez iflasa sürüklemiş.
0: 2000 yılında ilk lokantamı Manhattan'da açmıştım. Ancak ne yazık ki 11 Eylül saldırısından sonra her şeyimi kaybettim. Bir süre sonra Jersey'de bir lokanta daha açtım.
2: Tamam mı?
1: Kombine ettik.
0: Ama bu sefer de mal sahibinin kiraya aşırı zammını karşılayamadığımdan yine kapatmak zorunda kaldım. Ve derken bu lokantayı açtım.
1: Aysan hazır.
2: Aperatifi çıkar.
0: Bu benim üçüncü denemem. Bunu son şansım olarak görüyorum.
2: Pekala, iyi geceler.
5: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ne yapacağımı bilemiyorum. Her şeyimi bu lokantaya yatırdım. Yine kapatmak zorunda kalırsam bu meslek hayatımın sonu olur. Bu sefer biter.
4: Kaybedecek vakti olmayan Muhammed.
6: Merhaba Muhammed. Hemen işe koyulalım.
4: Derhal Willie'yi aramış.
6: Bu ilk lokantam mı?
0: Hayır, iki lokantam daha var.
6: Demek öyle.
0: Ama iflas ettim.
6: Yani akıl vermemi istiyorsun.
0: Evet.
4: Willie sorunu tespit edip işleri düzeltebilmek için.
6: Buraya bir kamera koy. Giren çıkan herkesi görmek istiyorum.
4: Muhammed'in tek umudu.
6: Pekala, yayındayız. Gösterin bana. Mutfak ve yemek salonu görüş alanında, güzel. Şiraz'da müşterileri deli eden bir şeyler dönüyor. O yüzden Muhammed'in elemanlarını izleyip nasıl çalıştıklarına bakacak ve onları sınayıp sorunun tam olarak ne olduğunu bulacağım. Akabinde herkesi toplayıp mekanın derli toplu işletilmesini garanti altına alacağız.
0: Oo.
6: Merhaba Muhammed, nasılsın?
0: İyiyim. Vay canına.
6: Gel otur. Her yeri gözlüyoruz.
0: Oo, olamaz.
6: Yemek salonu, karşılama alanı, mutfak, her kamerayı anında zoomlayabiliyoruz. Her şeyi görüyoruz.
0: Aa.
6: Küçük bir mekan. Kaç sandalyeniz var?
0: Evet, 80 kadar.
6: 80 ha? O evet. Kadar da küçük değilmiş.
0: Evet.
6: Burada haftada yaklaşık 1000 kişi ağırlıyor olman gerekiyor. O kadar iş yapıyor musun peki?
0: Hayır. Ancak 400 kadar.
6: 400?
0: Evet.
6: Yani işler iki katına çıkmadı.
0: Kesinlikle.
6: Ha? Sence sorunun kaynağı neresi olabilir?
0: Halkla ilişkiler kısmında çok deneyimli olmamamdan kaynaklanıyor olabilir.
6: Evet.
0: Belki de işletmeden anlamıyorumdur.
6: Evet.
0: Bilemiyorum.
6: Evet, anlıyorum. O yüzden beni aradın değil mi? İnsanın birinden yardım istemesi kolay değildir.
0: Elbette.
6: Doğru mu?
0: Ama çok kişinin sorumluluğu üzerimde. Ve böyle giderse iflas edeceğim ve onlar da işsiz kalacaklar.
6: Tamam, bunu düzelteceğiz.
0: Tamam.
6: Sana göstereceğim. Şimdi sana değişik kameralardan farklı elemanlarını göstereceğim. Bana kim olduklarını ve ne kadar çalıştıklarını söyleyeceksin.
0: Tamam. Hadi yapalım.
1: Şiraz lokantası.
6: Şu an F kamerasındaki bayan kim?
0: Adile. Baş garsonum. Yaklaşık 5 yıldır bizimle çalışıyor.
6: Peki Adile diğer lokantalarında da çalışmış mıydı?
0: Evet. Çok dürüst ve çalışkan bir kadındır.
6: Tamam.
1: Bu yarı pilav yarı salata olacak.
6: F kamerasına bak. Birileri yeni içeri girdi. İçeri girdim. Beni kim karşılar?
0: Adile ya da ben.
6: Yani bir hostesiniz yok.
0: Hayır.
6: Çok hoş bir karşılama tezgahın ve hoş bir kumanda merkezin var. Oraya birini koyabilirsin.
0: Tamam.
6: Ama şu an rezervasyon alacak kimse yok.
0: Doğru.
6: Yani para kaybediyor olabilirsin.
0: Elbette.
6: Tamam. Başka kim var? Burası mutfak. Yemek salonunun kalan personeli nerede? Söyler misin?
0: İhsan'la Scott orada olmalıydı. Ama sanırım geç kalmışlar.
6: Geç kalmak derken?
1: Önce 3 A'yı koyacağım.
6: Bunca sistem kurduk. Bunun maliyetinden haberin var mı? Sana bilgi vermek için buradayım. Ve geç kaldılar.
2: Affedersiniz.
6: Her gün geç kalırlar mı?
0: Ben buradayken bu olmaz. Bilemiyorum. Belki iyi niyetimi istismar ediyorlardır.
6: Bence her gün oluyor ve sen görmüyorsun.
0: Mümkün.
6: Ne biçim bir personelim var? Vaktimi harcıyorsun. Buraya kadar geldim, kamera kurdum. Herkes burada, tam 25 kişi işin hakkında bilgi edinmeye çalışıyor ama personelin zamanında gelmiyor bile.
0: 45 dakika oldu bile.
5: Merhaba, kimse yok mu?
2: Bari ekmek falan verselerdi.
5: Ah tanrım, bana yardım gerek.
6: Şuraya bak. İşin gözlerinin önünde çöküyor. Nasıl hissediyorsun?
0: Berbat.
6: Bu işi çözemezsek iflas edeceksin. Personelin teşrif etse de kimin kim olduğunu öğrense. Akla ziyan. Beni öldürüyorsun. Tam bir vakit kaybı bu.
5: Merhaba, nasılsın?
3: İyidir senden.
5: İyi.
6: F kamerasındaki içeri giren adam kim?
0: Mustafa.
6: Ne kadardır burada çalışıyor?
0: Yaklaşık 2 aydır.
6: Garson mu?
0: Evet.
6: Tamam.
3: Güzelmiş.
6: Peki şimdi giren kim?
0: Bu oğlum.
6: Oğlun mu?
0: Evet.
6: Şık bir çocuk. Atkı falan. Sanki patronu.
0: Yani.
3: Hafta sonu planın var mı?
2: Hı?
3: Sadece fotoğraf mı çekeceksin başka?
2: Evet, sadece çekim.
6: Oğlunun adı ne?
0: İhsan.
6: İhsan kaç yaşında?
0: 21.
6: 21 ha? Gençmiş. İlişkiniz nasıldır?
0: Çok zor.
6: Neden?
0: O emir verince bozuluyor. Olay eve de taşınıyor.
6: Yani zor iş.
0: Evet.
3: Bizim takım bu akşam harika oynuyor.
6: Geç kaldı ama. Eleman içeri rock yıldızı gibi girdi.
0: 45 dakika geç kaldı.
6: G kamerasındaki içeri giren kim?
0: Scott.
6: Buradaki görevi ne?
0: Garsonlarımızdan biri. 58 dakika geç kaldı.
6: Düz hesap 1 saat.
0: Evet.
3: Oo.
2: Ne haber?
3: Hiç dostum, takılıyoruz işte.
6: Bunu yanlarına bıraktığına inanamıyorum.
3: Ten renklerine ne diyorsun? Koca sosislere benziyorlar değil mi?
6: Bu Mustafa.
0: Şimdiden telefonda muhabbete başlamış bile.
6: Daha yeni geldi ve zaten 1 saat geç kaldı. Şimdi de muhabbette.
0: Evet.
6: Hem de salonda müşteri varken. Amma da cins personelim varmış.
3: İşteyim, takılıyorum işte. Evet, tamam, tamam.
6: Bu normal mi? Personelin iş yerinde telefonda muhabbete izin var.
0: Evet, bu bazen oluyor. Uyardım ama hala yapıyorlar.
3: Beni bilirsin.
2: Garsonumuz nerede? Hesabı alabilir miyiz?
6: Adam işe yeni geldi ama ilk işi şahsi bir görüşme yap.
0: Doğru.
6: Sence millet bunu mu görmek ister? Olacak iş değil.
2: Ne haber? Hiç. Şöyle işte. Senden?
3: Aynı.
2: Ha. İzin verir misin?
3: Şurada bekleyin.
2: Teşekkür ederim.
3: Özel yer ha?
2: Yani. Özel bir köşe.
5: Susamadın mı?
1: Evet, susadım.
2: Yarın modelim bu olacak.
3: Güzelmiş.
2: Ha, şuna bak.
3: Müthiş bir şey.
6: Şu ikisine bak. Neye bakıyorlar?
3: Akla zarar bir şey bu.
2: Evet.
6: O kimin bilgisayarı?
0: İhsan'ın bilgisayarı.
6: Yani İhsan karşılama standında bilgisayar açtı, öyle mi?
0: Evet.
6: Bunu sık yapar mı?
0: Çok yapar. Bu konuda çok sıkıntı yaşadık ama...
6: Yani tezgahı atölyeye çevir.
0: Evet.
6: O fotoğraflar ne? Oğlum fotoğrafçı mı?
0: Oğlum resim ve fotoğraf sanatını sever.
5: Merhaba. Merhaba.
2: Oo. Ahbap, yalnız olmak için fazla güzel.
5: Bakar mısınız?
6: Bu saçmalık. Müşteriyi görmezden geliyorlar.
5: Pekala.
6: Yok artık. Şunu görüyor musun? Kimsenin umurunda değil.
0: Doğru.
6: Bak ne soracağım. Açtığından beri kaç kişi kovdun?
0: Sorun da orada. Kimseyi kovamıyorum. Kovma olayından nefret ederim.
6: Hiç mi? Nedeni belli. Çünkü hesap veren yok. Kimsenin senden korktuğu yok. Doğru mu?
0: Doğru.
6: Peki biri yanlış yaptığında ne oluyor?
0: Hiçbir şey.
6: Her ne iş yapıyorlarsa hata yaptıklarında bunun sonuçları olacağını bilmeleri gerekiyor.
0: Sorun da bu.
6: Çalışanlar onları besleyen elden çekinmiyorsa bir sorun var demektir. Ve bu elemanlar çekinmiyor. Burası kimin
0: benim
6: lokantası? Söylesene. Peki neden burayı efemine gibi yönetiyorsun? Bunu düzeltmemiz
0: tamam
6: şart. Şuna bak. Mustafa. Telefon yine elinde.
3: Ya. İnternette ne buldum biliyor musun?
0: Hep işini düzgün yapıyor sanırdım.
6: Belki de sadece izlemiyordun. Nasılsa kimseden
3: evet,
6: hesap sormuyorsun. Öyle değil mi?
3: Evet, evet. Evet, doğru.
0: Doğru.
3: Doğru.
0: Evet.
3: Doğru. Tamam. Ha dostum, evet, şey yapalım o zaman.
6: Yediği ne? Yaprak sarması mı?
0: Evet.
6: Yediği yaprak dolması mı? Eliyle öylece evet alıp içinden yiyor.
0: Evet. Bunu asla yapmamalı.
6: Ha. Adam çok çalıştı. Acıkacak tabii.
0: Ama
6: aslında sana iyilik yapıyor. Onu çalıştırdığın için çok şanslısın. Aslan gibi yakışıklı çocuk. Hiç olmasa besle bari.
3: Hı-hı. Orada olacağım.
6: Yok artık. Akla ziyan. Nasıl bir garson? Bir saat geç gelip elinde telefonla arkada servis alanında saklanıp bir de yemeklerden otlanabiliyor.
0: Bu asla olmamalıydı.
6: Biraz sert olmalısın. Yumoş Bey gibisin.
0: Hiç böyle düşünmemiştim.
6: Bu da geç geldi ama hiç olmazsa çalışıyor.
2: Ortaya mı bırakayım?
5: Evet.
2: Ah Bob.
6: Diğer ikisine bak. Öylece durmuş hiçbir şey yapmıyorlar. Biri de oğlun. Örnek olması gerekirdi.
0: Doğru.
6: Ondan da kimsenin çekindiği yok. İnsanlardan hesap sor. Geç mi kaldı? Ceza alacak. 3 kez üst üste mi geç kaldı? Kovulacak. Gördüğüm ilk sorun hiçbir şekilde hesap sorulmaması. Personel mesai saatinde kafasına göre takılıyor. Bu Mustafa. Nereye gidiyor?
2: Çekimi alayım.
6: Dışarı çıktı. Sigara içiyor. Geldiğinden beri tek bir iş yapmadı.
0: Hiçbir şey.
6: Sence diğerlerine nasıl bir örnek oluyor?
0: Berbat.
2: Garson nereye kayboldu?
6: Şuna bir bak.
0: Ah oh, tanrım.
6: Kimse senden korkmuyor.
0: Hayır, hayır.
6: İşte her gün burada olan bu. İşi ele almazsan işini kaybedeceksin. Sen de kapıları kapatmak mı istiyorsun yoksa? Bu kapattığın 3. işletme olacak. Bildiğin gibi 3 ıska. Oyun dışı demektir.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
13: dondurma. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100...
8: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazıyor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Sence Amerikan halkı Akdenizli yemeklere nasıl bakıyor olabilir? Söylesene.
8: Seviyorlar çünkü gayet sade.
7: Tamam.
8: Ama pek piyasası yok.
7: Sence neden? Ben söyleyeyim mi?
8: Evet.
7: Bilgi eksikliği. Muhtemelen hiç İran yemeği yemeyen.
8: Doğru.
7: Yani Fars mutfağını Amerika'ya tanıtmak istiyor.
8: Evet.
7: Ama Yunan yemeklerine bayılıyorlar. Doğru. Neden İran yemeklerini beğenmesinler ki? Yani öyle bir sistem kurmalısın ki insanlar gelip bu yeni mutfağı
8: evet.
7: denesin. Yani örnek tattırmak işin için çok önemli. Şimdi içeri birilerini göndereceğim. Bakalım personelin onlara örnek tattıracak. Pekala Lauren, içeri gir.
9: Hoş geldiniz.
10: Merhaba. Buraya oturabilir miyiz?
9: Tabii, buyurun. Ne demek?
7: Senaryoya göre bu iki bayan hiç İran yemeği yememiş. Şimdi denemek için tadımlık bir şeyler isteyecekler. Tamam?
8: Tamam.
7: Onlara mutfağın kolayca hazırlayıp sunabileceği neler verebiliriz?
8: Güveç. Bizim...
7: Tamam.
9: Aperatifle başlamak ister misiniz?
10: Birkaç sorum olacak. Daha önce bu tarz bir yemek yememiştik de.
7: Ona güveçten tatmak istediğini söyle.
10: Peki güveçten deneyebilir miyiz? Yani bir tadımlık alabilir miyim acaba?
9: Denemek için mi?
10: Evet.
9: Bunu müdürüme sormam
11: daha
9: gerekiyor.
11: Daha önce hiç yemedik de emin olmak istedik.
9: Gidip size bir örnek verebilir miyim bir sorayım.
11: Tamam. Teşekkür ederiz.
9: Güveçten tadımlık istiyorlar. Güveç.
7: Bu personelin için 110 emirden biri gibi olmalıdır. Herkes ezbere bilmeli.
9: Sadece bir kaşık istiyorlar. Her güvecin sosundan birer kaşık. Yeni müşteriler. Bak ben bunu böyle yapmam.
7: Demek şef onlara tadımlık vermek istemiyor.
8: Hayır.
7: Neden?
8: Bunu neden istemedi bilemiyorum.
9: Ismarlarsan sorun yok.
7: Adam resmen mutfağın mafyası.
8: Evet.
7: Oğluna bile kafa tutuyor.
9: Wow.
7: Sen patronsun. İdare sende. Ama mutfaktakiler oğluna patronluk taslıyor. Ekip çalışması sıfır.
9: Nasıl gidiyor hanımlar?
10: İyidir, sen de.
9: Tadımlık istemiştiniz ya. Şefimiz genelde tadımlık vermez o yüzden. Üzgünüm.
10: Yani bundan hiç yemediğimiz için denemek istemiştik.
9: Biraz beklemek ister misiniz yoksa?
10: Sanırım.
7: Oğlunun mutfağa örnek vermeyi emredememesine inanamıyorum. Müşteri hizmetleri şefin görevlerinden biri değil, doğru mu?
8: Halkla ilişkilerden bir nebze bile anlamaz.
7: Yani ona hayır deme yetkisi olmaması gerek.
8: Hayır.
7: Öyle değil mi? Söyle bakalım.
8: Evet, yok.
10: Hiç tadına bakmadığım için nasıl bir şeydir görmek istemiştim.
7: Mutfaktakilerin bir garson acil bir durumla geldiğinde bunu çözmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Ama bu yapılmıyor. Oğlum da burada yetkiliyse kontrolü ele almayı bilmeli. Tadımlık verilecek derse mutfak vermelidir. Konukla ilgilenilmeli. Bu sınavdan hiçbiri geçemedi. Pekala, P kamerasını görelim.
10: Merhaba.
9: Merhaba.
7: Oğlun neden orada öylece duruyor? Müşteriye böyle mi hizmet ediyorsunuz?
10: Dolma alacağız.
9: Tamam.
10: Ve bir de humus. Ve Oliva?
9: Hemen geliyor.
10: Teşekkür ederim.
7: Oğluna baksana. Masaya geliyor, kendini tanıtmıyor. Hiçbir biçimde çabuk değil. Müşteriye kesinlikle bilgi vermiyor, ilgilenmiyor. İşini doğru yapmıyor. Doğru mu?
8: Evet.
7: Sadece gelip gidiyor, öyle değil mi?
8: Doğru.
7: İlk yapması gereken içki siparişini almaktı. Su istiyorlar mı diye sorar. Bir şişe su satmaya çalışır.
8: Örneğin orada para kaybettik.
9: Ekmeğiniz ve dolmanız.
7: Tut ki tüketiciyiz.

0: Buraya geldik ve ne almak istediğimize karar vermeye çalışıyoruz. Bunu nasıl paketleyip sunduğun seni rakiplerinden iyi yapan şeydi.
1: Doğru.
0: Sana yeni bir görev veriyorum. Müşteri başı ortalama hesabınız $30 kadar. Bunu adam başı 40'a çıkarmanı istiyorum. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bana haftada 400 kişi geliyor dedim.
1: Evet.
0: Yani burada yiyen herkesten $10 fazla alırsak ne kadar daha kazanırız hesap edelim.
1: $4000. Evet.
0: $4000 daha fazla. Hem de 400 kişi için. Şu an yaptığının aynını yaparak. Hem de sırf personeli eğitip daha iyi satış yaptırarak. Hepsi bu işte. Tamam?
2: Tamam şey... Hesap nerede?
0: Neler oluyor?
1: Bilmiyorum.
2: Buyurun, teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz.
2: Pekala. Aa. Bu 5 kalem mi? 10 papel sanıyordum.
3: Ben öyle hatırlıyorum.
2: Dur biraz. Bu da ne?
0: Hesapla bir sorun yaşıyorum.
1: Evet.
2: Evet.
1: Evet.
2: Bakar mısın? Şundan 3 tane var. Üçü $10 diyordu. Şu üçü $10 diyordu.
4: Doğru ama siparişi verirken bunu belirtmediniz.
2: Ha, yani belirtmek şart mı?
4: Şart, evet.
0: Aperatif combo ısmarladıklarını düşünüyorlardı ama garson full porsiyon parası talep ediyor. Ismarladıkları bu değildi.
4: Aperatif kombonun porsiyonları daha ufak ve fiyatı da değişiktir.
0: Bu çok oluyor mu?
1: Çok oluyor. Siparişi şahsen alırken kombo mu yoksa normal mi istersiniz diye mutlaka sorarım.
0: Tamam.
1: Çünkü kombo porsiyonları daha küçüktür.
0: Evet, yani bunu onlara söylemeliydi.
1: Evet, öyle.
0: Yani garson işini iyi yapmadı. Yani
1: evet.
0: Oğlum. Peki şimdi ne yapmalı? Ortada menfi bir durum var.
1: Ben combo fiyatından verirdim. Müşteriyle asla tartışmam.
0: Asla değil mi?
1: Asla.
0: Peki bakalım ne olacak?
4: Pekala.
2: Bakın işte bu.
4: Evet.
3: Evet.
2: 1, 2, 3.
4: Evet. Ama normal porsiyonlar üsttekiler.
0: Onların buraya ilk gelişi. Menü formatını bilmiyorlar.
2: Peki her neyse.
4: Yani.
2: Öyle olsun.
4: Yani.
0: Oğlun neden müşteriyle tartıştı?
1: Aman tanrım.
0: Bu durumda işi acilen ele alıp kurtarmak ve müşteriyi mutlu edip göndermek gerekir ki lokantadan kötü bahsetmesinler. İhsan menüyü hemen değiştirmeliydi. İşten anlamıyor. Burada bir müşteri hizmeti yok.
4: Bence önce sipariş nasıl verilir öğrensinler.
0: Bir, müşteri kraldır. Bir sorun çıkarsa düzeltirsin. Lokantacılık sektöründeki en önemli şeylerden biri servistir. Muhammed'in personeli müşterilerle tartışıp kaçırmak yerine onları mutlu etmeye odaklanmalı. Müşterilerini kaybediyorsun çünkü mutlu ayrılmıyorlar.
1: Sanırım bir daha gelmezler.
0: Şu an kendilerini kazıklanmış hissediyorlar.
4: İyi akşamlar.
0: Müşterileri
4: İyi akşamlar.
0: Gidiyor ve asla dönmeyecekler. Şimdi bahşişi kontrole gidiyor.
4: Şaka mı bu? 11 cent
0: mi? Neden şaşırdı?
1: 11 cent.
0: Fazlasını hak edecek bir şey yapmadı ki. Millet mutsuz ayrıldı. Hiç iletişim yeteneği yok.
5: Daima haklıdır, evet.
4: Müşteri daima haklıdır.
5: Müşteri daima haklıdır. Onları kızdıracak bir şey yapmış olmalısın.
0: Her şeyi doğru yaptığını sanıyorum. Yemeklerin kaliteli, o kesin. Peki olay ne? Ağırlığını yansıtamıyorsun, doğru mu? İşte sana olup bitenden bir kesin.
1: Şimdi anladım. Evet, evet anladım.
0: Bu iş roket bilimi değildi.
1: Hayır, hayır.
4: Tam bir serseri.
0: Bak, oğlun lokantanı nasıl yönetiyor. Daha da önemlisi müşteriye nasıl davranıyor. Adamın umurunda değil. Tavırları tam bir rezalet. Bahşişe gülüyor. Neden burada ki? Burada hiçbir felsefe, ilke yok. Bir de neden işler kötü gidiyor diyorsun. Bu ne? G kamerasındakiler kim?
2: Günün spesiyalleri ne? Spesiyal çıkarmıyoruz. Sadece menüdekiler var. Çok zevkli bir kebap ve güveç menümüz vardır. Bir bakın isterseniz. Bu arada içecek bir şey ister misiniz?
0: Scott'ı sevdim.
1: Aa, evet, Scott iyidir. Kibar.
0: Müşteriye
1: evet.
0: Güzel yaklaşıyor.
1: Evet.
0: Ama neden spesiyal yok?
1: Evet, spesiyal çıkarmıyoruz.
0: Öyle mi? Peki ekonomi bu haldeyken nasıl müşteri çekip iş yapıyorsun? Cevabı verdim bile. Zaten yapamıyorsun. Yemekleriniz zaten güzel. Ya şahane bir servis ve özel spesiyallerle fiyat arttırıp daha çok kar etsen kim bilir ne kadar çok kazanırdın. Sana yeni bir görev veriyorum. Bu lokanta haftada 1000 müşteri ağırlayabilir. Bu çok kolay. Bir hafta 7 gün.
1: Tamam.
0: Kapasiteniz 80 sandalye. Haftada 1000 müşteri ağırlayabilmelisin. Yeni hedefin neymiş?
1: Haftada 1000 kişi.
0: Hadi daha evvel
1: tamam.
0: Söyle.
1: Haftada 1000 kişi.
0: İşte böyle.
1: Tamam.
5: Baştan içecek alır mıydınız?
4: İki kişilik humus alabilir miyiz?
5: İki kişilik.
3: Evet, lütfen.
5: Hadi hemen geliyorum.
0: Evet, işte Mustafa.
5: Adile 5B'ye humus alabilir miyim?
3: Bana bir dakika ver.
5: Tamam.
0: Yemeği aldı.
5: Tamamdır.
0: Şuna baksana.
1: Aman tanrım.
0: Aldı ve götürdü.
1: O humus o masaya gitmeyecek ki.
0: Hazır önünde diye aldı götürdü. Tembel tembel.
1: Evet. Ha? Tanrı aşkına.
5: Buyurun.
3: Oo, çok hızlı geldi.
5: Rica ederim.
0: Başka masanın yemeğini aldı götürdü.
2: Şu masaya humus geldi bile.
0: Adam olayı anladı. Müşteriler dikkatlidir. Başkasının yemeği daha önce gelince oyalandıklarını anlarlar. Kimse aptal değil.
2: Adile, humus hazır mı?
3: Mustafa aldı.
0: Onu Scott başka masaya verecekti ama eleman kafasına göre götürdü. Kendinden başka kimseyi düşünmüyor.
2: Bana bir humus daha gerek. Benimkini çalmış.
3: Tamam. Ona bunu kendi masana götürme demiştim.
2: Buyurun, karışık tuşunuz. Tamam, harika. Humusunuz da hemen geliyor. Tamam.
0: Burada menfi bir durum var. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Humusumu niye aldın?
5: Şurada duranım.
2: Evet.
5: O senin değildi ki.
2: Masalarımdan birinin yemeği.
0: Mustafa'nın yaptığına bak. O bir takım oyuncusu değil. Başkalarının siparişlerini çalıyor. Bu da müşterilere yansıyor. Adam rezalet biri.
5: İlk sıra bendeydi. Ben de aldım götürdüm.
2: İlk sipariş ilk çıkar. Önce siparişlere bak.
5: Belki bakarım, belki bakmam. Sen kafana takma.
2: Çocuk gibisin.
0: Bu adam bir kanser.
5: Elini çabuk tutmalısın. Uzatma.
2: Pekala. Geldi, sinirlenme.
0: Herkes birlikte çalışacağı yerde, burada herkes kendine çalışıyor. Gördüğüm üçüncü sorun kesinlikle takım çalışması olmaması. Personel birbirinin yolunu kesmemeli. Önemli olan onlar değil, müşteriler.
5: Merhaba arkadaşlar, nasılsınız?
4: İyiyiz.
5: Karar verdiniz mi?
4: Evet.
3: Ben bir ızgara sebze kebabı alayım.
5: Izgara sebze kebabı?
4: Ben de falafel alayım.
0: Bu da ne?
4: Belki.
5: Affedersiniz, çok özür dilerim. Bu acil bir duruma. Çok özür dilerim. Bir saniye kanka.
0: Eleman siparişin orta yerinde telefonuna bakıyor.
1: Rezalet.
0: Yok artık, akla ziyan.
5: Bunun için üzgünüm. Teşekkür ederim. Müteşekkirim.
2: Sorun değil.
5: Merhaba, ne haber kanka?
0: Ne haber kanka mı? Acil durum bu mu? Şunu yaptığına bak.
2: Buraya bir ızgara sebze kebabı diye yazmış.
0: Mustafa muhabbet edecek diye Scott emrivaki sipariş aldı. Bu adam gitmedi. Neden para kazanamadığına şaşmam. Uyan artık, uyan. Neler oluyor?
4: $43 artı $9, 9 sent. Bilmiyorum, bir terslik var gibi. Şu kısım nedir?
2: 5 ve üstü kişilik partilerde otomatikman %20 bahşiş ekliyoruz. Ne zamandan beri? Bu ay başından beri uyguladığımız yeni bir politika.
0: Hesapta olmayan bir %20 daha bindirme. Sana ateş püskürecekler. Personel her durumda %20 fazla alacaklarını düşünürse müşteriler zarar görür.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Şeyi soracaktık. Fazladan eklenen %20'yi. Bunu menüde görmemiştik. Evet, bu yeni bir ekleme. Bunu garsonların teminatı olarak düşündük.
2: Açıkçası servisin o %20'ye değdiğini düşünmüyorum.
0: Müşteriler bile durumun yanlışlığını kavradı.
4: Ve humus. Evet, bizim humus kesinlikle şu masaya gitti. Daha kapıdan girer girmez, sahi mi? Önlerine geldi desek yeridir.
2: Kesin onlara gitti. Böyle bir uygulama olacaksa minimum hizmeti garsonlarla bir tartışın derim.
0: Buranın servisi o %20'ye değmez. %20 dediğin
1: evet,
0: fahiş bir bahşiş. Ortalama bahşiş oranı %15'tir. Evet. Şansın varsa vergin sadece 2'ye katar.
1: Çok haklısın.
4: Dostum, bunlar çok kaba. Öyle fazla bir hesap ödemediler ama bağırıp kaba saba hareketler yapıyorlar. İyi akşamlar.
0: Bu senin öz oğlun. Bir sorunun var ve düzeltmelisin. O burada olmak istemiyor. Öyleyse çıkar onu.
3: Harika. Teşekkür ederim.
2: Tatlı ister misiniz ya da hesabımı getireyim?
4: Hesap lütfen. Hesabı alalım.
0: Bir buna bak, bir de Mustafa'ya. Hem nerede o? Scott kesinlikle o masayı kurtardı.
1: Gerçekten bilmiyorum.
2: Tamam mı?
4: Buyur.
2: Teşekkür ederim.
4: Bu da senin için.
2: Rica ederim.
4: İyi geceler.
3: Teşekkür ederiz.
2: Görüşmek üzere.
0: Mustafa çekip gittiğinden müşteri bahşişi Scott'a verdi. Masayı alır almaz onun iyi biri, diğerinin de tam bir dangalak olduğunu anladılar.
5: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Nasıl,
4: merhaba.
5: Memnun kaldınız mı?
4: Evet tabii, her şey
5: tamam,
4: harika.
5: Keyfiniz daim olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
4: Teşekkür ederim.
5: Her şey yolunda mıydı?
3: Evet, her şey harikaydı.
5: Bahşiş bırakmamışsınız da.
3: Garsona bahşiş
4: bırak. Evet, tabii, her şey harikaydı.
0: Adam müşteriyi sırf bahşiş için giderken yakaladı. Bahşişi Scott'ın aldığından haberi bile yok.
5: İyi geceler.
3: İyi geceler, görüşürüz.
4: Teşekkür ederim.
0: Utanç verici bu.
5: Bu ne şimdi? Adama bak. Hey Scott.
2: Evet, ne var?
5: Bahşişim nerede benim?
2: Ne bahşişi?
5: Masanın bahşişi tabii. Ben dışarıdayken bak dediğim masa.
0: Şunun yaptığına bak. Adam Scott'ın gözünü korkutup bahşişim nerede diyor. Onun bahşişi değil ki.
2: Sen ciddi misin?
5: Tabii ki ciddiyim. O benim masamda. Ayıp ediyorsun.
0: Adam bildiğin zorba. Bir anda da etrafı çekip çeviren Scott var. Peki onun için ne yapıyorsun? Hiçbir şey yaptığın yok.
1: Fazla şey değil.
0: Kesinlikle hiçbir şey.
5: Telefon geldi diye bıraktım. Arkamı kolluyorsun sanmıştım ama sen utanmadan bahşişimi çalıyorsun.
2: Al bahşişini, tamam mı? Al şunu.
5: Evet, herhalde. Doğrusu da bu zaten.
2: Defol
5: git şöyle başıma. Yola gel, aferin sana.
2: Yetti artık.
5: Aa, vay canına. Çocuk gibi hareketler.
2: Canıma yetti dostum.
5: Şaka mısın sen? Lokanta dediğim böyle işte.
4: Scott.
0: Bak adam bastı gidiyor.
3: Bu bizim garson.
2: Benden bu kadar.
5: Çocuk gibi.
2: Yetti artık.
0: Onu suçlamıyorum. Ben olsam ben de giderim.
2: Garsonumuz nereye gidiyor?
0: Müşteriler kimsenin umrunda değil ve en iyi elemanın işi bırakıyor. Lokantanı böyle mi işletiyorsun? Utanmadın mı? Küçük düşmedin mi? Yardımımı istemene şaşmamalı. Beni yıllar önce çağırmalıydın.
1: Of.
0: Liderlik yeteneklerin nerede senin? Bunun senin hatan olduğunu anlamadan önce daha kaç lokanta kapatmalısın? Bu işin yükümlülüğü sende. Hadi dostum, hadi koş. Git Scott'ı döndür. Kalanları topla. Hemen burayı adam etmeye başlıyoruz. Hadi. Burada gördüğüm en önemli sorunlar hiçbir şekilde kimseden hesap sorulmaması. Takım çalışması olmaması, müşteri hizmetleri diye bir şey olmadığından personelin devamlı didişmesi ve müşteri memnuniyetine hiç önem verilmemesi.
5: Muhammed Scott'ı gitmeden yakaladı ve tüm personeli acilen toplantıya çağırdı. Nelerin masaya yatırılacağından haberleri bile yok.
1: Sizleri toplantıya çağırdım çünkü bir şeyleri değiştireceğiz. Menümüzü değiştirip spesiyaller ekleyeceğiz. Yemek salonunda da bazı değişiklikler yapılacak.
0: Buradan ben devam edeyim. Merhaba arkadaşlar, adım William Jack Nigel. Jack amcanın et lokantasının sahibiyim. Muhammed lokantacılığın vitrin kısmındaki uzmanlığım için benden yardım talep etti. Müşteri kraldır değil mi? Lokantanın her yerine kamera ve mikrofonlar yerleştirdik. Sizi gözledik ve her şeyi gördük. Sizi sınamak üzere farklı kişiler gönderdik.
4: Hey dur bakalım, bir dakika burada neler olur?
0: Bırak bitireyim. Bittiğinde anlayacaksın, tamam mı? Oturup her şeyi izledik. Peki ne oldu? Herkesi gözlemledik. Geç gelenler oldu. Personelin nerede?
1: 45 dakika oldu.
3: Merhaba, kimse yok mu?
0: Sen geç geldin. Sen de öyle. Senin olayın nedir Mustafa? Adın bu değil mi?
5: Evet.
0: Mustafa.
5: Evet.
0: Buradaki görevin ne?
5: Garsonum.
0: Garsonsun öyle mi? Seni kim işe aldı?
5: Muhammed aldı.
0: Peki kim eğitti?
5: Muhammed eğitti.
0: O sana işe gelir gelmez arkaya geçip atıştırmayı, yemek salonunda sigara içmeyi, müşteriyle ilgilenirken telefonla konuşmayı mı öğretti? Söyle bakalım.
5: Evet kanka, beni bilirsin.
2: Hesabı getiriyor mu?
0: Bence Muhammed'e hiç saygı duymuyorsun. Kendine ya da bu adama ailesini geçindirip işini kurduğu için saygı göstermen gerekiyor. Bu kadar komik olan ne? Neden sırıtıyorsun?
5: Müşteriden hiç şikayet gelmedi.
0: Hiç şikayet gelmedi ha? Ben ediyorum. Tamam mı? O da ediyor. Oldu mu? Mustafa'nın yaptıklarını gördün mü?
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Hüsrana uğradım.
0: Hadi daha fazlası gerekiyor. Bu ne böyle? İşte bu. İşini ele alıp çağ atlamanın vaktidir. İki lokanta daha açmıştım değil mi? Peki ne oldu?
1: İflas ettim.
0: İşinin kontrolünü ele alıp sistemleri kurup herkesten hesap sormalısın. Öyle değil mi? Evet. Scott. Mustafa sana hiç saygı göstermeyip bir de üstüne yürüdüğünden işi bıraktın. Seni anlıyorum.
2: Defol git başımdan.
5: Ha şöyle yola gel, aferin sana.
2: Canıma yetti.
5: Şaka mısın sen? Çocuk gibi.
2: Tepeme attı çünkü bu sürekli olan bir şey.
0: Zorbalık
2: daha fazla,
0: yani.
2: Evet.
0: Zorbalık mı?
2: Evet, o bir zorba. Bıktım usandım artık.
5: Kesinlikle hep olan bir şey değil. Çok abartıyor.
2: Evet, böyle tavırlardan dolayı bıraktım. Yani...
0: Scott, seni sevdim. Bence iyi bir çalışansın. Kişiliğini beğendim. Masaları çözmeni sevdim. Satabiliyorsun. İşe kattıklarını ve ilgini gördüm. Evet Mustafa, ondan öğrenmen gerekir. Bahşişlerine sahip çık. Burada olup müşteriyle ilgilenmekten para kazanıyorsun. Doğru mu? İşine özen gösterip sağında solunda kim varsa kollarsan burada herkes daha çok kazanır. İşiniz bu. İşini yap ve adam ol. Zamanında gel ve kendini adam gibi göster. Rezilliklerin yeter artık. Gelelim mutfaktaki şeflere. Şimdi neden mutfağa gidip şeften tadımlık yani istemeye çekindiğini bilmek istiyorum. Anlat bana.
4: Şef daima bunu reddediyor. Örnek falan veremem diyor. Sadece bir kaşık istiyorlar.
2: Ismarlarsan sorun yok dedim. Evet.
0: Biraz kalk lütfen. Kalkar mısın? Burası bir iş yeri. Müşteriler için çalışıyorsun. Arkada sıcak en tepedeyken bile her gün yemek yapmak kolay değil. Ama unutma ki müşteri her şeydir. Öyle değil mi? Bir daha bir müşteri makul bir istekte bulunduğunda ne yapmalı?
1: Tamam deyip elinden geleni yapmalı.
0: Gayet hızlı bir biçimde yapıp hiç sorun değil diyeceksin. Sonuçta hepiniz aynı gemidesiniz. Öyle değil mi? Doğru mu? Dinle. Sen oğlusun.
2: Evet.
0: Doğru mu? Söyle bakalım. Sence burada ne yapıyorsun?
4: Evet müdürüm.
0: Benim kitabım da bu yaptığına müdürlük denmiyor. Bence müdürlük sana hiç yakışmıyor. Sence o bir müdür mü?
1: Hesapta müdür.
0: Hesapta öyle değil mi? Ama hiçbir şeyi idare ettiğin yok. Yalan mı? Çünkü etseydin beni çağırması gerekmezdi. Yaptıklarının bir kısmını gördüm.
4: Evet.
0: Bir çift senden combo aperatif tabağı istemiştim.
4: Combo.
6: Combo.
2: Tamam, öyle olsun.
4: Yani.
0: Sence de müdür olduğun için babanı lokantada temsil etmek senin işindir. Öyle değil mi? Müşteriye bilgi verip menüyü açıklamak da öyle.
4: Doğru.
0: Peki neden?
4: Ama müşteri üstüne alındı ve...
0: Senin takdimin yüzünden oldu. Satış biçiminden. Seni birkaç masada izledim. İçecek siparişi bile almadın. Bir masaya gitmeden önce kafanda bir kendini takdim planı olmalı. Mutlu ve sıcak olmalısın. Orada olmayı istemelisin. Müşteriye kendin ve baban adına lokantanızdaki mümkün en iyi deneyimi yaşatmalısın. Bunu yapmalısın. Sana bir şey soracağım. Söyle bana. Neden buradasın?
4: Ah, lanet olsun, herkes bana bakıyor.
0: Çünkü müdür olduğunu söyledin değil mi? Yani onun oğlusun. O yüzden sana bakıyorum. Bence burada vaktini harcıyorsun. Burada olmak istediğini sanmıyorum. Bence kalben ve ruhen burada değilsin.
4: Doğru. Kendi ideallerim var ki... Bu da fotoğrafçılık. Hep kendi tutkularımın peşinden gitmek istedim. Ama babam beni lokantaya geri çekip durdu. Tutkularımın peşinden gitmemi istemiyor.
0: Onu artık burada istemiyor olabilir misin?
1: Hayır, burada olmasını istiyorum.
0: İstiyorsun.
1: İstiyorum.
0: Ama o bunu istemiyor dostum.
1: Onu burada görünce seviniyorum.
0: Bence yerine Scott gibi birini almalısın. Hatta Scott'ı almalısın. Scott'ı eğitmelisin çünkü o burada olmayı seviyor. Onu buradan çıkartmalıyız. Bence o senin işine zarar veriyor. Doğru mu? Gerçekten bu bence çok bencilce. Bir ekip kurarken doğru kişilerden kurmak gerekir.
1: Tamam.
0: Buradaki işiniz müşteriye süper bir yemek deneyimi sunmak. 80 sandalyeniz var. Bana haftada 400 müşteri ağırladığınızı söyledi. Sana yeni bir hedef ver. Haftada kaça çıkaracağız?
1: 1000 kişiye.
0: Kaç?
1: 1000 kişiye.
0: Peki bunu nasıl yapacağız?
1: Hatalarımızı düzelttim.
0: Daha iyi hizmet vererek.
1: Daha iyi hizmet vererek.
0: Kimseyi kovmak istemediğini biliyorum. Personelinle çalışıp onları geliştirmek istiyoruz. Ama sana saygı göstermeleri, korkmalılar. Zamanında gelip işimi yapmazsam kovulabilirim demeliler.
1: Tamam.
0: Bunu anladınız mı? Pekala arkadaşlar, herkese teşekkür etmek istiyorum. Kolay değildi. Şimdi Muhammed'le oturup konuşmak istiyorum. Bazılarınızla oturup konuşacak ve farklı şeyler soracağım.

0: Hadi abi, hadi topla.
1: Hadi. Peynir gidebilirim, evet.
2: Harikasınız ya.
3: Bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım.
4: Çok iyi.
5: Çok iyi.
4: Çok iyi.
5: Çok iyi.
4: Çok iyi.
5: Müthiş.
4: Müthiş.
5: O tarafa at bana. Airdrop yap.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Golf. Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Merhaba Scott, nasılsın? Otur bakalım. Scotty,
18: evet.
17: Cidden etkilendim. Ne zamandır bu iştesin?
18: Yaklaşık 2 yıldır.
17: Gittiğim her yerde, yaptığım her işte sağlam malzeme ararım. Güçlü temeller kurarım. İşini gördüm. Müşterileri önemsiyorsun, insanları seviyorsun. Seni baş garson yapmak istiyorum. Seni tüm hizmet biriminin başı yapacağım. Tamam mı?
18: Tamam.
17: Personeli eğitip daha yüksek hesap getirmelerini sağlamalısın. Hesap ortalaması genelde 30 dolardır. Bunu 35'lere, belki 40'lara çıkarmanı istiyorum. Tamam mı? Böyle yapacaksın.
18: Tamam.
17: Bana bir menü getir. Bir şeyleri gözden geçireceğiz.
18: Merhaba, Şiraz'a hoş geldiniz.
17: İran mutfağı nedir? Burada ne yemeliyim?
18: Türlü güveç ve kebap çeşitlerimiz mevcut.
17: Beni aperatifle başlatmalısın, değil mi? O combo tabağı her masada olmalı, doğru mu?
18: Tamam.
17: Ve daha çok içecek satmalısın. Daha çok içecek eklemeni istiyorum. Derken ana yemeklere geçiyoruz. Geç bakalım.
18: Türlü kebap ve güveç çeşitlerimiz var. En meşhur yemeğimiz sanırım kuzu budu olmalı.
17: Tamam, kuzu budu nasıl pişiriliyor?
18: Buharda 3 ila 4 saat boyunca ağır ateşte pişiriliyor.
17: Buharda nasıl pişiyor? Kızarıyor mu?
18: Evet.
17: Fırında öyle mi?
18: Evet.
17: Karamelize ediliyor. Et kemikten düşecek kadar. Tereyağı kıvamında yumuşar.
18: Tamam.
17: Tamam mı? Ağzınızda eri. İşte yemeği böyle satacaksın. Vücut dilini kullan. Nefis, muhteşem falan de. Tamam mı? Aslında müşteri ilk seni satın alır. Sen bir satıcısın.
18: Doğru. Tamam.
17: İşte yemek böyle satılır.
18: Teşekkür ederim.
17: Pekala, aferin Scott. Doğru yoldasın.
18: Sağ ol.
17: Tamam, sağ ol. Yine görüşürüz. Merhaba İhsan. Otur bakalım. Evet. Senin için tuhaf bir deneyimdi herhalde.
18: Evet, öyleydi.
17: Neler düşündün?
18: Beklenmedikti.
17: Evet.
18: Ve yeterince güvenilmediğini hissettim.
17: Sanırım baban seni güvendiği için müdür yapmış ama bu işi sevdiğini sanmıyorum. Hiç burada olmak istiyor gibi değilsin. Kendi tutkularından bahsediyorsun. O da sana burada ihtiyacı olduğunu söylüyor. Böylesi onun için daha kolay, öyle değil mi?
18: Evet.
17: Hayallerini kovala derim. İstiyorsan git bir fotoğrafçı ol. Örneğin ben küçüklüğümden beri kendi lokantamı açmak istemiştim. Herkesin bir yeteneği vardır. Yetenekli olduğun şeyi yap, tamam mı? Buna bayılacaksın.
18: Evet, çok isterim. Biz çünkü bir aileyiz. Gitsem bile sonunda benden geri dönmemi isteyecek.
17: Tamam, onunla konuşacağım. Ona kendi yolunu izlemen gerektiğini söyleyeceğim. Hayalini yaşa, tamam mı? Hadi bakalım.
0: Teşekkür ederim.
17: Bunun için uğraşacağım, üzülme. Uzun bir gündür değil mi?
3: Evet, öyle.
17: Peki neler öğrendik? Söyle bakalım. Öncelikle sana spesiyeller gerek. Bunun evet. Üstünde çalışmalıyız.
3: Tamam.
17: Lokanta yönetimi hakkında bir şeyler
3: evet.
17: Öğrendik.
3: Evet.
17: Ön kapıya bir hostes gerekiyor. Gelelim personele. Öncelikle evet. Mustafa. O sadece bir zorba. Lokantanın başarısını umursamıyor. Umurumda doğru. Bile değil. Onu tutacak mısın?
3: Evet. Önce yüz yüze bir konuşacağım. Hı-hı. Sonra bakacağız.
17: Tamam, bir de oğlum var. Evet. O senin oğlun. Onu seviyorsun elbette.
3: Evet. Tabii.
17: Tabii ki.
3: Elbette seviyorum.
17: Ama o burada olmak istemiyor.
3: Evet. Hayır.
17: Sana zor gelecek birkaç tavsiye vereceğim. Bence oğlunun hayalini gerçekleştirmesine izin vermelisin.
3: Tamam.
17: Neden oğlunu hayallerini gerçekleştirmekten alıkoyasın ki? He? Söyle bakalım neden?
3: Hmm.
17: Hadi ama.
3: Evet. Belki de bencilce davrandım, bilemiyorum.
17: Doğru, bu çılgınlık. Hem de çok bencilce davranmışsın.
3: Doğru.
17: Öyle değil mi?
3: Evet.
17: Yapma, Amerika'ya geldin.
3: Evet.
17: Çok çalıştın.
3: Evet.
17: Başarılı oldun. Kendi işini açtın.
3: Doğru.
17: Bırak oğlun okula gitsin, kaderini gerçekleştirsin ve hayatını inşa etsin, tamam mı?
3: Evet, doğru.
17: Bırak dünyanın en iyi fotoğrafçısı tamam. Olsun, ona engel olma. Bu iş burada bitecek. Bu senin üçüncü lokantan ve bu lokanta başarılı
3: evet,
17: olacak.
3: Umarım.
17: Muhammed, teşekkür ederim.
3: Tamam,
17: yakında
3: teşekkür
17: görüşeceğiz.
3: Ederim.
17: Evet, 6 hafta oldu. Muhammed'in tavsiyelerime ve belirlediğim ilkelere uyup uymadığını görmek üzere Şiraz'a geri döndüm. En büyük sorunlar hesap sorulmaması, müşteri hizmeti yetersizliği, takım çalışmasının aczi ve bencilce davranmasıydı ki bu Muhammed'in işini öldürüyordu. Umarım her şey söylediğim biçimde düzeltilmiş ve işler yoluna girmiştir. Epey kalabalık. Merhaba Muhammed.
3: Aa, merhaba, nasılsın?
17: Esselamünaleyküm kardeşim. Bir hostes almışsın. Çok da hoş
3: çok
17: bir kız.
3: Çok iyi, çok iyi.
17: Mekan tıklım tıklım.
3: Evet.
17: İşler nasıl?
3: Güzel.
18: Şuna bak.
17: Daha önce müşterilere yer gösterecek
19: merhaba,
17: biri yok.
19: Şiraz, hoş
17: şimdi ise bir hostes müşterileri karşılayıp ayrılan yerlere oturuyor. Evet.
3: Evet,
17: evet. Çok evet. İyi. Gerçekten iyi.
3: Çok iyi.
18: Günün spesiyallerini. Spesiyal çıkarmıyoruz. Sadece menüdekiler var.
17: Yeni müşterileri cezbedecek hiçbir spesiyal çıkarılmıyordu. Şimdi ise
0: güzel görünüyor.
19: Gel girelim.
17: Günlük spesiyaller yoldan geçenleri çekmeyi başarmış görünüyor. Peki idareci kim? İşleri kim yönetiyor?
3: Scott'ın katkısı büyük.
17: Daha önce
18: defol git başımdan.
20: Ha şöyle yola gel.
18: Gitti artık.
20: Ha vay canına bu ne şimdi?
17: Personelin kavga dövüşü müşterileri kaçırıyordu.
18: İki aya çok hızlı iki su götürebilir misin lütfen?
20: Tabii tabii hemen hallederim.
17: Şimdi ise
18: merhaba, bu akşam nasılsınız?
17: Scott'ın baş garsonluğu ve Mustafa'nın 180 derece değişmesiyle
20: afiyet olsun.
17: Personel artık bir takım olarak çalışıyor.
19: Tabii.
17: Mutfakta işler nasıl?
3: Kesinlikle.
17: Dinliyorlar mı? Müşteriyle ilgileniyorlar
3: elbette.
17: Mı? Müşteri kraldır, öyle değil mi?
3: Evet.
17: Oğlun nerede?
3: Aa, fotoğrafçılık yapmasına izin verdim. Çok mutlu. Ben de öyle. Her şeyi hallettik.
17: Demek öyle. Harika, işler
3: sorun
17: yolunda.
3: Yok. Hayır yok.
17: Yani bırak kendi
3: doğru.
17: Olsun.
3: Evet doğru.
17: Başaramazsa yine
3: evet.
17: Elimden tutarsın.
3: Daima yanında olacağım.
17: Benden bir isteğin var mı?
3: Yok ama yardım gerekirse mutlaka ararım.
17: Pekala dostum, görüşürüz. Gel bir sarı.
3: Evet. Tamam. Teşekkür ederim.
17: Budur işte. Bana ihtiyacın
3: evet,
17: olursa çekinme
3: mutlaka.
17: Tamam mı? Muhammed artık İran yemeklerine olan tutkusunu dünyayla rahatça paylaşıp kendi ve ailesi adına kurduğu başarı hayallerini gerçekleştirebilir. Bu görev de tamam. Amerika, hadi bir sonrakine.
21: Squawk.
22: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
23: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Marşı'nın süt oranı tam %81.
24: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
25: bebekler Ebebek'le büyürler.
26: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
27: Ay sorunun doğum günü kartın internet alışverişte kapalıymış.
28: Akbank asistanlarla da
29: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
30: Anında çözdü. Çözer tabii.
29: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
31: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
29: Mobilin bankası Akbank.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: yeşil hattı kullanarak kaçakçılık yapan yolcu yakayı ele veriyor.
1: Bununla bir açalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim. Kaçaklık arkadaşlar gelsinler baksınlar, öyle gibi duruyor, 5650 gibi duruyor.
0: Dubai'den gelen yolcunun altın getirdiğinden şüphe ediliyor.
3: What did you do here?
4: Seeing your country, I came here the last time.
3: Matryoshka, huh?
4: Yeah, they told me it was antique.
0: Çin'den gelen konteyner için ticari bir arama başlatılıyor.
5: Bu tarifesini mi bakayım arkadaşlar ben de?
6: Tamam abi. CCKV33C3.
5: Tamam. Kaliflerin çoğunluğu standart galiba.
6: Aynen. Karışık var da.
5: Karışık çok az.
0: Tavırlarıyla dikkat çeken yolcu, gümrük muhafaza memurlarına zor anlar yaşatıyor.
5: İş karaması yapacağım. Böyle.
4: Abi o diyor mu?
5: Araba yapacağım diyorum.
4: Tamam, yap.
5: Burada değil, şuraya geçeceğiz.
0: Kıbrıs'tan gelen yolcu valizini sahiplenmek istemiyor.
4: Şey yapsam götür beni para falan, neydi ifade verin. Yüzünü sevin.
6: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten orada.
0: Edirne Kapıkule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor.
6: Buna yer koyacağız gümrük idaresince. Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamaz.
0: X-ray taraması Dubai'den gelen 3 yolcunun valizlerinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediyor.
7: Ağzı açık, bu tarz ürün asla getiremezsin. Bizim arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
8: Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa imha edecek, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre işe geçecek.
0: Moskova'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcuların valizleri X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda çanta ve kesici alet olduğu tespit ediliyor. Durumu şüpheli bulan gümrük muhafaza memurları yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve yolcudan valizlerini masaya koymasını istiyor.
1: Pasaportunuzu alabilir miyim? O çantayı da getirin.
0: Memur yolcunun sorgusuna başlarken yolcunun tavırları dikkat çekiyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Yolcu kendisine sorulan sorulara karşı sessiz kalıyor. Bu durumda yolcunun valizinden ne çıkacağının işaretçisi oluyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
4: Türkiye.
1: Bunların içerisinde bir şey var mı?
4: Hayır, yok.
0: Pahalı markalara ait olan kumaş torbalar dışarı çıkartılırken yolcunun hiç kişisel eşyası olmadığı da tespit ediliyor.
1: Bunun içinde ne var? Ne? Bunu da bir açalım. Efendim? Bunda ne var?
0: Valizdeki her torba açıldığında ortaya tanınmış markalara benzeyen çantalar çıkıyor. Yolcu da yaptığının farkında olacak ki gerilmeye başlıyor. Bez torbaların ve çantaların yanı sıra valizde bulunan strece sarılmış bir paket dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Gümrük muhafaza memuru meslektaşından aldığı kesici aletle torbayı yırtıyor ve torbanın içinden çok sayıda makas çıkıyor.
1: Bunları neden getirdin? Ne amaçla kullanacaksın? Ne iş yapıyorsunuz?
4: Terziyim, terzi.
1: Nerede terzilik yapıyorsunuz peki?
4: İstanbul'da.
1: İstanbul'da. Az önce kuryeyim demiştiniz.
9: Hayır, öyle bir şey demedim ben.
0: Valizdeki ikinci torbayı da açan memur yine makaslarla karşılaşıyor.
1: Bu havlu aşağı alalım, diğerini alalım. Çok fazla ürün getirmişsin. Muafiyetini bilmiyor muydun? Burada ne kadarlık ürün var?
4: Kaç tane neyin var?
1: Buranın toplamı ne kadar?
0: Sorguya devam eden memur, valizden çıkan eşyaların değerlerinin ne kadar olduğunu soruyor. Ama yolcu bilmediğini söylüyor ki bu normal bir durum değil.
4: Burada satıyorum.
1: Satıyorsun. O zaman sen terzilik yapmıyorsun.
4: Neden yapmıyorum?
0: Biraz önce terzi olduğunu söyleyen yolcu beyanını değiştiriyor ve valizden çıkan çantaları sattığını itiraf ediyor. Bu da yolcunun kurye olabileceği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
1: Getirdiğin ürünlerin toplam tutarını bilmiyor musun?
0: Çanta, nargile tütünü, makas, elektronik sigara derken şimdi de valizden cımbızlar çıkmaya başlıyor.
1: Ha, muayene memuru gelip baksın.
0: Gümrük muayene memuru durumdan haberdar edilirken, gümrük muhafaza memuru henüz açmadığı sırt çantasını da aramak istiyor.
1: Çantasında var.
0: Valizden çıkan ürünlerin çeşitliliği, yolcunun bu eşyaları ülkeye satmak için getirdiği yönündeki şüpheyi kuvvetlendiriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular valizlerini X-ray kontrolünden geçirirken bir yolcunun beraberinde altın getirdiğinden şüphe ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
3: Any gold there?
4: I wish I had some gold, but no, I don't.
3: But anyway, we have to see.
0: Gümrük muhafaza memuru valizi incelemeden önce yolcuya beraberinde altın olup olmadığını soruyor ve yolcu altın kim, ben kim dercesine bir cevap veriyor.
4: This is a gold diamond. This is tea.
3: Joke on that for me. No, it's not a gold. It's not a gold thing. We don't. Do you have any jewelry?
4: No, I don't
3: need jewelry. Is any metal things?
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuya çantasında metal ya da ağır bir bijuteri ürünü olup olmadığını soruyor ve altın benzeri yoğunluğun kaynağını bulmak için aramaya başlıyor.
3: Do you have a connection flight or you will stay in Turkey?
4: I'm staying for 2 weeks here.
3: 2 weeks?
4: Yeah.
3: Really?
4: Yeah.
3: What will you be here?
4: Seeing your country. I came here the last time, but I didn't see.
3: I'm just talking about that.
4: Oh, go ahead. Open up.
3: What's it?
4: It's like a little stuff I got in Dubai. It's like turtles. It's cute stuff.
0: Ve altın benzeri yoğunluğa sebep olan eşya çantanın içinden çıkıyor.
3: Ha, okay.
0: Memur süs eşyasını X-ray operatörüne gösterdikten sonra yolcunun sorgusuna devam ediyor.
1: Heykel yükleydi ya.
3: Okay, we are keep.
0: Memur sorgusunu tamamladıktan sonra yolcudan yanında getirdiği eşyaları tekrar X-ray taramasına sokmasını istiyor.
4: Then Ankara, Antalya and then back here.
3: Could you repack and we are going to check again?
4: Yeah, sure. Thank you.
0: Ve süs eşyasını yakından inceleyen memur eşyanın kaplumbağa şeklinde yapılmış bir biblo olduğunu tespit ediyor.
4: Kaplumbağa. I think this one opens one.
3: Like a
4: pretty cool.
3: Matryoshka, huh?
4: Yeah, they told me it was antique. I don't know. When I got it, 20 dirhams.
3: Okay.
4: I wish it was gold, though. Is it real gold? Does the machine say it is gold?
3: We're going to check again.
4: Okay.
3: No problem. By the way, can I have your passport, please?
0: Yolcu eşyalarını geri topladıktan sonra memur yolcunun pasaportunu kontrol etmek istiyor ve yolcu pasaportunu memura veriyor.
9: Ben olsa şey dışında başka bir şey yok.
3: Bakayım.
0: Yolcu beraberinde getirdiği valiz ve sırt çantasını tekrar X-ray cihazına sokuyor. Memurlar tarama sonuçlarını yakından incelediğinde süs eşyasının altın olmadığını tespit ediyor. Ve yolcu Türkçe'ye olan ilgisini gösteriyor ve memurlara teşekkür ederek ülkeye giriş yapıyor.
4: Güle güle. Güle güle.
10: Hoşça kal.
4: Oh, is that mine?
3: Yeah.
4: Okay.
3: You are recording your voice.
4: Okay. Gale gale.
3: Okay.
4: Aloha. Thank you guys. Bye.
0: Aramalar temiz çıkarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ve memur yolcunun sırt çantasını açtığı anda yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Çantanın üstüne sıkıştırılmış nargile tütünleri ortaya çıkarken yolcunun gerginliği artıyor.
1: Otelin diğerleri kimin?
4: Benim mal değil.
1: Abinin. Birbirine alakasız ürünler getirmişsin.
0: Memur çantanın aramasını bitirdikten sonra biraz önce açmak üzere kenara ayırdığı kutuyu açıyor ve kutunun içinden pahalı bir markaya ait saç maşası çıkıyor.
1: Bu ne?
0: Terzi olduğunu söyleyen ama kuaförmüş gibi izlenim yaratan yolcunun çantasından şimdi de tırnak törpü uçları çıkıyor. Her ne olursa olsun yolcunun valizinden çıkanların çeşitliliği ve sayıca çok oluşu eşyaların ticari mahiyet arz ettiğini gözler önüne seriyor.
1: Bunları niye böyle küçük küçük paketlediniz?
4: Bunlar...
1: Sipariş üzerine mi getirdiniz yoksa?
4: Nasıl?
1: Ayrı ayrı sipariş üzerine mi getirdiniz?
4: Yok, ayrı ayrı siparişler değil.
1: Hepsi bu kadar. Bir muayene memurunu çağıralım, bir baksın.
0: Eşyaların hepsini masaya dizen memur, bir çantayı torbasından çıkarmaya karar veriyor. Ve torbayı açtığı anda da orijinaliyle aynı özelliklere sahip çantayı görüyor.
1: Bu kadar ürün getiremeyeceğini bilmiyor muydun? Neden getirdin peki?

0: Çantalar orijinal çantalar mı?
1: Yolcu, çantaların imitasyon olduğunu beyan ederken, durumdan haberdar edilen gümrük muayene memuru arama masasına geliyor ve çantaları yakından incelemeye başlıyor.
2: Bunu bence şeye verelim, kaçak istihbarata haber verelim, onlar gelsin baksınlar. Çünkü şey, marka var, şey var, çok fazla adet. Ne için burada bu?
3: Kendim için sakınırım.
2: Ha?
3: Kendim için.
2: Kendim için, tamam.
0: Çantalar orijinal midir?
2: Efendim?
0: Orijinal midir?
2: Büyütüp iyiden almış zaten. Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira.
1: Gümrük muayene memuru meslektaşına önemli bir soru soruyor ve yolcunun yeşil hattan girip girmediğinden emin olmak istiyor.
2: Şimdi yeşilden mi aldınız?
0: Evet.
2: Yeşilden
0: evet.
2: Değil mi?
1: Çantaların üzerindeki etiket ve yazılara yoğunlaşan gümrük muayene memuru bir detayı daha fark ediyor.
2: Orijinal gibi görünüyor üzerinde. Bluetooth etiketi var. QR kodu falan var.
1: Çantaların orijinal olduğunu düşünmeye başlayan gümrük muayene memuru bir çantanın üzerindeki QR kodu taramaya karar veriyor.
2: Orijinal değil mi bunlar?
3: Orijinal.
2: Peki bunu Bluetooth ile yazıyor.
3: Tamam.
2: Yani orijinal.
3: Orijinal değil tabii.
2: Çin sayfasına yönlendiriyor QR kod. Nereden aldın?
3: Bunlar bize Çin'den geldi abi.
2: He?
3: Çin'den.
2: Çin'den geldi.
1: Ve QR kod okutulduğu anda çantaların seri numaraları telefon ekranında beliriyor. Bu da çantaların orijinal ürün olduğunu belgeliyor.
2: Orijinal gibi görünüyor. Yani Çin'den geldiğine göre birebir imitasyonu da çok iyi yapıyor Çin.
0: Bu ürünleri nereden aldın?
2: Azerbaycan'a sipariş Çin'den etmiş olabilir. Geldi. Oradan kendi getirmiş olabilir. Tabii türlü. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim. Kaçaktaki arkadaşlar gelsinler baksınlar. Öyle gibi duruyor. 5650'lik bir dilim gibi duruyor aşağıya. Çünkü kıymet çok fazla yani. Eğer orijinal olduğunu varsayarsak bir çanta 50-60 bin lira zaten.
1: Gümrük muayene memuru, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin 5607 sayılı kanun kapsamında ürünleri değerlendirmesi gerektiğine karar veriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen ve Ambarlı Limanı'na inen bir konteyner, risk analizi kapsamında ticari aramaya tabi tutuluyor. Memurlar konteyneri arama sahasına aldırdıktan sonra yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açılıyor. Konteynerin içi aramaya uygun olmadığı için yer operasyon ekipleri konteynerdeki kolileri paletlere yüklüyor ve paletler aramanın sağlıklı yapılabilmesi için uygun bir alana taşınıyor. Saatler süren çalışmanın ardından konteyner tamamen boşaltılıyor ve beyannamesinde yazılı olan eşyaların fiziki kontrolleri başlıyor.
4: Evet arkadaşlar, başlayalım.
2: Başlayalım abi.
1: Gümrük muayene memuru beyanname üzerinde yaptığı ilk tespitte 3 tip eşya olduğunu ve bunların bilyeli rulman, silindirik makaralı rulman ve mafsaldan oluştuğunu tespit ediyor. Bakalım konteynerden başka eşya çıkacak mı?
5: Bu şeyleri de
2: mafsal var.
5: İsim olarak şey bilmiyorum da.
1: Dağıtılan ilk palet içinden farklı boylara sahip ve kullanım yerleri başka olan silindirik rulmanlar çıkıyor. Memur, rulmanların üzerindeki kod numarasıyla beyannamede yazılı kod numarasını karşılaştırıyor ve eşyaların eşleştiğini tespit ediyor.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi silindirik tarzı. Zaten çoğun kalemimiz de bu.
5: Çoğu ya.
2: Devam edelim arkadaşlar.
5: Bu karışık mı?
1: Bazı paletlerin karışık olarak yüklenmesi memurlar için bir zorluk. Ama paletteki tüm eşyaları kontrol etmeleri gerekiyor. Yer operasyon ekibinin yardımıyla palet içindeki farklı kodlara sahip koliler tek tek dışarı çıkartılıyor ve açılıyor. Paletin orta kısmından çıkan bilyeli rulmanın kodu okunuyor ve kod listedeki kodla karşılaştırılıyor.
2: Birinci kalem yani bu.
4: 61-834 en aldı.
2: Faturada görelim. Şimdi tarifesini bakayım arkadaşlar ben de.
5: Tamam aldım.
2: Bir bakarsın.
5: Bu biliyor zaten.
2: Faturada işaretleyelim.
1: Kodlar uyuştuktan sonra sıradaki eşyaya geçiliyor. Bu tip ticari aramalarda amaç vergi kaçakçılığını önlemek. Çünkü eşyaların arasında farklı değerlere sahip aynı tip eşyalar olabilir. Aramalar devam ederken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
0: Ticari maliyetin çok fazla olduğunu söyledi. Ne kadar aldığını söylemiyorsunuz ısrarla. Bunlar orijinal değil mi?
3: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Bunları aldığın herhangi bir fatura, belge, doküman bir şey var mı? Bu kadar çok paketlemişsin ki. Orijinal olmasa bu kadar çok paketlemezsiniz.
3: Vallahi ödeyebilir çantalar. Orijinal değil.
1: Orijinal çantaların tanesinin 100 bin lira olduğu değerlendirilirken, yolcunun valizinden çıkan çanta sayısının 30 adet olduğu tespit ediliyor. Bu da valizden 3 milyon Türk lirası kadar ticari ürün çıktığı anlamına geliyor.
0: Ayakkabılar orijinal mi?
1: Çantaların orijinal olduğu ortaya çıkarken valizdeki ayakkabıların orijinalliği de sorgulanıyor. Ve çantaların içini tek tek kontrol eden memur, çanta içine zula yapılmış makasları da buluyor.
0: Diğer çantaların içerisinde de var mı?
3: İki tanesinde vardı.
0: Onun içerisinde var mı?
3: Evet.
1: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda çantaların orijinal olduğunu kesinleştiriyor. Yolcunun bazı çantaları basit torbaya koyma sebebinin ise çantaları imitasyon gibi göstermek için olduğu anlaşılıyor. Yolcunun valizinden çıkan 30 çantanın orijinal marka çantalar olduğu tespit edilirken valizden çıkan makaslar, elektronik sigara cihazları, ayakkabılar ve nargile tütünleri sayılıyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
8: Biz de alışverişe atlayın.
7: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
8: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
7: Kim işte bu çocuk ya?
8: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
9: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
10: Yoğun esans. Made in med.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.

0: Döneri gördüğün an
1: bilir Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6...
5: Ve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında.

0: 50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Ay çok kötü kokuyor.
7: Yok, koku değil.
8: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
9: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
10: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
11: Gencecik adamlarsınız ya.
12: Bu etleri falan getirmen hepsi yasak.
13: Ter kalıyor bunlara.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
14: Ve yolcunun toplamda 50 kutu nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara cihazı, 6 çift ayakkabı, 200 adet tırnak et kesme makası, 100 adet tırnak törpüsü ve 1 adet saç maşası getirdiği tespit ediliyor. Tüm ürünlerin değerleri tek tek hesaplanıyor ve miktar 4 milyon Türk lirasını buluyor. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Ortaya çıkan eşyalar toplandıktan sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. Yasal işlemler başlarken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. İlk paletteki eşyaların aramasını bitiren memurlar arama sahasına dağılıyor ve her biri başka bir palet içinden farklı kod numaralarına sahip rulmanları ortaya çıkartıyor. Gümrükçü firma yetkilisinin gözetiminde yapılan arama sırasında bulunan eşyaların kodları liste üzerindeki kodlarla eşleştiriliyor ve firma yetkilisi kodları onaylıyor.
15: CCKV 33C3.
16: Tamam. İkinci kalem var. Aha.
14: Gümrük muayene memuru neredeyse her boy rulmanı liste üzerinden kontrol ediyor ve bazı rulmanların kodları kayıt altına alınıyor. Çünkü bu kodlara sahip rulmanların vergisi diğerlerinden farklı olabilir. Sistem üzerinden yapılan incelemede rulmanların doğru bir şekilde vergilendirildiği ve kategorilerinin gümrükçü firma tarafından doğru girildiği anlaşılıyor.
15: Şurada yazıyor 61848-2RSC3.
14: Bazı rulmanların contasıyla paketlendiğini fark eden gümrük muhafaza memurları rulmanların üzerlerindeki contaları çıkartarak İçlerinde başka bir eşya ya da yasaklı madde olup olmadığını kontrol ediyor.
16: Paletlerin çoğunluğu standart galiba.
15: Aynen. Karışık var da.
16: Karışık çok az.
15: Aynen.
14: Yapılan inceleme sonucunda gümrük muayene memuru ticari aramayı tamamlıyor ve eşyaların hepsinin doğru şekilde vergilendirildiğini belirliyor.
15: Başka bir şey yok. Şunları bir kilo olan teyit ederiz.
16: Evet, bir tahta
15: kalem. Aynen.
14: Gümrük muayene memuru ticari aramayı temiz olarak belirlerken gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri aramalarına devam etmeye karar veriyor. Çünkü eşya içinde kaçak başka bir şey olabilir.
3: 1100 dolar yapıyor. 21.352 girmiş.
16: Genel olarak kargo olarak çok dikkat çeken bir şey olmadı.

0: Tamam. Yine
1: bir inceledim ben.
0: He. Aynen. Haberleşti o zaman abi.
1: Ben size sağ olun.
0: Görüşürüz. Hayır, sıkıntı yok. Hayır.
1: Dediğimiz gibi arkadaşlar tartıyı alalım.
0: Aynen. Evet, tamam. Şimdi.
1: Eyvallah.
2: Memurlar gözlerine çarpan paletleri inceleme altına alırken sondajlama yöntemiyle bu paletlerde yer alan bazı kutuları da dışarı çıkartıyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Ülkeye girmeye hazırlanan yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yolcuyu göz takibine alıyor. Yolcu getirdiği tüm valizleri X-ray cihazına koyuyor. Ama beline bağladığı montu memurlar tarafından şüpheli bulunuyor.
3: Şaka mı yapıyorsun?
2: Yolcu hızlı bir şekilde alandan ayrılmak isterken bir diğer memur yolcunun önünü kesiyor.
4: Sakin olmuyor musunuz?
3: Tavrı çok yanlış.
4: Bak sakin olun.
3: Tavrı çok yanlış.
4: Niçin giriyoruz sol diye sordum. Beyefendi dedim ki kontrol ediyoruz. Siz dediniz ki niçin kontrolden geçiyorsunuz? Beyefendi dedi ki...
3: Mutlaka kanunlar dedi.
4: Değil mi? Neden sordu?
3: Hayır, tek bir kelime açıklama yapamaz bana.
2: Yolcuyu durduran memur, gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkileri olduğunu yolcuya bildiriyor. Ama yolcu sakinleşmek yerine daha çok sinirleniyor.
3: Rahatlıkçı yapıyor bana. Ben de
5: sinirlendim. Kimse beyefendi nasıl kullanacaksınız dediniz, arama yapacağım diyorum.
3: Bak mı yap?
5: Kabul ediyor. Burada değil, şuraya geçeceğiz. Üzerinizde arama yapacağım. 5607 sayılı. Kanunu
3: ne kadar kötü kullanıyorsunuz bari.
5: Kullanmıyorsunuz.
4: Arabasını yapacağız ya.
5: Pasaport.
4: Kanunu okla.
2: Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Bir memur açık palet üzerindeki kolileri incelerken diğer memur da dört tarafından kapatılmış koliyi açmaya karar veriyor.
0: Bir yalı yok herhalde Bekir. Fazla.
6: He? Fazla yok görünümde.
0: Hepsini kestin mi? Şöyle kaldır.
2: Büyük koli açıldığında içinden küçük birçok kutu çıkıyor. Ve her kutunun içinde de özel yağlanmış rulmanlar olduğu tespit ediliyor.
0: Açmadığımızda mı? Ok var. Buradan açalım. Onu da açmış.
7: Bunu da açmışız. Hepsine bakmışız. Bak şimdi.
0: Bu full.
6: Bundaki olay nedir biliyor musun? Bunun içine mil giriyor. Mil giriyor ya.
0: He.
6: Döndüğü zaman açı şeyi var bundan. Sen mil girdi. Dönüyor değil mi bu? Mil az yukarı sapma payı tolerans sağlasın diye.
0: Aynen. Bu aşağı kadar biliyordu. Bu bakarız.
7: 6848. 6848.
6: Tamam, orada şey
0: aynısı.
2: Her bir paletteki eşyayı tek tek kontrol eden memurlar şüpheli bir durumla karşılaşmıyor. Ve eşyanın konteynere geri yüklenerek alıcısına teslim edilmesine onay veriyor.
0: Bir sıkıntı yok ya. Hepsi uyumlu. Değil mi? Gördüğümüz o. Eşya Çin'den geliyor. Eşya genel olarak rulman. Rulmanın 3 kalem halinde bölmüş. 3 çeşit rulman var burada. 3. kalem mafsal. O görmüştük. Şöyle şu mafsal. 3. kalemi. Onun bilyasını göremiyoruz tabii. Bilyası yok. Bir de silindirik makara rulman var. Onlar birinci kalemi de bilyeri rulman. Bilyeri rulmanlar gümrükte gözetim uygulamasına tabi. O yüzden onların oranına baktık. Çok mu az mı? Çünkü burada 1300 kiloya yakın beyan edilmiş bilyeri rulmanlar. Silindirik makara rulmanlar var bir de. Çoğunlukla eşya oluyor zaten. Açtığımız her eşya ondan çıktı neredeyse. O da 21 ton. İncelememizi yaptık. Herhangi bir olumsuz durumla şu an için karşılaşmadık. Tabii daha incelememiz devam edecek. Muayene memuru tarif açısından inceleyecek. Biz de evrak üzerinden tekrar kontrol sağlayacağız. O şekilde bitireceğiz.
2: Aramalar temiz çıkarken yeniden havalimanındayız. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcunun üstünü aramak istediğini bir kez daha söylüyor. Ve yolcu memurları erkeksi bir ifadeyle dışarı davet ediyor.
3: Yapamaz ki dışarıdan.
4: Ayrıca yapamayız.
3: Bunun dışarıdan bunu
4: yapamayız. Biz zaten dışarıda niye yapalım? Gümrükte alan burası. Sorumluluk, yetki alanımız burası. Kanun yetkiyi burada vermiş. Kontrol edilecek. Bu kadar basit.
3: Ama dışarıdan yapamayacak
4: değil.
3: Bu şekilde değil. Tekniği yapmıyorum.
4: Yani. İçeride konuşalım tamam. Lütfen
8: kendiniz
4: dışarıda nerede misiniz?
2: Memur arama sırasında kimlik kartını göstererek kendisinin kaçakçılık ve istihbarat memuru olduğunu belgeliyor. Ve yolcunun itirazları bir anda son buluyor.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
11: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
15: Sağlam bankacılık.
16: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilo.

0: keşfedin. MediaMart.
1: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
2: Bebekler Ebebek'le büyürler.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Her kullanımda ilk yüklü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Saçanın istihbaratını. Tamam. Peki ben seninle istihbaratımı paylaşırsam istihbarat yapmış oluyor muyum?
3: Yok, dışarıda arama yapamazsın diyorsun ya. İnan dışarının şartları bu şekilde olmaz.
8: Yolcunun bel bölgesinde yasaklı bir şey taşımadığını tespit eden memur, sükunet içinde yolcuya ülkeye giriş yapabileceğini söylüyor. Ortamı bir anlığına geren yolcu temiz bulunuyor ve ülkeye girişine izin veriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Kıbrıs'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda elektronik sigara tespit ediliyor. Yolcu ve valizi gümrük arama noktasına alınıyor. Ama yolcu valizini terk ediyor ve valizi açmayacağını söylüyor.
0: Nereden geliyorsun sen?
8: Kıbrıs. Gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkisine sahip olan gümrük muhafaza memurları yolcunun valizini açıyor ve valizden şelale gibi elektronik sigara fışkırıyor. Memurlar yolcuyu valizinin yanına gelmesi konusunda uyarıyor. Ama yolcu zorluk çıkartıyor. Şey yapsam getir bana para falan, ne diyeyim, ifadeni verin. Yüzünü seveyim.
0: İfadeni alacağız.
8: Yok abi, ben yüzünü açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten oradaki.
0: İfadeni alacağız.
8: Zaten valizden çıkan elektronik sigara miktarı da yolcunun neden valizi sahiplenmek istemediğini gözler önüne seriyor.
1: Ya, sayı olarak çok fazla olduğu için ticari maliyette arz ediyor.
6: Biz bu arkadaşa...
13: Ne istiyorsan ben ne mahkemeye çıkacağım ne başka bir şey olur.
6: Benim
13: sıkıntım yok.
20: Benim yapacağım bir şey yok ya, onu getirirken düşünecektim yani.
8: Yolcu beraberi elektronik sigara tütünü muafiyet sınırı bir kartonken, yolcunun valizinden tam 57 karton çıkıyor.
6: Mustafa Bey, götürelim beraber bizi bu arkadaşı. Pasaportunu alalım arkadaşım.
21: Bende. Kimliği varmış.
6: Kimliği mi var?
21: Çanta da senin mi?
13: O benim çantam.
21: Al çantanı. Eşya senin, çek gel şu. Gel.
13: Yok abi, yok. Sen eşya emin ol.
21: Gel şu, boş.
6: Yok, boş.
13: Almam ben bunu.
21: Yok. Yürü beni takip et.
6: Tamam.
13: Abi gözünü seveyim, baksana yapmış abi. Gel atmışım.
8: Kaçakçılık yaparken yakalanan ve sinirini etrafındaki herkesten çıkarmaya çalışan yolcu, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında sorgulanıyor ve savcılık makamına sevk ediliyor.
22: Kıbrıs'tan gelen yolcumuzu X-ray kontrolüne davet ettik. Valizlerinde bir yoğunluk tespit ettik aynı cins eşyalardan. Kontrollerimizi sağladığımızda yolcuda 57 kartona yakın bir elektronik sigara tütünü bulundu. Bu sayı olarak çok fazlaydı. Yolcu birazcık da hırçınlaştı. Daha sonra kendisine biz kontrolünü sağladık. Bu miktar da fazla olduğu için yolcuya savcılık makamıyla da görüşerekten gerekli adli işlem süreci başlatılmıştı.
8: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken arama alanına başka yolcular da geliyor. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlık yaparken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan 3 erkek yolcunun valizinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolculardan eşyalarını açmalarını isterken ülkeye giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için de pasaportlarını alıyor ve yolcuları sorguluyor.
6: Türk pasaportunuz var mı sizin?
13: Türk pasaportu.
6: Aç bakalım.
8: Yolcular yanlarında getirdikleri eşyaları gümrük arama masasına çıkardıkça ortaya gümrük kurallarına uymayacak kadar fazla parfüm şişesi çıkıyor.
6: Onları da çıkar göreyim. Uçağı ver arkadaşın Larsin orayı. Çantanı getir.
8: Gümrük kurallarına göre yolcuların beraberlerinde en fazla 600 mililitre parfüm getirmeleri gerekirken bu yolcuların eşyalarından çıkan miktar biraz fazla.
6: Bir dakika. Dur.
13: Abi olmuş.
8: İlk yolcunun eşyaları arasından çıkan oyun konsolu muafiyet sınırında kalırken gümrük muhafaza memuru çantanın içinde ilaç benzeri bir şişe buluyor ve ne olduğunu yolcuya soruyor.
6: Bu ne işe yarıyor?
13: Grip ilacı abi.
8: Yolcu ilacın soğuk algınlığı için kullanılan bir merhem olduğunu söylerken gümrük muhafaza memuru çantanın aramasını bitiriyor.
6: İndir yeri. Şurayı da bir aç.
8: Diğer yolcunun beraberinde getirdiği koliden de yine parfüm şişeleri çıkıyor.
6: İndir onu. Aşağı indir onu.
8: Üçüncü yolcunun valizi de açıldığında her yolcunun bir adet oyun konsolu getirdiği tespit ediliyor.
6: Şunu da evden al.
8: Oyun konsolu, parfüm, CD derken yolcunun çantasından hiç kullanılmadığı anlaşılan bir cep telefonuyla biraz önce dikkat çeken ilaçtan çıkıyor.
6: Şu şundan değil mi? Ha, aynı.
8: Burada. Gümrük muhafaza memuru yolcunun çantasında bulduğu küçük not defterini yasaklı madde emdirme şüphesiyle yakından inceliyor ve kağıdın üzerinde bir şeye rastlamıyor.
6: İçine farklı bir şey mi koydun? Farklı bir şey mi var?
13: Yok abi. Hepsi şey, onlardan aldık. Tam nezle için soğuk olduğunu şimdi.
8: Yolcuların eşyaları arasından çıkan ve merhem olduğunu söyledikleri kutular gümrük muhafaza memuru tarafından yakından inceleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapı Kule sınır kapısındayız. Edirne Kapı Kule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor. Arka arkaya gelen otobüslerden inen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Ve Bulgaristan'dan gelen iki yolcunun valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
2: Evet, alalım buraya. Açalım.
8: Her iki yolcu da valizlerini gümrük kontrol masasına koyuyor ve inceleme başlıyor.
2: Bira.
8: İlk aramada yolcunun valizinden alkol şişeleri çıkıyor ve gümrük muhafaza memuru yolcuya hakları konusunda bilgi veriyor.
2: Normalde hakkınız bir tane ama iki tane getirdiniz. Bunu ayak koyacağız gümrük idaresince. Buradaki yiyeceklerden de gümrüğe tabi fazla eşya getirmişsiniz. Siz şöyle alalım.
8: Gümrük muhafaza memuru ilk yolcunun valizinden çıkanları tespit ettikten sonra hızlıca ikinci yolcunun valizine yöneliyor.
2: Çünkü bu kaç milim?
13: Burada var. Bir üç tane burada var. Kıyma yakı var. Şimdi biraz mükereyi kilo.
2: Et asla giremez.
13: Ama kilo ne bak? Kıyma ne yavrum?
8: İkinci yolcunun valizinden de et ürünleri ve alkol şişeleri çıkıyor.
2: Bunları da kıymaları da imha edeceğiz.
13: Bir
2: şöyle koyalım lütfen.
13: Başka da yok.
2: Tamam. Evet.
13: Bu kadar.
2: Başka gümrüğe tabi eşyanız var mı?
13: Sigara var.
2: Kaç tane? Bir açalım sigaraları. Dişi var mı faturası? Setur'dan aldın.
13: Var buradan bir tane.
2: Pardon.
13: Başka da tarafta bir şey yok abi.
2: Tamam, imhalık eşyaları imha edeceğiz. Fazla olan alkolleri ceza kararı kesip alacağız.
8: İlk yolcunun valizine bir kez daha bakılıyor ve valiz içindeki bez bir torba şüphe yaratıyor.
2: Bir açar mısınız altındaki? Ne bu, hayvansal gıda mı?
13: Makyöre ya.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
2: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
3: Benim bankacım Müge.
4: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
5: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
6: 23-29 Mayıs arasında Bim'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Tereyağı, bunlar da imha olacak.
22: Sınır kapısında kontroller devam ederken kameralarımızı yeniden havalimanına çeviriyoruz. Gümrük muhafaza memuru eline aldığı şişenin fotoğrafını çekerek internet üzerinden ne olduğunu araştırıyor. Ve kutu merhem kutusu çıkıyor.
23: Bunda mı çalışıyorsunuz?
24: Ha? Çin'de mi çalışıyorsun?
25: Yok, ben burada dükkan açıyorum. Bayramda şey...
23: Burada mı açıyorsun?
25: Burada açıyorum. Safaköy'de.
23: Safaköy'de.
22: Yolcular Türkiye'de çalıştıklarını belirtirken gümrük arama masasına gelen bir diğer memurun dikkatini merhemler çekiyor.
23: Ama içinde farklı bir şey varsa bilemem. Bir aç bakalım. Farklı bir şey mi koymuş acaba? Orijinalı bu mu bilmiyorum. Sanki içine doldurmuşlar gibi bana geliyor da. Orijinalı bu mu bunu?
26: Siz ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar?
23: Efendim?
25: Airbag. Araba
24: tadili yapıyor.
25: Araba tadili.
23: Bunun orijinalı bu mu?
26: Evet. Arkadaş?
25: Arkadaş Bursa'da oturuyor.
26: Bursa'da oturuyor. Siz nerede oturuyorsunuz?
25: Sefaköy'de oturuyor.
26: Sefaköy'de. Neden bu kadar eşya getirdiniz?
23: Farklı bir şey benziyorum.
25: Yok abi sen...
26: Vallahi şimdi arkadaşınız sizden uyuşturucu istese ya da başka bir şey istese onu da getirecek misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Gümrük istediğimiz eşya istediğimiz şekilde götürüp getirebileceğimiz bir müessese değil. Tamam mı? Bazı sınırlamalar, kurallar
25: pahalı var. Pahalı olmadığı için abi.
26: İşte neye göre pahalı, kime göre pahalı?
25: Şimdi faturasını göstereyim abi.
26: Var mı elinizde fatura?
23: Telefonunu getir bir göreyim.
25: Açıyorum şimdi.
23: Tamam aç getir.
25: Taksi yapacaktım. Bunu otelde unutmuşum.
26: Yaklaşık ne kadar ödediniz bunlar için?
25: Şimdi abi bunun için yaklaşık 1800 kaç? 1800. Toplam 1885 dirhem.
26: Yaklaşık ne kadar?
25: 1885 dirhem bölmüşçe.
26: Hepsi mi 1800?
25: Bu.
26: Ha, sadece
25: parfümler.
26: Şimdi şöyle, sadece parfümlere vesaire falan bakmam. Ben senin çantandan ne kadar eşya çıktı onlara bakarım. Anladın mı?
25: toplandı mı? Onların
0: yok.
25: Yani o zaman ayıralım mı abi?
23: Son patlama hapları zaten tutuyor. 600 milim tutuyor. 100 milim bunlar da.
26: Ne yapacaksınız? Bunların hepsini hediye amaçlı mı getirdiniz?
25: Arkadaşım istedi. Hediye amaçlı getirdi. Bazılarını hediye amaçlı getirdi. Bazılarını arkadaşlar mesela bu küçük küçüklerine. Burada benim akrabalarım var. 50 tane.
26: Şimdi bir şöyle yapalım. Bize bir aldığınız ürünlerle ilgili bir faturanız vesaire tamam. Bir şey gösterin. Tamam.
23: Telefonunu getir bir bakayım aç. Bakayım. Aç. Çantalarına bakayım, valizlerine bakayım.
26: Senin ismin neydi?
23: Fatma kız zaten iyiydi.
25: Muhammed abi.
23: Muhammed gerek.
26: Ben sana bir sarılması yapayım. Tamam. Ondan sonra işi daha.
23: İçerideki arkadaşa da bir bakalım. Bekleyin arkadaşlar, sırayla sormanızı yapalım.
22: Yolcuların üstlerini aramak isteyen memurlar yolcuları arama odasına götürüyor ve tek tek üstlerini arıyor.
26: Üst aramızı yaptık mı sana? Gel.
23: Yerinde al.
22: Her yolcunun üstünü tek tek kontrol eden memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve üst aramasından sonra yolcular ürünlerin faturalarını gösteriyor.
25: Parfümler, toplam parfümler.
23: Toplamı değil mi? Dinar dediğinde 1660. Tamam. Tamam, 600 milimine kadar hakkınız var zaten. İki tane fazla getirmişsin. Sen de bir tane fazla getirmişsin. Tamam, ver kimliğini. Daha önce telefon getirdin mi? Tamam, 3 sene içinde getirmemişsen telefon hakkın var. Üzerine işler sadece. Bilgin olsun. Tamam, bir kontrol edilecek. Bir baksana şunun hakkı var mı diye.
22: Yolcunun üzerinden çıkan cep telefonu IMEI numarası üzerinden kontrol edilirken masaya gelen başka bir memur merhemleri yakından incelemeye başlıyor.
1: Deneyelim abi, çok ağır bir kokusu var ya.
23: Bir dene istersen.
26: Ya şimdi kutular sonradan açılmış.
23: Yani bir kutular açalım.
26: Belki onun üzerinden
23: şunları alabilirsiniz.
26: Bazıları kullanılmış.
23: Kullanılmıştır abi. Şunları bir beklesin.
26: Tamam, bunları bir test edelim, ondan sonra duruma göre değerlendirelim. Tamam,
23: olur mu? Sen de şunları al. İki tanesini bırakıyorsun.
22: Merhemin yaydığı kokunun baskın oluşu, içine başka bir maddenin karıştırılmış olabileceği şüphesini yaratıyor ve memurlar merhemlere narkotik test yapmaya karar veriyor.
26: Normal bir ilaç ancak doktor raporu eğer varsa getirebilirsin. Eğer onun dışında bir raporun vesaire bir şeyin yoksa getiremezsin. Bu bir. İkincisi, böyle ağzı açık bu tarz ürün asla getiremezsin. Şimdi arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
23: Ondan sonra temiz çıkarsa imha edeceğiz, bilgi nasıl?
25: İlaç değil ki abi.
26: İlaç, takviye edici gıda, artık sen ne diyorsan ona. Tamam. Biz şu an narkotik olarak değerlendiriyoruz.
23: Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa imha edeceğiz, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre seçeceğiz.
22: Narkotik test yapılmadan önce kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Gıda ürünü getiren yolcuların eşyaları imha edilmek üzere ayrılırken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor.
2: Abi eşyanız var mı efendim?
25: Yok.
2: Rutin bir kontrol yapalım.
25: Tabii. Şu partinin.
2: Bunları Türkiye'den mi aldınız?
25: Yok, benim İtalya'da yaşıyorum ben. Normal.
2: Reçetesi var mı?
25: Yok.
2: Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamazsınız normalde.
25: Fark etmez. Akmak yok. Anladım. Benim böbrekle rahatsızlığım var ondan.
2: Bir ilaçları bir çıkarabilir misiniz?
25: Tabii.
2: Şimdi bir kontrol edelim.
22: Gümrük muhafaza memuru yolcuyu mağdur etmemek için ilaçların kullanılıp kullanılmadığına bakmak istiyor ve ilaçların reçetelerini soruyor.
2: Ondan sonra ona göre siz de ilaçları kullandığınıza dair belgelendirirseniz bu ilaçları size vereceğiz.
22: Yolcu reçetesini bulamıyor ama doktor muayenesindeki böbrek taşını gösteriyor.
25: Tamam, yani doktora girdim.
2: Bekleyelim, eşinizden istersek.
25: İsteyeceğim hanımdan bekleyin.
2: Tamam.
25: Şimdi gönderir bize, öyleyse. Yine de şurada durayım, kimseyi engellemeyeyim.
2: Gümrüt abi, eşyanız var mı? Pasaport. Open. Okey.
22: Gümrük muhafaza memuru diğer yolcularla ilgilenirken valizinden ilaçlar çıkan yolcu eşiyle irtibat sağlıyor ve eşini görüntülü olarak arıyor.
2: Bunlar kullandığınız belgelerin, ilaçların belgeleri sanırım.
25: Evet, doğru.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
25: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: İyi günler.
25: İyi günler.
2: Geçmiş olsun.
25: Sağ olun.
2: Türkiye'ye hoş geldiniz.
25: Teşekkürler.
22: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
23: Daha çok mesir macunu gibi bir şey yani.
25: Çok çok mesir macunu değil. Abi.
23: Ben tahminim o yönde yani.
25: Çok çok değil yani.
23: Cinsel içerik olarak kullanıyorsun.
25: Yok yok. Şey, daha iyilerini satıyor abi normalde. Şeyde.
23: Ben zannetmiyorum bu nezle ilacı olduğunu.
0: Yok yok. Yeni mi yaşıyorsunuz siz?
3: Aslan.
0: Türkiye'de mi yaşıyorsunuz?
25: Evet, burada yaşıyorum. Evet. Burada tabii ailem var.
3: Onun için gidip geliyorum.
26: Ne sıklıkla gelip geliyorsun?
25: Genelde mesela iki ayda bir defa gidip geliyorum.
26: Vatandaşlığı ne zaman aldınız?
25: 2022'de. 2022 Aralık'ta aldım ben. Bizim ailede bunları bu ilaçları biliyoruz.
26: Şimdi benim açımdan düşün.
25: Yeni bir senin açımdan giriyorsun. Doğrudur abi sen.
23: Şunlar kapaklarını açıyorsun.
26: Açılmış, etiketi vesaire hiçbir reçetesi, raporu olmayan ilaçlar yani bunlar.
25: Senin açımdan düşün değil abi biz.
26: Ya benim açımdan derken ülke adına söylüyorum yani.
23: Tamam mı?
26: Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşuyorum.
22: Ve narkotik test sonucunu yakından inceleyen memurlar sonuçtan memnun kalmıyor.
23: Çift çizgi değil mi?
3: Tek çizgi bak şu ne o? Ne verdi? Test daha yapalım mı ya?
23: Öyle mi diyorsun?
3: Bir de söyleyelim çünkü bir tanesi verdi gibi.
26: Böyle toparlandınız ama arkadaşlar biraz daha sizi misafir edebiliriz.
22: Merhemlerin içine karıştırılmış narkotik madde olduğundan şüphe duyan ekip sonuçları garanti altına almak için iki test daha yapmaya karar veriyor. Bu sırada yolcunun eşyalarını topluyor olması da memurların gözündeki şüpheyi arttırıyor. İlk testin sonuçlarından memnun olmayan ekipler aldıkları yeni örnekleri iki farklı test kitinin çözeltisi içine koyuyor. Her iki çözelti dikkatlice çalkalandıktan sonra içindeki örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kaplar test kitleriyle buluşturuluyor.

0: ve yeni yapılan iki testinde sonuçları çıkıyor.
1: Tamam, bunları imha edeceğiz.
2: Bir iki tane var zaten.
3: Yok,
4: bir tane yok. İlaç dediğimiz gibi yasak. Tamam, getiriniz bu malzemeler hepsi yasak. Tamam. İçerisinde dediğim gibi yani istemediğiniz maddeler bulunduğu için biz bunları atacağız direkt. Bir dahakine daha dikkatli olun. Yani bu tarz eşyaların Türkiye'ye gelmesi kanunen bizim de yasak.
2: Şuraya. Kendinizle atın şeyi.
4: Şey, bir poşeti alın bir.
0: Yolcuların yanlarında taşıdıkları merhemlerin içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor. Ama merhemler reçetesiz olduğu için ülkeye girişine izin verilmiyor. Reçetesiz ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken yolcuların muafiyet fazlası parfümlerine de el konuyor ve yolcuların ülkeye girişine izin veriliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Şu devasa muhteşem klasik spor arabayı pembeye boyamamızı istiyorlar.
1: Çok fazla pembe lazım.
2: Bu harika.
0: Şu anda biraz duygusal anlar yaşıyorum.
1: Evet, takma adlara gelince benim tercihim sana şorti demek.
0: Asla olmaz.
2: Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım. Silverstone yarış pistindeyim.
0: Bunu olabildiğince çabuk halledeceğiz.
1: Yardım edin.
3: Aman tanrım.
4: Vay canına.
0: Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı...
5: Buraya gelmeniz gerekiyor, hem de hemen.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
1: Bir gün içinde ulaştığımız sayı tam 317 bin kişi.
0: Ve marka elçisi olarak... Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
6: Eğer bir konuda söz verdiysen, evet, beklentileri karşılaman gerek.
0: Annem gelene kadar beni dinlemeyecekler.
6: Beni dinlerler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım,

0: Bu şirketi biliyorsun. Yani aslında çift taraflı bir şey. Yeni arabalarının lansmanını yapıyorlar. Ben de sunuculuk yapacağım. Anladığım kadarıyla büyük bir lansman olacak. Çok önemsiyorlar.
1: Evet.
0: Ama biz de The Coq olarak oradayız. Çünkü bizim için yapabilecekleri bir arabaları var.
1: Evet, 8. nesil araçlarının ilki.
0: Ve bir başka harika şey de orada 20 küsur yıl çalışmış olman. Şirketi ve insanları tanıyorsun. Yani Jamie, sen bizim gizli silahımızsın. Oraya vardığımızda onların bir başka gizli silahıyla tanışacağız. Zog. O aslında daha çok bir alet. Gizli alet. Bu firma işine devam eden az sayıdaki İngiliz otomobil üreticisinden biri. 1909'dan beri Malvern fabrikasında el yapımı otomobiller üretiyorlar. Jamie bizimle çalışmaya başlamadan 19 yıl boyunca burada çalıştı. Tamam, sanırım burayı iyi biliyorsun.
1: Evet, bu ayağıneye ve etrafa göz atalım mı?
0: Olur.
1: Hayatımın büyük bir bölümünü burada geçirdim.
0: Buradan mı sorumluydun?
1: Nasılsın?
2: İyiyim.
1: Görüşürüz Perky. Merhaba Mark, iyi misin?
0: Benden daha ünlü olduğun bir yerdeyiz.
1: Tamam, sanırım Beth ve Zog'u bulsak iyi olur.
0: Tamam, neredeler?
1: Montaj atölyesindedirler.
0: Montaj atölyesi, tamam. Merhaba ekip.
3: Merhaba.
0: Merhaba Beth, nasılsın?
3: Merhaba.
0: Seni görmek güzel.
3: Seni
4: Merhaba.
3: De görmek güzel, hoş geldin.
0: Evet, Beth.
4: Evet.
0: Lansman.
3: Evet, sabah burada montaj atölyesinde canlı bir lansman yayını yapacağız. Yeni arabayı dünyaya tanıtacağız.
5: Araya girebilir
3: evet.
5: miyim? Birkaç lansmana katıldım ve akşam oluyordu. Çok insan
3: evet.
5: gelmişti.
3: ama yine de çok insan gelecek.
0: Son araba lansmanına gittiğinde Zog, ne olduğunu söyleyebilir miyim?
3: Tabii, sorun değil.
0: Kendini
5: Muhtemelen
0: biraz fazla tazeledi.
5: Orada biraz bir şeyler içmiştim.
3: Biraz bir şeyler
0: şey,
3: içmiş
0: olabilirsin. Lansmanını yaptıkları yeni arabaya döktün.
5: Ben kaputu kutsadım.
0: Şimdi lansman bu.
3: Evet.
0: Ama ayrıca bir iş olasılığı da var.
3: Öyle. Yani şirket tarihinde gerçekten çok özel bir arabamız var. Bu bizim ilk amiral gemimiz ve biraz bakıma muhtaç durumda. İşte burada. Tüm ihtişamıyla karşımıza.
0: Örtüsünü kaldır da bakalım.
3: Evet yapma.
0: Tanrım.
5: Çapraz gözlerinden biri.
0: Bu 2000 yılında piyasaya sürülen arabaydı. Yeni bir nesil gibiydi.
3: Biz onu restore etmek istiyoruz. Çünkü herkes bu arabayı yeni amiral gemisinin yanında görecek. Bunu kendimiz yapmak isterdik ama şu anda üretimde çok yoğunuz.
5: Hayır, bu işi gerçek uzmanlara bırakmalısın.
0: Ne işe yarayabilir Beth? Eğer birkaç dakikamız varsa Jamie'nin bir göz atmasına izin
3: Tabii,
0: vereceğim.
3: Tabii bakın, sizi bir göz atmanız için bırakayım.
0: Teşekkür ederim. Dostum, bunu gerçekten yapmak istiyorum. Bu takdire şayan arabalardan biri. Ne düşünüyorsun?
1: Evet, şurada biraz hasar var. Kapılarda da var biraz. Arkası
0: bagaj
1: da...
0: kapağı biraz berbat durumda.
1: Evet, o en kötüsü çünkü fiberglass bir bagaj. Ve bu oldukça kötü durumda.
3: Tamam, ne düşünüyorsun?
0: Evet, şimdi özetle Jamie, her yeri boyamak gerekecek gibi görünüyor.
1: Evet, her panelde bir şeyler var. %100 halledebiliriz.
0: Tamam, tamam hadi evet. bunu dışarı çıkaralım. Tamam. Çalışmıyor değil mi?
1: Frenleri
3: evet,
1: yok.
3: Biraz itmek gerekebilir.
5: Ama omuzum...
0: Tamam, peki hallederiz. Hadi itelim.
5: Tamam, geliyorum.
0: O zaman kolay olur. Evet, iyi gidiyoruz.
1: Yukarı.
5: Hayır, biraz daha ağırlaşacak. Devam et.
1: İçini dışını bildiğim bir şeyi almak çok güzel bir şey ama çok baskı yaratıyor.
0: Yeni görünüş her şeydir. Ve yeni arabanın lansmanında nasıl görüneceği çok önemli. Bu konuda Jamie'ye güveniyorum çünkü arabaları iyi bilir. Ama tetikte olması gerekiyor. Çünkü sadece zamanında bitirmekte kalmamalı. Zamanında ve kusursuz bir şekilde bitirmeli.

0: Bu güzelliği almak gerçek bir başarı. Bu yüzden dostum Hadrian'la kutlama yapmak istiyorum. The Kog'un sahibi olan Hadrian, atölyemizin hemen yanında büyük bir mühendislik şirketi işletiyor. Tabii onu sevgili buhar makinelerinden koparabilirsem. Hadrian! Hadrian!
1: Merhaba.
0: Tanrım, çok sıcak.
1: Hiç şaşırmadım, bu bir buhar makinesi.
0: Evet, patlamadan önce... Morgan, iş kesinlikle muhteşem. Çok çok memnunum. Hadi bara gidelim.
1: Bara mı?
0: Bara.
1: Önce
0: bara.
1: Buhar makinemize bakmak istedim.
0: Hayır, sanmıyorum. Neymiş
1: bu? Bir bak. 1913 model Foster taşınabilir 10 beygirlik.
0: Neden sen...
1: Çalışmasını görmek ister misin?
0: Tamam madem. Ne işe yarıyor?
1: Bunu yapıyor.
0: Gerçekten bu kadar mı?
1: Güzel değil mi?
0: Hayır. Sadece bir tekerleği döndürüyor.
1: Yani bir tane almak istemez misin?
0: Hayır. Neden bara gitmiyoruz?
1: Aslında gelebilirim.
0: Her tarafımız... Ne yaptın sen?
1: Şimdi daha iyi kokuyorsun diyecektim o yağla.
0: İhtiyacım olan tek yağ barda bir bardakta bekliyor.
2: The Kog'da çalışmaya başladığımdan beri bu benim için çok büyük bir öğrenme süreci oldu. Her araba biraz farklı. Spor arabalar, klasikler, şehir arabaları, SUV'ler, arazi araçları, bunlarda hiç tecrübem yok. Bu yüzden arabalar için tahmin yapmak çok zor. Şimdi ise hepsini avcumun içi gibi biliyorum. Bu sayede işin ne kadar süreceğini saatine kadar tahmin edebiliyorum. Önce arabayı sökmeliyiz. Bunu yapmak bir kişinin 3 gününü alır. Ardından hazırlık ve asarlama aşamasına geçeceğiz. Bunun için 30'ar saat tahmin ettim. Boyadaki tüm kusurlar ve kalıntılar düzeltilip cilalanacak. Bu iş konusunda kendime güveniyorum. Zaman açısından biraz zorlayıcı olacak. Prototip olduğu için birkaç sürprizle karşılaşabiliriz ama işin içinde göreceğiz.

0: Hayatını ne kadarını iş gibi şeylere ayırıyorsun? Tabii bunun yanı sıra
1: ne dedin?
0: İş dışı şeyler.
1: Artık işler çok büyümüş durumda. Yani fil dişi kulede yaşıyorum. Eskiden atölyede çalışırdım. Orası cennetti. Kirlenip atölyede güzel şeyler yaparken uğraşmak gibi.
0: Artık bunu yapmıyor musun?
1: Çok az. Çok çok az. Şu anda oynayabildiğim tek şey buhar.
0: Hala.
1: Sana bir şey söyleyeyim. Bu çok terapötik. Tesadüfen oldukça hoş, küçük, buharlı bir araba olduğunu biliyorum.
0: İstemiyorum.
1: 50'ye çıkıyor.
0: İstemiyorum.
1: Gerçekte olduğu gibi görmüyorsun.
0: Ve şimdi buhar dersi başlıyor.
1: Romantiktirler.
0: Pahalıdırlar.
1: Seninle konuşurlar.
0: Güvenilmez.
1: İçmeye devam edelim, tamam mı? Sonra bu konuşmaya devam ederiz. Ne dersin?
0: Ben bu konuyu istemiyorum.
1: Bak, bence buharlı bir arabada gerçekten havalı görünürdün. Rich, dinliyor musun?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Ne?
3: Kazancım net, sigortam net. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Burası

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Önceki gece ne dediğini tam olarak hatırlayamadığın o sabah hissini bilirsiniz. Meğer onun buharlı arabasına bakmayı kabul etmişim.
7: Bütün dünyan açılmak üzere Richard. Yani yeni bir sahnenin parçası olacaksın.
6: Buhar sahnesi mi?
7: Buhar sahnesi, aynen öyle.
6: Bir anda şişip patlama olasılığı nedir?
7: Yani her şey patlamayı nasıl tanımladığına bağlı. Öyle değil mi? Yani biraz ateş çıkar ve sonra... Felaket bir karmaşa olur. Felaket derecesinde bir karmaşa. Bir kazan patladığında olur ama yani üzerinde koruma var. O yüzden bir şey olmaz.
6: Senin gibi mi olacağım?
7: Sadece umut edebilirsin.

0: Merhaba. Neyimsin, İyiyim, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Evet, çok çok
0: seni
1: çok
0: görmek
1: iyiyim.
0: Çok güzel.
1: Bu Richard.
0: Nasılsın? Seni oldum. Görmek çok de güzel. Oldum. Evet.
2: Burada olmam onun suçu. Beni 17 yıldır yıpratıp durdu.
0: Evet, hayal kırıklığına uğramayacaksın. Tada!
1: Şuna bak.
2: Vay canına. Çok olağanüstü.
0: Tek bir özenli sahibi. Tam olarak değil ama.
2: Bu normal değil.
0: O motor değil Richard.
2: Hayır, o motor değil.
0: Motor değil, bir kazan.
1: Hayır.
2: Kilometre sayacı var. 72.344 kilometre yapmış. Sence bu gerçek mi?
0: Yeni başlamış.
1: Ne düşünüyorsun hiç?
2: Tuhaf bir his Hadrian.
1: Heyecan ve korku arası bir şey mi?
2: Dehşet, dehşet. Buharlı arabaların tuhaf yanı aynı dönemde içten yanmalı motorlu arabaların
0: evet,
2: olması.
0: Evet, vardı.
2: Ama beni şaşırtan şey bunun bir araba olması. İçten yanmalı motoru takmadan önce arabanın nasıl görüneceğini belirlemişlerdi değil mi? Bu bir araba.
1: İleri görüştürdük.
2: Yıllardır beni ikna etmeye çalışıyordun. Bunun iyi bir şey olduğunu, yapmam gerektiğini söyledin. Bunu alıp bir...
1: Ne düşünüyorsun hiç?
2: Tuhaf bir his Hadrian.
1: Heyecan ve korku arası bir şey mi?
2: Dehşet, dehşet. Buharlı arabaların tuhaf yanı aynı dönemde içten yanmalı motorlu arabaların
0: evet,
2: olması.
0: Evet, vardı.
2: Ama beni şaşırtan şey bunun bir araba olması. İçten yanmalı motoru takmadan önce arabanın nasıl görüneceğini belirtiyor.

0: Ne işe yaradığını bilmiyorum. Tamam, iki pedalım var. O vites kolu değil.
1: Biri fren, diğer ikincisi de vafler. Ve burası yangın söndürücünün yeri ama belli sökülmüş. Ki onu kullanmış evet. Olmalılar.
0: Aman tanrım.
2: Kulübe hoş geldin Richard.
3: James, gerçekten
2: önemli
3: çok
2: değil seni görmek çok güzeldi. Ben...
3: Bir teknik olmalı, bir teknik var.
1: Hazır mısın?
3: Evet.
1: Heyecanlı mısın?
3: Evet. Bu hız korkutuyor. El freni mi bu?
1: Evet.

0: Tamam. Vitesleri mi bırakmalıyım?
1: Buharla ilgili bir şakaydı. Olmaz tabii. Vitesleri yok ki.
0: Evet, vitesi de bırak.
1: Anlamadı. Ne yaptın sen? Hiç küçük değil. Aa, bunu sevdim. Güzel bir bagaj değil mi? Aa, bak. Aa, şu şeye bak. Olsana.
0: Olmak mı?
1: Cin için. Ama kaldır kaldır kaldır.
0: Bir dakika bekle. Lütfen bitirmek için 25 bin daha ver.
1: Evet, öyle. Bu çok güzel olacak. O zaman geriye kalan her şey hallolur. H.
0: Evet.
1: Bu ne böyle? Bu benim düşündüğüm şey gibi mi?
0: Bu 5 sesli bir düdük. Tamam mı?
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Aa, bayıldım. Sorun yok. Tamam, satın aldım. Sorun yok. Her şey yolunda. Düdüğü varmış.
0: Gerçekten.
1: Evet, bu her şeyi çözüyor. Birden aşık oldum. Çok büyük ve çalışır hale gelmesine daha çok var ama şu anda sanırım ona aşık oluyorum. 105 ya da 106 yaşında. Bu araba tarihin bir parçası, öyle değil mi?
0: Buhar dünyasına hoş geldin Rich.
1: Teşekkür ederim.

Bugün yeni ön splitter'ı takacağız. Zorluk şu ki bize gönderdikleri parça aslında seriye girmiş bir parça. Gördüğünüz gibi ikisini bir araya getirirsem bu parçayla aynı değil çünkü bu bir prototipti. Tamamen fiberglass. Bunun uyacağını sanmam. Anlaşılan eskisini tamir etmemiz gerekecek. Bu çok iş demek. Tabii bir de lansmana hazır hale getirmek için çok az zamanımız var. Bu da üzerimizde biraz daha baskı yaratıyor. Zamanı geldi. Bir an önce başlayalım. Şu anda yaptığım şey sadece birkaç küçük braket imalatı. Çatlağın olduğu yere bunları takıp vidalayacağız. Böylece çatlağı yerinde tutacak. Tamamen sağlamlaştırmak için hepsini yeniden fiberglasla kaplayacağız. Sonra vidaladığım yerden arka plakaları çıkaracağız ve ön tarafı kaplayacağız. Böylece hiç belli olmayacak.

0: Hedefi tutturuyoruz. Kabinde her şey boyandı. Sadece birleştiriyorum.
1: Affedersin, bir saniye bekle. Hedefi tutturuyoruz.
0: Hedefin önündeyiz.
1: Tamam, önünde miyiz?
0: Evet, önündeyiz.
1: Tamam.
0: Bu mecburen tamir ettiğimiz eski splitter.
1: Peki nasıl yaptın?
0: Hepsini fiberglassla kaplamak zorunda kaldık. Tamir ettiğimiz yere bakarsan.
1: Hayır, neresi kırılmıştı? Çatlak neredeydi?
0: Asla söyleyemem.
1: Hadi ama neredeydi? Neredeydi?
0: Şurası ikiye ayrılmıştı.
1: Dostum.
0: Birkaç saat sürdü ama işte.
1: Güzel. Bu araba bizim için ilk. Bir işte programın önündeyiz. Her şeyin yolunda gittiğini düşünsem de affedilebilirim. Ama içimde bir his öyle olmadığını söylüyor. O E-Type'a bakıyorum. Yeniden yapım. Jamie onu en fazla 20 bin sterlinlik bir bütçeyle aldı. Bu yaklaşık 250 saate denk geliyor. Ama sanırım Anthony şimdiden 50 saat çalışmış durumda. Bu bana pek de basit bir yeniden yapım işi gibi gelmiyor. Ant?
2: Evet.
1: Bir dakikan var mı? Dostum, bu işi aldığımızda çok sevinmiştim. Harika bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Bir E-Type'i yeniden yapmak büyük bir mekano seti gibi olacaktı.
2: Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Ama deniz dibinde kalmış bir mekano seti olacağını düşünmemiştim. Ve düzenli değil, değil mi? Yani hepsi olması gerektiği gibi mi sıralanmış?
2: Hiçbir şeyin etiketi yok.
1: Bunlar sadece birkaç parça değil mi?
2: Bit pazarı gibi değil mi?
1: Kesinlikle kıyaslanamaz bile.
2: Öyle.
1: Jamie ile konuşacağım çünkü biraz korktum.
2: Korktun mu?
1: Evet.
2: Bunu bir araya getirmeyeyim.
1: Evet, bırakayım da devam et. Keyfine bak.
2: Lütfen yapma.
1: Hayır, devam et,
2: devam
1: hadi.
2: Et lütfen.
1: Jamie bu E-Type işini denetliyor. Ama diğer araca o kadar çok zaman ayırdığı için gözü başka yerde olabilir mi? Jamie.
0: Merhaba Richard.
1: Bir dakikan var mı?
0: Evet, tabii ki var. Otursana.
1: Teşekkür ederim. Hızlı bir soru.
0: Evet.
1: E-Type. Beni biraz korkuttu. Yani parçalarla dolu o masaya bakınca.
0: Eksik çok parça var.
1: Anladım. Peki ilk teklif?
0: Biraz düşük kaldı. Şimdi 6 hafta.
1: Anladım. O sürede bitiremeyiz.
0: Hayır. Hayır. Ama bir liste hazırlayıp müşteriye göndereceğim. Sonra parçaları sipariş edeceğiz.
1: İstemediğim tek şey müşterinin daha fazla para harcadığımız için memnun olmaması nedeniyle işin durması, parçalar halinde olması.
0: Kesinlikle.
1: Orada değerli yer kaplaması. Sonunda kaldırmak için bitiriyoruz ve parasını ben ödüyorum.
0: Evet öyle. Seni bilgilendireceğim.
1: Güzel.
0: Bakalım ne durumdayız.
1: Gelişmeleri takip edeceğim. Tamam, iyi şanslar, seni yönetim
0: tamam, sorun
1: işlerine
0: değil.
1: Bırakıyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Devam et. Hala korkuyorum.
3: Evet. Çok heyecan verici bir gün.
1: Gerçekten deneyecek ve çalıştıracak mısın?
3: Evet. Anahtarlar bu işte.
1: Öyle mi? Bu mu çalıştırıyor?
3: Evet.
1: Buharlı arabanın tuhaf yanı kömür yerine aslında benzin yakarak suyu ısıtıp hareket ettirecek buharı üretmesidir.
3: Yapmamız gereken şey bunu buraya doğrultmamız gerekiyor. Bu bir pilot işi. Pilot işi yeterince ısınmalı ki basınçlı benzini verdiğimizde ve bu iki nozülden geçtiğinde...
1: Evet.
3: Kazının dibine girip sonra tutuşsun.
1: Tamam, anahtarı yaktın.
3: Evet. Şimdi o oraya giriyor.
1: Neden oraya giriyor?
3: Çünkü ısınması gerekiyor.
1: O hazneye. Biz bunu da şuraya alalım.
3: Onunla ne yapıyorsun?
1: Yani bilirsin. Ne olur ne olmaz. Prova yapıyorum.
4: İçerisi net görünmüyor. Isındı mı acaba?
3: Evet, şuna bak.
1: Tanrım, hiç hoşuma gitmedi. Böyle mi olması gerekiyor?
3: Evet, bunu çok sık yapacak.
1: Evet, yanıyor.
3: Evet, bu muhtemelen bir alev patlamasıdır. Ondan uzak dur.
1: Ne, bu buhar mı yoksa?
3: Hayır, o yakıt buharı. Muhtemelen kazanda alev vardır.
1: Beni burada bırakma.
3: Fanı çalıştır. Onu çıkar. Ya benzini biraz fazla kullanmışız ya da yeterince sıcak değildi. Henüz emin değilim. Henüz onun tuhaflıklarını öğrenemedik.
1: Bu içinde benzin olan tankı basınçlandırır. Aksi takdirde benzin tankın içinde kalır. Tamam, bu yüzde.
3: Kesinlikle daha iyi gidiyor.
1: Ses değişti.
3: Şimdi çok güzel yanıyor. Şimdi konuşuyor işte, ısındığını söylüyor.
1: Yani şimdi öndeki basınçlı kapta suyu ısıtıyor, buhar elde edene kadar. Sonra buhar elde ettiğimizde sonunda bir boru sistemi aracılığıyla buraya ulaşıyor, motora. Hızla yükseliyor.
3: Ayağını pedala ve düğmeye koy. Böylece arka tekerlekler dönecek.
1: Bunu yaptığımda ne olacak?
4: Hareket enerjisine dönüşecek tekerleklerde.
1: Bunu ne kadar açmam gerekiyor?
3: Orada tut, biraz daha hadi. Devam et, gaz ver.
1: En üste kadar mı çıkacağım?
3: Biraz daha iç. Şimdi biraz daha ver. İşte böyle.
1: Işık diye bir ses çıkarıyor. Çalışıyor.
3: Evet.
1: Çalışıyor, şuna bak. Şuna bak.
3: İşte oldu. İşte böyle.
1: Çalışıyor. Evet, bu bir buhar motoru. Hadi bakalım, düdüğü deneyeceğim. Çekilin yoldan. Hadi. Aa, evet. Küçük araba çok iyi. Yine de evet, sorunlar olsa da henüz işimiz bitmedi. Genel olarak heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bu heyecan verici.
3: Arabanın açıkça çok bakıma ihtiyacı var. Evet. Öyle değil mi? Bir bakım planın olacak değil mi?
1: Evet.
3: Bu iyi, bu iyi.
1: Araştırıyorum.
3: Bunu duymak kötü, bunu duymak kötü. Sonunda işe başladık ve bence araba baştan sona tamir edilip restore edildikten sonra geriye sadece bakım kalacak. Dürüst olmak gerekirse henüz bu konuda her şeyi bilmiyoruz. Burada öğrenecek çok şey var.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
11: bankacılık. 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Bu markayı başka birinin boyadığını görmek çok garip bir his. Spreyleme şekli benim bir işi başlatıp bitirme şeklimden biraz farklı. Ama ben binlercesini boyadım. İyi iş çıkarıyor. Evet, gerçekten iyi görünüyor.
1: Jamie?
0: Merhaba, iyi misin?
1: Nasıl gidiyor?

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
7: Kredi kartım hadi.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Bu E-Type hakkında hala kaygılarım var. Bu işin sahibinin vereceği paradan daha pahalıya mal olabileceğinden endişeleniyorum. Bu yüzden bu arabaları muhtemelen ülkedeki herkesten daha iyi tanıyan arkadaşım Henry Pierman'dan bir iyilik yapıp gelip göz atmasını rica ettim. Henry!
1: Merhaba Richard, nasılsın?
0: Seni gördüğüme sevindim. Geldiğin için sağ ol. Gerçekten minnettarım. Pekala, işte burada. 62 model bir kupe. Zaten anlamışsındır. Bir göz at.
1: Evet.
0: Sen onu incelerken ben bekleyeyim.
1: Evet, tabii.
0: Bir fincan çay ister misin?
1: Çay iyi olur.
0: Bunun için Henry'e minnettarım. Onun desteğine ihtiyacım var. Onun arabayı görmüş olmasını verdiği güvene ihtiyacım var. Bakalım Henry ne bulacak? Onun sözüne güveneceğim.
1: Yeni eşikler takılmış ama ikisinin de her yeri doldurulmuş, böyle olmaması gerekirdi. Eşiklerin birleşme yerleri ve küçük drenajlar eksik. Gerçek şu ki her şeyin restore edilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Tüm fren silindirleri paslanmış. Tekerlek silindirlerine ve diğer parçalara baktığınızda her biri yüzlerce sterlin ediyor. Bu durumda 10 bin sterlinden fazla harcayabiliriz.
0: Sütlü, şekersiz.
1: Harika.
0: Sen gerçekten işe koyuluyorsun bize
1: evet.
0: geldiğinde.
1: Evet.
0: Düşündüm ki bu temelde bir kit araba değil
1: evet.
0: mi? Tüm parçalar
1: evet.
0: orada. Ve sadece parçaları birleştirmek için
1: evet.
0: 20 bin sterlin.
1: Basit bir iş olmalı. Bunu
0: önündeki kulübede
1: evet.
0: yapabilirim.
1: Ve ilk söylediğin şey neredeyse tüm parçalar mevcut.
0: Evet.
1: Çünkü muhtemelen mevcut değiller. Bu karoser üzerindeki eski bir restorasyon. Bu yüzden hep bir kaygı verici.
0: 20 bin sterlin yetecek mi?
1: İmkansız. Saatlik ücreti 5 sterlin değilse işçilik Hayır. maliyetini bilmiyorum. Ne tür sorunlarla karşılaşacağını bilmeden bunu halledebilmen için şanslı olman gerekir.
0: Yani
1: tahminimce 1200 saat sürer.
0: 60-70 bin sterlinlik işçilik masrafı var.
1: Evet,
0: parçalar
1: aynen
0: hariç.
1: Öyle.
0: Ve sorun çıkmazsa.
1: Ve kaplama hariç.
0: Bu hiç iyi değil. Ve şimdi de arabanın son durumunu öğrenmek için sahibi Mike geliyor. Bu nasıl olabilir? Tahminlerde her zaman biraz esneklik payı bırakırsınız. Çünkü sonuçta maliyet daha fazla olabilir. Ama 250 saatlik işçilikten 1250 saatlik işçiliğe nasıl geçebiliriz? 16 bin sterlinlik işçilikten, ki bu bütçenin sınırı, 70 bin sterlinlik işçiliğe. Bu iş olmayacak değil mi? Öncelikle böyle bir şeyin olabileceğinden endişeleniyorum. Ama ikincisi ne diyeceğim? Toplantımız var ve kötü haberleri ben vereceğim.
2: Ha, merhaba Mike, nasılsın? İyi
3: merhaba
2: misin?
3: Jamie, nasılsın? Çok iyiyim.
2: Evet, güzel.
0: Girin. Merhaba.
2: Merhaba Richard.
0: Mike.
3: Richard.
0: Merhaba dostum, nasılsın?
3: Seni görmek çok güzel.
0: Otur.
3: Teşekkürler.
0: Buraya kadar geldiğin için sağ ol.
3: Sorun değil.
0: Şimdi.
3: Evet.
0: Önemli olan şey, bunu konuştuk. Bize destek olması için bir arkadaşımı getirdim, Henry Pierman'ı. O da arabanı biraz inceledi. O arabaların her milimetresini bilir. Yani ilk olarak onun görüşüne göre, ben buna değer veriyorum, 20 bin sterlinle bu araba yapılmaz.
3: Tamam.
0: İkinci önemli noktada gerçekçi değer, eğer gerçekten iyi yapılırsa 80 ila 100 arasında bir yerde.
3: Tamam.
0: Sorun şu ki arabayı hazır hale getirmek için bu parayı kolayca
3: tamam.
0: harcayabilirsin. Gövdede tam olarak doğru yapılmamış birkaç önemli nokta var. Eşikler küçük drenaj delikleriyle kaynaklanmalı. Eksik parçalar var. Elimizde ne var bilmiyorum. Parça listesi Jamie?
2: Evet, şu anda sadece parçalar için yaklaşık 8 bin sterlin gerekiyor.
0: Bunu başarmak için çok fazla çaba gerekecek.
3: Doğru.
0: Ve sonuçta bu arabanın değerine yansımayacak. Bunu daha açık bir şekilde ifade edemem.
3: Tamam. Doğru.
0: Keşke bunu yapacağız
3: Hayır,
0: diye bilseydim ama ne yazık
3: ki Kerol'la konuşurum ve bir karar veririz. Tamam.
0: Tamam dostum.
3: Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
0: Seni görmek
3: ederim.
0: Güzeldi. İyi yolculuklar.
3: Seni görmek
0: Memnun
3: de güzeldi.
0: Mike.
3: Richard harikaydı. Her şeyi iyi açıkladı ve dürüsttü ve bu yüzden ona gerçekten saygı duyuyorum. Yani uzun ve dikkatli bir şekilde bakmamı söyledi. Öyle de yapacağım.
0: Tamam dostum. Bence E-Type'la ilgili yapmamız gereken şey neler olduğunu incelemek. Bundan ne gibi dersler çıkarabiliriz görmek. Tahmini maliyeti nasıl hesapladın?
2: Aslında bir tahminimiz yoktu. Harcayacak çok parası vardı. Dedim ki arabayla ilgili her şey var mı? Dedi ki evet. Kelimenin tam anlamıyla sadece tekrar bir araya getirmek. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Yanıldık.
0: Ve sanırım bunun ilk uyarı işareti olması gerektiğini söyleyeceğim.
2: Aslında neyin eksik olduğunu bulmak için çok zaman harcadık.
0: Ama o zamana kadar işin içine girmiştik. Hı-hı. Saatler harcamıştık, evet. Ve müşteriye, evet, onun istediği işi yapamayacağımızı bilerek bu masrafları ona fatura etmek zorunda kaldık.
2: Evet, çok doğru.
0: Ayrıca yapmamız gerektiği gibi fotoğraflarını da çekmemiştik. Endişeliyim. Bence yeterince uyarı aldık. İtibarımız konusunda endişeliyim.
2: Evet.
0: Bazen yanlış işleri üstlendiğimizden korkuyorum.
2: Evet.
0: Ve son birkaç aydır başımıza bela olan bu. Jamie'nin son derece sadık olduğunu hissediyorum. Bence çok çalışıyor. Ama son zamanlarda işleri elimizden biraz kaçırıyoruz. E-Type biraz daha düşünülmeliydi. Birimiz bir dakika demeliydi. İleride bu tür hataların geldiğini görmeli ve onları önlemeliyiz. Gizlemeye gerek yok. E-Type'da hepimiz çuvalladık. Geçmişte işleri hafife almıştık. Bunu aştığımızı sanıyordum ama belli ki aşamamışız. Bunu çözmek için her şeyi denedim. Şimdiye kadar danışmanlar çağırdım, uzmanlar çağırdım, bilgisayar programları denedim, teknoloji, her şeyi denedim. O yüzden gidip annemle konuşacağım. Belki gelip yardım etmesini isterim. Bu çılgın bir fikir değil. Kendisi de işler yürütmüş. Ulusal hayır kurumları yönetmiş. Organizasyon işleriyle uğraşıyor. Hadi anneciğim, bakalım bunu organize edebilecek misin? Tamam. Kendimi birden 10 yaşında hissettim anne. Merhaba. Aa, orada bekliyor. Merhaba anne.
4: Merhaba canım.
0: Nasılsın,
4: seni görmek ne
0: ofisteki
4: güzel.
0: Ofisteki gününe hazır mısın?
4: Evet, hazırım. Güzel. Gitmeden önce perdelerini hallettim. Kısalttım.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Ben gelene kadar asma sakın. Sana söz verdiğim şeyi yaptım.
0: Yapmışsın.
4: Sana yatağın üzeri için bir runner hazırladım. Aldığımız yastıklarla uyumlu.
0: Teşekkür ederim anne. Çok güzel. Peki ihtiyacın olan her şey var,
4: evet,
0: mı?
4: Evet, var.
0: Atölye için bir palto getirsen,
4: evet,
0: iyi olur.
4: Getiririm.
0: Biraz serin. Not defterin var,
4: evet,
0: mı?
4: Evet, var canım. Hepsi burada.
0: Tamam. Hadi işe gidelim.
4: Tamam, oturdum.
0: Tamam. Emin misin? Tamam, kapatıyorum.
4: Evet.
0: İçeri gireceğiz, zaman çizelgilerine bir göz atacağız. Çünkü uğraştığımız,
4: evet,
0: şey bu. En önemli şey, istersen gidip çocuklarla biraz sohbet et. Çok göz alıcı bir ofis değil ama pratik. Öyle değil mi?
4: Tabii ki öyle.
0: İnerken dikkat et, arabanın basamağı
4: abi,
0: biraz yüksek gelebilir.
4: Biliyorum. Aman tanrım.
0: Burası,
4: tamam,
0: burası Jamie'nin ofisi. Bir nevi yönetim,
4: evet,
0: ofisi.
4: Evet, burası güzel ve,
0: evet,
4: sıcak.
0: Evet, epey sıcaktır.
4: Güzel.
0: İşte masan. Tamam.
4: Tamam.
0: Şey, bu,
4: oh,
0: örnek olarak bir sürü zaman çizelgen var. Yani görev nihayetinde ne olacak? Temelde bunu yorumlamak. Bilgisayara girmek.
4: Evet.
0: Sonra bana rich olan şu,
4: evet,
0: diyebilirsin.
4: Tamam.
0: Verimliliğin %50. Burada, burada, burada daha sıkı,
4: tamam,
0: çalışmalısın.
4: Evet, evet.
0: Bu metinin.
4: 1, 2, 3, 7.
0: Yani 7 saatlik randevusu var. Hepsi faturalandırılabilir mi?
4: Burada yazan nedir? Bunun karşısında saat yok.
0: Araba sütunu yanlış yere koymuş. Bunlar pek iyi değil.
4: Ama bazıları tam bir fiyasko.
0: O zaman düzene sokabilirsin.
4: Düzene sokacağım.
0: Beni dinlemiyorlar. Seni dinleyebilirler.
4: Beni dinlerler. Çünkü işleri batıran her zaman aynı kişi oluyorsa diğer herkesi azarlamak istemem. Öyle değil mi?
0: İşleri düzeltmeyi sana
4: sorun
0: bırakacağım.
4: Sorun olur mu?
0: Hiç sorun değil anne. Ben biraz dışarı çıkacağım.
4: Aa, hayır.
0: Hayır. Bu, benim istediğim şey bu.
4: Tamam.
0: Annemi bu yüzden buraya,
4: tamam,
0: getirdim.
4: Tamam. Sen
0: ben
4: istedin.
0: İstedim.
4: Evet, istedin. Richard harika bir televizyon sunucusu ama insanları yönetmek farklı bir beceri. Onları benim istediğim gibi davranmaya ikna etmeliyim.
2: Aileni dahil etmek bence harika bir fikir. Bu sayede üzerimizdeki baskı biraz azalacak. Ofiste işleri kontrol etmek zorunda kalmayacağım.
4: Sanırım burası dağınık. Bunun kötü olacağını biliyorum. Öyle değil mi?
2: Atölye hakkında ne düşündüğünü öğrenmek güzel olacak. Burası çok temiz bir atölye değil.
4: Aman Tanrım. Bu çok kötü. Kesinlikle iğrenç. Kim kullanıyor bunu? İş sağlığı ekibi bunun için sorun çıkarır. Tuvalet mi? Ha, hiç sanmıyorum. Matt nerede?
2: Bak evet, şu tarafta.
4: Onu buldum ama nerede? Sen Matt olmalısın. Merhaba.
5: İşte buradayım.
4: Tamam. Kısa bir şey. Formların bir kısmını okudum. Farklı şeylerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorum.
5: Başım belada mı?
4: Kimsenin başı belada değil.
5: Çok korkmuştum. Richard için annesi onun yanlış yaptığını düşünürse muhtemelen oldukça sert sözler duyacaktır.
4: Bilmemiz gereken tek şey...
5: Evet.
6: Evet.
4: Hangi müşteri için belirli bir işin ne kadar sürdüğü?
6: Evet. Bunu diğerlerinden farklı yapmamın sebebi bazı günler çocukları okula götürmem gerekiyor. O zaman kızları almam gereken saatte işimi bitirmiş olacağımdan emin oluyorum.
4: Tamam. Yapılacak çok şey var. İhtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olarak müşteriye doğru bir fiyat teklifi verilmesini ve harcadığımız saatlerle eşleşmesini sağlayabiliriz.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
17: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Neredeyse bitti. Son aşamalar.
11: Araba lansman gününe hazır ve Jamie işi tam zamanında bitirdi.
3: Eski iş arkadaşlarımı görmek için sabırsızlanıyorum. Bu araba hakkında ne diyeceklerini merak ediyorum çünkü yeteneğimi kaybetmiş miyim diye bakacaklarından eminim.
4: Tamam mı?
11: Bunu ilk kez bir arada görüyorum. Evet evet gerçekten çok heyecanlıyım. Aferin. Dostum dur yoldan çekileyim. Hadi onu trailer'a yükleyip geri götürelim.

0: Tamam. İşte burada. Ve işte Beth. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Şu anda gerginim. Sen gergin misin?
1: İyi misin?
0: Beth merhaba.
1: Seni görmek tekrar güzel. Görmek güzel. Harika görünüyor. Aferin.
0: Evet görüyorsun, bu iyi bir başlangıç. Arabanın etrafına bir bak.
1: Evet teşekkür ederim.
0: İç mekan.
1: Evet renkler güzel görünüyor.
0: Düzgün bir şekilde yenilenmiş. Harika görünmüyor mu?
1: Başkanım evet kesinlikle daha
0: gerçekten.
1: İyi görünüyor.
0: Ve sonra bagaj kapağındaki felaket
1: evet.
0: Artık halledildi. Her şey tertemiz.
1: Evet.
0: Genel olarak memnun musun?
1: Evet harika görünüyor ve güneşte parlıyor.
0: Evet, güzel.
1: Güneşi de beraberinde
0: evet,
1: getirdiğin için teşekkür
0: ayarladık.
1: Ederim.
0: Bu etkinliğin televizyon kısmı restore ettiğimiz arabanın bir çekimiyle başlıyor. Bu gerçek bir üretici için yeni amiral gemisi arabalarının küresel lansmanı için. Yani büyük bir olay. Daha da önemlisi annem bugün geliyor. Umarım her şey yolunda gider.
2: Evet, bu atölye için ve benim için çok önemli bir gün. Bu arabayı gerçekten köklerime geri getiriyorum. Buraya geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Bakalım ne diyeceksiniz?
3: Nereden başlayayım?
4: Burada bir sorun var.
2: Hayır, bir şey yok Wayne, hayır.
5: Bu parça biraz gevşek.
2: Evet, çünkü siz yaptınız çocuklar.
4: James, o burada iyi iş çıkarmış ama ona söyleme.
2: Sağ olun çocuklar. Artık boyayı silmeyin olur mu bu? Harika görünüyor.
3: Teşekkür ederiz.
4: Aferin Jay.
2: Sağ olun.
0: Aman tanrım.
2: Öyle görünüyor, evet. Evet. Ne düşünüyorsun?
6: Bu 25 yıl önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda gördüğüm günkü kadar iyi görünüyor.
0: Pekala, ekip lansman için yan odaya gidip görevimi yapmam gerekiyor. Şey James, sana bir sorumluluk daha verebilir miyim? Affedersin. Onun bir şey içmemesini sağla. Yani arabaya iyi bak.
2: Ve Global Halkla İlişkiler Başkanı. En göze çarpan yer şuradaki arabamız ki bu harika. Böylece herkes çalışmalarımızı görebiliyor.
6: Seni daha önce gördüm.
5: Evet.
6: Bu arabalar hakkında çok şey bildiğini
5: biraz.
6: Biliyorum. Sadece bize onların işini ne kadar iyi ya da kötü bulduğunu söylemeni istedim.
5: Bence harika görünüyor ama prototip olması
6: evet.
5: Beni endişelendiriyor. Hiçbir şeyin hazır olmadığı bir durumda parçaları kendin yapıp kendin halletmek
6: evet.
5: Zorundasın. Bunu başarmış olmaları inanılmaz.
0: Anne merhaba.
7: Günaydın
0: çok
7: canım.
0: Çok güzel görünüyorsun.
7: Nasılsın? Teşekkür
0: demek
7: ederim.
0: Demek yeni arabayı henüz görmedik.
7: Hayır.
0: Heyecan verici. Bir sonraki bölüm yeni nesil arabamıza ait. Yeni bir amiral gemisi. Merakla beklenen süper spor modeli. Hanımlar beyler.
7: Onu canlı bir şey yaparken görmek çok güzel. Gerçekten heyecan verici. Üzerinde çalıştıkları araba çok güzel. Açıkça harika işler yapabiliyorlar. O zaman neden çok para kazanmıyorlar? Bu tamamen yönetimle ilgili. Atölyeye döndüğümüzde ciddi bir konuşma yapmam gerek.
0: Mutlu musun? Bitti.
8: Yani E-Tape bu konuda gerçekten biraz üzgünüm çünkü bu arabayı bitirmek istiyordum ve müşteri onu şimdi yeniden şasisinin üzerine koymamızı istedi. Bu da temelde tekerleklerine geri koyup itebilmemiz, tekrar trailer'a yükleyip teslim edebilmemiz anlamına geliyor. Tamam indirelim, o kısmı birleştir, ben de şunları yerine koyayım. Şimdi sana gelecek evet. Müşteri şimdi onu kısmi restorasyonlu olarak ilan edecek ve biz bir E-Type'ı 250 saatte yapamayacağımızı öğrendik. Bu matematiksel olarak imkansız. Hadi bu arabayı dışarı çıkaralım gitsin. Unutalım gitsin.

0: mı gördüm yoksa debinin arabasının önünden mi geçti?
1: Evet, geri geldi. Halletmemiz gereken birkaç küçük sorun kaldı.
0: Tamam canım, bu işten ne kadar zarar ettiniz siz?
1: Sanırım bütçeyi biraz aştık, 10.000 kadar.
0: Ah Tanrı aşkına, bunu kim ödeyecek?
1: Hayır, çünkü bu bize paraya
0: mal oldu. Çünkü faturalandırılmadı.
1: Peki başka ne keşfettin çalışırken?
0: Peki. Şimdi teklif verildiğinde fiyat üzerinde anlaşılmıştı ama KDV dahil değildi, değil mi?
1: Evet, yani o...
0: Yani o işte %20 zarar etti.
1: Evet.
0: Durum pek iyi görünmüyor canım. Teklifi doğru hazırlamakla ilgili sorunlar var.
1: Evet.
0: Yapamamışsınız. Her şeyin ne kadar süreceğini kontrol etmek ve bunu verdiğin teklifle karşılaştırmakla ilgili sorunlar var. Ayrıca neyi depoladığını kontrol etmek gibi basit bir şey. Gelecekte çeşitli işlerde kullanacağın boyanın yanı sıra düzgün depolanmadığı için çöpe gidebilir hayatım. Dikkat etmelisin.
1: Evet.
0: Isıtılmış olarak saklanmalı.
1: Hmm.
0: Yani boyalardan da para kaybettin.
1: Evet.
0: Henüz fark etmediğin başka şeyler de olabilir. Peki, bu sana ne anlatıyor? Ne yapacaksın?
1: Bir şeyler yapmam lazım.
0: Evet.
1: Açık olmak gerekirse bu iş aslında Jamie'ye düşüyor ama o sahada çalışıyor ve işi o yapıyor.
0: O bunu yapabilmek için objektif bir bakış açısına sahip olamıyor.
1: Evet, sonuçta bu iş bana düşüyor. İşin sahibi benim. Buradaki her şeyi yönetebilecek durumda değilim.
0: Evet,
1: çünkü burada yeterince
0: değilsin.
1: Bulunamıyorum evet. Ve geçimimi sağlamak zorundayım.
0: Elbette
1: başka
0: öylesin.
1: İşler yapmalıyım.
0: İşe yaramayan işlerden kaybettiğin
1: evet,
0: tüm parayı
1: evet,
0: ödemek
1: evet.
0: için.
1: O yüzden işlerin yürümesi gerekiyor.
0: Evet öyle.
1: Çünkü tüm bu sorunlar işlerin nasıl yürüdüğüne bağlı.
0: Peki ne yapacağına karar vermen için seni yalnız bırakayım ben.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim
0: hoşça
1: anne.
0: Kal.
1: Kıyamet not defterini
0: evet,
1: unutma.
0: Evet, not defterimi alayım. Teşekkür ederim. Hoşça
1: teşekkür
0: kal.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorun şu ki, Richard bir iş adamı değil ama iş açısından bu konuda iyi olan insanları bulup alması gerekiyor.
1: Tam da bu konuda bir dönüm noktasına geldiğimi düşündüğüm anda annem gelip aslında gelmediğimi... Bunun bir felaketten çok da uzak olmadığını belirtiyor. Eğer büyük bir şey yapmazsam işler çok hızlı bir şekilde kötüye gidecek. Böyle gidemez. Sürekli elimi cebime sokamam değil mi?
2: Baylar, 11.30'da toplantı var.
3: Hepiniz burada çalışıyorsunuz. Bence durum daha da kötüye giderse çalışmayacaksınız.
1: Bunu iş başında göreceksiniz. Dünyanıza giriyorum. Biraz temiz miyim? Üzerimde hiç yağ yok.
3: Ipswich yolunda geçen 5 saatten sonra aklına kirli düşünceler gelecektir.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Filo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Filo'da sizi bekliyor. Siz de Filo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
7: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Sadece
10: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy. Cebinize iyi bakar.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
18: Bayramın en bebeksi kombinleri ebebekte. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri ebebekte. 25 yıldır
19: bebekler ebebekle büyürler.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
20: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
23: Şampiyon!
22: Şahanesin Gemini.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
25: Üst düzey bir meydan okuma.
24: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
26: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
24: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
27: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
28: Evet.
27: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var. Orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Tater ve Dakota kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
1: 3 ay önce.
2: Harika, çok güzel.
3: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
4: Aracımız gidiyor millet.
3: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler Tater ve Dakota'yı çok önemli bir görev için, kayıp kazı alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
4: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
5: Açmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonunda yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet, kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
3: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
5: Çok iyi bir kesim olacak.
3: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
4: Biraz çakılımız var.
3: Kayıp kazı alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
0: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
6: Doğru.
0: Kim bilir? Bilmiyoruz.
4: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
0: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek.
7: Şöyle yapacağız. Tahliye.
8: Ne?
7: 10 dakikamız var. 1, 2, 3 başla.
8: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
9: Evet.
6: Şu anda çok stresliyim.
8: John nerede?
9: Hadi tavuklar.
10: Bir çiftlikte duman varsa nerede yaşıyorsunuz?
8: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
10: Yangın vardır.
9: Su tedariği için sürekli endişe içindeyiz. Kendimiz için sebze yetiştiremiyoruz.
8: Ben kırılma noktasının eşiğindeyim.
9: 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geliyor.
6: Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor.
7: Yangın onları dehşete düşürüyor ve donup kalıyorlar. Buraya hapsolmuşlar.
10: Hiçbir şey kurtulamaz.
7: Şu duman yangın mı?
10: Hiçbir şey kurtulmaya hazır değil.
7: Bu en kötü durum senaryosu.
10: Kay beni havalimanına götürüyor. Alaska'ya geri dönüyorum. Lütfen aileden özür dileyin. Lütfen.
7: Olamaz.

0: Kuzey Kaliforniya.
1: Çok çok zaman önce biri batıya git genç adam demiş ve o da bu sözü dinlemiş.
2: Siyah ayılar, dağ aslanları, çakallar, bu çiftlikte vahşi hayvanlara denk geleceksin.
3: Çok kurak, çok çorak ve çok sıcak. Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
0: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
4: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
5: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
4: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
5: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
4: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
5: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
0: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
4: Yangın burada bir yaşam biçimi.
5: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
6: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
4: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
5: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
4: Evet.
5: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
7: Ben John'un babasıyım.
1: Senin baban mı?
5: Evet, evet, babam.
1: Ve Irene. Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
5: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
5: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
4: Hayır.
5: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
4: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
5: Tıkandık.
4: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
5: Peş peşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
5: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
5: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
3: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
8: Tam burada.
1: Evet.
8: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
3: Hiçbir şey kalmamış.
8: Kalmadı.
3: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
7: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
3: Evet.
7: Çok sorun yaşadılar.
4: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor. Ben hayatım boyunca 35 defa taşındım. Bunların çoğu bir subay çocuğu olmaktan ötürüydü. Çocukken çok kaos ve dram yaşadım. Ve bunlar beni derinden etkiledi. Hayatımın kalanını geçirmek isteyeceğim bir yer bulmak benim için çok önemliydi. Kök salacak bir yer bulmaya uzun zamandır hazırdım. Suyumuz oldu.
5: Benim bu çiftlik için asıl hedefim kendi kendine daha çok yetebilmek ve güvende olmak. Epey ivme kazandık ama hepsi durma noktasına geldi. Yakın zamanda işimi kaybettim. Sonrasında da 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geldi. Ve o yangın felç ediciydi, dehşet vericiydi. Her şeyi kaybedeceğimizi sandık.
4: O yangın beni değiştirdi. Kendimi parçalanmış ve gelecek konusunda kaygılı hissettim. Kırılganlıklarımızı öğrendik. Pes etmenin sınırına geldik. Ne kadar sürer emin değiliz.
5: Yarım kalmış çiftliğimize bakmak ve başaramayacağımızı düşünmek çok zor geliyor.
1: Şu eve bak, harika. Çok akıllıca yapılmış, çok etkiler.
5: Teşekkür ederim.
1: Burada neler olduğunu şimdi gayet net anlıyorum. Evi doğru inşa ediyorsunuz ama fazla para gidiyor ve paranız bitiyor.
5: Evet.
1: Anlıyorum. Şunu söylemek istiyorum, bu görüntü tehlikeli. Bu kuru ve yanıcı otlarla, ağaçlarla, çalılarla kaplı 45 derece eğimli tepede canları ve malları korumak için ne planladınız? Hazırlığınız var mı? Bu tehlikeli.
5: Evet.
1: Peki plan nedir?
5: Temizleyebildiğim kadar temizlemek. Birkaç ağaç kestim ama her yer ağaç ve çalılık kaplı. Yangın söndürücü katkılı hortumlar serdim.
1: Suyun geldiği yeri gösterir misin?
5: Tabii ki. Burada 122 metre derinlikte bir kuyu var. Dakikada yaklaşık 27 litre su çıkıyor.
1: 11 bin litrelik su deposu herhalde bu yüzden.
5: Evet öyle.
1: Tamam. Peki şu anda kaç litre su var o depoda?
5: Şu anda hiç bilmiyoruz.
1: Şahsi olarak alma ama bence o depoda ne kadar su olduğunu her zaman bilmeliyim. Çünkü bir şey bilemem. Yangın ne zaman kapımı çalacak? Resmen bir kibrit kutusu olan bu dağlarda çiftlik kurmayı seçerseniz heyecanlı planlar yaparsınız. Büyük bir ev bile inşa edebilirsiniz ama her şey risk altındadır. Ta ki o araziyi o yırtıcı geldiğinde kendini koruyacak şekilde yönetene kadar. Peki o yırtıcı nedir? Ne ayıdır, ne dağ aslanıdır, ne de çakaldır. Yangındır.
9: Burası bir bahçeyi andırıyor.
4: Evet, doğru. Buraya tecrübe bahçemiz diyerek başladık. Çünkü sebze yetiştirme tecrübemiz yoktu. Yılı atlatmaya yetecek kadar sebze yetiştirecek yer yok burada maalesef.
9: Evet.
4: Ama burada çok şey öğrendik ve faydası oldu.
9: Bir tecrübe bahçesi olarak gayet iyi görünüyor. Sebzeler küçük ama canlı, çünkü daha kötüsünü de gördüm. Başka bahçeleriniz var mı yoksa sadece bir tane mi?
4: Evet, başladığımız birden fazla yer var. Sana gösterebilirim.
9: Var demek, tamam.
4: Evet,
9: göster o zaman.
4: Tamam.
9: Hadi bakalım.
4: Peki.
9: Burası başlangıç bahçemiz. Burası tecrübe bahçemiz gibi şeyler duyuyorum.
4: Sağ tarafa böğürtlenler, ahududular ektik.
9: Ama bahçeler bir şekilde etrafa yayılıp kontrolden çıkmış.
4: Bu bahçe için büyük hayallerimiz vardı ama biraz utanıyoruz.
9: Planın nedir? Öngörün ne? Çünkü şu anda bir dağınıklık görüyorum.
4: Yiyeceğimizin %60'ını, %80'ini yetiştirmek istiyoruz. O hayali gerçekleştirmek gerçekten zor.
9: Evet.
4: Evet.
9: Dostlar, Kaliforniya'dayız. Burada tarım var ama geldiğimiz bu çiftlik neredeyse ölmüş. Bahçelerin dağınık olması... Aynı anda çok yerde olmak demek ve bunu sürdürebilmek çok zor bir şey. Bahçeler hemen kapılarının önüne toplanmış olsaydı bu onlar için çok daha basit ve kolay olabilirdi. Hatta çiftliğin yangın koruması bile olabilirlerdi. Bu gerçekten önemli.
4: Çok ağır geldi. Düşündüğümüz gibi genişletemedik.
9: Geri viteste.
4: Kesinlikle öyle.
9: Ve kurumuş.
4: Evet. Evet, kurudu.
9: Çiftliğe baktığınızda bitmemiş çok proje var. Evet, Stefania ve John bir sonraki yangında her şeyin kül olacağını anladılar bence ve ne gerek var diye düşündüler. Korku içinde yaşıyorlar.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
11: Net, sigortam Net. 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
12: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da. Bak,
13: bak, Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
12: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
13: Selin, yine diş et.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
7: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
13: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
12: Tamam.
13: Büyükler arka tarafta.
12: Burası Alcatraz gibi.
1: Emekleyerek
12: ben
1: giriyorlar içeri.
12: Dünyanın en uzun insanı değilim ama...
13: evet.
12: Bu kümese girecek olsam...
13: Evet.
12: Yani
13: doğru.
12: Sıkışıp kalabilirim.
13: Evet.
12: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
13: Evet.
12: Bu çiftlik... Kesinlikle doğru başlamış bence.
13: Evet.
12: Pek çok açıdan.
13: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
12: Evet. Burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
13: evet.
12: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder.

0: Bucifrik biraz dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son iki yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
1: Teşekkür ederiz. Olur.
0: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
4: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
0: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
3: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım. Bu sabah hepiniz birden yangının şu yamaca dayandığını söylemediniz mi?
0: Söyledik.
1: Dayandı.
3: Aynısı bir daha yaşanırsa bu rüzgarda şu tepedeki bir yangının buraya ulaşması sizce ne kadar sürer?
5: Dakikalar.
1: Evet.
3: Bir şey yapmalıyız değil mi?
5: Evet.
3: Tamam. Bana bir iyilik yapın ve bu gece iyi dinlenin çünkü yarın başlıyor.
1: Anlaşıldı.
5: Anlaşıldı.
1: Teşekkür
3: tamam mı?
1: Ederiz.
5: Pekala.
6: İkinci gün.
3: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
4: Olamaz.
0: Evet.
4: Merhaba.
1: Merhaba, günaydın.
6: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
4: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
1: A-a.
4: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
1: Olamaz.
4: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
7: Hayır, bu çok kötü.
6: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
4: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
1: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
4: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
1: Kesinlikle.
5: Kesinlikle.
4: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
0: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
4: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor değil mi?
1: Esas yükü Martin'in çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
4: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
1: Memnun olduk.
2: Ben de.
1: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
4: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Kesinlikle hazırız.
6: Misty ve Matt bir plan yapmaya başlamadan önce hayati önemli birini çağırıyor.
4: Nasılsın?
5: İyiyim, siz nasılsınız?
4: İyiyiz.
0: Capro Polis'in itfaiye müdürü Scott'ı çağırdık. Scott, Kaliforniya yangınlarıyla savaştı. Onu bu çiftliğe getirip olabildiğince çok yangın güvenliği tavsiyesi almak, bu çiftliği güvenli kılmak için ihtiyaç duyduğumuz şey.
4: Şu anda Kaliforniya'da kaç yangının devam ettiğini biliyor musun?
5: Şu anda San Diego'dan Oregon'a kadar herhalde 24'ten fazla yangın devam ediyordur.
4: Çok kötü.
5: Hepsi farklı evrede. En büyüğü yaklaşık 16 bin dönümlük.
6: kaliforniya kurak ikliminden ötürü geniş alana yayılan orman yangınlarında en üst sıralarda yer alan eyaletlerden biri oldu. 2017 ile 2021 arasında yıllık ortalama maddi kayıp 117 milyar doları buldu. Kaliforniya tarihindeki en ölümcül ve en yıkıcı yangın 2018'deki kamp yangınıydı. 607 bin dönümden fazla alanı yok etti ve 85 kişiyi öldürdü. Kuzey Kaliforniya'nın dağlık bölgeleri, kuru otları ve ölü ağaçları yutan şiddetli alevleri besleyen aşağı yönlü rüzgarlardan ötürü özellikle risk altında. Ve yangınlar saatte neredeyse 25 kilometre hızla yokuş yukarı yayılıyor.
4: Bize ne tavsiye edeceksin peki?
5: Evet, en iyi tavsiye savunma hattımızı belirlemek. Kaliforniya eyaleti 30 metre istiyor.
4: Vay canına.
5: O 30 metre içinde yapınıza 1,5 metre mesafedeki tüm bitki örtüsünü kaldırmalısınız. Mineralli çıplak toprak, kaldırım taşları, çakıl, alevlerin evinize yaklaşmasını engelleyecek herhangi bir malzeme istiyoruz. 1,5 metre ile 9 metre içinde yangının yakıtını azaltmak istiyoruz. Yani kuru otlar, çalılar, dallar o 9 metrelik alandan kaldırılmak zorunda.
0: Bir uçak.
5: Bu bizim uçaklardan biri.
4: Anlıyorum. Peki buradaki bir yangına mı gidiyor acaba?
5: Var ve tanker peşinden geliyor.
4: Bu mu?
5: Evet, muhtemelen 8-2 veya 8-3. Deposu 4,5 ton söndürücüyle dolu.
0: Üstümüzden depoları yangın söndürücüyle dolu uçaklar uçuyordu.
4: Bir tane daha.
5: Evet, tankerler 8-2 ve 8-3.
0: Kaliforniya itfaiyesi şu an tam bir alarm durumunda. Her saniye her şey olabilir.
4: Tahliye planından bahsedelim. Süre ne kadar olmalı?
5: 10 dakika.
4: 10 dakika mı?
5: Evet.
4: O uyarıyı aldığın andan itibaren, yani telefonda geldikten 10 dakika sonra gitmiş olmalısın.
5: Normal olarak.
4: Scott'la konuşup o bilgileri aldıktan sonra kafamdaki planın değişmesi gerektiğini kesinlikle anladım. Değişmek zorundaydı.
0: Teşekkür
4: Çok memnun
0: ederiz.
4: Olduk, sağ olun.
0: Güle güle.
4: Çiftlik sahipleri bu çiftliği mahveden son yangında burayı terk etmedi. Bir tahliye planları var mı bilmiyorum, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Merhaba, dışarı gelin lütfen.
0: Dışarı gelin.
4: Evet, şöyle yapacağız.
1: Evet.
4: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
1: Ne?
2: Tamam, yapalım.
1: Peki.
2: Tavuklar.
1: Tavuklar.
2: Koş.
1: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
2: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
4: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
0: Evet.
4: Canlıları ve malı koruyorlar.
2: Gel bakalım.
1: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
2: Olur.
1: Sen benim bebeğimsin kızım.
2: Hadi kızlar, gidiyoruz.
1: Dikkat et.
2: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
4: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
0: 5 dakikamız kaldı.
4: Evet.
2: Tamam. Gir hadi. Tamam.
1: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
0: Vay canına, 10 dakika çok az bir süre.
1: Aa, strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
4: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
1: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
2: Evet.
0: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
2: Bekle.
4: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
0: Evet.
1: John nerede?
4: Tavukları almadılar.
2: Hadi tavuklar.
0: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
1: Sana geliyorlar mı?
2: Hayır, gelmiyorlar.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Aa, hayır.
1: Bitti.
4: Süre bitti. Süre bitti.
2: Kay.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Sevince.
8: Bakın.
9: Tam da leslik. Sevince.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Damla.
13: Bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
14: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
15: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
14: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
18: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
19: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
18: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
19: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
20: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
21: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
22: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
23: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
24: Sadece durulalım. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
25: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
26: Bravo valla.
27: Sen de sadece durula.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
10: bir. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Şöyle oldu. İtfaiye müdüründen bu bölge için telefonunuza gelen tahliye uyarısından itibaren 10 dakikanız olduğunu öğrendik arkadaşlar. Daha fazla değil. Evet, belki daha az bile olabilir. Size 10 dakika verdik ve bu kadar yapabildiniz ve çiftliği tahliye etmeye yaklaşmadınız bile.
16: Evet.
13: Evet.
15: Bu bence hepimizin gözünü açtı. Hazırlık işte böyle bir şey.
13: İlk evet. defa bu durumda yapmaya çalışıyoruz bunu ve bu kadar sorunlu evet. olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu.
16: Evet.
15: Çok iyi.
16: Evet.
15: Maalesef. Çok evet. iyi değil mi?
13: Evet.
15: Çünkü sorunu bilmezseniz çözümü bilemezsiniz.
13: Evet.
17: Hayvanlarınız daha hızlı tahliye edilmeli bence. Bu yüzden bu alan olduğu gibi değişecek. Ve ben giderken burada olacak olan tüm hayvanlar için çok hızlı bir tahliye planı olacak. Tamam mı?
15: Kendinizi güvende hissedeceğiniz ve tahliye konusunda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir noktada olmanızı çok istiyorum.
13: Benim için çok
16: aynen
13: önemli.
16: Aynen öyle, evet.
13: Evet, ikimiz için de.
16: Evet.
15: Tamam,
16: evet.
15: Hayvanları geri koyalım, bir nefes evet. alalım, bir bardak su içelim ve artık çalışalım.
13: Tabii,
16: tamam.
13: teşekkür evet. ederiz, sağ olun.
16: Teşekkür ederiz. Tavukları çıkarmak sandığımdan daha zormuş.
17: Evet dostlar, şimdi tahliye tatbikatı esnasında benim gördüğüm en büyük kırmızı bayraklardan biri bu kümesin olduğu alandı.
16: Evet.
17: Alanı çok küçük, tahliye kavramı açısından pek elverişli değil. Arkada çok iyi şeyler yapmışsınız. Burada herkesin yapacağını yapmışsınız ve paletler, kumaşlar ve kulübeler yerleştirmişsiniz. Ama ne kümese girebiliyorsunuz ne tavukları alabiliyorsunuz. Böyle olmaz. Şöyle yapacağız. Kötüleri atacağız ve iyi yapılanı kopyalayacağız.
18: MET, hava akışını artırmak için mevcut kümesi iki kat büyütecek ve kolay erişim sağlayacak. Sonra tavukları serin tutmak ve yumurta üretimini çoğaltmak için tasarlanmış uzun bir tavan inşa edecek. Son olarak da yangın durumunda tahliye süresini iyileştirmek için büyük boy bir kapı monte edecek.
17: Çok ahşap geldi. Artık işe başlayabiliriz.
15: Bu rüzgara bayılıyorum.
18: İnşa halindeki kulübeye 9 metre mesafede Misty, savunma bahçesi planını gözden geçiriyor.
15: Bir önceki yangın şu yönden geldi. Ve bu yamaçsa kuru dallarla ve kuru otlarla dolu. Ben rüzgarın sürekli bu yönden estiğini hissediyorum. Evet. Sürekli bu yönden esiyor. Ne diyorsun? Değil mi?
13: Evet.
15: Ve bu otlar var. Ben onları temizlemek istiyorum. Kepçeyle kazıyacağım ve at nalı şeklinde bir set inşa etmek istiyorum. Bu çok işe yarayacaktır.
13: Öyle mi?
15: Aynı zamanda hem senin bahçen hem de yangın kırıcın olacak. Üstüne sebze ekebileceksin, yetiştirebileceksin ve bahçe olduğu için de sürekli sulayacaksın.
13: Tamam, evet.
15: Ve sen hazırsan ben başlamaya hazırım.
13: Evet.
18: Misty ve ekibi ilk önce evin etrafındaki alanı temizleyip yangın kırıcı bahçe için düz bir zemin açacak. Ardından kuru otlarla kaplı yamaç tarafından gelen sürekli rüzgarlara karşı ellerindeki kütüklerle bir duvar inşa edecek ve sonra da üstlerini araziden topladığı yanıcı ölü ağaçlardan ve kuru otlardan elde ettiği organik malzemeyle örtecek. Son olarak yapının üstünü organik malzemeyi korumak için tasarlanmış ama aynı zamanda nem tutan yangın geçirmez bir mulch'la kaplayacak.
15: Seti inşa etmek için çok dar bir alanımız var ve evin bir tarafında hiç yer yok ve diğer tarafında da bir kulübe var. Bu nedenle kulübeyi kepçeye bağlayıp çekeceğiz ve set inşası için yer açmış olacağız. Ben daha önce yapılar taşıdım. Asıl. Ama genelde bu işi babam yapar.
17: Hazırsan asıl. Gevşet.
19: Sen de oradan çekil.
15: Babamın olmaması gerçekten kötü. Ama o kulübe setime engel oluyor ve çekilmesi gerekiyor. Tam gaz gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet baylar, başlıyoruz.
19: Hayır, dur. Daha aşağıdan bağlamamız lazım.
15: Evet, ilk denemede yapıyı yıkacak gibi olduk. Baylar, bilemiyorum. Sanki halatı koparacak gibiyim.
13: Kulübeyi yapan kişi ufak bir arabayla getirmişti.
15: Evet.
13: Forklift kaldırır mı acaba?
15: Evet. Doğru ekipmanımız yok ve sanırım zarar veriyoruz. Bu nedenle bence hiç zorlamayalım. Umarım forkliftle çekebiliriz. Ama çekeceğiz. Güven bana.
13: Güveniyorum.
15: Çekeceğim. Gerekirse ellerimle kaldırıp yine çekeceğim. Tamam mı? İniyorum.
13: Evet.
15: Hadi bakalım. Forklifte geçiyorum.

0: Tamam. Çekiyoruz.
1: Oo!
0: Düz gelebiliyor muyum?
1: Evet.
2: Dur öyle. Şimdi gel.
3: Devam et. Çekebilirsin. Dur orada. Dur.
0: Tamam oldu. Çiftçilik yapmışsın. Boruların var, trafik konilerin var. Evet, ekipmanın yok ama işi halledebiliyorsun. Peki seti yapmaya hazır mısın?
1: Doğru.
0: Hazırsan bana ses ver.
1: Evet.
0: Evet, şimdi bir kütük alıyorum. Hedefimiz eve toslamamak.
1: Tamam.
0: Tamam.
4: Sierra Nevada tepelerinde...
0: Evet, başlıyoruz. Bahçe için mükemmel.
1: Evet.
5: Kümes'in yeni bölümü tıpkı şu tarafa benzeyecek.
4: Misty ve Matt en iyi adamlarından yoksunlar. Çünkü babaları tedavi olmak için Alaska'ya döndü.
0: Evet, nasıl gidiyoruz?
1: Harika gidiyorsun.
4: Şimdi kayıtlara geçmiş en yıkıcı yangın mevsimlerinden birinin ortasında Matt, çiftlik sahiplerinin daha etkili tahliyesine imkan vermek için mevcut kümesi değiştiriyor.
0: Çok hızlıyız.
4: Misty ise yangın kırıcı bahçe için temel atıyor.
0: Tamam. Bu çiftlikte Matt ve benim için çok iş var. Çünkü babam yok ve yeterli zamanımız da yok. Ama babam olsun ya da olmasın bu işi bitireceğiz. Gel buraya. Evet, bir kütükle başlayıp bir gökkuşağı yaptık.
1: Çok hızlı gidiyor, harika görünüyor, bayıldım. Misty'nin planı beni çok heyecanlandırdı. Olağanüstü oluyor, harika bir şey. Misty bizi hem yangından koruyacak hem de verimli bir bahçe için daha merkezi bir yer olacak bir set yapma fikri için ikna etti. Bu çiftliğin ihtiyaçları için çifte verimli bir şey olacak.
0: Buraya geldiğinden beri aklımda şu var. Bugün şu anda bir yangın tahliyesi gelse, şu saniye buradan giderim.
1: Evet.
0: Peki sen gider misin?
1: Henüz gitmem.
0: Tamam. Bence heyecan verecek ve evinizi güvenceye alacak bazı şeyler olacak. Bir sonraki tahliyede gitmiş olacaksınız. Çok sevineceksiniz. Başardık çünkü hazırdık diyeceksiniz. Sizi hazır hale getirmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım.
1: Şu anda orası benim için uzak bir hedef. Ama oraya varabileceğimizi düşünüyorum.
0: Biliyor musun, bunu bir çiftlikte daha önce gördüm. Yangından ötürü bir yıkım olmuştu ve çiftlik sahipleri öylece kala kalmışlardı. Süngüleri düşmüştü çünkü yaptıkları her şeyin bir sonraki yangında bir hiç olacağını biliyorlardı. Stefania ve John da aynı durumdalar. Birlikte otları temizlemeye başlayalım, ne dersin? Evet. Ve şunları da temizleyelim.
1: Evet.
0: Ağaçların oradaki bütün kuru otları, temizleyeceğimiz bütün bu otlar için bir planım var. Ne diyorsun? Hazır mısın buna? Başlayalım mı?
1: Evet, hazırım.
0: Tamam.
5: Evet, şimdi erişilebilirlik derken işte bundan bahsediyoruz. Yapının içinde yürüyorum, çok yer var. Tavuklar hem serpilebilir hem de bir tahliye esnasında kolayca erişilebilir. Neyse, mevcut kümesle aynı renkte bir boya yapacağız. Çok hızlı ilerliyoruz, kaybedecek tek saniyemiz yok. İşe devam. Önemli olan kendi üstüne mor boya bulaştırmamak. Çiftlik sahipleri ilk kümeslerini mora boyamışlar çünkü adını patlıcan koymuşlar. Keşke benim aklıma gelseydi. Boyasını yapacağız, sonra tel çekmeye başlayacağız. Kapı takacağız ve üstünü kapatacağız.
0: Evet, buna dikkatli bakmanı istiyorum. Burada bir bataryası var, burada emniyet mandalı var ve freni var.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Stefania motorlu testere hiç kullanmamış ama bana sorarsanız en sevdiğiniz hobiniz bu olmalı bu bölgede. İlk defa motorlu testere kullanması ve elinin alışması yangın koruması konusunda gerçekten çok önemli bir şey. Çok önemli.

0: Evet ve sonra fren.
1: Güzel. Evet. Seni yalnız bırakabileceğim bir halde misin sence? Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Teşekkür ederim Misty. Dışarıdan bakınca ufak bir beceriye benziyor ama büyük bir yararı var ve öğrenmek beni çok rahatlattı.
1: Sakın freni unutma.
0: Teşekkür ederim. Çiftliğe bu şekilde katkıda bulunabilmek çok önemli.

0: Tavukları kümese taşımaya hazırız. Evet. Umarım buraya son girişiniz olur bu.
1: Evet.
0: Pekala. Hadi başlayalım.
1: Yakala.
2: Al bakalım.
0: Aldım. Tamam, bir tavuk gitti. Kaybedecek vaktimiz yok. Ciddi bir yangın tehlikesi var ve kümes ilavesini bitirdik. Tavukları oraya taşımalıyız ki şu an bir yangın çıkarsa güzel ve erişilebilir bir yerde olsunlar. Bu onlar için çok önemli. Ellerinin ve dizlerinin üstünde emeklerken tavuk kurtarmanın ne
1: evet,
0: kadar zor
1: doğru.
0: olduğunu görüyorsun.
2: Ah, bu da sonuncusu.
0: Evet, tamam.
3: Bitti.
0: Kapıyı
4: ne
0: kapatalım.
4: Ne güzel bir kümesler oldu.
2: Evet, çok güzel.
4: Çok güzel.
2: Alışacaklar.
4: Çok iyi olacak.
2: Eskisine kıyasla büyük bir gelişim. Biz bunu yakın zamanda kesinlikle yapamayacaktık. Çok büyük bir rahatlama oldu ve galiba gözyaşlarım o yüzden akıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tavukların daha iyi durumda olması büyük bir rahatlık. Tahliye açısından daha güvendeler ve üstümüzden büyük bir yük kalktı. Aha, sıcak mı? Bunu aldın mı? Tamam. Seni yere koyuyorum.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
7: Damla? Bence çok
8: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
12: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso. Rengini ilk günkü gibi korur.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Tam da leslik.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
2: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
4: Ay çok kötü kokuyor.
6: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
7: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
13: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
18: Gencecik adamlarsınız ya.
1: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
8: Terk alacağız bunları.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Açtım.
10: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın? İlk onu sorayım.
10: İyiyim. Birkaç tahlil yaptılar. Durumum şu şekilde aslında. Doktora birkaç kez göründüm. Beyin tümörü olasılığını elemeye çalışıyorlar. Beni bir başka doktora yolladılar ve sonucu bekliyorlar. O esnada da Kaliforniya'da neler olduğunu gerçekten merak ettim. Anlatır mısın ne durumdayız?
3: Hava hala sıcak. Ve hala ciddi bir yangın tehlikesi var ama yeni bir tavuk kümesi inşa ettik. Boyadık ve şuna benzedi.
10: Vay canına! Burası inanamıyorum.
3: Olduğu gibi yeni. Burası eski kümes ve burası da yeni kümes.
10: Bu beni çok mutlu ediyor. Hayvanların mutlu, güvende, rahat olması hoşuma gidiyor. Her neyse Matt... Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Bir veya iki gün içinde yine konuşuruz. Belki haberlerim olur. Daha fazla ilerleme göreceğime eminim. Teşekkür ediyorum.
3: Sağ ol baba. Güle güle.
17: Misty ile bugünkü konuşmamız burada ne yaptığımı ve en önemli şeyin ne olduğunu düşündürdü bana. Önemli şeyler var tabii ki ama en önemlisinin kendimi bulunduğum yerde güvende hissetmek olduğunu anladım. Ben bir yerden bir yere dolaşıp durdum. Herkesin yaşadığı hayat tecrübeleri farklı. Bir yerde 2 yıldan fazla kalmak nasıldır bilmiyorum. Yerleşemiyorsun. Bir süre sonra insanı etkiliyor. Gerçekten yorgun olsam da yarın neler olacağını göreceğim için heyecanlıyım. Evet, bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Kapatıyorum ve biraz uyumaya çalışacağım. Yarın büyük gün. Hoşça kalın.
15: Dördüncü gün. Çiftlikte dördüncü gün. Misty ve Stefania yangın kırıcı bahçeyi kontrol ediyorlar.
20: Evet Stefania, ne düşünüyorsun?
17: Misty, ben bu seti hissediyorum.
20: Şu anda setin sorunlu kısmına başladım. Bir ay önceki son yangının olduğu yer. Bu çiftliğe aynı anda yangın koruması ve beslenme imkanı verme planı işliyor. Evet, iyi ilerliyoruz.
17: Vay canına.
20: Değil mi ama? Üst toprağı yapıyoruz. Kütüklerimiz, dallarımız, yapraklarımız ve odun parçalarımız var. Evet, sizin toprağınız var ve hepsini karıştırıyoruz. Bunlar zaman içinde parçalanacak ve harika bir üst toprağa sahip olacaksın. Ben burada fazla üst toprak göremiyorum.
17: Aa, yok, çok taş var.
20: Evet, çok taş var.
17: Biz toprak getirdik. Buradan çıkarılmış malzeme görmek heyecan verici.
20: Ama biliyorsun ki bunların hepsi yanıcı.
17: Ben de onu merak ediyordum.
20: Tamam, bak, bunlar söz konusuyken, bütün bu dalları, yaprakları, otları böyle bırakırsak bunların hepsi inanılmaz şekilde yanar. Tamam mı? Ve üstünün örtülmesi kesinlikle şart. Burası geleneksel bir çiftlik olmadığı için düzeltmeler de geleneksel olmayacak elbette. Bu setin üstüne malç koymak isterdim. Ama o da yanıcı bir şey. Bu nedenle daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyoruz. Malç olarak çakıl kullanacağız. Emin olun bu da çok işe yarayacaktır. Her zaman yaramıştır. Metreküp çakıl taşının neye benzediğini bir saniye önce gördüm. Gerçekten de çokmuş. Ama bu çakıl taşları bu set için pastanın üstündeki çilek gibi bir şey. Yanmaz malzemeyle yangına karşı bir savunma oluyor. Bu nedenle çakıl getirdik. İnanıyorum çok işe yarayacak. Evet. Evet Stefania. Çakıl taşlarımız hazır ve ben çok heyecanlıyım. Pastanın çileği. Ama çakılların toprağa karışmasını önlemek için altına taban örtüsünü sereceğiz tabii ki. Bu şart.
3: Bence hayvanlar için en güvenli nokta burası.
15: Tahliyeye hazır kümeslerin kullanıma girmesiyle birlikte, Matt yangın yakıtlarını ortadan kaldırmak için bir şey düşündü.
3: Bu çiftlik için bulunduğunuz noktaya gelmek adına çok şey yapmışsınız. Ama hala güvende değilsiniz.
21: Doğru.
3: O yüzden hayatınızı çok daha kolaylaştıracak hayvanlar getirelim buraya derim. Bence birkaç koyununuz veya birkaç keçiniz olursa sizin için bir sürü iş görecek harika hayvanlarınız olur. Çim biçme makinesi alırsan tüm hayatını çim biçerek geçirirsin kendi arazinde.
21: Ha evet.
3: Ve asla kökünü kazıyamazsın. Ama yangın yakıtlarını yiyecek pasif bir hayvanın olursa oyunu gerçekten değiştirirsin. Bu çok iyi olur.
15: Keçiler dört bölmeli bir mideye sahip bir ot obur türüdür ve besin elde etmek için çok çeşitli şeyler yerler. Dayanıklılıkları ve parazitlere karşı güçlü olan dirençleriyle az bakım isterler ve ülke genelindeki keçi sahipleri keçilerin yanıcı otları yemesi ve bahçe bakımı becerisi sayesinde gelir elde ederler.
3: Size şunu öneriyorum. Çiftliğe getireceğimiz her hayvanın %100 yaşama oranına sahip olması gerekir. O yüzden büyük ve seyyar bir küçük baş ahırı inşa etmek istiyorum. Gerçek anlamda seyyar tekerlekli kamyonete bağlanan bir şey. Bir yangın mı çıkmış? Kamyonette yanaş, bip bip bip, ahırı bağla ve buradan götür.
15: Metin planı kümesin yanına çitle çevrili büyük bir küçük baş alanı ayarlamak. Bu alana otlayan keçileri koymak ve keçilerin savunma alanını 6 metre daha genişletmek. Matt daha sonra büyük bir römork şasisinin üstüne bir ahır inşa edecek ve bu ahır hızlı tahliye için kamyonetle çekilebilecek. Son olarak güneş enerjili seyyar bir çit daha inşa edecek ve keçi sürüsünün yerini yangına karşı eve 30 metre mesafeye kadar stratejik biçimde değiştirecek.
3: Ahır ihtiyacımız olan hayvanları alacak ebatta olmalı ve hayvanları güvenle uzaklaştırabilmek.
22: Ben seyyar olması ve kamyonetle çekilebilmesi fikrini beğendim. Bence doğru olan o.
3: Bence de.
15: Çiftliğin sınırında...
20: Evet, senin ve John'un hakkını teslim etmeliyim. Baktığımız her yerde malzeme var. Harikasınız.
15: Misty'nin yangın kırıcı bahçeye bir ekleme yapma planı var.
17: Ben satılan mülklerden ve bedava bulduğum şeylerden malzemeler toplarım. Mesela
20: evet,
17: burada borular
20: çekti.
17: Var.
20: Stefania ve John burada oldukları 8 yılda çeşitli malzemeler toplamışlar. Ve benim yangın kırıcı bahçe için bir planım var. Lastiklerle ilgili bir planım var. İki tanesini alalım ha?
17: Olur.
20: Sonra bu borular için tekrar gelebiliriz. Oo, yarışalım mı? Aşağıda oturan var mı? Bu çiftlikte bir sera yapmasanız da olur. Sera işine atladık ve nasıl gölge yaratacağımıza odaklandık. Bakalım yapabilecek miyiz? Bence tekerleği gerçekten icat ediyoruz. Gölge yaratmak için lastik, direk ve bir parça kumaş kullanacağız. Fazla karışık bir şey olmayacak.
17: Evet.
20: Tetherball oyunu gibi bir şey yapmak istiyorum. Sen hiç oynadın mı okulda? Bunu biliyor musun?
17: Birazcık, evet.
20: İyi oynar mıydın?
17: Hayır.
20: Aa, ben de öyle.
17: Umarım bu oyun onun kadar zor olmaz.
20: Gölge için kumaş bağlayacak hiçbir şey yok burada. Burası gerçekten şu anda çok güneşli. Bu setin 1 kilometre etrafında ne bir gölge var ne de bir ağaç. Bu nedenle tetherball direkleri yapmak istiyorum. Çocukken bu oyunu hiç oynamış mıydınız? Kumaşları bağlamak için o direklerden yapmak istiyorum. Evet. Çok güzel sondaj borularımız var değil mi?
17: Evet.
20: Tetherball direkleri yapacağız. Evet, bir lastik, çimento ve bir boru.
17: Vay canına. Çok mutluyum. Bu malzemeleri yıllardır biriktiriyorum. Çit direkleri, borular, lastikler, her tür malzeme var. Sorunları çözmek için zihinsel enerjimiz ve zamanımız olunca kullanacağız dedim ama henüz olmadı. Misty ve ekibinin beyin güçleriyle malzemeleri kullanarak çözümler üretmeleri çok iyi bir şey. Biz bu malzemelerle bunu yapmak istiyorduk. Ben bu iş için lastikleri kullanmayı düşünemezdim. O şekilde düşünmek bence dahice ve bu harika olacak.
10: Merhaba.
20: İşte günün adamı.
17: Merhaba Martin.
10: Merhaba.
20: Baba, seni hayatımda güneş gözlüğüyle görmedim. Neler oluyor?
10: Birkaç test yapıldığı için gözlerim ışığa duyarlı. O yüzden. Şimdi beyin tümörünü, yüksek tansiyonu ve birkaç şeyi daha elemeye çalışıyoruz. Ama kısacası baş ağrısıyla ilgili olduğunu söylüyorlar.
20: Peki çiftliğe gelebilir misin?
10: Açıkçası hayır. Ama benim orada olmam şart değil çünkü iyi bir ekibiniz var. İyi bir ekipmana sahipsiniz. Bütün malzemeleriniz hazır, yani A takımısınız.
20: Babam olmayınca bütün yük bana kaldı. Çünkü sadece yangın koruması yaratmaya çalışmıyorum. Aynı zamanda suya da çok ihtiyacımız var. Yani zor bir hafta olarak başlayan bu hafta şimdi daha da zorlaşıyor.
10: Orası sıcak ve güneşli galiba. Yangın seti ve orman yangınları ne durumda?
20: Şu anda neyi kaçırıyorsun tahmin et baba. Üzüleceksin. Şu anda ne yaptığımıza bakar mısın? Tanıdık geliyor mu?
10: Bensiz beton mu döküyorsunuz siz? Vay canına.
20: Evet. Beton karıştırıyoruz. 38 derece sıcakta ne kadar zamanımız var? Burada dikilip seninle konuşurken beton ne zaman kurumuş olacak söyler misin lütfen?
10: İşe geri dönmelisiniz. Hemen işe geri dönmenizi istiyorum. Güden!
20: Tamamdır.
10: Stefania, ne oyalanıyorsun orada?
20: Evet, babamı duydun değil mi? Hadi işinin başına.
10: Hadi!
20: Şu anda tekerleği yeniden mi icat ediyoruz?
17: Evet, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Galiba ediyoruz.
20: Ben
17: yeni
20: de öyle.
17: Bir macera.
20: Evet, bu çirkin lastiği güzelleştiriyoruz. Ne diyorsun?
17: Ha, çok iyi olur.
20: Bu direklerden birkaç tane yapmamız gerek çünkü bu set 60 metre uzun.
17: Evet.
20: Bu birincisi. Beton dökmeye devam etmeliyiz.
17: Evet, edelim.
20: Hoşuna gitti mi?
17: Hem de çok.
20: Kolay mı?
17: Evet.
20: Merhaba.
0: Merhaba.
20: Nasıl gidiyor?
15: Zaman hızla akıyor.
20: Nasılsınız?
21: İyiyiz.
22: İyiyiz.
15: Misty ve Matt, kurtarma operasyonunun acı gerçeklerini konuşmak için çiftlik sahipleriyle buluşuyor.
20: Evet, şimdi bütün olarak konuşalım. Birinin çiftliğine gidip o çiftliği dönüştürmek için sadece bir hafta vaktim varken, sen daha oraya gidemeden zaman senin aleyhine işler. Bu gerçekten çok gergin bir durum. Ben biraz korkuyorum çünkü her gün bu çiftlikten toptan bir tahliye yaşamayı bekliyorum. Bu durumu er ya da geç değiştirebilirsek sizin adınıza harika olur diye düşünüyorum.
17: Evet.
20: Babam hala burada değil. Evet, babam yok. Biz işi yarıladık. Çok kötü ama maalesef durum bu. Gelip gelemeyeceğini de bilmiyoruz. Ama yapmak zorundayız.
3: Hı-hı.
20: Gün be gün ilerliyoruz. Yapılan işlerin son durumunu gördüğünüzde zaman konusunda endişe ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?
17: Siz ediyorsanız ben de etmeliyim.
20: Bu nedenle bunu konuşuyoruz zaten. Çünkü bana göre odağımız yangın savunması, hazırlık ve korunma. Bence bu en önemli şey. Hala doğru yolda mıyım sizce? Ne diyorsunuz, doğru yolda mıyım?
3: Evet.
17: Evet.
3: Birinci öncelik.
17: Evet, yangın birinci öncelik.
20: Evet, tamam güzel. Su konusuna başlamadık bile. Henüz suya odaklanamadık. Yangın korumasının çok büyük bir parçasıdır su. Yaptığımız bu devasa yangın kırıcı bahçenin kesinlikle suya ihtiyacı var. Hem de fazlasıyla.
17: Evet.
20: Evet, yapacak çok işimiz var.
3: Bence tavukları çok iyi bir yere aldık. Artık erişilebilir yerdeler. Tavuk yakalamak için emeklemek yok artık. Bu bir kazanç ama Kaliforniya eyaletinin tamamındaki her itfaiye birimi genel merkezden bir uyarı alıyor. Bir araziniz varsa keçi satın alın. Benim şahsi inancıma göre bu keçiler çiftliği iki şekilde kurtaracak. Otları yiyecekler ama aynı zamanda onları kiraya verip ek gelir elde edeceksiniz ve cebinize para koyacaksınız. Fakat keçileri koyacak yerimiz yok, bir ahır yok, bir çit bile yok. O yüzden zaman ilerliyor, yangın tehlikesi hala çok gerçek. Ben henüz korkmuyorum ama gerçekten hızlanmamız gerekiyor. Buna mecburuz.
17: Tamam.
3: Ki burayı gerçekten orman yangınına karşı güvenlik kılalım. Tamam mı?
17: Tamam.
5: Evet.
17: Evet, iyi olur.
5: Öncelik bunlar.
20: Bence şu anda her saniye çok önemli. Evet. Yangına odaklandık, işe devam edelim. Ve iyi ki konuştuk.
17: Evet.
20: Değil mi
17: ama? Kesinlikle.
20: Tamam, işe dönelim mi?
17: Dönelim.
3: Tamam, çiti vuralım hadi.
20: Hadi seti bitirelim artık.
17: Olur.

0: This place, it stays with me.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
9: Dramorkum nasıl?
10: Çok güzel.
9: Ben beğendim.
10: Evet.
11: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
9: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
11: Ucu ucuna.
9: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
10: Ben kapıyı sökeyim.
9: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
10: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
12: Kabiliyet lazım.
11: Oh, ucu ucuna.
12: Ucu ucuna.
9: Zor geçecek. O ses ne?
10: Bu taraf sıkıştı.
9: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
10: Evet.
11: Çok dar.
9: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
13: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
9: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
10: Evet.
9: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir römorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
10: Daha iyi oldu.
9: Evet, güzel işaret
10: veriyorsun.
9: Teşekkür ederim. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
11: Kaldır.
9: Şimdi ahırı yapmalıyız.
12: Hazırız.
10: Evet,
9: devam edelim. Hadi.
11: Tamam.

0: Yiyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
1: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
2: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
1: Yine mi bitirdiniz?
2: Evet.
1: Ne zaman?
2: 2 gün önce.
1: Su olayının kaynağına inmek zorundayız. Çiftlikteki tek depoyu kontrol etmekle başlamalıyız bence ve o depo bu dağın tepesinde. Bayrak ne işe yarıyor? Şamandıra mı?
2: Evet, bayrak yukarıdaysa çok suyumuz var anlamına geliyor. Alçaksa bize depoyu doldurmamızı söylüyor. Yani şu anda
1: peki,
2: da şamandırası düşmüş işte.
1: Ah, sıkıntı olabilir.
2: Evet, büyük problem olur.
1: Tamam.
2: Ucundaki şamandıra artık yok.
1: Son durumumuz şu. Kuyuda su var ama pompamız geçmişte bir şekilde yanmış. Şamandıramız yok. Belki az suyumuz var. Yani çok büyük bir sorunumuz var. Umarım babamın yokluğunda bu sorunu çözebilirim. Artık modern teknolojiyi takip etme çağındayız, biliyorsun değil mi? Burada ne kadar su olduğunu gramına kadar tam olarak bilmek zorundasınız tatlım.
2: Su durumumuzun iyi olmadığını az çok biliyorduk. Rainy'lerin bunu çok çabuk fark etmesi ve sorun olarak tanımlaması biraz üzücüydü. Ama aynı zamanda çok iyiydi. Çünkü su hayattır ve burada yaşamak için en önemli şeydir. Sadece sebze yetiştirmek için değil, güvende kalmamız için de önemli.
1: Şimdi şöyle yapacağız. 1. İtfaiye idaresi bir sistem geliştirdi. Doğru ebatta bir depon, doğru bir tesisatın varsa gelip kontrol ediyorlar. Seni kendi sistemlerine yasal bir su kaynağı olarak dahil ediyorlar. Bu çok güzel. 2. Çiftliği nasıl suluyorsun? Bence bir şamandıra kesin şart. Modern teknoloji şart çünkü. Su burası için çok ciddi bir şey. Bunun gibi şeyler. Bunları kullanmak zorundasın. Evet.
2: Evet.
1: Yoksa aşırı riskli bir durum. Bu çiftlikte bir yangın çıkarsa ve suyu açmaya gittiğinde su yoksa ölüm kalım meselesi. Çok ciddi bir sorun yaşayabilirsin. Bayrak yok.
2: Bayrak yok.
1: Evet, bu durumu bugün değiştiriyoruz. Burada yaşayan bir su uzmanımız var. Rob yardıma geldi.
3: Umarım. Teşekkür ederim.
1: Rob'a çok minnettarım. Çünkü benim buna ayıracak zamanım yok. Rob burada babamın bıraktığı yerde devreye giriyor işte. Ona ihtiyacımız var.
3: 122 metre aşağıda pompamız var.
4: Tamam.
3: Su seviyesi 30 metrede başlıyor.
4: Tamam.
3: O pompa yukarıya, tepedeki bir depoya su basıyor.
4: Peki pompanın açılıp kapanmasını ne kontrol ediyor?
3: Ben.
4: Tamam. Depoya takabileceğimiz bir uzaktan izleme sistemi var.
3: Öyle mi?
4: Telefonundan takip edebiliyorsun ve su seviyesini tam olarak görebiliyorsun. Su azalınca alarm kurabiliyorsun ve sana haber veriyor. Güzel bir sistem.
3: Vay canına. Evet.
4: İtfaiye müdürlüğünün tavsiyesi en az 9,5 ton diyebiliyorum. Sende 11 tonluk depo var galiba.
3: Evet.
4: Fakat erişilebilir değil. Bize burada daha yakın itfaiye bağlantısına sahip başka bir depo daha lazım yani.
1: Biz bir bahçe yapmaya çalışıyoruz. Belki başka hayvanlar da gelecek ve su konusunda çok ihtiyaç olacak. Bu depo pek güvenilir değil. Şimdi ben bu noktada işi sana devretmek istiyorum.
4: Elimden geleni yapayım.
1: Tamam. Gerçekten çok memnun oldum. Bizim çok işimiz var. Siz halledin lütfen. Kolay gelsin.
4: Sen keyfine bak.
5: Merhaba.
3: Merhaba.
6: Merhaba. Nasıl gidiyor?
5: Harika. Ben Griffin.
3: Ben John.
5: Memnun oldum Griffin.
0: Yakındaki bir çiftlikte Matt ve John umulmadık bir müttefik sayesinde yangın tehdidiyle baş etme konusunda tavsiye alıyorlar.
5: Ailem çiftliği 1862'de kurmuş. Sadece büyük başla ilgilenmişler. Kaliforniya yangınları son birkaç yılda aşırı derecede arttı. Çiftliğimizi ve geçim kaynağımızı korumak adına ne yapabiliriz diye düşündük. Sonunda keçi almaya karar verdik. İtfaiyede çalışan birine sorarsanız şu anda eyaletin bir numaralı itfaiyecileri keçilerdir derler. Kesinlikle.
6: Keçiler?
5: Keçiler, evet.
6: Vay canına. Şaşırdım.
0: Griffin'in ailesi bu çiftliği çiftlik kanunu

0: göre kurmuş. Bu insanlar 7 nesildir buradalar ve yangın güvenliği için tamamen keçiye geçiş yapmışlar. Doğru olana yani.
1: Keçiler neredeyse her şeyi yer. Büyük bir yangın kırıcıdırlar. Bunun anlamı şu, yerde bulabildikleri her şeyi yerler ve bu yüzden yangın oradan hızla geçemez. Yangının yayılmasını yerde durdurma kabiliyeti hayatlar kurtarabiliyor. Muhteşem bir özellik.
0: Keçiler her şeyi mi yiyor?
1: Keçiler hemen hemen her şeyi yer. Sadece yeşil ot yiyen diğer çiftlik hayvanlarının aksine keçiler her şeyi yer. Toprağa kadar yerler. Bunun asıl harika yanı bizim araç gereçlerimizden daha iyi bir iş yapmaları. İşimize çok yarıyorlar.
0: Bu keçilerin hangisi en aç?
1: En aç ve en dayanıklı keçiler Kiko keçileridir. Genetik olarak olabildiğince dayanıklı tasarlanmışlardır. Ve kendi başlarına yaşayabilirler.
2: Bizde çok fazla kuru ot var ve her çeşit kuru yabani ot mevcut. Kontrollü çok zor. Keçi mükemmel.
0: Evet. Evet. Birkaç tane seçelim.
1: Seçelim.
2: Evet.
0: Peşimden gelin.
2: Keçiler bizim için oyunu değiştirecek. Çünkü biz kuru otların hakkından gelemiyoruz. İki kişi için çok fazla iş ve bizimki ayrıca dik bir yamaç. Keçiler hepsini halledebiliyor.
0: 8 tane alıyoruz.
1: Tamamdır.
0: Ama şu an onları götüremeyiz. Biraz işimiz var. Bu 8 keçiye bir yer yapacağız. O yüzden biz hazır olunca sana haber versek, sen keçileri getirsen, alışverişi o şekilde bitirsek nasıl olur sence?
1: Olur. Sizden haber bekliyorum.
0: Harikasın. Teşekkür ederim. Memnun oldum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşürüz.
3: Aynı gün içinde yeni romorkun üstünde
0: 2,5 veya 3 metre yüksek olsun,
2: evet,
0: istemiyorum.
2: Evet.
3: Matt gelecek olan keçilerin ahırıyla ilgileniyor.
0: Keçileri gece koyabileceğimiz ve yırtıcılardan koruyabileceğimiz ama aynı zamanda bir yangın veya bir acil durumda çiftlikten hızlıca götürebileceğimiz çok alçak ve çok uzun bir ahır yapacağız. Kaldır.
2: Eskiden 4 bir yana dağılmıştık ve yaptığımız iş çok belli olmuyordu. Şimdi çok daha güvenliyiz. Artık oturuyoruz. Matt, keçiler şu anda yolda, geliyormuş havasında konuşuyor. Çok işimiz var.

0: hissettiriyorsun.
1: Son birkaç gündür buradaki bu enerjiyi tecrübe etmek 180 derecelik bir dönüş oldu. Çok şeyler oluyor, çok şeyler öğreniyoruz. Burada olduğumuz 8 senedeki inşa sürecinde çok fazla olumsuz tecrübe yaşadık. Olması gerektiğinden biraz daha zor olduğunu fark etmeye başladım. Almamız gereken çok fazla ders varmış. Hala da alıyoruz. İşler yürüyor. Evet, ve her şey iyi bir biçimde yerine oturuyor.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Tam da leslik. Sevince.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Ertesi sabah yangın kırıcı bahçede...
12: Ağır mı?
1: Birazcık.
12: Rüzgarda uçar birazcık. Mı dersin?
1: Hiçbir yere uçmaz.
12: Oh, iyi vakit geçireceksiniz. Teker dönmeye başlayınca kolay oluyor. Stefania ile birlikte gölgelikler için direkleri yapıyoruz şimdi. Direkler sağlam ve gölgelikleri taşıyacaklar. Ve seyyar olmaları da çok ama çok önemli. Çok ağır. İndir. Olmuyor. Tamam. Ama demir boru o kadar ağır ki ikimiz onu kaldırıp yerine koyamıyoruz bir türlü. O zaman keseceğiz, evet. Tamam mı?
1: Keselim.
12: Tamam, çünkü sen bunu kıpırdatamazsın.
1: Evet.
12: Tamam. Üstünden 75 santim keseceğim tatlım.
1: Tamam.
12: Kesiyoruz.
1: Tamam, keselim.
12: Bazı demirlerin kesilmesi gerekir ve keserken çok dikkat etmek zorundayız. Evet, bu demir boru çok sert. Bu boruyu ancak bir makineyle kesebiliriz. Ama bu makinede çok kıvılcım çıkarıyor diyebilirim.
1: Tamam.
12: Bu nedenle bir plan yapmak zorundayız. Ufak bir kutu inşa etmemiz ve hortumla ıslatıp kıvılcımların sıçramasını engellememiz gerek.
1: Evet.
12: Yangın çıkarmak istemiyorum. Bu çok ciddi bir iş.
1: Tamam.
12: Biraz ıslatalım. En büyük kabusum bu hafta bu çiftlikteyken bir orman yangını çıkarmak olur. Ufak kutumuzu yaptık, suyla ıslattık ve yangın söndürücümüz var. Şimdi borulardan birini keseceğim ve durum nedir bir bakacağım. Neler olacak göreceğiz. Ha, evet, başlıyoruz. Hazır mısın? Çok kıvılcım çıkacak. Hadi bakalım.

0: Yanıyorum, yanıyorum.
1: Yanıyorsun.
0: Yanıyorum. Olamaz.
1: Testere çok ağırdı. Bacaklarım fazla açıktı ve aşağı baktığımda bacağımın tutuştuğunu gördüm. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti.
2: Çok tehlikeli.
1: Resmen alev aldım.
2: Evet.
1: Buna inanamıyorum. Hazırlıksız olsaydık neler olurdu bir düşünün lütfen. Neler olabilirdi? Pantolonuma bak.
2: Evet, iyi ki bot giymişsin.
1: Bacağımı hortumla söndürdüğün için teşekkür ederim, sağ ol.
2: O kadar çabuk alev alması çok korkunçtu. Misty resmen yandı bugün.
1: Çok tehlikeliydi.
2: Gerçekten tehlikeliydi. İyi ki
1: görünüyor?
2: Bir şey olmadı.
1: Hiç sıcaklık hissetmedim biliyor musun? Gerçekten.
2: Botlar çok iyiymiş.
1: Evet, gerçekten iyiymiş. Neyse, yaklaşık 23 kilo hafifletmiş evet. olduk. Kaldırabilecek miyiz bir bakalım ha?
2: Tamam.
1: Hadi bakalım. Evet.
2: Kaldırabiliyoruz.
1: 23 kilo yetiyormuş. Hadi bakalım hop. Daha iyi oldu ha?
2: Çok daha evet. kolay.
1: Hallettik. Hallettik. Evet, döndür döndür sıkıştır şimdi. Şimdi iyi oldu. Ne diyorsun? Bence güzel. Değil mi?
2: Ah, bayıldım.
1: Beğendin mi?
2: Bayıldım.
1: Hadi test edelim.
2: Oo, çok yüksek.
1: Bence bu harika bir başlangıç oldu. Salla biraz. Salla bakalım.
2: Ben rüzgar oldum.
1: Çok sağlam. Evet, direğimiz gayet sağlam ve çok ağır. Ayrıca da seyyar. Bu çok avantajlı bir şey.
2: Evet.
1: Tamam, benim çok hoşuma gitti. Diğer iki taneyi yapalım. Gölgelikleri gerelim ve bugün gölge yapmaya başlayalım
2: çok
1: artık.
2: Çok heyecanlıyım.
1: Çok heyecanlıyım. Güneşten kurtuluyoruz artık. Evet.
2: Tamam.
1: Hadi devam edelim.
2: Peki.
3: Merhaba. Ne oluyor burada?
4: Öğleden sonra çiftliğin yangın önleme ekibinin 8 üyesi yeni yuvalarına geldiler.
3: Yeni dostlarımız geldi.
5: Evet. Ha, keçiler.
3: İtfaiyecilerimiz geliyor.
6: Yaşasın.
3: Arkadaşımız Griffin çok ihtiyaç duyduğumuz keçileri çiftliğe getiriyor. Hazırız ve keçilere şu an ihtiyacımız var. Tamamdır.
5: Aman tanrım.
6: Çok sevimliler. Keçiler çok sevimli. Keçiler her şeyimiz bizim.
3: Burayı bir haftada temizleyecekler mi? Gerçekten mi?
7: Her şeyi yiyecekler. Ummadığınız şeyleri İnanılmaz. Bile bir şekilde yiyecekler. Yiyecekler.
5: Deve dikenini kesmek çok zor. Çok yoğun bir bitki. Ve bu keçi onu yemeye başladı bile.
3: Evet.
8: Rainy'ler gelmeden önce en büyük endişe yangını önlemekti. Burada bir yangını durdurmak imkansız görünüyordu. Ama keçiler otları yiyecek ve ben kendimi çok daha rahat hissedeceğim.
5: Sanki şekermiş gibi yiyor. Hemen işbaşı yaptılar.
4: Altıncı gün.
1: Set resmen bitti. Gayet iyi gidiyor.
2: Ah, çok güzel görünüyor.
4: Setin bitip yeni gölgeliklerle güneşten korunmasıyla birlikte Misty burayı çok işlevli hale getirmeye hazır.
1: Saksılarda çok bitkin var. Birazını buraya getirmek ister misin? Ne dersin?
2: Benim bitkiler konusundaki asıl endişem buraya gelen geyikler. Çünkü evet. geyikler bizim yiyeceğimiz her şeyi yemek isteyeceklerdir.
1: Geyikler konusunda benim çit haricinde bir çözümüm var.
2: Tamam.
1: Bence iş görür.
2: Peki.
1: Bana güvenmelisin.
2: Güveniyorum.
1: Bu esnada yangın duvarından bahçeye geçiş yapmaya hazır mısın?
2: Evet.
1: Zamanı geldi.
2: Tamam, yapalım.
1: Hadi bakalım. Şu anda bazı konular kesinlikle gündemden düştü. Mesela bu bahçeyi korumak. İki iş yapıyordum. Yangın duvarına odaklanmıştım, babamdan su işini devralmıştım ama şimdi geyikleri uzak tutmaya ayıracak vaktim ne yazık ki yok. Ama yedek bir planım var ve şu anda bunu uygulamayı düşünüyorum. İlk iş bitkilere ekmek olacak. Evet, hadi. Aa, olamaz, bunlar kurumuş. Hava gerçekten sıcak. Bitkiler saksıda iki kat çabuk kurur, biliyorsun değil mi?
2: Evet, öyle.
1: Evet, bunları toprağa ekmek gerekiyor. Bu iyi durumda. Buna gölge ve su gerekiyor. Hadi bakalım.
2: Evet, lazım.
1: Ben ikisini aldım. Evet, dağınık bahçe günleri bitti. Merkezi bir bahçemiz var. Stefania'nın kapısının tam önünde hem de. Şimdi orayı bahçeye dönüştüreceğiz. Yangın güvenliği konusundaysa başka bir şey yapmadan önce güvende olalım istemiştim. Şimdi vakti geldi. Bitkileri nereye ve nasıl ekeceğimize bakıyoruz. Bence çok keyifli. Bahçene ilk bitkini ekmeni istiyorum şimdi. Biraz daha kazıyım mı?
2: Bence yeter.
1: Tamam. Evet, oldu işte.
2: Oldu.
1: Al sana toprak. Ben bu işi ellerimle yapıyorum. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. İlk bitki. Evet, yangın duvarından bahçeye resmen geçmiş olduk. Çok heyecanlıyım. Evet. Harika bir şey.
2: Harika oldu.
1: Tamam, sıradaki gelsin. Hortum çekmeye hazır mısın?
2: Evet.
1: Tamam. Çok kolay. Tek bir hortum.
2: Peki.
1: Birçok iş görebilecek. Ucunu tut ve ser.
2: Tamam.
1: Çiftlikteki kuyudan su çıkıyor. Pompa çalışıyor. Rob internete bağlı bir şamandıra takıyor. Ve sadece yangınlar için 9 tonluk bir depo yaptırıyoruz. Ve yangın hortumu bağlıyoruz elbette. Ayrıca yangın duvarı bitkiler için çektiğimiz hortumda sulanıyor. Oldukça pratik görünüyor. Umarım pratikte de işe yarayacak. Ben beğendim. Bu hortum yangın duvarını suluyor. Biliyor musun?
2: Evet.
1: Tahliyenin bir maddesi eve koşmak ve suyu açmak. Sonra yapmanız gereken diğer işleri hızlıca yapabilmek.
2: Tamam. Çakılın üst katmanının altına bir sulama hortumu serdik. Bu sisteme sahip olmamız harika oldu ve ayrıca bizi yangından koruyan o setin üstünde çok bitki yetiştirebileceğimizi bilmek de bir harika.
1: Evet, çekiçle bir yarık aç ve hortumu ser lütfen.
2: Öyle çok daha iyi.
1: Hey! Şu yangın mı yoksa toz mu?
2: Henüz bir uyarı gelmedi.
1: Peki ihbar edelim mi?
2: Bilmiyorum. Acil yardım hattını mı arasak yoksa başka bir numara mı var?
1: Bunu bilmen gerekir. İtfaiye müdürünün kartı nerede?
2: Pompa evinde.
1: Hadi getir.
2: Hep yanımda
1: mı? Hadi hemen getir. Numarasını telefonuna kaydetmeyi de unutma.
2: İyi fikir. Tamam, hemen geliyorum.
1: Hemen gel ama. Tamam. Hava rüzgarlı olsa toz fırtınası derdik. Stefania duman olmasından çok korktu. Bence işimizi garantiye almak zorundayız. Özellikle bu kadar yakın bir şeydi. Şuraya bakar mısınız?
2: İtfaiye müdürünü aradım. Hemen cevap verdiler ve duman mı, toz mu, başka bir şey mi diye emin değilsek ne yapalım diye sordum. Yanlış alarmsa acil yardım aramak istemiyorum dedim. Acil yardım arayın. Onlar bakar ve kontrollü bir şey mi yoksa tatbikat mı bilirler dediler. İtfaiyeden daha iyi bilirlermiş bu aşamada.
1: Tamam, öğrenmiş olduk.
2: Evet, kesinlikle öğrenmiş olduk.
1: Artık biliyorsun.
2: Artık biliyoruz.
1: Tamam, bizimkiler biraz önce aramışlar.
2: Tamam, harika.
1: Yangın değilmiş.
2: Yaşasın, evet. Tamam.
1: Ama bence buradaki ders hazırlıklı olmak zorunda olmanız.
2: Evet.
1: Duman görürsem ne yaparım? Ne yapmalıyım? Kimi aramalıyım değil mi? Bugün bir şey öğrendik. Ve bu çok işine yarayacak.
2: Evet, kesinlikle.
1: Artık biliyorsun. O halde şimdi işimize dönelim.
2: Evet, dönelim.
1: Hadi o zaman.

0: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
1: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
1: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
1: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
2: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
3: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400'de 1 çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. MediaMarkt.
4: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
13: Migros, hepimize iyi gelecek.
14: Sadece durulardan.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
18: Sen de sadece Duru'la.
19: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
4: Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz ne?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Martisiz geçen bir haftanın ardından Misty ve Matt için bu çiftlikteki son ve kritik gün.
1: Çiftliğin kalıcı ahırının ve kümesinin üstünü kapattık.
0: Hayvan barınağı alanında Matt, evin etrafındaki 30 dönümlük yangın tehlikesi oluşturan bitki örtüsünü ortadan kaldırmak için gerekli olan son bileşeni tanıtıyor.
1: Sana seyyar bir çit lazım. Bu seyyar çit işte orada devreye girecek. Hayvanlarını serbest bırakmadan önce elektrikli çit konusunda eğitimli olduğundan emin olman bence iyi bir şey. Tamam mı? Şimdi çiti buraya kuralım.
2: Pekala.
1: Seyyar ahıra seyyar bir çit eklemek en mükemmel şeydir. Bunlar her yerde satılıyor. Ucuz sayılırlar ve çabuk kuruluyorlar. Hayvanları arazide yer değiştirmeden önce çite alıştırman lazım. Tamam. Çit çalışıyor, dokunma.
2: Peki.
1: İşimiz bitti. Keçiler de işe yarayacak mı bakalım.
2: Evet.
1: Keçileri salalım hadi.
2: Olur. Hadi bakalım. Hadi keçiler.
1: Çite dokundular mı?
2: Henüz değil. Çalıştı.
1: Evet.
2: Oluyor.
1: Evet.
2: Oluyor. İçeride kalsınlar.
1: Bir daha dokunmadılar.
2: Evet.
1: Test ediyorlar, alışıyorlar. Eğitim aldıktan sonra menzillerini çiftliğin içinde ve dışında artıracaklar. Bu elektrikli çiti kullan ve çiftliğin etrafında yangın duvarı oluştur. Artık seyyar çitin var, yapabilirsin.
2: Evet.
1: Sen bu çiti bu çiftlikte kullandıkça bu keçiler yiyecekleri ot miktarı konusunda şok yaşayacaklar. Burası seyyar ahırımız için bir serinletme koridoru. Asıl güzel yanıysa hiçbir kapıyla bağlantısının olmaması. Keçileri şimdi yaptığımız gibi ahıra alman ve kapıyı kapatman yeterli.
2: Bam.
1: Bu kadar.
3: Güzel.
1: Ondan sonra arabaya bağlarsın ve gidersin. Seyyar bir ahırın var.
2: Harika.
1: Ayrıca bu kümes de çok büyük. Tavuklar erişilebilir durumda, evet. Ve tahliyeye hazır.
4: Çok daha hızlı.
2: Evet.
4: Hem yangın güvenliği hem rahatlık. Eskiden tavukları almak için emekliyorduk, evet. Artık kapıdan girebiliyorsun, kapatabiliyorsun ve yapman gerekeni yapabiliyorsun.
0: 7 gün önce John ve Stefania'nın sıcaktan bunalan tavukları, alevlerin yayılması durumunda ölmelerinin neredeyse kesin olduğu bir yangın tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şimdi ise hava akışı ve gölge alanı artırılmış daha büyük bir tavuk kümesi, kuru otları yiyen 8 adet keçi ve hızlı tahliye için seyyar bir ahırın eklenmesiyle birlikte yangında hayvan kaybı riski büyük ölçüde azaldı.
1: Bu kümes kümeslerin Tac Mahal'i gibi oldu. Bu çiftliğin çok daha güvenli olacak olması beni mutlu ediyor. Yardımınız için sağ olun.
4: Biz teşekkür ederiz.
3: Her olmasanız, şey için teşekkür ederim.
1: Ailen olmasaydı çok zor olurdu bu. Randy ve Irene çok çalıştılar. Yani beceriler edindiler ve onların yardımıyla bu çiftlik ayakta kalacak.
5: Stefania, John... Hadi buraya gelin. Buradan içimiz rahat gitmeden önce bir şeyden emin olmak zorundayız. Yeni ve gelişmiş tahliye planı.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: İyiyiz. İşte büyük an geldi. Bu hafta bir işe yaradı mı bunu şimdi görebileceğiz. Öyle değil mi? Evet, yangın savunması, yeni ve gelişmiş bir tahliye planı için çok şey yaptık. Her şey canlıları ve malı korumaktan ibaret. Sizce bunu başardık mı? Sizce oralarda mıyız? Ve sizce tahliyeye hazır durumda mısınız?
6: Test etmemiz lazım.
2: Hı-hı, evet.
5: Evet.
2: Evet.
1: Ben bu kornayı öttürmek istemiyorum. Bu defa kornadan çok önce gitmiş olmanızı istiyorum.
2: Hazırız.
5: Aslında bütün olay o 10 dakikalık süreç, değil mi?
6: Evet.
2: Evet.
5: Bir sonraki tahliye uyarısını aldığınızda canlıları ve malı korumak için ne yapacağınızı tam olarak bileceksiniz.
6: Tamam.
5: Tamam, başlıyor muyuz? Evet, başla.
2: Tamam. Hadi bakalım.
5: 10 dakikadan önce yapacaklar mı?
1: Biz bu esnada sadece seyirci olacağız. Daha fazlasını yapamayız. Güvende olsunlar diye her şeyi yaptık.
6: Hadi bebeğim.
1: Tahliye olabileceklerini ve çiftliği güvenli kılabileceklerini göstermeliler.
5: Evet, kesinlikle.
6: Ben suyu açmaya gidiyorum.
2: Tamam.
1: Hızlı tahliye olacakları aşamaya gelmek için 10 defa pratik yapmaları gerekebilir.
5: Doğru. 3 dakika. Oh. Hortumu mu açacaksın?
6: Evet.
5: Evet, evet, evet.
6: Açtım.
5: Yangın kırıcı bir bahçen varsa ve hortumu açtığında bahçe 9 ton suyla ıslanırsa o zaman...
2: Hadi bakalım, içeri girin.
5: Canı ve malı koruyabildiğin noktaya gelmişsin demektir, tamam mı?
2: Tamam, kapat.
6: Kapattım.
5: Ve sonuçta buradan için rahat gidersin. 4 dakika.
2: Tamam, köpeği alıyorum.
5: Hazır olmak çok zor değil. Kendi hayatınız, hayvanlarınızın hayatı söz konusuyken...
2: Arabaya gidiyoruz.
5: Malınız söz konusuyken birazcık zaman, birazcık ön hazırlık işte böyle bir şeydir.
1: Geliyorlar. Köpek geliyor.
2: Koş. Bin bakalım. Aferin sana. Otur. Tamam. Bana yardım et.
6: Tamam.
2: Tamam.
6: Gel.
2: Geliyorum.
1: Gidiyorlar mı?
5: Evet, iyi gidiyorlar.
1: Büyük başarı. Evet, römorku bağlayacaklar.
5: Bu bir saniye sürer. 7 dakika oldu, hadi.
2: Sür bakalım. Gidiyoruz. Devam et. Soldan devam et.
5: Sekiz buçuk dakika.
2: Güzel.
1: Vay canına.
5: Başardınız.
1: Bravo.
2: Keçiler yüzünden başaracağımızdan emin değildim ama başardık. Ve kendimi çok ama çok daha güvende hissettim.
5: Evet John.
2: Her şeyi çok daha çabuk hazırlayıp burayı güvenle terk edebiliyoruz.
1: Güzel, evet. Harikasınız.
5: Bu çiftliğe gelmemizin birinci nedeni bu. Çiftliği yangınlara karşı nasıl savunursun ve tahliye planın nedir? Az önce iki çiftlik sahibinin burayı 10 dakikadan önce gülümseyerek nasıl terk ettiğini gördük. Bu tatbikatta tansiyonun nasıl yükseldiğini gördün mü? Gerçek bir durumda daha da yoğun olur, farkındasın değil mi?
2: Evet.
5: Olay pratik yapmakta ve bir planın olmasında. Ve siz bunu yaptınız, çok da iyiydiniz.
0: Aynı gün içinde...
5: Nasıl gidiyor Stefania?
6: Harika gidiyor.
0: Misty yeni bahçenin son koruma önlemini getiriyor.
5: Biliyor musun buranın tek eksiği büyük bir çit.
6: Evet.
5: Ben onu son bir gün kala ne yazık ki yapamam.
6: Evet,
5: çit
6: doğru.
5: Çit pek çok şeyden ötürü çok gerekli bir şey bence. Yani olması gerekir.
6: Katılıyorum.
5: İşte benim geçici çözümüm. Çakal idrarı.
6: Tamam.
5: Evet. Nereden bulduğumu sorma. Bitkiler ve hayvanlar için güvenli ve sizin köpeğiniz, keçileriniz ve tavuklarınız
6: evet,
5: var. Bunun farkındayım. Ama geyik konusunda çok etkilidir. Çünkü geyikler kokusunu alır ve buradan hemen kaçıyorum der. Bunu 2 haftada bir yapacaksın. Tamam mı?
6: Evet. 2 haftada bir. Kristal halde mi
5: evet,
6: bu?
5: Evet. Ama suyla ıslatacağım. Bu kadar kolay işte.
6: Tamam.
5: Nihayet buradan içimiz rahat gidebileceğiz. Babam olmadan başardığımıza gerçekten inanamıyorum. Ama başardık. Çok mutluyum. Uzun zamandır görmediğim kadar efsane bir bahçen var. Bayıldım. Her şey bu çiftliği korumak için yapıldı.
6: Hı hı.
5: Ve bunu 1 haftada birlikte başardık.
6: Görev tamamlandı diyorum.
5: Koruma ve savunma işini de hallettik. Devasa bir yangın kırıcı, 9 tonluk bir depo, yangın hortumları ve bahçenin bitkiler için hortumla sulanması işi. Gerçekten zor bir işti. Ama babam olmadan da bir şekilde bunun altından kalkabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum.
0: 7 gün önce... Stefania ve John'un dağınık bahçesi, yangınlara karşı son derece savunmasız olan çiftliğe hiç yiyecek sağlayamıyordu. Bugünse evleri seyyar gölgeliklerle kaplı ve aynı zamanda merkezi bir bahçe olarak da kullanılan devasa bir yangın duvarıyla çevrili. 9 tonluk bir su deposunun da ilavesiyle birlikte su tedarikleri 2 katına çıktı. Hem ürün yetiştirmeye hem yangınla mücadele etmeye yeterli suları oldu.
6: Hayatımızı değiştirdiniz. Gerçekten değiştirdiniz. Buraya geldiniz ve bu çiftliğe hayat verdiniz. Burada olarak bize inandığınızı farklı şekillerde gösterdiniz. Cesaretlendirdiniz, tavsiyeler verdiniz. Bize alet kullanmayı gösterdiniz ve daha pek çok şey yaptınız. Siz geldiğinizden beri kendimize daha çok güveniyoruz, daha güvendeyiz. Bu şu an bizim için her şey demek oluyor çünkü bir süredir yıpranmıştır. Teşekkür ederim.
5: Ne demek? Rica ederim Stefania, evet. Ne demek? Gel buraya.
6: Ben hayatım boyunca çok taşındım. Asıl amaç kök salmak ve burası benim evim diyebileceğiniz bir yer bulmak. Teknik olarak buradaydık. Ama bir türlü gerçek olabileceğini hissetmemiştik. Rainy'lerle yaptığımız bu projenin çiftliğe getirdiği enerji bizim için gerçekten bir dönüm noktası oldu. Artık işler yoluna giriyor. Her şey iyiye gidiyor ve burası benim evim olacak sonsuza dek. Buraya kök salmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım.
1: Yaptığımız bütün zor işlerde neşe ve mutluluk gördüm.
6: Evet.
1: Kaliforniya'dan giderken kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü artık burada başarılı olmak için her şeye sahip olduğunuza inanıyorum.
2: Kesinlikle.
6: Evet.
2: Evet. Çiftlik çok daha güvenli ve sürdürülebilir. Kendimizi çok daha yetenekli hissediyoruz. Yaz sıcağında bile burada çiftçilik yapmak çok daha iyi görünüyor.
6: Sana katılıyorum. Evet. Umarım Marty ile yollarımız yine kesişir. Gelip yapılanları görse bence harika olur. Bu kadar kısa zamanda başardıklarınızla gurur duyar eminim.
5: Çok tatlısın.
1: Evet.
5: Teşekkür ederim. Sizi özleyeceğiz.
6: Biz de sizi. Çok teşekkür ederiz.
5: Ne demek ederiz. Rica ederiz.
1: Evet dostum. Bu çiftlik sahipleri burada yaşamaktan korkan insanlardı. Ama artık hazırlıklı ve gelecek konusunda iyimser insanlara dönüştüler.
5: Görüşeceğiz.
2: Tamam.
5: Çiftçilik her zaman zor olacak. Çünkü zaten çiftçilik zorluk demektir.
2: İyi yolculuklar.
5: Ama o kadar çok çalıştıktan, ter döktükten sonra karşılığını görebiliyorsunuz ve o ödülü hissedebiliyorsunuz. İşte bu her şeye değiyor diyebilirim.
0: 3 ay sonra.
2: Rainy'ler gittiğinden beri evi hazırlamakla çok meşgul olduk.
6: Artık çalışan bir mutfak lavabomuz ve bir tuvaletimiz var. Çok heyecanlıyız.
2: Bu esnada çiftliği idare ettik.
6: Tavuklar oldukça iyiler. Kümes yenilendiğinden beri sıcağı o kadar düşünmemiz gerekmedi.
2: Artık günde 8-9 yumurta alıyoruz. Keçiler de otları çok hızlı yediler. Zehirli otlar bile gitti.
6: Gerçekten harika.
2: Ayrıca her an ne kadar suyumuzun olduğunu bilmek de çok hayati.
6: Bahçenin eve çok yakın olması sayesinde bu bahar çok sebze yetiştirebileceğiz ve çok iyi olacak. Rainy'ler buraya geldikten sonra daha önce hissetmediğim bir özgüven hissediyorum. Burası artık yuvam derken kendimi harika hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet.
9: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
10: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster. Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de. Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık halkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Lengi doğruca üstüne çekiyor. Aldığı yumrukları aldırmıyor gibi görünüyor. Gerçekten muhteşem bir karşılaşma.
1: İnanılır gibi değil. Rakip pes etmiyor.
2: Gel hadi. Bütün gücün bu kadar mı? Hadi.
3: Uzaklaş ondan. Uzak
2: hadi
3: dur.
2: Gelsene.
3: Uzak
2: dur. Hadi devam et. Bir tane daha. Hadi hadi.
1: Olamaz. Clubber gerçekten çok kızdı.
3: Bir tane daha ister misin?
2: Uzaklaş ondan. Sana uzaklaş dedim.
1: Hayır. Şampiyon Rocky'ye üst üste yumruk indiriyor. Rocky zor durumda.
2: Hadi bütün yapabildiğim bu mu? Hadi.
4: Rocky.
2: Başardı. Gel hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi gelsene. Gel.
1: Evet.
4: Evet.
5: 5, 6, 7, 8, 9, 10 knockout.
6: Yapma Rock, bir anlaşma yaptık.
7: Biliyorum ama bu gerçekten delilik.
6: Evet, bu kıyafet biraz saçma.
7: Evet.
6: Ama bana bir iyilik borcun var değil mi?
7: Biliyorum. Peki bunu ne zaman düşündün?
6: Tam 3 yıl önce.
7: Bu gerçekten delilik Apollo.
6: Dinle. O dövüşü kazandığında beni bir saniyede yendin. Benim gibi zeki birinin bunu hazmetmesi evet. Çok zor dostum.
7: İyi de bununla yaşamayı öğrendiğini söylemiştin bana.
6: Yalan söyledim.
7: Demek yalandı. Demek sonucu kendine kanıtlayacaksın ha?
6: Evet. Televizyon yok, gazete yok. Sadece ikimiz.
7: Tamam, sadece sen ve ben. Yaşlılar önden.
6: Öyle olsun.
7: Geri kalan işler bende.
6: Tamam.
7: Ağırdan alsan iyi olur çünkü artık genç bir boksör değilsin.
6: Canına okuyacak kadar gencim.
7: Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Bildiğin her şeyi öğrettin bana.
6: Neredeyse her şeyi. Sen iyi dövüşüyorsun. Bense iyi bir boksörüm. Hazır mısın?
7: Kesinlikle.
6: Tamam. Bak ne diyeceğim. Yaşlanıyor olmamız çok kötü.
7: Enerjini yumruklarına sakla. Gongu çalmak ister misin?
6: Olabilir. Ding ding. Gel hadi. Gelsene. Ne bekliyorsun?
7: Yaşlı birine göre iyi hareket ediyorsun. Resmen uçuyorsun.
6: Sen de iyi görünüyorsun. İyi öğretmişim. Tamam gel bakalım.
7: Galiba yanlış adamla ringe çıktım.

0: Geç kaldım baba. Evet. Annem sana kızacak.
1: Nasılsın evlat?
0: İyiyim.
1: Sence de bu biraz parlak değil mi? Gözümü alıyor.
0: O şapkayı nereden buldun?
1: Bir dostum verdi. Beğendin mi?
0: Gözüne kim vurdu?
1: Aynı adam.
0: Çok tuhaf. Acele et baba.
1: Farkında mısın? Sen çenesi düşük bir adam oldun.
0: Hızlı hareket etme. Netleyemiyorum.
1: Öyle mi? Oh. Hey!
2: Saatin farkında mısın?
1: Üzgünüm, geciktim. Hadi gidip yemeği hazırlan sen.
3: Harika, demek geldin. Kötü şeyler söylemeyi bırak.
1: Kötü şeyler mi söylüyorsun?
2: Neredeyse yeni doğum günüm başlayacak.
3: Neredeydin?
1: Yumruk yiyordum canım.
2: Hadi pastayı getir de kutlamaya başlayalım.
0: Ben çok acıktım.
1: Bebeğim, pastayı getirsene. Bir sürprizimiz var. Pastana tamam. Bayılacaksın.
0: Hediyene de bayılacaksın Polly.
2: Nerede?
1: Işıkları kapatıp ortamı hazırlayalım hadi.
2: Ne?
1: İyi bak.
2: Dışarıda mı park ettin?
1: Sabırlı ol, tamam mı? Çok heyecanlıyım. Terlemeye başladım. Kendimi büyük bir dövüşe hazırmış gibi hissediyorum.

0: Modno je len boli.
1: Bu da ne böyle?
2: Hediyen.
1: Yürüyen çöp tenekesi diye spor araba istemiştim ben.
3: Yapma Polly, harika görünüyor. Baksana.
4: Arkadaşın yok, hoşuna gider dedik.
3: Evet, sevinmiş gibi davran. Sana arkadaşlık edecek.
1: Resimdeki adam yakışıklı.
0: Lütfen bir dilek tut.
1: Ürpertici konuşuyor.
3: Ürpertici mi? Keşke çocukluğumda benim de olsaydı. Hadi, dediği gibi bir dilek tut.
1: Keşke bu kabustan uyansam.
3: Çok klas bir dilek. Sen ne dersin? Çok iyi değil mi? Ha, ne dersin?
1: Şu yangını söndürmeme yardım eder misin?
2: Elbette.
1: Tamam, üç deyince bir... İki, üç. Kör oldum.
2: İşte bu kadar.
1: Beni boğdu.
0: Merak etme. Senin yerine temizlerim Polly.
3: Tadam.
4: Ah, Rocky.
3: Demek fark ettin.
4: O pastayla ne yapıyorsun?
3: Parti henüz bitmedi. Daha çok kutlama yapmalıyız. Bu özel bir gece.
4: Evet, çarşamba.
3: Doğru, çarşamba ama unutmuş olabilirsin. Benimle evleneli neredeyse 9 yıl oldu. Bu yüzden de işte hediyen.
4: Yıl dönümümüze 1 hafta var.
3: Doğru ama neden bekleyelim ki?
4: Bu kadar zor mu geçti?
3: Hayır. Aslına bakarsan muhteşemdi. Hadi hediyeni aç. Ne duruyorsun? Açsana şunu.
4: Tamam.
3: Beğendin mi?
4: Çok güzel.
3: Harika. Alırken biraz endişeliydim. Umarım beğenirsin. Yılana benziyor ama satan adam merak etmeyin asla ısırmaz dedi.
4: Aa, çok güzel.
3: İşin güzel tarafı bunca yıl sonra her şey bana hala yeniymiş gibi geliyor. Uzun zaman önce sana söylediğim şeyi hatırlıyor musun? Benden asla kurtulamayacaksın demiştim. Kurtulamadın işte. Sözümü tuttum. Nice mutlu yıl dönümlerimiz olsun.
5: Birkaç sorumuz var. Ne kadar kalacaksınız acaba?
6: Bir açıklama yapacağız.
7: Görecek misin Drago?
6: Sonra konuşacağız.
5: Sovyetler Birliği'nin profesyonel boksa gireceği doğru mu?
6: Basın toplantısı yapacağız.
5: Hangi branşlarda yarışacaksınız?
7: Görecek misin Drago?
5: Çekindiğin bir sporcu var mı?
8: Pekala, hadi oğlum. Aferin oğlum, hadi bunu da yakala. Hadi
9: spor
8: yakala.
9: Tarihinde bir dönüm yakala noktası yaşanıyor.
8: Hadi.
9: Yıllar
8: hadi
9: süren
8: oğlum.
9: Bürokratik engeller kalktı.
8: Aferin.
9: Ve Ruslar uluslararası ringe çıkıyor. Açıklama Aferin. Sovyet şampiyonun altın madalyalı yüzücü eşi Ludmilla Vobet Drago'dan geldi.
10: Sovyetler Birliği bugün resmi olarak profesyonel boks ligine giriyor. Eşim yani namalup dünya amatör ağır sıklet boks şampiyonu yüzbaşı Ivan Drago antrenörüyle birlikte Amerika'ya geldi. Burada iyi niyet elçisi olarak yarışacak.
11: Daha önce bir profesyonelle dövüştü mü?
10: Rusya'da büyük boks koçu Manuel Vega ve Sergei Rimski tarafından çalıştırıldı. Maça hazır olduğumuzu düşünüyoruz.
11: Düşünüyor musunuz?
10: Aslında hazırız ama fazla emin görünmek istemedim tabii.
12: Evet, ünlü şampiyonunuz Rocky Balboa ile gösteri maçı yapmak istiyoruz.
11: Sizce Balboa gibi tecrübeli biriyle dövüşebilir mi?
12: Ivan'ın gücü ve saldırganlığı kimseyle kıyaslanamaz.
11: Yenilmez biriymiş gibi söz ediyorsunuz.
12: Evet, öyle.
9: Lakabı Sibirya Ekspresi olan bu Rus devi profesyonel ağır sıklet bokstaki sıralamayı değiştirebilir mi? Kiminle dövüşürse dövüşsün bilet fiyatları tavan yapacak. Birazdan günün futbol sonuçlarıyla karşınızdayız.
2: Dövüşmeyi ne zaman öğreneceğim?
3: Duymadım, ne dedin?
2: Dövüşmeyi öğrenmek istiyorum.
3: Şu robotun sesini kısar mısın lütfen? Sen dövüşmek zorunda kalma diye dövüşüyorum. Benim gibi kafanı kum torbası olarak kullandırmanı istemiyorum.
2: Kafan kum torbasına benzemiyor.
3: Öyle mi? Sevindim, teşekkür ederim.
2: Beyzbol eldivenine benziyor.
1: Aa, espri yapmayı da öğrenmiş.
7: Bay Balboa, Bay Creed telefonda.
1: Öyle mi? Hemen geliyorum.
0: Buradan konuşabilirsiniz.
2: Umarım rövanş falan yoktur.
1: O işi merak etme. Pekala, alo. Dinliyorum Apollo. Kapat şunu. Merhaba Apollo, nasılsın? Evet. Bize mi geliyorsun? Bu harika. Ne mi yapıyorum? Sıkıntıdan patlıyorum.
10: Eğitim tesisimize geldiğiniz için eşimle size minnettarız. Gördüğünüz gibi oldukça modern bir yer. Amerikan basınına ülkemizin insan performansının bilimsel olarak ne kadar geliştirildiğini göstermek istedik.
11: Koç Rimski, bu cihazlar performansı nasıl geliştiriyor?
12: Buna ben cevap vereyim. İnsanı daha iyi bir insan yapıyor. Sporcunun tüm gücünü kullanarak süper atlet olmasını sağlıyor. Dünyanın geri kalanı vücut kimyası konusunda cahil. Buraya sizinkileri eğitmeye geldik.
11: Sovyetler Birliği'nde doping ve anabolik steroidlerin yaygın olduğu söyleniyor. Peki Drago böyle bir deneyde yer aldı mı acaba?
10: Hayır Ivan, tamamen doğal.
11: Peki müthiş gücünü nasıl açıklıyorsunuz?
10: Sizin Temel Reis gibi her gün ıspanak yedi.
12: Bir gösteriye ne dersiniz?
11: Evet lütfen.
12: Teşekkürler. Bir ağır sıklet. Boksör santimetre kare ortalama 620 poundluk bir güçle vurur. Gördüğünüz gibi Dragon'un ortalaması 1850 pound.
11: Kaydettiniz
12: yani
11: mi?
12: Yani sonuç oldukça açık.
11: Bu neyi gösteriyor?
12: Neye vurursa vursun yok eder.
8: Drago'yu amatörken izlemiştim. İri güçlü ama antal. Bence onu yenebilirim.
4: Neden tekrar dövüşmek istiyorsun?
8: Onu yeneceğime inanıyorum.
4: Tatlım, gidip ödevini yapsana.
2: Görüşürüz baba, Poli amca, Apollo.
8: Görüşürüz koca adam.
1: Görüşürüz ufaklık. Sence insanlar onu önceden Rocky'nin dövmesini istemez mi?
8: Evet, evet. İş ciddiye bindiğinde öyle olacak. Ama bu gösteri maçı çocuk işi.
4: Amacın ne? Hayatının bu noktasında yaralanmana değecek mi?
8: Bu da ne böyle?
1: Hanım arkadaşım. Teşekkürler.
13: Rica ederim.
1: Güzel şarkı.
13: En sevdiğim şarkı. Adı Sen En İyisisin. Görüşürüz tatlım.
1: Görüşürüz.
3: Böyle konuşmayı kim öğretti?
1: Beni seviyor.
8: Dediğim gibi, bu da ne böyle?
1: Hanım arkadaşım. Teşekkürler.
13: Rica ederim.
1: Güzel şarkı.
13: En sevdiğim şarkı. Adı Sen En İyisisin. Görüşürüz tatlım.
1: Görüşürüz.
3: Böyle konuşmayı...

0: Kişinin yardımıyla medyada yer alıp onları rezil edebiliriz.
1: Bence bu yanlış.
0: Hayır. Daha doğru olmamıştı.
1: Harika bir dövüşçüsün ama boksu bırakalı 5 yıl oldu. Başka bir şeyler düşünmenin zamanı gelmedi mi? Daha ne kadar dayanabilirsiniz? İkinize de söylüyorum. Kahve getireyim. Üzgünüm. Demek istediğim, ikiniz de benim için önemlisiniz.
2: Çizgi romanları gördün mü?
0: Hayır, görmedim.
2: İşine yarayabilir.
3: Yapma Polly.
4: Ringde dans ediyorlar. Rocky sağ yumruğunu kullanıyor. Tarzı tamamen değişmiş.
0: Güzel maçtı.
4: Dayandığını anlamıyorum. Ha,
3: ne demezsin, yumruk yiyip duruyorum, baksana.
0: Aman tanrım, çene kemiğin çelikten mi?
3: Şundan kaçmalıydım.
0: Kesinlikle kaçmalıydın. Ringde ağzın burnun kanlar içindeyken insanların seni önemsemesi müthiş bir şey. Ama ringden inince tarih olursun. Gerçekten çok güzel.
3: Yapma Apollo, hala bir efsanesin.
0: Etrafta imza isteyen birini görüyor musun? Ha?
4: Apollo.
3: Hey Apollo. Sana bir şey sorabilir miyim?
4: Şimdi Apollo onu köşeye sıkıştırdı.
3: Ya o maçı Rus'la dövüşmek için istemiyorsan? Kim bilir, belki de. Yani bu.
4: Harika bir karşılaşma
0: oluyor. Ona karşı değilse kime karşı olabilir?
4: Bir Rocky, bir Apollo.
3: Belki de kendini kendine ispat etmek istiyorsun.
4: Rocky vuruyor. Apollo
0: karşılıyor. Bence beynin gerçekten hasar gördü. Sakın inkar etme.
3: Evet, olabilir ama ben doğruyu söylüyorum Apollo.
0: Öyle mi?
4: Ve şimdi Apollo'dan bir yumruk daha.
0: Cevabını duymak istemezsin.
3: Dinle Apollo. İyi bir boksördün ama artık gerçeklerle yüzleşmeliyiz.
4: Rocky dans etmeye devam
3: ediyor. İnanmak istemeyebilirsin ama gösteri bitti.
0: Senin için kolay. Hala zirvedesin. Zirveden inince ne olacak? Söylesene. Nereye gideceksin Aygır? Tekrar doğmayacağımızdan eminim.
3: Tekrar doğamayacağımızı biliyorum ama bazen değişmemiz gerekir. Öyle değil mi?
0: Değişmek istemiyorum. Bu halimi seviyorum.
3: Ben de seni seviyorum ama şuna baksana. Artık o günlerimizden çok uzaktayız Apollo. Eskiden yaptığımız her şeyi yapamayız. Yani biz değişiyoruz. Normal insanlar haline geliyoruz.
0: Hayır Aygır. Değiştiğini düşünebilirsin.
4: Bir yumruk daha.
0: Ama içindeki seni değiştiremezsin. Kazandığın parayı ve şöhreti unut. Çünkü bu hiçbir şeyi değiştirmez.
4: Sağlı sollu devam ediyor.
0: İkimizin de bir seçeneği olmadı. Biz dövüşçü işgüdüsüyle doğduk. Yani radyo gibi açıp kapatamazsın. Aksiyonun ortasında olmalıyız. Çünkü biz savaşçıyız. Apollo meydan okumalar ve savaşılacak bir şey yoksa savaşçı ölü sayılır dostum.
4: Üst üste yumruklar devam ediyor, durmuyor.
0: Bu yüzden
4: herkes nefesini tutmuş durumda.
0: Dostum olarak.
4: Rocky, Apollo, karşı karşıya.
0: Senden son kez yanımda olmanı istiyorum.
4: Şimdi sıra Apollo'da. Bütün yumrukları karşıladı.
3: İyi bir konuşmacısın Apollo.
4: Seyirciler heyecanlanmaya başladı. Maçı kim
3: peki
4: kazanacak?
3: Bu iş bitince ne olacak?
4: Büyük mücadele.
0: Beni biliyorsun Aygır. Her zaman bir şey bulurum.
4: Heyecan doruksa.
3: Ben de bundan korkuyorum işte. Pekala, anlaştık. O adam için üzülüyorum.
5: Birlikte bir fotoğraf.
6: Dragway'a gösterim maçı ayarlamak nereden aklına geldi?
0: Bir tür sorumluluk diyelim.
6: Bu tarafa Drago.
0: Bu gence Amerikan tarzı boksu öğretmem gerekiyordu.
7: Seninle ringe çıkmak için tecrübesiz değil mi?
0: Bilirsin, bazılarının işi zor yoldan öğrenmesi gerekir.
7: Hızlı nakavt mı olacak?
0: Hayır hayır, ona kızgın değil. Dünyaya en iyi sporcuların Rus olmadığını göstermek istiyorum.
7: Rocky, sence Drago ile nasıl dövüşmeli?
3: Her şeyden önce Apollo'ya bir merdiven gerekiyor bence.
8: Drago, eski şampiyonda ringe çıkmak nasıl bir duygu senin için?
0: Dilini gümrükten geçirememiş.
7: Ruslar konuşmuyor mu?
9: Kocam bu fırsat için seviniyor. En büyük hayaliydi.
7: Hayal mi? Ne demek bu?
9: Apollo Creed ülkemizde tanınır ve oldukça saygı duyulur. Güzel bir zafer olacak.
0: Oo. Durun biraz, durun. Zafer mi? Beni dövebileceğini düşünmüyorsun değil mi?
9: Kaybetmek için gelmedi.
0: Dur bakalım küçük hanım, ağır ol. Asil bir şekilde kaybedecek hepsi bu.
9: Nasıl emin olabiliyorsun?
0: Ben iyiydim. En iyileri yendim. Bir sürü adamı emekliliğe ayırdım.
3: Affedersiniz.
10: Söz

0: Kendiniz gerçekçi değil Bay Creed.
1: Bu ne demek şimdi? Ne saçmalıyorsun?
0: Boksu biliyorsun tamam ama Drago'yu yenmek için yaşlısın.
1: Gerçek bu mu?
0: Evet ve acı verici olabilir.
1: Beni bu çam yarmasıyla ringe çıkartın da olacakları görün.
2: Neden bize hakaret ediyorsun?
1: Orada dur bakalım. Burada kötü adam ben değilim. Dostça konuşmaya geldim. Bunu koca ağzı yoldaş başlattı.
0: Saldırgan olan sensin.
1: Yaşlı deyip kışkırtan
0: sensin. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Drago... Bu adamla dövüşmemeli.
3: Nasıl yani?
0: Bu adam bir fosil.
1: Şu budalayı hemen ringe çıkartın da görelim. Bu çam yarmasıyla hemen dövüşmek istiyorum.
4: Sakin olun Bay Creed.
1: Hiçbir şey duymak istemiyorum. Eğer cesareti varsa gelsin dövüşelim.
2: Sakin ol İvan. Sakin ol. Lütfen.
1: Ne duruyorsun ha? Tamam. Pekala. Hissettiklerimi söyle. Bu işi ringde bitireceğiz. Anladın mı?
0: Nerede istersen.
1: Sen de yanında getirdiğin kuklalar da kes senin sesini.
5: Tamam hadi gidiyoruz.
1: Artık tarih oldun budala. Nasıldım?
5: Biraz gürültücüydün.
0: Yani. Seninle ringde evet. Görüşeceğiz Apollo.
6: Yıllardan beri ilk kez düzenlenen bu müthiş etkinlik için Işıklar Kenti Las Vegas'a hoş geldiniz. Doğu batıya karşı gösteri maçında yaşlı yumruklar genç boksörle buluşacak. Eski şampiyon Apollo Creed, kas yığını Rus boksör Ivan Drago'ya karşı.
1: Acele et.
5: Sabır erdemdir.
1: Ama başlamaya hazırım.
5: Anlıyorum ama hazırlıkların da bitmesi lazım. İşte oldu. Mumyaya benzedin. Peki iyi oldu mu?
1: Mumya gibi hissediyorum. Harika. Çivi bile çakabilirim.
5: Daha önce kivi yememiştim.
1: Bu ne demek şimdi?
5: Kivinin tadını bilmiyorum. Bir yerde gördüm ama yemedim.
1: Kivi demedim, çivi dedim. Çivi çakabilirim dedim. Yanlış anlamışsın.
5: Olabilir. Oldukça iyi görünüyorsun Apollo. Ama ringe çıkınca bana bir iyilik yap ve kendini fazla hırpalatma. Olur mu?
1: Tamam, kendimi fazla yormam.
5: Sonuçta 5 yıldır ringlerden uzaksın. O yüzden de kendini korumaya çalış.
1: Ne saçmalıyorsun? Bu kadar formda olmamıştım. Daha güçlü ve hızlıyım.
5: Hazır olmadığını söylemiyorum. Yani ben olsam bu maçı şöyle birkaç hafta ertelemeyi falan düşünürdüm.
1: Ertelemek mi?
5: Yapma Apollo. Bu adam hakkında hiçbir şeyi bilmiyoruz.
1: Oh, tamam bak diyelim erteledim.
5: Evet.
1: O arada başkası onu pataklarsa bana ne kalır?
5: Bu sadece bir gösteri dövüşü Apollo. Hiçbir anlamı yok bunun.
1: Hayır. Burada yanılıyorsun. Hiçbir anlamı olmayan basit bir gösteri maçı değil. Bize karşı onlar. Olanları görmüyor musun? Rocky. Şu anda neden söz ettiğimi anlamıyorsun öyle değil mi? Ama bittiğinde anlayacaksın. İnan bana, bittiğinde anlayacaksın.

0: İyi şanslar. Umarım ileride dost oluruz.
1: Umarım.
0: Sonuçta onlar sporcu, asker değil.
2: İyi eğlenceler.

0: İyi akşamlar. Sıra dışı bu etkinlikte Warner Wolf ve Stu Nahan'la birliktesiniz. Batı ile Doğu profesyonel boksta ilk kez karşı karşıya.
1: Yardımın için teşekkür ederim. Sana borçluyum.
2: Hayır. Ödeştik.
1: Tamam, yeniden doğmuş gibiyim.
3: Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Gerçek bir boks şampiyonunun aramızda olduğunu duyurmak istiyorum. Onu anlatan en iyi kelime cesaret. İtalyan aygırı Rocky Balboa.
2: İzin verir misin?
1: Aa, ne demek?
4: Rocky!
3: Bu geceki özel maçın iki büyük boksörü. Mavi köşede 120 kilo ağırlığında eski ağır siklet dünya şampiyonu, dans eden, yok edici, acının kralı, yumruk dağının kontu.
2: Bu kadar adın mı var senin?
1: Sabırlı ol, neredeyse bitti.
3: Felaketlerin hakimi, benzersiz Apollo Creed.
0: Apollo kalabalığa şov yapacağı için harika bir dövüş olması bekleniyor.
3: Kırmızı köşede tam 137 kilo ağırlığında Sovyetler Birliği'nden altın madalya sahibi, bugüne kadar hiçbir maçında hiç yenilmemiş dünya amatör boks şampiyonu, Sibirya boğası Ivan Drago.
1: Seni istiyorum.
0: İki boksör ring hakemi Lou Flippo'dan talimatları almak için ortaya geliyor.
5: Kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı, açık elle ve çift yumrukla vurmak yok. Nakavt durumunda köşenize gidin ve çağırana kadar orada kalın. Her sıkışın, güzel bir maç olsun.
1: Evet, ders zamanı geldi evlat. Ellerini kaldır. Çevirmem mi lazım? Ders zamanı.
6: Kaybedeceksin.
4: Seni seviyoruz Creed.
1: Tamam.
7: Aradaki düşmanlık ringin her yerinde hissedilebiliyor. Rus'un iriliğine inanamıyorum.
1: Hazır olun, gösteri zamanı. Gösteri başlıyor. Eğlence zamanı.
2: Affedersin, bir şey unutmadın mı?
1: Tamam, ver bakalım.
0: Apollo formda görünüyor. Seyircileri eğlendirmek için gerçekten şov yapıyor.
1: Hemen dönerim, tamam mı?
0: Birinci round. Creed etrafında dans ediyor. 5 yıldır ringlerden uzaktı ve rakibinin çevresinde dönüyor.
2: Dönüp durmayı bırak, yumruk at.
1: Gel hadi, gel. Gel, ne bekliyorsun? Hadi. Gel de gücünü görün. Gel hadi.
0: İkisi de yumruk atmaya hazır değildi ama Apollo'dan bir soğuk geliyor. Bir tane daha. Hızlı bir başlangıç yaptı.
8: Ne bekliyorsun?
1: Hadi gel.
0: Creed'in ayağı kayıyor.
7: Bu tuhaf bir durum. Creed zirveden indi ve Rus daha kimseyle dövüşmedi.
4: Devir şu şaşkın Rus'u, hadi devir.
7: Yine Apollo vurup geri kaçıyor.
2: Devam et Apollo, devir onu.
0: Creed'den bir sol, ardından bir sol daha. Drago uzak durmaya çalışıyor.
1: Hadi gel.
8: Ver şunu yine.
2: Gardını indirme.
0: Creed'den bir sol daha. Drago bekliyor ve sağ elini hazırda tutuyor.
3: Şimdi.
7: Rus'tan kuvvetli bir sağ.
2: Çık oradan.
0: Apollo'dan bir sol ama hemen ardından Ivan onu cezalandırmaya başladı. Drago çok sert vuruyor ve onu iplere götürüyor. Apollo sarılmaya çalıştı ama Rus onu iplere fırlattı. Apollo zor durumda. Üstünlük şimdi Drago'da. Bir sağ daha, bir tane daha. Creed iplere dayandı. İpler sayesinde ayakta duruyor. Drago'dan bir sağ, bir tane daha, bir sağ daha. Drago acımasızca vuruyor. Apollo kendinden geçmiş gibi görünüyor. Gong çaldıktan sonra olduğu yere yığıldı. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum.
2: Onu öldürmek mi istiyorsunuz? Amacınız onu öldürmek mi?
0: Birinci raundun sonu. Rus dimdik ayakta ama Apollo Creed kanlar içinde.
2: Biraz su iç.
0: Rus'un gücü inanılmaz doğrusu.
3: Şampiyon dinle. Maçı durdurmam lazım. Bu dövüş bitti. Bitirmem gerekiyor. Ona daha fazla dayanamazsın dostum.
1: Dövüşmeye geldim.
3: Seni öldürüyor. Bunu durdurmamız lazım.
1: Bana söz ver. Maçı durdurmayacaksın.
0: Bence eski şampiyon bu roundda darmadağın oldu.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
2: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
3: Benim bankacım Müge.
4: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
5: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
7: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
10: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
6: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Evet, kesinlikle. İnanılmaz, Ivan Drago gerçekten çok güçlü.
12: Ne olursa olsun, dövüşü durdurun. Ne olursa olsun.
13: Creed ikinci raunda dans ederek başlıyor. Bacakları hala lastik gibi.
14: Gardını kaldır, gardını kaldır.
13: Rus ringin ortasında Creed'e yaklaşmaya çalışıyor. Rus boksörden sert bir direk, ardından bir tane daha. Ivan yumruklarını arka arkaya indiriyor. Ivan onu yine
14: kırıyor. Bitir işini.
13: Sağlı sollu yumrukları indiriyor. Creed acımasızca dayak yemeye başladı.
7: Dövüşü durdurun.
13: Ayrılın. Artık kendine dövüş üstte yumruklar alıyor. Hakemi ringin diğer ucuna fırlattı. Vurmaya devam ediyor.
14: Allah.
13: Apollo'yu daha önce hiç böyle görmemiştim.
14: Allah dedim.
13: Apollo yerde ciddi şekilde yaralanmış olabilir.
14: Geri çekilin, geri çekilin.
15: Kazanan Ivan Drago.
7: Çekilin, geçeceğim Apollo.
16: Kimse beni yenemez.
13: İyi mi?
15: Biri hemen doktor çağırsın.
13: Creed hareket etmiyor.
15: Doktor çağırdınız mı?
16: Yaşlı adamı yendim.
15: Öldü mü?
14: Defol git buradan.
11: Ringde tam bir kargaşa var.
15: Nefes almasına izin verin.
16: Bekleyin, çok yakında gerçek şampiyonu yeneceğim.
15: Sevgi nerede?
14: Bir doktor çağırsın hemen.
15: Öldü mü? Bırakın da nefes alsın.
13: Şakayla başlayan maç bir felakete dönüştü. Şuna bakın.
15: Creed'in durumu çok ciddi.
14: Yaşıyor mu?
15: Lütfen dayan Apollo, lütfen.
16: Ölürse ölür.
7: Bitişle oynayın, yaşıyor mu?
17: Onunla ilgili hepimizin söyleyeceği çok şey olduğunu biliyorum. Ama artık bir önemi olduğunu sanmıyorum. Sanırım önemli olan onun simgelediği şeyler. Ne için yaşadığı ve ne için öldüğü. Her zaman her şeyi istediğin gibi yaptın. Daha önce anlamadığımın farkındayım. Ama şimdi anlıyorum. Seni asla unutmayacağım Apollo.

0: sen en iyisiydin.
1: Rakibi son kararın mı?
0: Evet. Bir şampiyon kemerinden ilk kez mi vazgeçiyor? Bilmiyorum.
2: Artık unvanın anlamı yok mu?
0: Bu iş bitene kadar yok.
3: Rakenin yumruk gücünü düşünürsek kolay bir dövüş mü bekliyorsunuz peki?
4: Evet, kesinlikle. Bu büyüklük tabii ki evrim meselesi, değil mi beyler? Drago bugüne kadar eğitilmiş en iyi sporcu. Diğer adam yeterince iri ve dayanıklı değil. Genetik olarak kazanamaz. O küçük adamı kazanması fiziksel olarak imkansız. Drago, geleceğin ta kendi.
2: Şampiyon, bu dövüşten ne kadar kazanacaksın?
0: Para yok. Konu para değil.
5: Dövüş tarihi belli mi?
0: 25 Aralık.
2: Neden Noel?
0: Bana böyle söylendi.
5: Nerede olacak?
0: Rusya'da.
5: Bu çok saçma. Dedin mi? Rusya dedi.
6: Neler oluyor acaba?
7: Bunu neden kabul ettin?
4: Ya Sovyetler'de dövüşürüz ya da dövüş olmaz. Dragon'un karısına neden korktuğunu sor. Anlat onlara.
5: Kocamın hayatı için endişeleniyorum. Saldırı tehditleri alıyoruz. Siyasetçi değiliz. Tek istediğim kocamın emniyette olması. Ona adil davranılması. Ona katil diyorsunuz. Kocam mükemmel bir sporcu, katil değil. Bizden iyi olduğunuza inanıyorsunuz. Bu ülkenin çok güzel, bizimse kötü insanlar olduğumuzu düşünüyorsunuz. Kendinizi adil, bizi de zalim görüyorsunuz.
4: Bu düşüncelerin hepsi vahşi devletinizin çıkarlarını korumak için yapılan propaganda.
6: Halkımızı silah zoruyla duvar arkasında tutan biz değiliz, anladın mı?
4: Sen de kimsin?
6: Kimim? Suskun çocukluğun sesiyim kocam.
4: Tamam, güzel, aşağılayın bakalım. Ülkenizdeki yabancılara karşı her zaman böyle davranırsınız. Ama belki şampiyon dediğiniz bu küçük adamın kolayca yenilmesi toplumumuzun ne kadar zayıf hale geldiğini gösteren harika bir örnek olur. Gidiyoruz.
8: Yüksel çıkama yapmayacak mı? Öyle mesela. Hangi şehrinde olacak?
9: Ay işte geliyor.
8: İşte geliyor. Geliyor.
2: Sovyetlere gitme konusunda
6: Moskova seni ürkütüyor mu?
2: Bayan Balboa, tartışmalı bir kararın parçası olmak nasıl bir duygu?
6: Bayan Balboa. Edri.
10: Bilmiyorum.
6: Lucky Creed'in ölümünün yüzünden mi böyle bir karar verdi?
10: Sizi bilmiyorum dedim.
6: Bayan Balboa.
10: Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı?
6: Siz de Rocky'yle Rusya'ya gidecek misiniz Bayan Balboa?
10: Ben bir yere gitmiyorum ve neden bahsettiğinizi de anlamıyorum. Ne istediğinizi de bilmiyorum, tamam mı? Bilmiyorum dedim. Bayan Balboa.

0: Rocky.
1: Evet.
0: İyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Bunu neden yaptın?
1: Yapmam gerekeni yaptım.
0: Bir şey yapman gerekmiyordu.
1: Hayır Adrian, gerekiyordu. Buradan uzaklaşmam lazım.
0: Peki nereye gidiyorsun?
1: Rusya'da antrenman yapabileceğimi söylediler. Apollo'yu hatırlatmayacak bir yere gitmem gerekiyor.
0: Rocky, zamana bırak. Bunu yapma. Pek çok insan acılarla yaşıyor.
1: O insanların başka şansı yok ama benim var.
0: Peki her şeyi kaybetmek pahasına mı?
1: Adrian, bu her şey değil. Bu arabalar ve sahip olduğumuz şeylerin hiçbir anlamı yok. Bunlardan fazlası var Adrian.
0: Eskiden dövüşmek için nedenin vardı ama bunu anlamıyorum. Yensen bile ne kazanacaksın ha? Apollo dönmeyecek. Neden düşüncelerin değişmiyor?
1: Çünkü dövüşçüyüm. Böyle var oldum Adrian. Bu yüzden evlendin. Olduğumuz şeyi değiştiremeyiz.
0: Hayır, değiştirirsin.
1: Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Sadece bu şekilde devam edebiliriz.
0: Böyle devam edemezsin. Gazeteleri okudun mu? İnsanlar ne diyor biliyor musun? Bu intihar demek. Ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Bunu kazanamazsın.
1: Ah Adrian. Adrian her zaman doğruyu söyler. Doğru belki kazanamam. Belki yapabileceğim tek şey sahip olduğu her şeyi almaktır. Ama beni yenmek için öldürmesi gerekecek. Beni öldürmek için de karşımda duracak yüreği olmalı. Bunun için de ölmeyi göze almış olmalı. Bunu yapmaya hazır mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum.

0: Onlara dikkat et. Hepsi patronun eşyası. Polly, diş fırçanı aldın mı? Biliyorsun tütün dişlerini sarartıyor. Bunu sana binlerce kez söyledim değil
1: hey!
0: mi?
1: Hey! Sakın beni oradan arama.
0: Polly.
1: Döndüğümde vidalarını sıkıştıracağım.
2: Ne zaman döneceksin?
3: Çok yakında.
2: Korkuyor musun?
3: Hayır.
2: Bence korkuyorsun. Belki biraz.
3: Sen korkmaz mıydın?
2: Dev bir adam beni dövmek istiyorsa gerçekten korkarım.
3: Aslına bakarsan ara sıra biraz korkuyorum diyebilirim. Ringde gerçekten dayak yiyorsam, kollarım kaldıramayacağım kadar acıyorsa kendime şöyle derim. Tanrım çeneme öyle vursun ki artık hiçbir şey hissetmeyeyim. Ama bunun o kadar korkutucu olmayan başka bir yönü daha var. İçinden bir ses sanki daha fazlasını ister. Bir round daha devam etmek ister. Çünkü yapamayacağını düşündüğün zaman bir round daha devam etmek hayatında çok şeyi değiştirebilir. Beni anlıyorsun değil mi? Bu arada bir şey daha var. Sakın unutma. Baban senin dünyadaki en iyi çocuk olduğunu düşünüyor ve seni çok seviyor. Bunu aklında tutabilecek misin? Hı? Gel buraya. Artık gitmeliyim. Buralara iyi bakacak mısın?
2: Hı hı. Bakacağım.
3: Robotu beslemeyi unutma. Aferin sana. Hoşça kal ufaklık.
2: Bol şans.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele et, vaktimiz yok.

0: Bay Balboa. Merhaba. Sizi kalacağınız yere götüreceğiz bu taraftan.
1: Hey, burada güneş ne zaman çıkar? Bu hava sinüslerime zararlı.
0: Hava saat başı değişir. Buna alışın. Artık arabaya binseniz iyi olur. Yolumuz oldukça uzun.
2: Drakula'nın kuzenine benziyor.

0: İstediğiniz gibi, değil mi?
1: Bu berbat yeri sen mi istedin?
0: Evet.
1: Neden? Rengi'yi falan mı yetiştireceksin?
2: Her şeyden uzak olmak istedim.
0: İstediğiniz ekipman ambarda duruyor.
2: Onlar kim?
0: Onlar mı? Senin için görevlendirildiler. Resmi eskortlar diyelim. Nereye gidersen onlar da gelir.
1: Galiba kabus görüyorum.
2: Sorun yok Poli.
1: Öyle mi? Burası standartların altında. Hiç anten yok, şikayet etmelisin. Sıkıntıdan patlayacağız.
0: Söylenen her şeyi temin ettim. İşimiz bitti değil mi?
2: Hı-hı.
0: Hoşça kalın.
1: Yardımcı boksör yok mu?
2: İhtiyacım olacağını sanmıyorum Poli.
1: Yardımcı boksör yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Burada nasıl antrenman yapmasını bekliyorsun ha? Televizyon yoksa kupa maçını nasıl seyredeceğim? Eminim oda servisi de yoktur. Umarım çizgi roman vardır. İç karartıcı bir seyahat. Lanet olsun.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
6: Bebekler, Ebebek'le büyürler. Flo, flo, flo, flo,
7: flo. Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Geliyorum.
1: Evet.
2: Harika.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
2: Hemen.
4: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Kalıcı koku Made in Med.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz ne?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
16: Pekala Amerikan sincapları. Şarkınızı söylemeye hazır mısınız?
17: Evet.

0: Evet.
1: Hey şampiyon, girebilir miyim?
0: Elbette, gelsene.
1: Nasıl gidiyor?
0: Oldukça iyi.
1: Hava insanı zorluyor, değil mi?
0: Evet, bayağı sert.
1: Ama yaptığın iş için iyi. Seni sertleştirir.
0: Umarım.
1: Her şeyi yalnız yapmak istediğini biliyorum ama seninle olacağım dostum.
0: Biliyorum.
1: Apollo benim oğlum gibiydi. Onu ben büyüttüm. Öldüğünde de onunla bir parçam öldü. Ama artık sen varsın. Onun ruhunu burada sen yaşatacaksın. Boş yere ölmediğini kanıtlayabilecek tek kişi sensin. Cehennemden geçmen gerekecek. En kötü kabusunu yaşayacaksın. Ama sonunda ayakta kalacak olan sensin.
0: Deneyeceğim. Deneyeceğim.
1: Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yap. Yap hadi.
0: Sağ ol Duygu.

0: Daha fazla ayrı kalamadım. Seni özledim.
1: Ben de seni özledim.
0: Ne olursa olsun seninleyim.
1: Ne olursa olsun mu?

Acı yok. Acı yok. Acı yok. Acı yok.

Kaldır. Kaldır. Kaldır, devam et. Kaldır.

Tabii.

herkese merhaba. Oldukça farklı bir yerden mutlu Noeller. Şu anda Moskova'dayız. Ben Barry Tompkins. Yanımda da El Bandiero var. Bugün burada boks tarihinin en önemli olayı yaşanacak. İtalyan aygırı Rocky Balboa, Amerika'dan Sovyetler Birliği'ne geldi. Ivan Drago, Las Vegas'ta Apollo Creed'in ölümüyle yaşanan trajedinin ardından yukarıdan gelen ölüm lakabını aldı.

0: Sovyetler Birliği Genel Sekreteri ve Politbüro'nun üyeleri Moskova'daki ringin yukarısında yerlerini aldılar ve şu anda halkı selamlıyorlar.
1: Biliyorum, meşgulsünüz ama bugüne kadar söylemediğim bir şeyi söyleyeceğim. Bazen aptalca davrandığımı biliyorum. Aptalca konuşsam da beni bırakmadın. İnsanlar bırak o serseri derdi ama bana hep saygı duydun. Bu tür şeyler söylemek çok zor çünkü tarzıma hiç uymuyor. Ama kendimden kurtulup başka biri olabilseydim sen olmak isterdim. Harika bir insansın Rakim.
2: Sağ ol Poli.
1: Git de şu adamın dişlerine dök.
2: Deneyeceğim.

0: Sanıyorum ki boksörlerden biri kalabalığın arasından ringe doğru geliyor. Kalabalığın sesini dinleyin.
1: Galiba Rocky geliyor. Burada sadece nefret var.
0: Rocky'nin yüzü mermerden farksız. Tamamen odaklanmış ve yuhalayan güruhtan rahatsız olmuşa benzemiyor. Şampiyonun bakışları kurşunu delip geçebilir. Seyircilerin protesto çığlıkları... Sanıyorum ki boksörlerden biri kalabalığın arasından ringe doğru geliyor. Kalabalığın sesini dinleyin.
1: Galiba Rocky geliyor. Burada sadece nefret var.
0: Rocky'nin yüzü mermerden...

0: Biliyoruz. Bizi cahil mi sanıyorsun?
1: Kalabalığı dinleyin. Çıldırmış gibiler. Şimdi de Rus ulusal şampiyonu giriyor. Ivan Drago ülkesinin tüm desteğini arkasına almış geliyor.

0: Ivan Drago'nun yüzündeki ifadeye bir bak. Kalabalığın tezahüratından etkilenmemiş gibi bir hali var. Görüyor musun?
1: Şuraya bak. Patlamaya hazır bir volkan gibi.
0: Devlet başkanının burada olduğunu bildiği için son derece sakin galiba.
1: Tekrar belirtmek isterim ki bu sınır olmayan bir dövüş. Bundan maçı değil. Amerikan Boks Komitesi bu maçı onaylamadı.

0: Леди и джентльмены, в синем углу ринга наш гость из Соединенных Штатов Америки, абсолютный чемпион мира Рокки Бальбоа!
1: İnanılmaz. Bu kadar düşmanca tepki veren bir seyirci görmedim. Şampiyonlarına tezahürat yapıyorlar. İki boksör ringin ortasına geliyor. Manzara inanılmaz.
2: Lütfen her ikiniz de ring hakeminin verdiği kararlara saygı duyun.
1: Rus boksör Rocky'ye yukarıdan bakıyor.
2: Herhangi bir gerginlik olmasın.
1: Davut ve Goliath gibi görünüyorlar.
2: Bir mücadele olsun.
1: Gerçekten inanılmaz. Aynı sikletteymiş gibi değiller.
2: Şimdi birbirinize başarılar dileyim ve karşılaşmayı başlatalım.
3: Senin gibi olmak istediğimi söylemişti mi?
4: Evet.
3: Unut gitsin.
4: Sağ ol Poli.
5: Doğrudan saldırıya geç ve benim gibi kaya gibi ol. Anladın mı? Kaya gibi sert olacaksın, tamam mı? Güçlü olacaksın, acı yok.
4: Acı yok.
5: Acı yok.
4: Acı yok.
5: Acı yok. Hadi bitir işini.
1: Gong çaldı. Rocky ringin ortasına geliyor. Ancak nefes alamadan Ivan saldırıyor. Ve Rocky'yi köşeye sıçratıyor.
5: Evet, kurtul.

0: Balboa köşeden çıkıyor ama Drago sağlı sollu yumruklarla ona nefes aldırmıyor. Rus boksörün kolları çok uzun. Balboa dengede duramıyor.
1: Dengeni düzelt, dengeni düzelt. Gardını kaldır hadi. Hadi.
2: Saldır, saldır.
1: Şimdi.
0: Rus'a dokunamıyor bile. Rocky geriliyor ve tüm gücüyle vuruyor. Drago aldırmamış gibi görünüyor. Onu ringin diğer ucuna atıyor.
3: Drago sadece gülümsedi.
1: Saldırmaya devam.
2: Atala onu.
1: Uzaktan.
0: Rocky Balboa'nın başı gerçekten dertte. Hayatını kaybetmeden önce maçı durdurmaları gerekebilir.
1: Uzaktan dövüşme. Yakına git, yakına.
0: Rocky uyan devi uyandırdı ve bedelini ödüyor. Dragon'un sağ yumruğu Rocky'yi ringin köşesine uçurdu ve şampiyon yerde.
2: Bir, iki, üç,
1: kalk.
2: Dört,
1: ayağa beş, kalk. Hadi altı, çabuk.
2: Yedi, sekiz. İyi misin?
1: Gardını al. Gardını al.
0: Drago, Rocky Balboa'ya vurmaya devam ediyor. Köşeden çıkmasına izin vermeyecek gibi görünüyor. Rocky Balboa ilk raundu tamamlamaya çalışıyor. Ivan Rocky'yi bez bebek gibi ringin köşesine doğru fırlattı.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Ooo, mükemmel. Olaysın Gemini.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
9: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
10: Filo'da bayram coşkusu.

0: Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
2: Ya ben
3: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
1: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
13: Sana köşeye sıkışma.
14: Rakip Agua için bu 3 dakika çok zor geçti. Sadece yenilmez bir rakibe karşı değil, kendine düşman seyirciyle de mücadele ediyor. Sovyetler Birliği Başkanı ve Politbüro üyeleri de burada.
13: Pekala, orada ne oldu?
15: Kazanıyor. Ondan 3 tane görüyorum.
13: Ortadakine vur. Doğru. Ortadakine vur o zaman.
15: Tamam.
13: Bitir işini.
16: Sana öğretildiği gibi dövüşmüyorsun. Amerikalı küçük ve zayıf. Bitir işini.
13: Egosunu kırarsan onu devirirsin. Acı yok Raki. Acı yok.
15: Egosunu kıracağım.
13: Devir onu. Devir onu Raki. Acı yok.
14: İkinci round başladı. Şu ana kadar dövüş tek taraflıydı. Raki'nin bu rounda dayanabilmesi için şanstan fazlasına ihtiyacı var.
13: Yanından ayrılma Rak.
14: Balboa Rus'a karşı koyabilmek için ringin ortasında kalmaya çalışıyor.
13: Gardını al. Yakın dur. Uzaktan vurmasına izin verme. Yakın dur. Yakınına gir.
17: Sokul ona.
14: Bu kadar yumruktan sonra Balboa'nın işi bitmiş olmalıydı. Ama vahşice dövüşüyor.
8: Raki!
13: Kalk hemen, kalk!
14: Balboa bir sağ yumrukla tekrar yere düştü. Ivan vurmaya devam ediyor.
13: Onu öldürecek.
16: Artık bitir işini.
14: Raki Balboa şu ana kadar Ivan Drago'nun yumruklarına dayandı. Yüzü kan revan içinde ama hala ayakta ve dövüşe devam ediyor.
16: Bitir işini.
13: Çık köşeden, uzaklaş.
17: Kaşı açıldı, kaşı açıldı.
14: Rus'un kaşı açıldı ve kanamaya başladı. Şimdi Raki Balboa Ivan Drago'nun peşine düşüyor.
13: Devam et.
14: Hakem Ivan'ı kurtarmaya çalışırken Rus boksör Balboa'yı boynundan yakalayıp vuruyor. Ama o da ne? Balboa Rus'u kaldırıyor ve güreşçi gibi yere fırlatıyor. Maç tam bir savaşa döndü. Moskova'da yasak yok. Raki çok yumruk yemiş olabilir ama dövüşmek için burada. Bu iş artık kişisel savaşa dönüştü.
13: İyi gidiyorsun Raki. Ben bile daha iyisini yapamazdım.
15: Evet.
16: Bunu nasıl yaparsın? O bir hiç, zayıf bir adam.
13: Onu yaraladın.
15: Evet.
13: Artık endişeli. Onu yaraladın, gördün mü? Gördün mü? Makine gibi değil. O da bir insan.
18: İnsan değil. Demir parçası. Ama yenilebilir.
13: Ondan daha fazla istiyorsun.
15: Evet.
13: Acı yok.
15: Acı yok.
13: Acı yok. Raki.
15: Acı yok.
13: Acı yok.
15: Acı yok.
13: Şimdi hakla onu.
15: Tamam.
13: Bitir işini.
15: Tamam.
13: Dünya idare et.
17: Demir artık şunu!

0: Nasılım? Böyle devam et.
1: Rocky'den müthiş bir sağ.
0: Gel abi, gel.
1: Artık Rocky Balboa için de tezahürat var.
2: Kurtul oradan.
1: Evet.
0: Çok çok. İyi gidiyorsun, aferin.
2: Rocky, şimdi.

0: Gel hadi gel.
1: Tamam.
2: Seyirciler Rocky için tezahürat yapıyor. Moskova birden Rocky'nin yanına geçti.
1: Bitirsiniz işini.
3: Hacı yok. Hacı yok sen. Onu demirmek üzeresin Rocky. Sakın unutma, hacı yok.

0: Geri çekilin, siz karışmayın, karışmayın.
1: Patlamaya hazır bomba gibi.
2: Ard arda öldürücü yumruklar aldı. Bu inanılmaz bir irade.
1: Makinin kararlılığı, kendine düşman seyirciyi bile arkasına almayı başardı. Görüyorsunuz, salon Rocky diye bağırıyor.
2: Bu inanılmaz bir şey.
3: Kaçıncı rounddayız?
4: 15. Bir round kaldı. Artık kimse bizi durduramaz. Bu bizim roundumuz. Artık durmak yok. Sen başlat ve sen bitir.
3: Durmak
4: bütün
3: yok.
4: Gücünle, tüm iradenle, tüm sevginle,
3: durmak
4: sahip
3: yok.
4: Olduğun her şeyle Rocky.
0: Bu aptalı seni ittin. Yüz karası. Onları dinle. Halkımız ona tezahürat ediyor aptal. Duyar mısın?
5: Hayır.
0: Ben aptal değilim. Kazanmak için dövüşürüm. Kazanmak için.
4: Yenmek için onu yıkmalısın. Vuramaz hale gelene kadar yumruk at. Burada hayatın söz konusu. İşini bitir.
6: Evet, indir onu Rocky.
4: Hadi bu roundda.
2: Gong çaldı, ortaya geliyorlar.
1: Artık bu son round.
0: Sonuna geldik.
1: Bu muhteşem boksörlerin hangisi round sonuna kadar ayakta kalabilecek? Drago'yu bir yumruk indirdim. Bir tane daha.
0: Gel hadi.
1: Rocky yumruk yiyor, kapanmaya çalışıyor. Yavaş yavaş tükenmeye başlıyor.
4: Vur onlara.
6: Yapma Rocky.
4: Daha ne bekliyorsun?
6: Hadi gel Rocky.
0: Gel.
3: Gelsene.
5: Vur ona.
4: Hadi. Hadi. Vursana. Daha ne bekliyorsun?
3: Vur abi. Hadi vur.
0: Hadi. Hadi.
2: Balboa Rus'un üstüne gidiyor. Rocky Balboa Rus'a ard arda yumrukları indiriyor. Ama Drago, Rocky Balboa esasemeten sıkı bir sağ vuruyor.
4: Sakın düşme! Sakın yere düşme! Rocky!
0: Kesin sesinizi, gel hadi!
2: Oyalanma!
1: Teknik yok, strateji yok. Bu bir sokak kavgası. Kazanmayı çok isteyen kazanacak.
4: Ne yapıyor bu herif?
0: Kazanıyor!
4: Vücuduna, vücuduna vur! Devam et, devam et! Böyle devam et Rocky!
6: Aferin Rocky, kafasını patlat!
4: Devam, başaracaksın!
5: İvan, vur şuna!
4: Sakın durma, sakın durma!
5: Onu devirebilirsin!
1: İnanamıyorum, Rocky Rus'u darmadağın etti. İvan sendeliyor, sert bir sol ve İvan yerde!
7: Geri çekin, geri çekin!
3: Gel, gel!
1: İvan yerde, hakem sayacak!
7: Sayıyorum, bir, iki, çekin! Üç, dört, beş, 7, 8, 9, 10.
1: Rocky Balboa imkansızı başardı. Seyirciler ona hayran oldu. Rocky bir kez daha gerçek şampiyon olduğunu kanıtladı.
5: Evet.
1: İvan yerden kalkamıyor.
6: Evet Rocky.
3: Herkese teşekkürler. Bu gece buraya geldiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Benden nefret eden bir kalabalık gördüm. Aslında bu konuda ne hissedeceğimi bilemedim. Ama sanırım ilk anda ben de sizi sevmedim. Ama dövüş sırasında çok şeyin değiştiğini gördüm.
8: В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось.
3: Benim için Hissettiğiniz şeyler, benim de sizin için hissettiklerim değişti. Burada birbirini öldüren iki adam vardı. Ama bence milyonlarca insanın ölmesinden iyidir. Demek istediğim, ben değişebiliyorsam, siz de değişebiliyorsanız, herkes değişebilir.

0: Şimdi izin verirseniz buradan oğluma bir şey söylemek istiyorum. Şu anda evde uyuyor olmalı. Mutlu Noel'ler oğlum. Seni seviyorum.
1: Ben de seni.

0: kalıcı koku. Made in Man.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma bin.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
8: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
9: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
10: Sen de bakıma katıl.
9: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
11: boost'la. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Ben Feyyaz,
13: bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Burası tavuk dünya.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına.

dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: doğruca üstüne çekiyor. Aldığı yumrukları aldırmıyor gibi görünüyor. Gerçekten muhteşem bir karşılaşma.
1: İnanılır gibi değil. Rocky pes etmiyor.
2: Gel hadi. Bütün gücün bu kadar mı? Hadi.
3: Uzaklaş ondan.
2: Hadi gelsene.
3: Uzak vur.
2: Hadi devam et. Bir tane daha. Hadi hadi.
1: Olamaz. Clubber gerçekten çok kızdı.
3: Bir tane daha ister misin?
2: Uzaklaş ondan. Sana uzaklaş dedim.
1: Hayır. Şampiyon Rocky'ye üst üste yumruk indiriyor. Rocky zor durumda.
2: Hadi bütün yapabildiğim bu mu? Hadi.
4: Rocky.
2: Başardı. Gel hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi gelsene. Gel.
5: Evet.
4: Evet.
5: 5, 6, 7, 8, 9, 10 knockout.
6: Yapma Rock, bir anlaşma yaptık.
7: Biliyorum ama bu gerçekten delilik.
6: Evet, bu kıyafet biraz saçma.
7: Evet.
6: Ama bana bir iyilik borcun var değil mi?
7: Biliyorum. Peki bunu ne zaman düşündün?
6: Tam 3 yıl önce.
7: Bu gerçekten delilik Apollo.
6: Dinle. O dövüşü kazandığında beni bir saniyede yendin. Benim gibi zeki birinin bunu hazmetmesi evet. Çok zor dostum.
7: İyi de bununla yaşamayı öğrendiğini söylemiştin bana.
6: Yalan söyledim.
7: Demek yalandı. Demek sonucu kendine kanıtlayacaksın ha?
6: Evet. Televizyon yok, gazete yok. Sadece ikimiz.
7: Tamam, sadece sen ve ben. Yaşlılar önden.
6: Öyle olsun.
7: Geri kalan işler bende.
6: Tamam.
7: Ağırdan alsan iyi olur çünkü artık genç bir boksör değilsin.
6: Canına okuyacak kadar gencim.
7: Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Bildiğin her şeyi öğrettin bana.
6: Neredeyse her şeyi. Sen iyi dövüşüyorsun. Bense iyi bir boksörüm. Hazır mısın?
7: Kesinlikle.
6: Tamam. Bak ne diyeceğim. Yaşlanıyor olmamız çok kötü.
7: Enerjini yumruklarına sakla. Gongu çalmak ister misin?
6: Olabilir. Ding ding. Gel hadi. Gelsene. Ne bekliyorsun?
7: Yaşlı birine göre iyi hareket ediyorsun. Resmen uçuyorsun.
6: Sen de iyi görünüyorsun. İyi öğretmişim. Tamam, gel bakalım.
7: Galiba yanlış adamla ringe çıktım. Hadi.

0: Geç kaldın baba. Evet. Annem sana kızacak.
1: Nasılsın evlat?
0: İyiyim.
1: Sence de bu biraz parlak değil mi? Gözümü alıyor.
0: O şapkayı nereden buldun?
1: Bir dostum verdi. Beğendin mi?
0: Gözüne kim vurdu?
1: Aynı adam.
0: Çok tuhaf. Acele et baba.
1: Farkında mısın? Sen çenesi düşük bir adam oldun.
0: Hızlı hareket etme. Netleyemiyorum.
1: Öyle mi? Oh, oh.
2: Hey! Saatin farkında mısın?
1: Üzgünüm, geciktim. Hadi gidip yemeği hazırlan sen.
3: Harika. Demek geldin. Kötü şeyler söylemeyi bırak.
1: Kötü şeyler mi söylüyorsun?
2: Neredeyse yeni doğum günüm başlayacak.
3: Neredeydin?
1: Yumruk yiyordum canım.
2: Hadi pastayı getir de kutlamaya başlayalım.
0: Ben çok acıktım.
1: Bebeğim, pastayı getirsene. Bir sürprizimiz var. Pastana tamam. Bayılacaksın.
0: Hediyene de bayılacaksın Polly.
2: Nerede?
1: Işıkları kapatıp ortamı hazırlayalım hadi.
2: Ne?
1: İyi bak.
2: Dışarıda mı park ettin?
1: Sabırlı ol, tamam mı? Çok heyecanlıyım. Terlemeye başladım. Kendimi büyük bir dövüşe hazırmış gibi hissediyorum.

0: Mutlu yıllar Poli.
1: Bu da ne böyle?
2: Hediyen.
1: Yürüyen çöp tenekesi diye spor araba istemiştim ben.
3: Yapma Poli, harika görünüyor. Baksana.
4: Arkadaşın yok, hoşuna gider dedik.
3: Evet, sevinmiş gibi davran. Sana arkadaşlık edecek.
1: Resimdeki adam yakışıklı.
0: Lütfen bir dilek tut.
1: Ürpertici konuşuyor.
3: Ürpertici mi? Keşke çocukluğumda benim de olsaydı. Hadi dediği gibi bir dilek tut.
1: Keşke bu kabustan uyansam.
3: Çok klas bir dilek. Sen ne dersin? Çok iyi değil mi? Ha, ne dersin?
1: Şu yangını söndürmeme yardım eder misin?
2: Elbette.
1: Tamam, üç deyince bir... İki, üç. Kör oldum.
2: İşte bu kadar.
1: Beni boğdu.
0: Merak etme. Senin yerine temizlerim Poli.
3: Tadam.
4: Ah, Rocky.
3: Demek fark ettin.
4: O pastayla ne yapıyorsun?
3: Parti henüz bitmedi. Daha çok kutlama yapmalıyız. Bu özel bir gece.
4: Evet, çarşamba.
3: Doğru, çarşamba ama unutmuş olabilirsin. Benimle evleneli neredeyse 9 yıl oldu. Bu yüzden de işte hediyen.
4: Aa, yıldönümümüze 1 hafta var.
3: Doğru ama neden bekleyelim ki?
4: Bu kadar zor mu geçti?
3: Hayır. Aslına bakarsan muhteşemdi. Hadi hediyeni aç. Ne duruyorsun? Açsana şunu.
4: Ah, tamam.
3: Beğendin mi?
4: Çok güzel.
3: Harika. Alırken biraz endişeliydim. Umarım beğenirsin. Yılana benziyor ama satan adam merak etmeyin asla ısırmaz dedi.
4: Aa, çok güzel.
3: İşin güzel tarafı bunca yıl sonra her şey bana hala yeniymiş gibi geliyor. Uzun zaman önce sana söylediğim şeyi hatırlıyor musun? Benden asla kurtulamayacaksın demiştim. Kurtulamadın işte. Sözümü tuttum. Nice mutlu yıl dönümlerimiz olsun.
5: Birkaç sorumuz var. Ne kadar kalacaksınız acaba?
6: Bir açıklama yapacağız.
7: Çekecek misin Drago?
6: Sonra konuşacağız.
5: Sovyetler Birliği'nin profesyonel boksa gireceği doğru mu?
6: Basın toplantısı yapacağız.
5: Hangi branşlarda yarışacaksınız?
7: Çekecek misin Drago?
5: Çekindiğin bir sporcu var mı?
8: Pekala, hadi oğlum. Aferin oğlum, hadi bunu da yakala. Hadi
9: spor
8: yakala.
9: Tarihinde bir dönüm yakala noktası yaşanıyor.
8: Hadi.
9: Yıllar
8: hadi
9: süren
8: oğlum.
9: Bürokratik engeller kalktı.
8: Aferin.
9: Ve Ruslar uluslararası ringe çıkıyor. Açıklama Aferin. Sovyet şampiyonun altın madalyalı yüzücü eşi Ludmilla Vobet-Drago'dan geldi.
10: Sovyetler Birliği bugün resmi olarak profesyonel boks ligine giriyor. Eşim yani namalup dünya amatör ağır sıklet boks şampiyonu yüzbaşı Ivan Drago antrenörüyle birlikte Amerika'ya geldi. Burada iyi niyet elçisi olarak yarışacak.
9: Daha önce bir profesyonelle dövüştü mü?
10: Rusya'da büyük boks koçu Manuel Vega ve Sergei Rimski tarafından çalıştırıldı. Maça hazır olduğumuzu düşünüyoruz.
9: Düşünüyor musunuz?
10: Aslında hazırız ama fazla emin görünmek istemedim.
11: Evet, ünlü şampiyonunuz Rocky Balboa ile gösteri maçı yapmak istiyoruz.
9: Sizce Balboa gibi tecrübeli biriyle dövüşebilir mi?
11: Ivan'ın gücü ve saldırganlığı kimseyle kıyaslanamaz.
9: Yenilmez biriymiş gibi söz ediyorsunuz.
11: Evet, öyle.
9: Lakabı Sibirya Ekspresi olan bu Rus devi profesyonel ağır sıklet bokstaki sıralamayı değiştirebilir mi? Kiminle dövüşürse dövüşsün bilet fiyatları tavan yapacak. Birazdan günün futbol sonuçlarıyla karşınızdayız.
2: Dövüşmeyi ne zaman öğreneceğim?
3: Duymadım, ne dedin?
2: Dövüşmeyi öğrenmek istiyorum.
3: Şu robotun sesini kısar mısın lütfen? Sen dövüşmek zorunda kalma diye dövüşüyorum. Benim gibi kafanı kum torbası olarak kullandırmanı istemiyorum.
2: Kafan kum torbasına benzemiyor.
3: Öyle mi? Sevindim, teşekkür ederim.
2: Beyzbol eldivenine benziyor.
1: Aa, espri yapmayı da öğrenmiş.
7: Bay Balboa, Bay Creed telefonda.
1: Öyle mi? Hemen geliyorum.
0: Buradan konuşabilirsiniz.
2: Umarım rövanş falan yoktur.
1: O işi merak etme. Pekala, alo. Dinliyorum Apollo. Kapat şunu. Merhaba Apollo, nasılsın? Evet. Bize mi geliyorsun? Bu harika. Ne mi yapıyorum? Sıkıntıdan patlıyorum.
10: Eğitim tesisimize geldiğiniz için işimle size minnettarız. Gördüğünüz gibi oldukça modern bir yer. Amerikan basınına ülkemizin insan performansının bilimsel olarak ne kadar geliştirildiğini göstermek istedik.
12: Koç Rimski, bu cihazlar performansı nasıl geliştiriyor?
6: Buna ben cevap vereyim. İnsanı daha iyi bir insan yapıyor. Sporcunun tüm gücünü kullanarak süper atlet olmasını sağlıyor. Dünyanın geri kalanı vücut kimyası konusunda cahil. Buraya sizinkileri eğitmeye geldik.
12: Sovyetler Birliği'nde doping ve anabolik steroidlerin yaygın olduğu söyleniyor. Peki Drago böyle bir deneyde yer aldı mı acaba?
10: Hayır Ivan, tamamen doğal.
12: Peki müthiş gücünü nasıl açıklıyorsunuz?
10: Sizin Temel Reis gibi her gün ıspanak yedi.
6: Bir gösteriye ne dersiniz?
12: Evet lütfen.
6: Teşekkürler. Bir ağır sıklet. Boksör santimetre kare ortalama 620 poundluk bir güçle vurur. Gördüğünüz gibi Dragon'un ortalaması 1850 pound.
12: Kaydettiniz
6: yani
12: mi?
6: Yani sonuç oldukça açık.
12: Bu neyi gösteriyor?
6: Neye vurursa vursun yok eder.
8: Drago'yu amatörken izlemiştim. İri güçlü ama antal. Bence onu yenebilirim.
4: Neden tekrar dövüşmek istiyorsun?
8: Onu yeneceğime inanıyorum.
4: Tatlım, gidip ödevini yapsana.
2: Görüşürüz baba, Poli amca, Apollo.
8: Görüşürüz koca adam.
1: Görüşürüz ufaklık. Sence insanlar onu önceden Rocky'nin dövmesini istemez mi?
8: Evet, evet. İş ciddiye bindiğinde öyle olacak. Ama bu gösteri maçı, çocuk işi.
4: Amacın ne? Hayatının bu noktasında yaralanmana değecek mi?
8: Bu da ne böyle?
1: Hanım arkadaşım. Teşekkürler.
13: Rica ederim.
1: Güzel şarkı.
13: En sevdiğim şarkı. Adı Sen En İyisisin. Görüşürüz tatlım.
1: Görüşürüz.
3: Böyle konuşmayı kim öğretti?
1: Beni seviyor.
8: Dediğim gibi, o adamın buraya gelip bizi kötü göstermesini istemiyorum ben. Her yolu deniyorlar. Rocky'nin yardımıyla medyada yer alıp onları rezil edebiliriz.
4: Bence bu yanlış.
8: Hayır, daha doğru olmamıştı.
4: Harika bir dövüşçüsün ama boksu bırakalı 5 yıl oldu. Başka bir şeyler düşünmenin zamanı gelmedi mi? Daha ne kadar dayanabilirsiniz? İkinize de söylüyorum. Kahve getireyim. Üzgünüm. Demek istediğim, ikiniz de benim için önemlisiniz.
1: Çizgi romanları gördün mü?
8: Hayır, görmedim.
1: İşine yarayabilir.
3: Yapma Poli.
9: Ringde dans ediyorlar. Rocky sağ yumruğunu kullanıyor. Tarzı tamamen değişmiş.
8: Güzel maçtı.
9: Dayandığını anlamıyorum.
3: Ne demezsin, yumruk yiyip duruyorum, baksana.
8: Aman tanrım, çene kemiğin çelikten mi?
3: Şundan kaçmalıydım.
8: Kesinlikle kaçmalıydın. Ringde ağzın burnun kanlar içindeyken insanların seni önemsemesi müthiş bir şey. Ama ringden inince tarih oluyorsun. Gerçekten çok güzel.
3: Yapma Apollo, hala bir efsanesin.
8: Etrafta imza isteyen birini görüyor musun?
9: Apollo.
3: Hey Apollo. Sana bir şey sorabilir miyim?
9: Şimdi Apollo onu köşeye sıkıştırdı.
3: Niye o maçı Rus'la dövüşmek için istemiyor? Sana kim bilir, belki de yani bu...
9: Harika bir karşılaşma
8: oluyor. Ona karşı değilse kime karşı olabilir?
9: Bir Rocky, bir Apollo.
3: Belki de kendini kendine ispat etmek istiyorsun.
9: Rocky vuruyor. Apollo
8: karşılıyor. Bence beynin gerçekten hasar gördü. Sakın inkar etme.
3: Evet, olabilir ama ben doğruyu söylüyorum Apollo.
8: Öyle mi?
9: Şimdi Apollo'dan bir yumruk daha.
8: Cevabını duymak istemezsin.
3: Dinle Apollo. İyi bir boksördün ama artık gerçeklerle yüzleşmeliyiz.
9: Rocky dans etmeye devam
3: ediyor. İnanmak istemeyebilirsin ama gösteri bitti.
8: Senin için kolay. Hala zirvedesin. Zirveden inince ne olacak söylesene.
9: Apollo karşı.
8: Nereye gideceksin Aygır? Tekrar doğmayacağımızdan eminim.
3: Tekrar doğamayacağımızı biliyorum ama bazen değişmemiz gerekir, öyle değil mi?
8: Değişmek istemiyorum. Bu halimi seviyorum.
3: Ben de seni seviyorum ama şuna baksana. Artık o günlerimizden çok uzaktayız Apollo. Eskiden yaptığımız her şeyi yapamayız. Yani biz değişiyoruz. Normal insanlar haline geliyoruz.
8: Hayır Aygır, değiştiğini düşünebilirsin. Ama içindeki seni değiştiremezsin. Kazandığın parayı ve şöhreti unut. Çünkü bu hiçbir şeyi değiştirmez.
9: Sağlı sollu devam ediyor.
8: İkimizin de bir seçeneği olmadı. Biz dövüşçü içgüdüsüyle doğduk. Yani radyo gibi açıp kapatamazsın. Aksiyonun ortasında olmalıyız. Çünkü biz savaşçıyız. Meydan okumalar ve savaşılacak bir şey yoksa savaşçı ölü sayılır dostum.
9: Üst üste yumruklar devam ediyor. Durmuyor.
8: Bu yüzden
9: herkes nefesini tutmuş durumda.
8: Dostum olarak.
9: Rocky, Apollo, karşı karşıya.
8: Senden son kez yanımda olmanı istiyorum.
9: Şimdi sıra Apollo'da. Bütün yumrukları karşıladı.
3: İyi bir konuşmacısın Apollo.
9: Seyirciler heyecanlanmaya başladı. Maçı kim
3: peki
9: kazanacak?
3: Bu iş bitince ne olacak?
9: Büyük mücadele.
8: Beni biliyorsun Aygır. Her zaman bir şey bulurum.
3: Ben de bundan korkuyorum işte. Pekala, anlaştık. O adam için üzülüyorum.
14: Birlikte bir fotoğraf.
15: Drago'ya gösteri maçı ayarlamak nereden aklına geldi?
8: Bir tür sorumluluk diyelim.
15: Bu tarafa Drago.
8: Bu gence Amerikan tarzı boksu öğretmem gerekiyordu.
16: Seninle ringe çıkmak için tecrübesiz değil mi?
8: Bilirsin, bazılarının işi zor yoldan öğrenmesi gerekir.
16: Hızlı nakavt mı olacak?
8: Hayır hayır, ona kızgın değil. Dünyaya en iyi sporcuların Rus olmadığını göstermek istiyorum.
16: Rocky, sence Drago ile nasıl dövüşmeli?
3: Şeyden önce Apollo'ya bir merdiven gerekiyor bence.
17: Drago, eski şampiyonla ringe çıkmak nasıl bir duygu senin için?
8: Dilini gümrükten geçirememiş.
16: Ruslar konuşmuyor mu?
18: Kocam bu fırsat için seviniyor. En büyük hayaliydi.
16: Hayal mi? Ne demek bu?
18: Apollo Creed ülkemizde tanınır ve oldukça saygı duyulur. Güzel bir zafer olacak.
8: Oo. Durun biraz, durun. Zafer mi? Beni dövebileceğini düşünmüyorsun değil mi?
18: Kaybetmek için gelmedi.
8: Dur bakalım küçük hanım, ağır ol. Asil bir şekilde kaybedecek hepsi bu.
18: Nasıl emin olabiliyorsun?
8: Ben iyiydim. En iyileri yendim. Bir sürü adamı emekliliğe ayırdım.
6: Affedersiniz. Sözleriniz gerçekçi değil Bay Creed.
8: Bu ne demek şimdi? Ne saçmalıyorsun?
6: Boksu biliyorsun tamam ama Drago'yu yenmek için yaşlısın.
8: Gerçek bu mu?
6: Evet, ve acı verici olabilir.
8: Beni bu çam yarmasıyla ringe çıkartın da olacakları görün.
18: Neden bize hakaret ediyorsun?
8: Orada dur bakalım. Burada kötü adam ben değilim. Dostça konuşmaya geldim. Bunu koca ağzı yoldaş başlattı.
6: Saldırgan olan sensin.
8: Yaşlı deyip kışkırtan
6: tüm
8: sensin.
6: Tüm samimiyetimle söylüyorum. Drago bu adamla dövüşmemeli.
15: Nasıl yani?
6: Bu adam bir fosil.
8: Şu budalayı hemen ringe çıkartın da görelim. Bu çam yarmasıyla hemen dövüşmek
15: istiyorum. Sakin olun Bay Creed.
8: Hiçbir şey duymak istemiyorum. Eğer cesareti varsa gelsin dövüşelim.
18: Sakin ol İvan. Sakin ol. Lütfen.
8: Ne duruyorsun ha? Tamam. Pekala. Hissettiklerimi söylüyorum. Bu işi ringde bitireceğiz, anladın mı?
6: Nerede istersen.
8: Sen de yanına getirdiğin kuklalar da kesin sesini.
5: Tamam hadi gidiyoruz.
8: Artık tarih oldun budala. Nasıldım?
3: Biraz gürültücüydün.
6: Seninle ringde görüşeceğiz Apollo.
19: Yıllardan beri ilk kez düzenlenen bu müthiş etkinlik için Işıklar Kenti Las Vegas'a hoş geldiniz. Doğu batıya karşı gösteri maçında yaşlı yumruklar genç boksörle buluşacak. Eski şampiyon Apollo Creed, kas yığını Rus boksör Ivan Drago'ya karşı.
8: Acele et.
3: Sabır erdemdir.
8: Ama başlamaya hazırım.
3: Anlıyorum ama hazırlıkların da bitmesi lazım. İşte oldu, mumyaya benzedin. Peki iyi oldu mu?
8: Mumya gibi hissediyorum. Harika, çivi bile çakabilirim.
3: Daha önce kivi yememiştim.
8: Bu ne demek şimdi?
3: Kivinin tadını bilmiyorum. Bir yerde gördüm ama yemedim.
8: Kivi demedim, çivi dedim. Çivi çakabilirim dedim, yanlış anlamışsın.
3: Olabilir. Oldukça iyi görünüyorsun Apollo. Ama ringe çıkınca bana bir iyilik yap ve kendini fazla hırpalatma. Olur mu?
8: Tamam, kendimi fazla yormam.
3: Sonuçta 5 yıldır ringlerden uzaksın. O yüzden de kendini korumaya çalış.
8: Ne saçmalıyorsun? Bu kadar formda olmamıştım. Daha güçlü ve hızlıyım.
3: Hazır olmadığını söylemiyorum. Yani ben olsam bu maçı şöyle birkaç hafta ertelemeyi falan düşünürdüm.
8: Ertelemek mi?
3: Yapma Apollo. Bu adam hakkında hiçbir şeyi bilmiyoruz.
8: Oh, tamam tamam, bak diyelim erteledim.
3: Evet.
8: O arada başkası onu pataklarsa bana ne kalır?
3: Bu sadece bir gösteri dövüşü Apollo. Hiçbir anlamı yok bunun.
8: Hayır hayır hayır. Burada yanılıyorsun. Hiçbir anlamı olmayan basit bir gösteri maçı değil. Bize karşı onlar. Olanları görmüyor musun? Rocky. Şu anda neden söz ettiğimi anlamıyorsun, öyle değil mi? Ama bittiğinde anlayacaksın. İnan bana, bittiğinde anlayacaksın.

0: İyi şanslar. Umarım ileride dost oluruz.
1: Umarım.
0: Sonuçta onlar sporcu, asker değil.
2: İyi eğlenceler.

0: İyi akşamlar. Sıra dışı bu etkinlikte Warner Wolf ve Stu Nahum'la birliktesiniz. Batı ile Doğu profesyonel boksta ilk kez karşı karşıya.
1: Yardımın için teşekkür ederim. Sana borçluyum.
2: Hayır. Ödeştik.
1: Tamam, yeniden doğmuş gibi.
3: Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Gerçek bir boks şampiyonunun aramızda olduğunu duyurmak istiyorum. Onu anlatan en iyi kelime cesaret. İtalyan aygırı Rocky Balboa.
2: İzin verir misin?
1: Aa, ne demek?
4: Rocky!
2: Rocky!
3: Bu geceki özel maçın iki büyük boksörü. Mavi köşede 120 kilo ağırlığında eski ağır siklet dünya şampiyonu, dans eden, yok edici, acının kralı, yumruk dağının kontu.
2: Bu kadar adın mı var senin?
1: Sabırlı ol, neredeyse bitti.
3: Felaketlerin hakimi, benzersiz Apollo Creed.
0: Apollo kalabalığa şov yapacağı için harika bir dövüş olması bekleniyor.
3: Kırmızı köşede tam 137 kilo ağırlığında Sovyetler Birliği'nden altın madalya sahibi, bugüne kadar hiçbir maçında hiç yenilmemiş dünya amatör boks şampiyonu, Sibirya boğası Ivan Drago.
1: Seni istiyorum.
0: İki boksör ring hakemi Lou Flippo'dan talimatları almak için ortaya geliyor.
5: Kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı, açık elle ve çift yumrukla vurmak yok. Nakavt durumunda köşenize gidin ve çağırana kadar orada kalın. El sıkışın, güzel bir maç olsun.
1: Evet, ders zamanı geldi evlat. Ellerini kaldır. Çevirmem mi lazım? Ders zamanı.
6: Kaybedeceksin.
7: Seni seviyoruz Creed.
1: Tamam.
8: Aradaki düşmanlık ringin her yerinde hissedilebiliyor. Rus'un iriliğine inanamıyorum.
1: Hazır olun, gösteri zamanı. Gösteri başlıyor. Eğlence zamanı.
2: Affedersin, bir şey unutmadın mı?
1: Tamam, ver bakalım.
0: Apollo formda görünüyor. Seyircileri eğlendirmek için gerçekten şov yapıyor.
1: Hemen dönerim, tamam mı?
0: Birinci round. Creed etrafında dans ediyor. 5 yıldır ringlerden uzaktı ve rakibinin çevresinde dönüyor.
2: Dönüp durmayı bırak, yumruk at.
1: Gel hadi, gel. Gel, ne bekliyorsun? Hadi. Gel de gözünü görelim. Gel hadi.
0: İkisi
1: gel
0: de olsun. Yumruk gel. Atmaya hazır değildi ama Apollo'dan bir soğuk geliyor. Bir tane daha. Hızlı bir başlangıç yaptı.
4: Ne bekliyorsun?
1: Hadi gel.
0: Creed'in ayağı kayıyor.
8: Bu tuhaf bir durum. Creed zirveden indi ve Rus daha kimseyle dövüşmedi.
7: Devir şu şaşkın Rus'u, hadi devir.
8: Yine Apollo vurup geri kaçıyor.
2: Devam et Apollo, devir onu.
0: Creed'den bir sol, ardından bir sol daha. Drago uzak durmaya çalışıyor.
1: Hadi gel.
4: Ver şu birini.
2: Gardını indirme.
0: Creed'den bir sol daha. Drago bekliyor ve sağ elini hazırda tutuyor.
3: Şimdi.
8: Rus'tan kuvvetli bir sağ.
2: Çık oradan.
0: Apollo'dan bir sol ama hemen ardından Ivan onu cezalandırmaya başladı. Drago çok sert duruyor ve onu iplere götürüyor. Apollo sarılmaya çalıştı ama Rus onu iplere fırlattı. Apollo zor durumda. Üstünlük şimdi Drago'da. Bir sağ daha, bir tane daha. Creed iplere dayandı. İpler sayesinde ayakta duruyor. Drago'dan bir sağ, bir tane daha, bir sağ daha. Drago acımasızca vuruyor. Apollo kendinden geçmiş gibi görünüyor. Gong çaldıktan sonra olduğu yere yığıldı. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum.
2: Onu öldürmek mi istiyorsunuz? Amacınız onu öldürmek mi?
0: Birinci raundun sonu. Rus dimdik ayakta ama Apollo Creed kanlar içinde.
2: Biraz su iç.
0: Rus'un gücü inanılmaz doğrusu.
3: Şampiyon dinle. Maçı durdurmam lazım. Bu dövüş bitti. Bitirmem gerekiyor. Ona daha fazla dayanamazsın dostum.
1: Dövüşmeye geldim.
3: Seni öldürüyor. Bunu durdurmamız lazım.
1: Bana söz ver. Maçı durdurmayacaksın.
0: Bence eski şampiyon bu roundda darmadağın oldu.
6: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
9: Net, sigortam Net. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Yoğun esans. Made in Med.
13: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
14: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda...
11: Her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Yoğun esans. Made in Med.
13: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolay...

0: Sadece durula.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
8: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
7: Evet, kesinlikle. İnanılmaz. Ivan Drago gerçekten çok güçlü.
8: Ne olursa olsun. Dövüşü durdurma. Ne olursa olsun.
9: Creed ikinci raunda dans ederek başlıyor. Bacakları hala lastik gibi.
10: Gardını kaldır! Gardını kaldır!
9: Rus ringin ortasında Creed'e yaklaşmaya çalışıyor. Rus boksörden sert bir direk. Ardından bir tane daha. Ivan yumruklarını arka arkaya indiriyor. Ivan onu yine
11: kırıyor. Bitir işini.
9: Sağlı sollu yumrukları indiriyor. Creed acımasızca dayak yemeye başladı.
12: Dövüşü durdurun.
9: Ayrılın. Artık kendine gelip üst üste yumruklar alıyor. Hakemi ringin diğer ucuna fırlattı. Vurmaya devam ediyor. Allah. Apollo'yu daha önce hiç böyle görmemiştim.
10: Pablo at dedim.
9: Apollo yerde ciddi şekilde yaralanmış olabilir.
10: Geri çekilin. Geri çekilin.
11: Kazanan Ivan Drago.
12: Çekilin, geçeceğim Apollo.
13: Kimse beni yenemez.
9: İyi mi?
11: Biri hemen doktor çağırsın.
9: Creed hareket etmiyor.
11: Doktor çağırdınız mı?
13: Yaşlı adamı yendim.
11: Öldü mü?
10: Defol git buradan.
7: Ringde tam bir kargaşa var.
11: Nefes almasına izin verin.
13: Bekleyin. Çok yakında gerçek şampiyonu yeneceğim.
11: Sevgi nerede?
10: Bir doktor çağırsın hemen.
11: Öldü mü? Bırakın da nefes alsın.
9: Şakayla başlayan maç bir felakete dönüştü. Şuna bakın.
11: Creed'in durumu çok ciddi.
10: Yaşıyor mu?
11: Lütfen dayan Apollo, lütfen.
13: Ölürse ölür.
2: Bitişle öyle yaşıyor mu? Apollo
14: onunla ilgili hepimizin söyleyeceği çok şey olduğunu biliyorum. Ama artık bir önemi olduğunu sanmıyorum. Sanırım önemli olan onun simgelediği şeyler. Ne için yaşadığı ve ne için öldüğü. Her zaman her şeyi istediğin gibi yaptın. Daha önce anlamadığımın farkındayım. Ama şimdi anlıyorum. Seni asla unutmayacağım Apollo.

0: Burun'un doğum günü kartın internet alışverişine kapalıymış.
1: Akbank açsam ben de
2: bir şeyler. İş olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
0: Anında çözdü.
1: Çözer tabii.

0: Sen en iyisiydin.
1: Rocky, bu son kararın mı?
0: Evet. Bir şampiyon kemerinden ilk kez mi vazgeçiyor? Bilmiyorum.
2: Artık unvanın anlamı yok mu?
0: Bu iş bitene kadar yok.
3: Rocky'nin yumruk gücünü düşünürsek kolay bir dövüş mü bekliyorsunuz peki?
1: Rocky, bu ne anlamı?
4: Evet, kesinlikle. Bu büyüklük tabii ki evrim meselesi, değil mi beyler? Drago bugüne kadar eğitilmiş en iyi sporcu. Diğer adam yeterince iri ve dayanıklı değil. Genetik olarak kazanamaz. O küçük adamı kazanması fiziksel olarak imkansız. Drago, geleceğin ta kendi.
2: Şampiyon, bu dövüşten ne kadar kazanacaksın?
0: Para yok. Konu para değil.
5: Dövüş tarihi belli mi?
0: 25 Aralık.
2: Neden Noel?
0: Bana böyle söylendi.
5: Nerede olacak?
0: Rusya'da.
5: Bu çok saçma. Dedin mi? Rusya'da dedi.
6: Neler oluyor acaba?
7: Bunu neden kabul ettin?
4: Ya Sovyetler'de dövüşürce de dövüş olmaz. Dragon'un karısına neden korktuğunu sor. Anlat onlara.
5: Kocamın hayatı için endişeleniyorum. Saldırı tehditleri alıyoruz. Siyasetçi değiliz. Tek istediğim kocamın emniyette olması. Ona adil davranılması. Ona katil diyorsunuz. Kocam mükemmel bir sporcu, katil değil. Bizden iyi olduğunuza inanıyorsunuz. Bu ülkenin çok güzel, bizimse kötü insanlar olduğumuzu düşünüyorsunuz. Kendinizi adil, bizi de zalim görüyorsunuz.
4: Bu düşüncelerin hepsi vahşi devletimizin çıkarlarını korumak için yapılan propaganda.
8: Halkımızı silah zoruyla duvar arkasında tutan biz değiliz, anladın mı?
4: Sen de kimsin?
8: Kim miyim? Suskun çocukluğun sesiyim kocam.
4: Tamam, güzel, aşağılayın bakalım. Ülkenizdeki yabancılara karşı her zaman böyle davranırsınız. Ama belki şampiyon dediğiniz bu küçük adamın kolayca yenilmesi toplumumuzun ne kadar zayıf hale geldiğini gösteren harika bir örnek olur. Gidiyoruz.
9: Kimse açıklama yapmayacak mı? Böyle etmezsiniz. Tuvaletlerin hangi şehrinde olacağız?
10: Ay işte geliyor.
9: İşte geliyor.
2: Sovyetlere gitme konusunda
6: Moskova seni ürkütüyor mu?
2: Bayan Balboa, tartışmalı bir kararın parçası olmak nasıl bir duygu?
6: Bayan Balboa. Edri.
11: Bilmiyorum.
6: Rocky Creed'in ölümünün yüzünden mi böyle bir karar verdi?
11: Sizi bilmiyorum dedim.
6: Bayan Balboa.
11: Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı?
6: Siz de Rocky ile Rusya'ya gidecek misiniz Bayan Balboa?
11: Ben bir yere gitmiyorum ve neden bahsettiğinizi de anlamıyorum. Ne istediğinizi de bilmiyorum, tamam mı? Bilmiyorum dedim. Bayan Balboa.

0: Rocky.
1: Evet.
0: İyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Bunu neden yaptın?
1: Yapmam gerekeni yaptım.
0: Bir şey yapman gerekmiyordu.
1: Hayır Adrian, gerekiyordu. Buradan uzaklaşmam lazım.
0: Peki nereye gidiyorsun?
1: Rusya'da antrenman yapabileceğimi söylediler. Apollo'yu hatırlatmayacak bir yere gitmem gerekiyor.
0: Rocky, zamana bırak. Bunu yapma. Pek çok insan acılarla yaşıyor.
1: O insanların başka şansı yok ama benim var.
0: Peki her şeyi kaybetmek pahasına mı?
1: Adrian, bu her şey değil. Bu arabalar ve sahip olduğumuz şeylerin hiçbir anlamı yok. Bunlardan fazlası var Adrian.
0: Eskiden dövüşmek için nedenin vardı ama bunu anlamıyorum. Yensen bile ne kazanacaksın ha? Apollo dönmeyecek. Neden düşüncelerin değişmiyor?
1: Çünkü dövüşçüyüm. Böyle var oldum Adrian. Bu yüzden evlendin. Olduğumuz şeyi değiştiremeyiz.
0: Hayır, değiştirirsin.
1: Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Sadece bu şekilde devam edebiliriz.
0: Böyle devam edemezsin. Gazeteleri okudun mu? İnsanlar ne diyor biliyor musun? Bu intihar demek. Ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Bunu kazanamazsın.
1: Ah Adrian. Adrian her zaman doğruyu söyler. Doğru belki kazanamam. Belki yapabileceğim tek şey sahip olduğu her şeyi almaktır. Ama beni yenmek için öldürmesi gerekecek. Beni öldürmek için de karşımda duracak yüreği olmalı. Bunun için de ölmeyi göze almış olmalı. Bunu yapmaya hazır mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum.

0: Onlara dikkat et, hepsi patronun eşyası. Polly, diş fırçanı aldın mı? Biliyorsun, tütün dişlerini sarartıyor. Bunu sana binlerce kez söyledim, değil
1: hey!
0: mi?
1: Hey! Sakın beni oradan arama.
0: Polly.
1: Döndüğümde vidalarını sıkıştıracağım.
2: Ne zaman döneceksin?
3: Çok yakında.
2: Korkuyor musun?
3: Hayır.
2: Bence korkuyorsun. Belki biraz.
3: Sen korkmaz mıydın?
2: Dev bir adam beni dövmek istiyorsa gerçekten korkarım.
3: Aslına bakarsan ara sıra biraz korkuyorum diyebilirim. Ringde gerçekten dayak yiyorsam, kollarım kaldıramayacağım kadar acıyorsa kendime şöyle derim. Tanrım çenemi öyle vursun ki artık hiçbir şey hissetmeyeyim. Ama bunun o kadar korkutucu olmayan başka bir yönü daha var. İçinden bir ses sanki daha fazlasını ister. Bir round daha devam etmek ister. Çünkü yapamayacağını düşündüğün zaman bir round daha devam etmek hayatında çok şeyi değiştirebilir. Beni anlıyorsun değil mi? Bu arada bir şey daha var. Sakın unutma. Baban senin dünyadaki en iyi çocuk olduğunu düşünüyor. Ve seni çok seviyor. Bunu aklında tutabilecek misin? Hı? Gel buraya. Artık gitmeliyim. Buralara iyi bakacak mısın?
2: Hı hı, bakacağım.
3: Robotu beslemeyi unutma. Aferin sana. Hoşça kal ufaklık.
2: Bol şans.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele et, vaktimiz yok.

0: Bay Balboa. Merhaba. Sizi kalacağınız yere götüreceğiz bu taraftan.
1: Hey, burada güneş ne zaman çıkar? Bu hava sinüslerime zararlı.
0: Hava saat başı değişir. Buna alışın. Artık arabaya binseniz iyi olur. Yolumuz oldukça uzun.
2: Drakula'nın kuzenine benziyor.

0: İstediğiniz gibi, değil mi?
1: Bu berbat yeri sen mi istedin?
0: Evet.
1: Neden? Rengi'yi falan mı yetiştireceksin?
2: Her şeyden uzak olmak istedim.
0: İstediğiniz ekipman ambarda duruyor.
2: Onlar kim?
0: Onlar mı? Senin için görevlendirildiler. Resmi eskortlar diyelim. Nereye gidersen onlar da gelir.
1: Galiba kabus görüyorum.
2: Sorun yok Polly.
1: Öyle mi? Burası standartların altında. Hiç anten yok, şikayet etmelisin. Sıkıntıdan patlayacağız.
0: Söylenen her şeyi temin ettim. İşimiz bitti değil mi?
2: Hı-hı.
0: Hoşça kalın.
1: Yardımcı boksör yok mu?
2: İhtiyacım olacağını sanmıyorum Polly.
1: Yardımcı boksör yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Burada nasıl antrenman yapmasını bekliyorsun ha? Televizyon yoksa kupa maçını nasıl seyredeceğim? Eminim oda servisi de yoktur. Umarım çizgi roman vardır. İç karartıcı bir seyahat. Lanet olsun.

0: This place, it stays with me.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
11: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
17: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
18: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Pepsi ile hepsi güzel.
22: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Sütaşayra, sütaşayra.
3: Döneri gördüğün an
4: bir de sütaş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
5: Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
0: Şimdi kalkama.
5: Olsun oğlum çek
0: sen. Kalk sen de kalk çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
6: Anladım çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
7: Şöyle oturayım hepiniz al.
0: Hadi çek bakalım.
7: Hepimizi alıyor. Oğlum.
5: Ay çok güzel çıkmışım çok güzel. Ya.
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
11: Sağlam bankacılık.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Pekala Amerikan sincapları, şarkınızı söylemeye hazır mısınız?
15: Evet, hazır.

0: Evet.
1: Hey şampiyon, girebilir miyim?
0: Elbette gelsene.
1: Nasıl gidiyor?
0: Oldukça iyi.
1: Hava insanı zorluyor, değil mi?
0: Evet, bayağı sert.
1: Ama yaptığın iş için iyi. Seni sertleştirir.
0: Umarım.
1: Her şeyi yalnız yapmak istediğini biliyorum ama seninle olacağım dostum.
0: Biliyorum.
1: Apollo benim oğlum gibiydi. Onu ben büyüttüm. Öldüğünde de onunla bir parçam öldü. Ama artık sen varsın. Onun ruhunu burada sen yaşatacaksın. Boş yere ölmediğini kanıtlayabilecek tek kişi sensin. Cehennemden geçmen gerekecek. En kötü kabusunu yaşayacaksın. Ama sonunda ayakta kalacak olan sensin.
0: Deneyeceğim. Deneyeceğim.
1: Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yap. Yap hadi.
0: Sağ ol Duygu.

0: Daha fazla ayrı kalamadım. Seni özledim.
1: Ben de seni özledim.
0: Ne olursa olsun seninleyim.
1: Ne olursa olsun mu?

Acı yok. Acı yok. Acı yok. Acı yok.

Kaldır. Kaldır. Kaldır, devam et. Kaldır.

Hadi.

herkese merhaba. Oldukça farklı bir yerden mutlu Noeller. Şu anda Moskova'dayız. Ben Barry Tompkins. Yanımda da El Bandiero var. Bugün burada boks tarihinin en önemli olayı yaşanacak. İtalyan aygırı Rocky Balboa, Amerika'dan Sovyetler Birliği'ne geldi. Ivan Drago, Las Vegas'ta Apollo Creed'in ölümüyle yaşanan trajedinin ardından yukarıdan gelen ölüm lakabını aldı.

0: Sovyetler Birliği Genel Sekreteri ve Politbüro'nun üyeleri Moskova'daki ringin yukarısında yerlerini aldılar ve şu anda halkı selamlıyorlar.
1: Biliyorum, meşgulsünüz ama bugüne kadar söylemediğim bir şeyi söyleyeceğim. Bazen aptalca davrandığımı biliyorum. Aptalca konuşsam da beni bırakmadın. İnsanlar bırak o serseriyi derdi ama bana hep saygı duydu. Bu tür şeyler söylemek çok zor çünkü tarzıma hiç uymuyor. Ama kendimden kurtulup başka biri olabilseydim sen olmak isterdim. Harika bir insansın Rocky.
2: Sağ ol Polly.
1: Git de şu adamın dişlerine dök.
2: Deneyeceğim.

0: Sanıyorum ki boksörlerden biri kalabalığın arasından ringe doğru geliyor. Kalabalığın sesini dinleyin.
1: Galiba Rocky geliyor. Burada sadece nefret var.
0: Rocky'nin yüzü mermerden farksız. Tamamen odaklanmış ve yuhalayan güruhtan rahatsız olmuşa benzemiyor. Şampiyonun bakışları kurşunu delip geçebilir. Seyircilerin protesto çığlıklarının şampiyon üstünde hiçbir etkisi yokmuş gibi görünüyor. Konsantrasyonu adeta kaya gibi.
2: O benim babam. Biliyoruz. Bizi cahil mi sanıyorsun?
0: Kalabalığı dinleyin. Çıldırmış gibiler. Şimdi de Rus ulusal şampiyonu giriyor. Ivan Drago ülkesinin tüm desteğini arkasına almış geliyor.

0: Ivan Drago'nun yüzündeki ifadeye bir bak. Kalabalığın tezahüratından etkilenmemiş gibi bir hali var. Görüyor musun?
1: Şuraya bak. Patlamaya hazır bir volkan gibi.
0: Devlet başkanının burada olduğunu bildiği için son derece sakin galiba.
1: Tekrar belirtmek isterim ki bu sınırı olmayan bir dövüş. Bundan maçı değil. Amerikan Boks Komitesi bu maçı onaylamadı.

0: Леди и джентльмены, в синем углу ринга наш гость из Соединенных Штатов Америки, абсолютный чемпион мира Рокки Бальбоа!
1: İnanılmaz. Bu kadar düşmanca tepki veren bir seyirci görmedim. Şampiyonlarına tezahürat yapıyorlar. İki boksör ringin ortasına geliyor. Manzara inanılmaz.
2: Lütfen her ikiniz de ring hakeminin verdiği kararlara saygı duyun.
1: Rus boksör Rocky'ye yukarıdan bakıyor.
2: Herhangi bir gerginlik olmasın.
1: Davut ve Goliath gibi görünüyorlar.
2: Bir mücadele olsun.
1: Gerçekten inanılmaz. Aynı sikletteymiş gibi değiller.
2: Şimdi birbirinize başarılar dileyim ve karşılaşmayı başlatalım.
3: Senin gibi olmak istediğimi söylemişti mi?
4: Evet.
3: Unut gitsin.
4: Sağ ol Poli.
5: Doğrudan saldırıya geç ve benim gibi kaya gibi ol. Anladın mı? Kaya gibi sert olacaksın, tamam mı? Güçlü olacaksın, acı yok.
4: Acı yok.
5: Acı yok.
4: Acı yok.
5: Acı yok. Hadi bitir işini.
1: Gong çaldı. Rocky ringin ortasına geliyor. Ancak nefes alamadan Ivan saldırıyor. Ve Rocky'yi köşeye sıkıştırıyor.
5: Kurtul.
1: Balboa köşeden çıkıyor ama Drago sağlı sollu yumruklarla ona nefes aldırmıyor. Rus boksörün kolları çok uzun. Balboa dengede duramıyor.
5: Dengeni düzelt. Dengeni düzelt. Gardını kaldır hadi. Hadi.
6: Saldır. Saldır.
5: Şimdi.
1: Rus'a dokunamıyor bile. Rocky geriliyor ve tüm gücüyle vuruyor. Drago aldırmamış gibi görünüyor. Onu ringin diğer ucuna atıyor.
2: Drago sadece gülümsedi.
5: Saldırmaya devam.
6: Atala onu.
5: Uzaktan.
1: Rocky Balboa'nın başı gerçekten dertte. Hayatını kaybetmeden önce maçı durdurmaları gerekebilir.
5: Uzaktan dövüşme. Yakına git, yakına.
1: Rocky uyan ve uyandırdı ve bedelini ödüyor. Dragon'un sağ yumruğu Rocky ringin köşesine uçurdu ve şampiyon yerde.
2: Bir, iki, üç,
5: kalk.
2: Dört.
5: Ayağa kalk. Hadi çabuk.
2: Yedi, sekiz. İyi misin?
5: Gardını al. Gardını al.
1: Drago Rocky Balboa'ya vurmaya devam ediyor. Köşeden çıkmasına izin vermeyecek gibi görünüyor. Rocky Balboa ilk raundu tamamlamaya çalışıyor. Ivan Rocky'yi bez bebek gibi ringin köşesine doğru fırlattı.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi? Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
5: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
8: Sağlam bankacılık.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Sana köşeye sıkışma.
7: Rakip Arboğa için bu 3 dakika çok zor geçti. Sadece yenilmez bir rakibe karşı değil, kendine düşman seyirciyle de mücadele ediyor. Sovyetler Birliği Başkanı ve Politbüro üyeleri de burada.
6: Pekala, orada ne oldu?
8: Kazanıyor. Ondan 3 tane görüyorum.
6: Ortadakine vur. Doğru. Ortadakine vur o zaman.
8: Tamam.
6: Bitir işini.
9: Sana öğretildiği gibi dövüşmüyorsun. Amerikalı küçük ve zayıf. Bitir işini.
6: Egosunu, egosunu kırarsan onu devirirsin. Acı yok Raki. Acı yok.
8: Egosunu kıracağım.
6: Devir onu. Devir onu Raki. Acı yok.
7: İkinci round başladı. Şu ana kadar dövüş tek taraflıydı. Raki'nin bu rounda dayanabilmesi için şanstan fazlasına ihtiyacı var.
6: Yanından ayrılma Raki.
7: Balboa Rus'a karşı koyabilmek için ringin ortasında kalmaya çalışıyor.
6: Gardını al. Yana vur o zaman.
8: Tamam.
6: Bitir işini.
9: Sana öğretildiği gibi dövüşmüyorsun. Amerikalı küçük ve zayıf. Bitir işini.
6: Egosunu, egosunu kırarsan onu devirirsin. Acı yok Raki. Acı yok.
8: Egosunu kıracağım.
6: Devir onu. Devir onu Raki. Acı yok.
7: İkinci round başladı. Şu ana kadar dövüş tek taraflıydı. Raki'nin bu rounda dayanabilmesi için...

0: Çok kullanan.
1: Bu kadar yumruktan sonra Balboa'nın işi bitmiş olmalıydı. Ama vahşice dövüşüyor.
2: Haraki!
0: Kal hemen, kal!
1: Balboa bir sağ yumrukla tekrar yere düştü. Ivan vurmaya devam ediyor.
0: Onu öldürecek.
3: Artık bitir işini.
1: Rakip Balboa şu ana kadar Ivan Drago'nun yumruklarına dayandı. Yüzü kan revan içinde ama hala ayakta ve dövüşe devam ediyor.
3: Bitir işini.
0: Çık köşeden, uzaklaş.
4: Kaşı açıldı, kaşı açıldı.
1: Rus'un kaşı açıldı ve kanamaya başladı. Şimdi Rakip Balboa Ivan Drago'nun peşine düşüyor.
0: Devam et.
1: Hakem Ivan'ı kurtarmaya çalışırken Rus boksör Balboa'yı boynundan yakalayıp vuruyor. Ama o da ne? Balboa Rus'u kaldırıyor ve güreşçi gibi yere fırlatıyor. Maç tam bir savaşa döndü. Moskova'da yasak yok. Rocky çok yumruk yemiş olabilir ama dövüşmek için burada. Bu iş artık kişisel savaşa dönüştü.
5: İyi gidiyorsun Rocky. Ben bile daha iyisini yapamaz.
3: Evet. Bunu nasıl yaparsın? O bir hiç, zayıf bir adam.
0: Onu yaraladın.
3: Evet.
0: Artık endişeli. Onu yaraladın, gördün mü? Gördün mü? Makine gibi değil. O da bir insan.
6: İnsan değil. Demir parçası. Ama yenilebilir.
0: Ondan daha fazla istiyoruz.
3: Evet.
0: Acı yok.
3: Acı yok.
0: Acı yok. Rakip.
3: Acı yok.
0: Acı yok.
3: Acı yok.
0: Şimdi hapla onu.
3: Tamam.
0: Bitir işini.
3: Tamam.
0: Dünya idare et.
4: Demir artık şunu!

0: Nasılım? Böyle devam et.
1: Rocky'den müthiş bir sağ.
0: Gel abi, gel.
1: Artık Rocky Balboa için de tezahürat var.
2: Kurtul oradan.
1: Evet.
3: Çok çok. İyi gidiyorsun, aferin.
2: Rocky, şimdi.

0: Gel abi gel.
1: Tamam.
2: Seyirciler Rocky için tezahürat yapıyor. Oskoban birden Rocky'nin yanına
1: bitir
2: geçti.
1: Bitir şunun işini.
0: Hacı yok. Hacı yok.

0: Geri çekilin, siz karışmayın, karışmayın.
1: Patlamaya hazır bomba gibi.
2: Ard arda öldürücü yumruklar aldı. Bu inanılmaz bir irade.
1: Makinin kararlılığı, kendine düşman seyirciyi bile arkasına almayı başardı. Görüyorsunuz salon Rocky diye bağırıyor.
2: Bu inanılmaz bir şey.
3: Kaçıncı rounddayız?
4: 15. Bir round kaldı. Artık kimse bizi durduramaz. Bu bizim roundumuz. Artık durmak yok. Sen başlat ve sen bitir.
3: Durmak
4: bütün
3: yok.
4: Gücünle, tüm iradenle, tüm sevginle,
3: durmak
4: sahip
3: yok.
4: Olduğun her şeyle Rocky.
0: Bu aptalı seni ittin. Yüz karası. Onları dinle. Halkımız ona tezahürat ediyor aptal. Duyar mısın?
5: Hayır.
0: Ben aptal değilim. Kazanmak için dövüşürüm. Kazanmak için.
4: Yenmek için onu yıkmalısın. Vuramaz hale gelene kadar yumruk at. Burada hayatın söz konusu. İşini bitir.
6: Evet, indir onu Rocky.
4: Hadi bu roundda.
2: Gong çaldı. Ortaya geliyorlar.
1: Artık bu son round.
7: Sonuna geldik.
1: Bu muhteşem boksörlerin hangisi round sonuna kadar ayakta kalabilecek? Drago'yu bir yumruk indirdim. Bir tane daha.
7: Gel hadi.
1: Rocky yumruk yiyor, kapanmaya çalışıyor. Yavaş yavaş tükenmeye başlıyor.
4: Vur onlara.
6: Yapma Rocky.
4: Daha ne bekliyorsun?
6: Hadi gel Rocky.
0: Gel.
3: Geçelim.
5: Vur ona.
4: Vursana. Hadi. Daha ne bekliyorsun?
3: Vur hadi. Hadi vur.
7: Hadi. Hadi.
2: Balboa Rus'un üstüne gidiyor. Rocky Balboa Rus'a ard arda yumrukları indiriyor. Ama Drago, Rocky Balboa esasemeten sıkı bir sağ vuruyor.
4: Sakın düşme! Sakın yere düşme! Rocky!
7: Kesin sesinizi, gel hadi!
2: Oyalanma!
1: Teknik yok, strateji yok. Bu bir sokak kavgası. Kazanmayı çok isteyen kazanacak.
4: Ne yapıyor bu herif?
7: Kazanıyor!
8: Rocky!
4: Vücuduna, vücuduna vur. Devam et, devam et. Böyle devam et Rocky. Aferin
6: Rocky, kafasını patlat.
4: Devam, başaracaksın.
5: İvan, vur şuna.
4: Sakın durma, sakın durma.
5: Onu devirebilirsin.
1: İnanamıyorum, Rocky Rus'u darmadağın etti. İvan sendeliyor. Sert bir sol ve İvan geldi.
6: Geri çekin, geri çekin.
3: Gel, gel, gel.
1: İvan yerde, hakem sayacak.
6: Sayıyorum. Bir,
5: ya, kalk İvan.
6: İki, çekin. Üç, dört, beş,
5: altı,
6: yedi, sekiz, dokuz, on. Rocky aldın.
1: Rocky Balboa imkansızı başardı. Seyirciler ona hayran oldu. Rocky bir kez daha gerçek şampiyon olduğunu kanıtladı.
5: Evet.
1: İvan yerden kalkamıyor.
6: Evet Rocky.
3: Herkese teşekkürler. Bu gece buraya geldiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Benden nefret eden bir kalabalık gördüm. Aslında bu konuda ne hissedeceğimi bilemedim. Ama sanırım ilk anda ben de sizi sevmedim.
9: Я думаю, что я не любил их тоже.
3: Ama dövüş sırasında çok şeyin değiştiğini gördüm.
9: В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось.
3: Benim için Hissettiğiniz şeyler, benim de sizin için hissettiklerim değişti. Burada birbirini öldüren iki adam vardı. Ama bence milyonlarca insanın ölmesinden iyidir. Demek istediğim, ben değişebiliyorsam, siz de değişebiliyorsanız, herkes değişebilir.

0: Şimdi izin verirseniz buradan oğluma bir şey söylemek istiyorum. Şu anda evde uyuyor olmalı. Mutlu Noel'ler oğlum. Seni seviyorum.
1: Ben de seni.

0: This place, it stays with me.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Burası tavuk dünya.

0: heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
1: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Şimdi kalk ama.
3: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
4: Ah dostum.
5: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
6: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
4: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
5: Güneşin dokunduğu her yer.
4: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
5: Bu inanılmaz.
4: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
5: Evet.
6: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
5: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
4: Bu harikaydı.
5: Bu uçağı seviyorum.
4: Öne.
5: Ah! Onu kameraya aldın mı?
4: Dostum, evin bu mu?
5: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
4: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
6: Bir yıl önce...
4: Güzel değil mi?
5: Evet, fena değil.
6: Parker Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
5: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
7: Teşekkürler, bu harika.
5: Mükemmel.
7: Harika.
5: Duymadın mı?
4: Hayır.
5: Oraya su basmış.
4: Ah dostum.
6: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
4: O zaman plan ne?
5: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
4: Cidden mi?
5: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
4: Brezilya.
5: Brezilya fena değil mi?
4: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
5: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
4: Evet.
5: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Altın madenciliğindeki deha...
1: Masada gördüğünüz toplam 3 milyon dolar.
0: Parker Schnabel bir sonraki büyük başarısını arıyor.
1: Bu inanılmaz. İşte bu.
0: Brezilya ormanlarının derinliklerinde.
1: Madencilik konusunda çok büyük bir anlaşmazlık var. Bunu anlamanın tek yolu buraya gelip görmek. Bu lanet şey çok havalı. Eğer yatırım yapabileceğimiz bir fırsat varsa o fırsatları değerlendirmek isterim.
2: Baksana, bunlar lanet olası altın.
1: Şu güzelliklere bakın. Kurşun geçirmez yelek denemiş oldum. Bu bir ilk.
0: Parker'ın yolundanın önceki bölümlerinde.
1: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Burası devasa bir altın madeni. Bu çılgınlık.
0: Parker yasa dışı madenciliği araştırdı.
3: Sapan.
1: Sapan.
2: Şimdi bizi ateş ediyor.
0: Amazon'un derinliklerinde milyarlarca dolar değerinde keşfedilmemiş
1: bana
0: altın buldu.
1: Bana kalırsa tahmini en az 17 ton vardır.
0: Ve milyonlarca dolar değerindeki sert kaya madenlerini gezdi.
2: Parker'a aşık olmuş. Sert kaya sektörüne vurulmuş.
1: Bu yerin değerini tahmin etmek bile istemem.
4: 400 milyon dolar.
0: Şimdi Peşeyton'un altın madencileri cennetinde...
5: Kooperatif yılda 4 ton altın üretiyor.
1: Tüm Yukon'dan daha fazla alüvyon altını üretiyorlar.
0: Bu işten pay almak için çalışıyor.
1: Her zaman yeni maden sahaları arıyoruz.
5: 50 hektar için 6 milyon real.
1: Burada her şeyinizi ortaya koymak başarı şansınızı artırır. Ama üstlendiğiniz risk miktarı da bir o kadar artar.
0: Altın peşinde. Parker'ın yolu.
6: Brezilya'da son 3 gün.
7: En nefret ettiğim şey yolun böyle olması.
1: Çamaşır tahtası.
7: Çamaşır tahtası mı?
1: Çamaşır tahtası nedir bilmiyor
7: musun? Çamaşır yıkadığın şey mi?
1: İşte yol da o şekilde.
7: Hızlı giderseniz oldukça zorlu. Yavaş giderseniz...
1: O da oldukça zorlu.
7: Evet.
0: 6 haftalık keşif süreci sonunda... Parker'ın Peşeyto bölgesinde bir yatırım fırsatı bulmak için... sadece birkaç günü kaldı.
5: Peşoto'ya gitmekle çok iyi bir karar verdik. Orada daha organize, daha sağlam bir kooperatif var. Ayrıca arazi ıslah çalışmaları da görüyorsunuz ve bence Parker bu bölgeyle ilgileniyor.
1: Peşoto muhtemelen şimdiye kadar gittiğimiz en iyi bölgelerden biri. Hem çıkarılan altın miktarı hem de toprağın kalitesi açısından.
2: Vay canına.
1: Ama buradaki arazilerin değeri göz önüne alındığında giriş engelinin çok daha yüksek olabileceğini ve madenciliğe başlamanın zorlaşabileceğini düşünüyorum. Doğru yaklaşım nedir biliyor musunuz? Buraya gelip hali hazırda madencilik yapan biriyle ortaklık kurmayı mı denemek? Genelde ortaklık kuran biri değilimdir ama bu iş için bunu yapabilirim.
0: Pahalı bir arazi anlaşmasından vazgeçtikten sonra yerel madencilik kooperatifi Parker'a şehirden 32 kilometre uzaklıkta başka bir ipucu veriyor.
2: Bugün göreceğimiz adamın ismi neydi?
7: Michael.
0: San Mateus madeni, Peşeyton'un altın açısından zengin nehir havzasının tam kalbinde yer alıyor.
7: Zamanımız azalıyor. Yolun sonuna yaklaşıyoruz ve ekibin biraz endişeli olduğunu hissedebiliyorum. Oraya daha önce gitmediğimiz için beklentilerimi çok yüksek tutmak istemiyorum ama bu bizim son çaremiz. Umarım doğru yerdir. Galiba geldik.
5: Sanırım yağmurluk gerekecek.
2: Evet.
5: Günaydın, tanıştığımıza memnun
8: Günaydın,
5: oldum. Ben de Larissa. Merhaba.
8: Ben de Maicon.
7: Günaydın. Maicon?
8: Maicon.
7: Tamam.
8: Gilberto.
5: Bize hoş geldiniz. Kendinizi evinizde hissedin ve dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz diyor.
1: Teşekkür ederiz.
9: De longa data. Aqui a gente vem numa tradição de pai, filho.
5: Küçük ölçekli bir aile işletmesi olduğunu söylüyor. Baba, o da oğlu.
1: Anladım. Ne kadar zamandır buradalar?
9: 43 ans.
5: Onun babası madenci olmak için Mato Grosso'ya gelmiş. Bu yüzden bugün buradalar. 3 nesildir devam eden bir işletme.
1: Anladım.
0: 1980'de Gilberto'nun babası bölgede maden çalışmalarına başlayan ilk kişilerden biriydi. Gilberto da 15 yaşında babasının yanına katıldı. Ve oğlu Macon da dahil 3 çocuğunu bu maden ocağında büyüttü. Şimdi sıfırdan inşa ettikleri maden yılda yaklaşık 6 milyon değerinde altın getiriyor.
7: Diğer iki çocuğum da maden ocağında benimle birlikte çalışıyor. İşi onlara devrediyorum. Gelişmeler için rehberliğe ihtiyaç duydukları konularda onlara rehberlik ediyorum. Bu çok tatmin edici bir şey.
3: Bunu her zaman sevdim. Büyük babam istese de istemese de bizi bu yola yönlendirdi ve ben de devam etmeyi planlıyorum. Biraz Brezilya altını arayalım mı?
7: Maden ocağına gidelim.
1: Yağmur altında geçirdiğimiz ilk gün.
7: Evet evet, yağmur mevsimindeyiz.
1: Hoş insanlara benziyorlar.
5: Evet. Evet. İkisi de.
7: Çok geniş bir alan.
5: Evet.
2: Epey geniş.
7: Burada.
1: Burada madencilik yaptıkları alanın büyüklüğü ne kadar?
7: 340 hektar.
1: Vay be.
7: Madencilik alüvyonlu arazide yapılıyor.
5: Burası şu anda çalıştıkları bir alan ve bu da alüvyon altın.
1: Alüvyon madenciliği yaparken sert kaya damarlarına rastlıyorlar mı?
5: Bazen sert kayalara rastlıyorlar. Altın damarları da muhtemelen oradadır.
7: Gidip bir bakalım.
0: De Souza ailesinin sert kaya ve alüvyon yataklarının karışımından oluşan bir alanda madencilik yapabilecekleri 380 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kalmıştır. Milyarlarca yıl önce volkanik patlamalar burada yeryüzünde sertleşmiş altın bakımından zengin damarlar oluşturdu. Bunlardan bazıları su yolları tarafından aşındırılmış ve küçük altın parçalarını arazi boyunca taşımıştır. Fakat altınla dolu bazı sert kaya damarları hala derinlerde bulunuyor. Gilberto ve Maiko'nun keşfetmeye yeni başladığı bir fırsat.
5: Kendi sondajlarını yapıyorlar. Orada bir alanları var. Sert kayaya ulaşmak için sondaj yapıyorlar.
1: Burada ilginç olan şey arazinin büyüklüğü. Madencilik yapılan alanın büyüklüğü karşısında gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Normalde altın bir maden damarını takip eder ve genellikle binlerce metre genişliğinde olmaz. Bu da ilgimi çekiyor.
7: O zaman bu malzemede altın var mı? Bir bakalım.
1: İçinde çok fazla demir ve benzeri madde olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Parker zemini incelemek için altın tabakasının tam kalbindeki numunelere bakıyor.
1: İşte bu. Çok saf.
7: Buradaki altınımız çok saf. Gerçekten çok saf.
5: Çok fazla altın var.
1: Rengarenk bir tavan vardı.
2: Gerçekten?
1: Evet. Gerçekten hayretler içindeyim. Görünüşe göre bu bölgede bolca altın var.
0: Zeminin iyi olması için Parker en az 10 altın parçacığı görmek istiyor. Bu tavada bu miktarın 5 katı var.
1: Güvenilirlik ve ölçek istiyorsunuz değil mi? İstediğiniz iki şey bu. Her işletme bu iki şeyi ister. Görünüşe göre burada bunlara sahipler. En azından benim ilk izlenimim bu. Bunun içinde çok fazla kil var, öyle değil mi?
7: Çok fazla kil var.
5: Her yer kil dolu.
1: Burası tam bir felaket. Bahse girerim, zemin koşulları çok kötüdür. Kilde normalde çok altın oluyor mu?
3: Aslında genelde altın yoğunluğu daha yüksektir.
0: Ağır altın bir kil tabakasına karıştığında yapışkan malzeme altını tutar. Böylece altını kurtarmak neredeyse imkansızlaşır.
5: Bütün malzeme üst taraftaki makineye doğru gidiyor. Bizi kontrol etmemiz için oraya davet ediyorlar.
1: Bence gidip bir kontrol etmeliyiz.
0: Gilberto ve Maicon geleneksel bir hidrolik sistem kullanıyor. Yüksek basınçlı su kullanarak kalın kirli toprağı altın parçacıklı bir bulamaç haline getiriyorlar. Sonra bu bulamacı altının çekildiği yıkama havuzlarına pompalıyorlar.
1: Asıl sorun bu malzemenin hala düzgün bir şekilde parçalanmaması.
5: Evet, kil fazla olunca geri kazanım oranı o kadar iyi olmuyor.
7: Kille birleşince macun kıvamına geliyor.
0: Altın bakımından zengin kil, havuzdan direkt atık yatağına aktığı için De Souza'ların üretiminin %15'i kadarını kaybetmelerine neden oluyor. Ve bu da yılda milyonlarca dolar kayıp anlamına geliyor.
2: Bu her yıkama tesisi için bir kabustur. Tesisleri tıkar ve verimsiz hale gelir. Çünkü altın tüm kile yapışıyor ve kil tesisinin içinden geçip giderken altın ise tesisin diğer ucundan çıkıyor.
1: Bu kille başa çıkmak oldukça zor. Bununla nasıl başa çıktığınızı bilmiyorum.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Golf. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Tam da leslik.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
11: Her yerin bir dezavantajı vardır. Burada don sorunu yok, bu bir artı. Yani evet, işler yıl boyunca devam eder gibi görünüyor. Ama aslında pek öyle değil. Çünkü günlerce aralıksız yağmur yağdığında muhtemelen işler duruyordur.
12: Ayrıca bir döner elek sistemimiz de var. Bu geliştirdiğimiz ikinci bir işlem.
9: Ama madenci olan Macon ve Gilberto'nun bir çözümü var.
13: Ha, orada bir yıkama tesisi var.
14: Kili oraya da gönderiyorum. Elekle yıkıyorum. Temizliyoruz.
11: Hangisini göreceğiz?
14: Evet, evet.
13: Bizi yıkama tesisini görmeye davet ediyor.
15: Tamam, harika. Hadi bir bakalım.
11: Bu zemin iyi ama malzemenin içinde bir yığın kil var. Hadi şu yıkama tesisini kontrol edelim.
14: Bu üzerinde bir süredir çalıştığımız bir proje. Henüz %100 hazır değil ama yavaş yavaş mükemmelleştiriyoruz.
15: Yok artık. Aman tanrım, bu devasa.
11: Aman tanrım, şunun boyutuna bak.
9: Henüz 1 yaşında olan De Souza'nın el işçiliğiyle üretilmiş devasa 25 tonluk yıkama tesisi.
15: Döner elekleri ve sallama masaları var.
11: Öyle görünüyor. Buna verdikleri bir isim var mı?
13: Mavi Ejderha.
9: Bölgedeki ilk ve en büyük tür olan Mavi Ejderha, saatte 118 metre toprağı işleyebilir ve geleneksel hidrolik sistemine göre %25 daha fazla altın toplayabilir.
15: Bu inanılmaz.
11: Etrafa bir göz atıp dolaşabilir miyim?
13: İstediğini yapabilirsin diyor.
11: Karıştırıcı gibi bir şey mi?
13: Bu
11: öyle mi
13: bu
11: diyor? Yoksa ezici mi? Anlamadım.
13: Böylece altını yakalayabiliyorlar.
11: Anladım. Ama aslında malzemeyi döner elekten geçirmeden önce kırıyorlar, değil mi?
9: Altını kil tabakasından ayırmak için Mavi Ejderha'nın alışılmadık bir düzeni var. Önce sallama masaları ve sulama boruları kili parçalamaya başlar. Daha sonra eşi benzeri olmayan bir kırıcı makineye iletilir ve 6 tane 70 kiloluk çekiçle daha büyük parçalar ezilerek macun haline getirilir. Bu macun yıkanıp daha da parçalandırıldığı bir döner eleğe gider. Son olarak altın açısından zengin bulamaç, ağır altının hapsolduğu ve kilin arkadan yıkanıp atıldığı yıkama havuzundan geçirilir.
15: Bunu kim yaptı?
13: Kendileri yaptı, evet.
15: Yok artık. Bunu tamamen kendi başlarına yaptıklarına inanamıyorum.
13: Parker'ın yolu programında Yeni Zelanda bölümünü izlemiş ve
15: evet.
13: Ona ilham vermiş.
15: Gerçekten mi?
13: Evet, gerçekten.
15: Bunu kim düşünebilirdi ki? Bu çılgınlık. Sakın düşme. Kanada'da ne olduğunu hatırlıyorsun.
11: Evet.
15: Parker.
11: Efendim?
15: Yeni Zelanda bölümünü izlemişler ve ondan ilham alarak bunu inşa etmişler.
11: Öyle mi?
15: Çok çılgınca değil mi?
11: Evet. Kesinlikle çok özgün. Aralarında döner elek bulunan bir yıkama havuzuyla aynı hat üzerinde bir eziciye sahip tesis hiç görmemiştim.
15: Ne düşünüyorsun, ilk izlenimin ne?
11: Bu pahalı bir ekipman. Yani ne yapmaya çalıştıklarını anlıyorum ama bunun en iyi yol olup olmadığını bilmiyorum. Çalışmadan ve malzemeyi görmeden bunu anlamak çok zor tabii. Bunu çalışırken görmek istiyorum. Burada çalıştırmak için kil içeren malzeme var mı?
14: Biz temin ederiz. Süreci görmeniz için bol miktarda kil içeren bir malzeme getireceğiz.
11: Mükemmel.
9: Kil içeren cevher maden ocağından kamyonlara yüklenip 3 kilometre uzaklıktaki tesise götürülmelidir.
11: Hangi toprağı istiyorlar? Yığındakini mi?
13: Yığındakini. Sonuçta o da kil.
11: Tamam. Hı-hı.
13: Orada oturuşunu seviyorum. Sanki kepçenin içinde rahatlıyor gibi.
15: Tahtındaki kral misali. İşte başlıyoruz.
11: Bir döner elek sistemi bununla kesinlikle baş edemez. Sanki saf kil gibi. İğrenç bir şey.
0: Parker o malzemeyi kamyonlara yüklemek için kepçenin içinde. O malzeme kil dolu. Kil çok yapışkan ve genellikle bizi zorluyor. Bu yüzden onu parçalamak onlar için gerçekten zor ama aynı zamanda o kadar yapışkan ki altının bir kısmını da tutuyor.

0: Bu hiç de dik bir rampa değil ama kamyon yine de zar zor çıkacak gibi.
1: Koşulların gerçekten zor olduğu belli. Burada ağır iş makinelerini kullanmak çok ama çok zor olmalı.
0: Sert ve zahmetli bir malzeme. Yıkama tesisimiz anında tıkanırdı. Besleyiciden bile çıkamazdı.
1: Koşulların gerçekten zor olduğu belli. Burada ağır iş makinelerini kullanmak çok ama çok zor olmalı.

0: Hayır, olamaz.
1: Damperli kamyon çamura saplandı.
2: Arada böyle olabiliyor.
3: Yapışkan kil altını kendine tuttursa da ekipmanlara çok fazla zarar veriyor.
2: En üst tarafa, içinden yapın.
4: Kamyonun içinden ittirmek bir çözüm olabilir.

0: Harika.
1: Yapıyor. Başardı.
0: Muhteşem.
2: Yıkama tesisinin bununla nasıl başa çıkacağını merak ediyorum.
0: Bu tür malzemeleri işleyebildiklerine inanmak gerçekten çok zor.

0: Hadi yapalım şunu.
1: İşte başlıyoruz. Vay canına. Aman tanrım. İlk kepçe giriyor. Tam bir canavar.
2: Bu mavi bir canavar.
3: İlk izlenimim şöyle. Karşılaştıkları sorunu anlıyorum. Parçalamaya çalıştıkları bir sürü kil var. Kille başa çıkmak için büyük kırıcıyı kullanıyorlar. Çoğu hiç parçalanmıyor bile. Ve sanırım onu o makinelerden birine koymak işe yarayabilir belki. Bilmiyorum.
0: Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.
2: Onlar tekniklerini sürekli geliştirmeye çalışıyor. İlk denemede hiçbir zaman başarılı olamıyorlar.
3: Evet, çoğu altın madencisine bir şeyin işe yaramayacağı söylenir ve onlar da bunu kendi gözleriyle görmek ister. Ben de aynen öyleyim. Bulduğunuz altının en az %10'unu deneme amaçlı ateşe vermiyorsanız, gerçek bir altın madencisi değilsinizdir. Peki şu ağacın diğer tarafındaki o kaya yığını elekten geçen şey mi?
0: Evet, evet.
2: Evet.
3: Peki orada altın buluyorlar mı?
2: Küçük parçalar.
4: Hı-hı.

0: Altın içeren asıl malzeme oldukça iyi yıkanmış gibi görünüyor. Döner elekten temiz bir şekilde ayırmak zor.
1: Topladıkları altınların %80'inin yukarıdan, kalan %20'sinin de buradan çıktığını söylüyordu.
2: Bir saat çalıştıktan sonra Mavi Ejderha'nın adına layık olup olmadığını görmek için Parker ve ekibi altın var mı diye yıkama havuzunu kontrol ediyor.
3: Çok saf. Ve bir saatten fazladır buradayız.
4: İnanılmaz saf.
2: Mavi Ejderha, kilin derinliklerinde kalmış toz gibi saf altını bile ayıklayabildiğini kanıtlıyor.
5: Se a gente passar material mais mineralizado, lógico, vai dar isso, 28, 30 gramas por hora, né?
1: Saatte 28-30 gram altından bahsediyor.
2: 30 gram yaklaşık 2000 dolar değerinde saf altın demektir.
0: Burada biraz altın var Dan.
4: İşte burada. Vay canına. Gerçekten ilginç değil mi? Bence bu yıkama tesisinin etkileyici yanı gerçekten çok yapışkan malzemeleri işleyebilmesi. Gerçekten birbirine yapışmış. Yani iyi bir iş çıkarmışlar gibi görünüyor.
0: Oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Gerçekten etkilendim. Özellikle de bunu sıfırdan sizin inşa ettiğinizi düşünürsek. Gerçekten çok etkilendim. Güzel.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurdu. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
4: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Sabit bir tesis olduğu için ham madde buraya uzun bir yoldan geliyordur, öyle değil mi? Ve bu da oldukça büyük bir masraftır.
13: Brezilya'nın Peixoto bölgesindeki altın madenciliği merkezinde anlaşma yapmak için sadece 48 saatten az bir süre kaldı. Parker 200 bin dolarlık kil yıkama tesisine sahip San Mateus madeninde durumu iyice inceliyor.
14: Imagina que o material deve vir às vezes de longe. Isso é até que
15: isso, um problema.
16: Evet, onlar da bunu bir sorun olarak gördükleri için sana tamamen katılıyorlar.
12: Tamam. Belli ki Gilberto ve Maicon geri kazanım oranlarını artırmak, verimliliği yükseltmek ve iyi bir işletme yürütmek için gerçekten istekliler. Bunu sevdim. Bu tesise çok kafa yorulmuş. Oldukça zekice bir çözüm yolu bulunmuş. Ama basit bir yerde olması gerektiği için büyük ve açıkçası ağır işliyor. İşte bu durumu pek sevmedim.
13: Kilin parçalanmasından iyi sonuç almalarına rağmen Gilberto ve Maicon yıllık yaklaşık $500,000 maliyetle ürünü kilometrelerce uzaktaki sabit olan tesise taşımak zorunda.
12: Uzun mesafeli nakliye işlerinde kullandıkları sistem gereksiz bir masraf gibi görünüyor.
17: Çok fazla personel, çok fazla sorun demektir.
12: İnsanlar sinir bozucu, öyle mi?
17: Evet. O beni anladı.
12: Birçok yerde mavna üzerinde olan ve karadan kepçeyle doldurulan elekler kullanılıyor. Böylece kıyıya oturup toprağı kazıyorlar ve teknedeki eleklere koyuyorlar. Sonra da göleti eleklerle birlikte hareket ettiriyorlar. Böyle bir sistem daha önce görmüş mü, sorar mısın?
13: 3 yıl önce.
8: Bu bizim yüzen tesisimiz.
18: Aman tanrım, şuna bak.
13: Parker Yeni Zelanda'da yüzen elekler hakkında bilgi edinmek için bir yıkama tesisi keşfine çıkmıştı.
8: Bu tesisler madencilikte en verimli yöntemdir.
12: Tıpkı bir daktilo gibi.
13: Bu yıkama tesisi altını ararken kendi kendine hareket ederek üstte yüzüyor.
8: Bu iki kişilik bir işlemdir.
12: İki
8: evet,
12: mi?
8: İki kişi bunu gayet iyi çalıştırabilir.
12: Bir de damperli kamyon yok. İzlemesi çok güzel.
13: Böyle bir sistem aileye yakıt için büyük bir tasarruf sağlayabilir ve karı artırabilir.
12: Bu arazi o tarz madencilik için çok uygun görünüyor. Yani malzemeleri damperli kamyonlarla buraya kadar taşımak zorunda kalmadan böyle bir sistemin verimliliğinden yararlanabilmeleri için bu sistemi incelemek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Aslında burada tam da böyle bir şey var. Çoğunda sadece iki kişi çalışıyor.
15: Baixo custo. Baixo custo. E correto. Muito bom. É uma ótima ideia.
12: Damperli kamyon yok, yükleyici yok, atık yok, hiçbir şey yok.
16: İyi bir sistem olabileceği konusunda seninle aynı fikirde.
15: Agora é hora de laboratório.
16: Bizi laboratuvara davet ediyor.
12: Olur, hadi gidip bir bakalım.
19: Devasa bir yıkama tesisleri var. Sert kaya ve alüvyon madenciliği yapıyorlar. Parker tabii ki tüm bunlardan etkilenecek. Hadi gidip ne kadar altın çıkardıklarına
17: bakalım. Fikir alışverişinde bulunduk. Bize sunduğu fikirler gerçekten çok yararlı, iyi ve uygulanabilir. Çok güzeldi.
12: Burada çalışabilirim.
19: Çalışabilir misin?
12: Evet, kesinlikle.
19: Gerçekten mi?
12: Evet, neden olmasın? Burası hoşmuş.
16: Burası altın odasıymış.
13: Aile işletmesi ev yapımı bir havuzda günde 45 kilogram konsantre madeni elle eleyerek saf altını ayırıyor.
12: Çok fazla iş.
19: Öyle de denebilir.
12: Neden bu kadar güzel görünüyor? O kadar çok altınları var ki havuzun etrafını fayansla dönüştürmüşler.
16: Evet, çok hoş. Altın o kadar özel ki onunla çalışmak için özel bir yere ihtiyaçları var.
20: Qual que é o benefício que você acha que?
15: Não estamos contaminando nada, sem uso de processo químico nenhum.
16: Birincisi, kirlilikle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Ve ikincisi ise bu sayede para tasarrufu sağlıyorlar. Yani herkes kazanmış oluyor.
13: Yoğun bir çalışma olsa da çevre dostu bir süreç.
12: Ne kadardır bu işi yapıyor? Uzun zaman olmuş gibi görünüyor.
17: Yaklaşık 30 yıldır.
12: Evet, belli oluyor. Oldukça etkileyici.
17: O benim kardeşim.
12: Ha, öyle mi? Kardeşini nasıl kandırıp bu işi yaptırmış sorsana.
17: Hayır, bu bir güven meselesi.
21: Altın kazanmak için en iyi yol bu.
16: Bu işe başladığında kaç yaşındaydın?
12: Muhtemelen 9.
16: 9 mu?
12: Büyük babamla madencilik yaparak büyüdüm.
20: A primeira vez que ele operou uma máquina ele tinha 9 anos.
16: Seni programda dedenle birlikte görmüş. Oradan tanıyormuş.
12: Evet, çok iyi bir adamdı.
19: İşte orada, şuna bak, altın küreleri. Ne kadar da güzel. Parker'ın da takdir ettiği gibi cıva kullanmayan birinin burada başarılı olduğunu görmek gerçekten büyük bir fırsat. İşlerini yürütme biçimlerini takdir ediyor. Bu çok heyecan verici.
16: Bir sonraki adım malzemeyi kurutmak, sonra tartmak, sonra da eritmek.
19: Vay canına.
16: Böylece iş tamamlanıyor.
19: Aa, vay canına. Şuna bak.
12: Çok fazla altın var.
19: İnanılmaz. Şuna bak. Altınlı omlet.
13: 3 günlük bir emek.
17: Şuna baksana.
16: Altın parçası evet, olmuş
17: evet.
16: Değil mi?
17: Evet, bak, bak.
16: Bir tane altın parçası var şurada.
19: Şuna bak. Bu ne güzellik.
16: Tartmanı istiyor.
12: Aa, benim yapmamı istiyorsun. Tamam peki. Tamam.
19: 1,463.
12: Bu kaç ons eder? 47 ons. O da 100.000 dolar falan yapar.
19: 100.000 dolar mı? Vay canına.
13: Saatte 28 gram üreterek bu toprak, donun giderilmesi için ek maliyeti olmadan Parker'ın Yukon'daki toprağa kadar iyi.
19: Çok havalı. Bayıldım. Vay canına. Çılgınca değil mi?
16: Sıvı altın değil mi?
17: Dikkat et, dikkat et.
19: Şuna baksana. Vay canına. Gerçek gibi değil.
16: Oh.
19: Vay canına.
12: Vay canına. Oldukça etkileyici. Külçe gayet iyi.
16: Şimdi saflık derecesini ölçeceğiz.
19: Müthiş.
13: Bu cihaz altın külçenin ağırlığını, sudaki hacmi ve kütlesiyle karşılaştırarak saflık yüzdesini doğruluyor.
18: Her şeyi burada yapıyorlar.
0: 89.2 de pureza.
1: %89.2 saf.
12: Böylece alıcıya karşı dürüst olursun. Bunun doğruluğunu test ettiler mi?
13: Evet, evet.
12: Yani alıcıların verdiği rakamlarla uyuşuyor mu bunlar?
16: Sonuçlar uyuşuyor.
12: Öyle mi?
16: Evet.
12: Tamam, yarın tekrar gelsek olur mu?
16: Evet, yarın bize sert kaya arama çalışmalarından bazı numuneler gösterecek.
12: Harika, bu çok iyi olur. Bugün altın madeninde geçirdiğim en güzel günlerden biriydi. Oradakiler şimdiye kadar tanıştığım en samimi altın madencileriydi. Anlaşılan bir sert kaya maden ocağı var ve onlar için elmas uçlu matkap kullanıyorlar. Yukon'da bunu yapan kimse yok. Sert kaya alüvyon madencilerinin uğraştığı bir iş değil çünkü. Yaptıkları işe hayran kaldım. Daha fazlasını öğrenmek ve burada onlarla birkaç ay geçirmeyi çok istiyorum.
22: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
23: Burası tavuk dünya.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Tehlike çok.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor.

0: Günaydın.
1: Çok sıcak.
0: İnanılmaz sıcak.
2: Parker'ın Peşeto Madencilik Kooperatifine ait San Mateus Madeninde anlaşma yapmak isteyip istemediğine karar vermesi için Brezilya'da son 48 saati kaldı.
1: Beni bu alana çeken şeylerden biri de tam bu düzeyde bir organizasyon işte.
3: Güçlü bir kooperatifin büyük bir fark yarattığını düşünüyorum.
4: Evet, katılıyorum.
0: Gilberto'nun madeni diğer yerlerden ziyade burada bir şeyler başarmanın mümkün olduğunu düşündürdü mü sana?
1: Öyle düşünmek isterim. Burası bana Yukon'u hatırlatıyor. Zemin fena görünmüyor. Tabii burada donmuş toprak yok.
0: Yukon'da bu iş sana biraz pahalıya mal oluyor değil mi?
1: Muhtemelen maliyetimizin yarısı oraya gidiyor.
3: Vay canına.
0: Bugün diğer tarafa gidiyoruz.
1: Bugün bir şeyler yoluna girebilir mi diye bakabilirim. Farklı bir açıdan ele alacağım.
0: Pekala, belki de toparlanıp yola çıkmayı düşünmeliyiz. Ne dersiniz?
4: Tamam.
1: Ben de varım.
2: Meiko ve Gilberto ile anlaşma yapmadan önce...
1: Merhaba.
5: Bir kere daha hoş geldiniz.
1: Nasılsın? Merhaba.
2: Parker işletmenin başka bir kolu olan Sert Kaya Madenciliği hakkında daha fazla bilgi istiyor.
1: Sert Kaya Madenciliğine girmenin bir yolunu bulmayı gerçekten çok isterim. Gilberto hem alüvyon hem de Sert Kaya Madenciliği yapıyor. O yüzden çok büyük bir fırsat görüyorum.
6: Vamos hoje mostrar para ele o sistema de captação de rocha.
7: Tem amostra aí?
6: Eu tenho amostra, tenho cores.
4: Yaptığı sert kaya keşif çalışmalarından numuneler gösterecek.
1: Harika. Vai, Janna.
6: Isso aqui são amostras de rochas. Isso é de uma mina que eu tenho aqui em cima, na parte alta ali do...
4: Bu yukarıda sahip olduğu maden ocağında sondaj yaptığı kaya numunesi.
1: Anladım. Peki bunu sen mi yaptın?
8: Tabii ben kendim yaptım.
1: Vay canına.
2: Bu çekirdek numuneleri yerin 152 metre altından elmas uçlu matkap kullanılarak alınmıştır. Dünyanın merkezinden yüzeye çıkan kristalleşmiş kuvars ve altın damarları makinenin ucunda beliriyor. Her bir örnek ton başına yerde ne kadar altın olabileceğinin oranını gösteriyor.
1: Sonuçlar nasıl?
7: E como que foi o resultado? O que que deu?
6: Bom, bom, bom.
4: Harika. 3 altın damarı bulmuşlar. 46 metre derinlikten başlıyormuş.
2: Eğer örnekler doğruysa, San Mateus madeninin altında 100 milyon dolardan fazla değerde sert kaya altını olabilir.
9: O primeiro estudo que a gente fez se dá em torno de 15 a 20 anos.
4: 15-20 yıl altın üretimi yapabilecekler.
1: Vay canına.
4: Buldukları maden ocağında.
1: Tamam.
4: Bu etkileyici.
1: Çok işleri var.
5: Hem de çok iş var. Üzerinde çalışacak çok şey var. Evet.
1: Evet.
5: Biz de çalışıyoruz zaten.
1: Bu seni beladan uzak tutar. Şimdiye dek ne kadarını kazdı?
6: 140 hektar.
4: Aşağı yukarı 140 hektar.
1: Geri kalan 200 hektarın maden çıkarılabilir olduğunu düşünüyor mu? Yoksa o tarafta hiç altın yok mu?
6: Parte que é minerável, mas parte que não é viável, né?
4: Şey, hala altın bulunabileceğine inanıyorlar ama hepsinde değil, çoğunda.
1: Şu ana kadar tanıştığım hem tüm ekipmanlarını kendileri üreten hem de sert kaya için elmas sondajı yapan tek altın madencileri onlar. Ve ben de bu işe dahil olmak istiyorum. Onunla bu konuda konuşmayı isterim.
4: İş konuşmak için laboratuvara gidebileceğimizi söylüyor.
0: Bu yer her şeye sahip. Hem alüvyon madenciliği yapıyorlar hem de arama çalışmaları yürütüyorlar. Hepsi de kendi arazilerinde. Ve bence Parker bu işin bir parçası olmayı gerçekten istiyor.
1: İşimin bir parçası da diğer bölgeleri inceleyip en iyi fırsatların hangileri olduğunu bulmak. Dominion'u yeni satın aldık ve bu bize sadece 5 yıl kazandırdı.
5: Size gösterecek bazı şeylerim var ama her şeyi göstermek de imkansız tabii.
1: Doğrusu böyle bir yere bir sürü parayla gelip hızlıca büyük işler başarmaya çalışmak yapabileceğiniz en kötü şey. Bence buraya girmenin yolu az para ve bolca emek harcamaktan geçiyor. Paranın satın alamayacağı bazı şeyler vardır.

0: Bu konuda onların görüşünü almak istiyorum. Bu konuyu sürekli gündeme getirdiğimin farkındayım ama en verimli sistem yüzen tesislerdir. Eğer bu teknolojiyi, bu tür bir sistemi buraya getirebilirsek, böyle bir tesis kurmakla gerçekten ilgilenebilirim.
1: Yağmurlu dönemlerde faaliyetimizi sürdürmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden bu sistem bizim için ideal olur.
0: O sistemin en güzel yanı sadece iki kişiye ihtiyaç duyulması, damperli kamyonlara gerek olmaması ve saatte 57 gram işleyebilmemizdir.
2: Parker'ın önerisi yaklaşık 250 bin dolar maliyetle özel bir yüzen yıkama tesisi inşa etmek, sonra bunun da maden ocağında test etmek ve karşılığında altın karından pay almaktır. Sistemin Gilberto ve Macon'un altın üretimini saatte yaklaşık 4 bin dolara çıkararak neredeyse iki katına çıkaracağına inanıyor.
3: Eminim pek çok kişi bu ortaklığı kabul ederdi. Kesinlikle.
0: Bunun işe yarayacağını kanıtlayabileceğimiz bir arazileri var mı?
4: Podemos sentar e conversar sobre isso, né? Falar também de custo fora das câmeras.
5: İstiyor ama kameralar olmadı.
0: Hepsini dışarı atalım.
6: Ayrılıyoruz. Buradan gidiyoruz.
0: Hayır cevabını almaktan korkmuyorum. Beni rahatsız etmiyor. Yaşlanma fikrinden nefret ediyorum. En ilginç fırsatları ve en heyecan verici yolu seçemediğimi hissediyorum.
6: Bunun çekilmesini istemiyorlar.
0: Bu şey çalışıyor mu?
7: Anlaşma yapıyor mu?
8: Emin değilim. Ne yaptığını tam bilmiyorum.
2: Film ekibi dışarıda beklerken...
8: Parker bu araziyle gerçekten ilgileniyor ve sanırım onlarla bir anlaşma yapmak istiyor.
2: Parker, De Souza madenine bir yüzen yıkama tesisi getirmek için anlaşma yapmaya çalışıyor.
6: Parker'ın az önce Gilberto ve Mike'ına sunduğu teklif, bir anlaşma imzalamak için son şansımız. İki kişilik bir yüzen tarama gemisi buraya çok uygun olurdu ama tabii doğru araziyi bulabilirsek. Umarım kabul ederler ama bilmiyorum. Sanırım bunu birazdan öğreneceğiz.
8: Geri gidebiliriz.
0: Gilberto yüzen yıkama tesisine hayır dedi. Açıkçası buna pek şaşırmadım. Kimse yokken buldukları altın hakkında biraz konuştuk. Onlar altın madencileri. Eğer topraklarında altın varsa onu kendileri çıkaracak.
2: Fakat gelecekte bir anlaşma için kapılar hala açık. Hem de büyük bir anlaşma için.
9: Montar uma operação junto com o parque. Eu acho que vai ser uma mega operação. Não só um ano, dois anos, se tiver uma coisa para longo
10: evet.
9: prazo.
10: Seninle iş yapıp burada bir proje gerçekleştirirse bu devasa bir operasyon olur diyor.
0: Umarım gelecekte bir gün beni arar ve birlikte bir proje yapabiliriz. O zaman hiç düşünmeden buraya gelirim. En azından Yukon'a gelip ailesinden birkaç kişiyi getirmesini istiyorum. Böylece ben de iyiliğine karşılık verebilirim. Çünkü beni çok iyi ağırladı.
1: Tabii ki, tabii ki. Gideceğim, tabii ki.
0: Bence bu çok eğlenceli olur. Teşekkür ederim.
11: Brezilya'da son gün.
6: Bizi nereye getirdin Parker? Burası muhteşem.
0: Ülkedeki son günümüz için küçük bir sürpriz.
6: Çok hoş görünüyor. Çok güzel.
0: Dünyayı dolaşıp madenleri gezdiğimiz onca yıl boyunca Peixoto bulunduğumuz en ilginç yer diyebilirim. Böyle bir yere gelmenin gerçekten eğlenceli bir macera olacağına inanıyorum. Benim madencilik anlayışım işte bu.
10: Vay canına. Aman tanrım bayıldım.
6: Bu çok hoş. Bak jaguarlar ve...
12: Bir jaguarla karşılaşırsan ne yapman gerektiği.
6: Öyle mi yazıyor?
12: Evet evet.
10: Çığlık atıp kaçmalıyız değil mi?
12: Sakin olun, koşmayın, yaklaşmayın, nesne fırlatmayın.
0: Seni bir jaguara fırlatmayı planlıyordum Dan.
10: Aman tanrım bakın bir kapibara. Ne kadar tatlı.
6: Oturuşlarına baksanıza.
10: Öyle takılıyorlar.
6: Harika. Ne yapalım o zaman?
0: Havuz başında buluşalım mı?
6: Odalarımıza gidelim mi? Kendimizi pırıl pırıl yapıp sonra burada buluşalım. Ne dersiniz?
0: Tamam, öyle istiyorsan. Gilberto anlaşma yapmadığına göre artık bize ihtiyacı yok. Her süreçte bir terslik olabilir. Ama başarılı olmak için denemeyi asla bırakmamak gerekir.
12: 8 hafta boyunca yollarda, patikalarda dolaştıktan sonra acele etmeyeceğinizi bildiğiniz, gerçekten dinlenebileceğiniz maden ocağının, ormanın ya da her neyse tüm o riskleri bir kenara bırakıp sadece rahatlayabileceğiniz bir yere dönmek çok güzel bir duygu. Bence bunu hak ettik. Tüm çaba, tüm mücadele, tüm yolculuk, tüm kat edilen mesafeden sonra Gilberto ve Michael'la olanlar biraz hayal kırıklığı yarattı ama başardık. Sağ salim bitirdik ve sanırım eve gitmeye hazırız.
0: Bir şeyler içelim mi?
11: Evet.
12: Evet. Hadi gidelim.
0: Hadi. Buna bakmam lazım. Efendim?
6: Nasıl gidiyor?
11: İyi. İyi.
6: Sonunda normal bir şeyler giymek çok iyi değil mi?
11: Katılıyorum.
6: Çok iyi. Telefonda mı?
11: Evet, telefonda. Bu geziye gelirken kendime bir hedef koymuştum. Sahada daha fazla zaman geçirmek ve Brezilya'daki altın madenciliği sektörünün gerçeklerini anlamak. Bence bu hedef %100 başarıyla gerçekleşti. Bu gezi hayatımın en muhteşem deneyimi oldu. Gerçekten.
6: Sağlığınıza.
11: Afiyet Sağlığınıza.
6: Olsun. Benimki en dolusu. Muhteşem bir geziydi. Unutulmaz bir deneyim.
0: Evet, güzel bir geziydi. Hepiniz iyi iş çıkardınız.
6: Peki ya sen Diego? Senin için gezi nasıldı?
12: Gilberto ve Michael'la olanlar yüzünden biraz hayal kırıklığına uğradım. Tam da bir ilerleme kaydettiğimizi düşünmeye başlamıştım.
0: Biraz sinir bozucu. Ama hala kooperatifle iletişim halindeyim. Az önce onlarla konuşuyorum.
6: Harika.
11: Gerçekten mi Parker?
6: Dostum, bu inanılmaz.
0: Burada bir şeyler yapma fırsatı çıkarsa kesinlikle yapacağım. Belki kışın Brezilya'da bir maden ocağı kurarım ha? Kim bilir?
11: Evet, kim bilir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey harikaydı.
6: İnanılmazdı.
11: Evet, inanılmazdı.
6: Bu gezinin en önemli amaçlarından biri imparatorluğunu genişletmesi için başka fırsatlar olup olmadığını görmekti. Ve biz de bunu bulduk.
0: Arama nedenim buraya tekrar bir gezi planlamaya çalışmak. Bu gezi genel olarak iyiydi. Peixoto'da gerçekten ilgimi çeken bazı heyecan verici bölgeler hakkında bilgi topladım. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde 4 veya 5 kişiyle buraya tekrar geleceğim. Şimdi mesele dünyanın öbür ucunda yeni bir operasyon başlatmak isteyip istemediğimizi görmek. Ama bunu öğrenmenin tek yolu da denemekten geçiyor. Tamam, ben bir zaman çizelgesi hazırlarım. Seni haberdar ederim. Tamam, teşekkür ederim Tatiana. Hoşça kal. İsteyenler için burada altın madenciliğinde çok büyük fırsatlar var. Şansımız ne kadar bilmiyorum ama meydan okumayı seviyorum.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
14: Kredi. Siparişiniz.
15: Ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Yakıt alacağız, yine yandık.
18: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
19: Kredi kartım hadi.
20: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
21: Üst düzey bir meydan okuma.
20: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
22: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
20: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Yine buradayız. Opal bulmak güzel evet. Dostum.
1: Gravin Opal Sahaları. New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
2: Ölçüyorduk. Yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet doğru. Şuradaki köşe. Chris o köşe işte.
2: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım.
2: İyi fikir bence.
1: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum size
2: ararız. Evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
0: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
2: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal içinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
0: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
3: Bu kara büyü mü?
0: Kara büyü dostum.
3: Vay canına.
2: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
0: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil. O dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
2: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1,000,000 kazandık. Kazanmak güzel.
3: İşte o kadar.
0: Sağlığa çocuğum.
3: Sağlığa.
0: $1,000,000 yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
2: Biz büyük bir şirket değiliz. Biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30,000 harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
4: Tek işimiz burada opal bulmak değil. Aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
5: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
2: Vay canına.
5: Yeni taşlar ve tasarımlar.
0: Geçen yıl $1,000,000 hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
3: Bence $500,000 yaparsak...
2: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
3: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
0: Orada poğaç yok mu?
3: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
1: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.
6: Şimdi Royal Otomobil Kulübü'ne yaklaşıyoruz. Orada araba sahipleri de koleksiyonerlerle buluşacağız.
7: Ayda şehrin klasik araba topluluğuna haber verdi. Ve görünüşe göre uluslararası pazarlama görevim işe yaramaya başladı. Vay canına. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
8: Nasılsınız? Memnun oldum.
7: Ben Richard. Asıl ben memnun oldum. Cesur olma zamanı. Hadi Hammond, yap şu işi. Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa bir klasik araba evet. Yenileme atölyemiz var.
8: Tamam.
7: Bu bir İngiliz arabası yani altında benzin olmalı. Boya yenilemeye ya da fabrikasyona ihtiyacınız olursa bana ulaşın. Gianni, ben Richard.
9: Memnun oldum.
7: Memnun oldum. Bu çok özel bir araba. Sana kartımı vereyim, beni ararsın.
8: Bu senin için.
7: Vay, bu fevkalade.
8: Seni kulübümüzde ağırlamaktan gurur duyduk.
7: Aa.
8: Ve yine gelmeni isteriz.
7: Bu muhteşem. Çok teşekkür ederim.
8: Rica ederiz.
7: Hepimiz burada toplandığımıza göre hadi biraz araba sürelim. Evet,
8: gidelim.
7: Araba sürelim.
8: Arabalara geçelim.
7: Tamam, başlıyoruz. Hep birlikte konvoy yapıyoruz. Bu çok hoş. Burada bunu sık yaparlar mı?
6: Hayır, asla.
7: İşte şimdi çok havalı görünüyoruz.
6: Atölye hakkında konuşup gelecekte sizinle bir işbirliği yapma olasılığından bahsettiniz mi peki?
7: Evet, bunu çok isterim. Ya da belki bir gün burada bir atölye açarım. Nasıl olur bilmiyorum.
6: Evet, bu çok iyi bir fikir. Ürdün'de buna çok ihtiyaç var.

0: İlk denememiz için bence gayet iyi.
1: Bundan iyisi olmaz.
2: Hoffman ekibi Alaska'ya ayak basmalarından sadece 2 hafta sonra altın buluyor.
3: Bu şimdiye kadar yaptığımız en büyük temizleme işi.
2: Loskat'tan gelen cevheri her iki yıkama tesisi de işlerken en karlı sahalarındaki her zerreyi ele geçirecekler.
4: Bir sonraki adıma karar vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
2: Zaman daralırken 3. kuşak madenci Hunter Hoffman bir sonraki büyük altın noktalarını bulma şansı yakalayabilmek için kendi deneyimini alternatif yöntemlerle birleştirmek zorunda.
4: Büyük babamla birlikte hiçliğin ortasında hazine avına çıktık.
2: Doğaçlama yapmaya hazır.
3: Çalışacak mı Hunter?
4: Çalıştıracağız, evet.
2: Büyük bir kazanç için.
5: 2 kiloluk altın arıyorum dostum.

0: Adamım, ne güzel bir sabah değil mi?
1: Evet, muhteşem.
0: Evet.
2: Bu sene şimdiden daha iyi hissettiriyor. Black Pearl'de işler iyi. Holy Roller da fena değil.
3: Dakota nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi.
2: Lascat'ta da işler şimdilik iyi gidiyor. Bu sene herkes daha koordineli çalışıyor. Üstelik daha babamla kavga etmeye de başlamadık. Bugün gerçekten çok iyisin.
3: Asıl sen iyisin.
2: Hayır, iyi olan sensin.
3: Gidelim. Bu sene daha avantajlı olmamız gerek. Last Cut muhteşem. Tahmin ettiğimiz gibi masraflarımızı karşılayacak. Ama sadece sezonun yarısı böyle geçecek. Hunter'ı keşif yapmaya gönderip yine altın yatakları bulmamız gerekiyor. Sonra da getirdiği tüm numuneleri analiz ettirmek için bir test laboratuvarı kurmalıyız. Burada altın olduğunu biliyoruz. O kesitte olduğunu biliyoruz. Her şeyi doğru yaparsak ve hiçbir aksilik çıkmazsa işimiz yolunda gider.
2: Büyük baba, sana bir şey göstermek istiyorum.
4: Ah, tamam.
2: Şurada. Büyük babamın son sezonu olduğundan olabildiğince çok altın bulmak istiyorum. Böylece kazandığını hissederek emekliye ayrılmış olur.
4: Ne buldun?
2: Sondaj haritaları buldum. Bak işte bunlar. Keener'ın haritaları.
4: Evet.
2: Geçen seneden.
4: Öyle mi?
2: Last Cut'ı biz işletmeye başlayınca anladım.
4: Aa, ilginç.
2: Keener'ın haritaları düşündüğümüzden çok daha isabetliymiş.
5: 25 yıl önce jeolog Jeff Keener, Mammoth Valley madeninde geniş çaplı bir araştırma yaparak haritalar ve toprak analizi raporları oluşturdu.
6: Bu benim haritam. 25 yıl öncesinden. Bu harita o dönemdeki maden sahasının sınırlarını ve açtığım sondaj deliklerini gösteriyor.
5: Araştırması, Hoffman'ları Last Cut'a ulaştırmada kritik bir rol oynadı.
6: Buradan büyük bir kazançla çıkabilirsiniz. Umarım öyle olur.
2: İşte ben de o yüzden önceden hazırlıklı olmaya çalışıyorum.
4: Evet.
2: Böylece Last Cut'taki altınlar tükendiğinde nereye gideceğimizi bileceğiz. Last Cut'taki tüm altınları çıkardıklarında ikinci seçeneğin hazır olmasını istiyorum. Zaman çok önemli. Biraz harita çalışması yapıp öncü olacağım. Önden gidip çok fazla altın olan başka bir yer var mı diye bakacağım. Artık biraz altın bulduk. Biraz etrafta dolaşayım. İstersen sen de gel beraber bakalım. Ne dersin?
4: Evet.
2: Belki bir şeyler yapabiliriz.
4: Evet, çok iyi olur.
2: Bence de harika olur.
4: Seninle gidip arama yapmayı gerçekten isterim.
2: Tek yapmamız gereken elimizdeki sürede nereye gidebileceğimize karar vermek.
4: Doğru. Zamanımız dolmak üzere. Burada öyle sahalar var ki 80 metreküplük malzemeden 70 ons altın çıkabiliyor. Duyulmamış bir oran. Hunter'ın bu sezon altın bulacağını biliyorum. Onunla gitme fırsatını kaçırmayacağım. Zaten buradan ayrılmak üzereyim. Todd farkında değil ama gittikçe yaklaşıyor. Ve Hunter'ın geleceği de gayet parlak. Onlardan çok umutluyum.
2: Belki ana damarı birlikte buluruz.
4: Bence bulacağız.
7: Tamam, buraya biraz toprak koymamız lazım. Makine hazır.
8: Ben toprağı alırım, siz çekilin. Yükleyeceğim zaman söyleyin.
7: Tamamdır. Başlayalım.
8: Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Lost Cut gerçekten iyi kazandırıyor. Epey altın çıkıyor. Aldığı kadar toprağı işlemeye devam edeceğiz. Yavaş ama istikrarlı şekilde.

0: Bu madenin ne kadar daha çalışacağını bilmiyoruz. Ama Hunter'ın keşiften getireceği malzemeyi büyük tesislerimizden birinde çalıştıramayız. Bize saatte yaklaşık 2000 dolara mal oluyor. O yüzden... Tater, babamın yıkama tesisini getiriyor. Yıllardır üzerinde çalıştığı küçük bir sistem bu. Babam kendi elleriyle yaptı. Bu sadece babam için değil, Hunter için de harika olacak. Çünkü Hunter az miktarda malzeme bulduğunda test edip altın miktarını doğru şekilde hemen ölçebileceğiz.
1: Jack'in haberi olmadan Todd babasının yıkama tesisini söküp Oregon Sandy'deki Jack'in bahçesinden 3000 kilometreden fazla mesafeye taşıttı. 2 haftalık sal yolculuğuyla Nome, Alaska'ya ulaştıktan sonra son 130 kilometre için 2 kamyona yüklendi ve Mammoth Valley maden sahasına getirildi. Şimdi Todd'un ekibi parçaları tekrar birleştirebilirse Jack'in kendi elleriyle yaptığı yıkama tesisi ilk kez altın çıkarmak için çalıştırılabilecek.
0: Başlıyoruz millet. Hop, yavaş olun. Yarış pisti mi burası? Hadi bakalım. Evet beyler, ne diyorsunuz? Çalışır mı çalışmaz mı Hunter?
2: Çalıştıracağız, evet.
0: Pek bir şeye benzemiyor olabilir ama aslında buradan kazançla çıkacak kadar altın bulma şansımızı arttıracak. Tater, Ron, nasıl geçti?
3: İyi, getirdik.
0: Tamam beyler, bu Jack'in yaptığı ilk konveyör bandı. Bir arayayım onu. Jack, merhaba, ben Tat.
4: Evet, yukarıdayım ben.
0: Hey, aşağıdaki sahaya gelsene, sana bir şey göstereceğim.
4: Tamam, tamam.
5: Gelirim. Sen de geliyor musun?
2: Evet.
5: Tamam o zaman.
0: Jack için büyük bir sürpriz bu. Tepkisini görmek çok eğlenceli olacak. Çünkü bu tesisi işletme şansını hiç yakalayacağını düşünmemişti.
2: Bunu tek başına nasıl kurdu gerçekten anlayamıyorum.
0: Arıl arıl çalıştı işte.
2: Bir keresinde sabah 6 gibi çıkıyordum. Adam yağmurun altında hala çalışıyordu.
0: Pekala, işte geliyor. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Bak burada ne var?
2: Merhaba.
5: Bu da ne böyle?
0: Sürpriz.
5: Bu nasıl geldi buraya?
0: Yukarı taşıttık dostum. Karın dedi ki evin önündeki ıvır zıvırları kaldırın. Aa. Ben de tamam dedim.
2: Yok, işte geliyor. Demedi.
5: Çok ilginç. Bu tesisin çalışacak olması beni heyecanlandırıyor. Bir hayaldi sadece. Şimdi Hunter'ın maden arama işleri için bir deneme tesisi olabilir. Umarım ona bolca altın kazandırır.
0: Senin yaşına gelmiş altıncılar ne yapıyor biliyor musun? Hobileriyle uğraşıyorlar.
5: Evet.
0: Peki
5: evet.
0: Sen ne yapıyorsun?
5: Bu da benim hobim.
0: Tabii. Anlat bakalım şunu bize koca adam.
5: Bir laf vardır. Yorgunu yokuşa sürme derler. Ben de yorgunu yokuşa sürmeyeceğim. Bakın, şimdi size göstereceğim. Burası bağlantı kutusu. Anlaştık mı?
0: Yani su pompadan çıkıp buraya geliyor.
5: Evet.
0: Peki oradan nereye gidiyor?
5: Burası için yaptığım bir başka hortum daha var. Yukarı çıkıyor ve tamam. Hazneyi oradan yıkıyor. Bir de fıskiye borularım var. Biraz nari gibi görünürler ama bence iş görürler.
0: Ha, şu evdeyken çalışmaz dediğim borular mı?
5: Sen istediğini söyleyebilirsin, bence çalışacaklar.
0: Peki göreceğiz bakalım, bize şunu göster.
5: Şimdi sana şu taraftaki kutuyu göstereyim.
0: Tamam.
5: Buradan iki hat çektim. İki tane 10 santimlik hat. Bu benim fıskiye borularıma gidiyor.
0: Tamam.
5: Bir de ana hat
0: biri
5: var.
0: Biri fıskiye borularına mı gidiyor?
5: Evet. Bu fıskiye borularına gidiyor. Diğeri ise haznenin arkasına gidiyor. O tarafa doğru yıkama yapıyor. Onun akışı çok kuvvetli. En kritik nokta da bu. Burası çalışırsa sistemin tamamı çalışır ve harika bir test tesisi olur. Ama dediğin gibi çalışırsa.
0: Motoru da monte etmişsin. Sence her şey tamam mı?
5: Her şey tamam. Her şey çalışıyor. Tıkır tıkır işliyor.
0: Bir de yanında elektrik aksamı da var herhalde.
5: Evet. Kendi yaptığım bir kumanda panosu var. Yumuşak kalkış filan. Hepsi panonun içinde.
0: Tater, ne diyorsun? Çalıştırabilir miyiz bunu?
3: Evet. Çalıştırabiliriz.
0: Andy, bunu nereye kuracağız?
6: Bence North Fork tarafına kuralım.
0: Ha.
6: Ana göle bağlı çalışabilir. Ayrıca bizim yaptığımız bir gölet var. Suyu oraya peki boşaltabiliriz.
0: Tamam.
2: Ama önce şunu sorayım. Bir isim verdin mi?
5: Evet. Şimdilik Shaky Jake diyorum.
2: Ben de Jack Rabbit diyecektim.
5: O da olabilir.
0: Hadi şimdi her şeyi birleştirelim.
5: Gerçekten güzel olmuş. Teşekkür
2: güzel
5: ederim.
2: Oldu.
5: Sağ ol.
0: Evet.
5: Hey.
6: Bu harika.
5: Evet.
0: Tamam. Etrafa bir göz atıp ne yapmamız gerektiğine karar verelim.
5: Evet. Evet.
0: ateşi bir havaya kaldıralım. Sonra yerine oturturuz. Şöyle bir bakarız duruma. Bence sabahtan burada olmalı baba.
5: Evet.
0: Çünkü burayı kazmam lazım.
5: Evet.
0: Sonra oraya çelik döşeyeceğiz.
5: Evet.
0: Senin konveyör nereye konacak?
5: Tam şu uçtan dışarı çıkıyor.
0: Tamam.
5: İşin en güzel yanı, burada birkaç nesil bir aradayız. Oğlum burada, torunum burada. Bu çok havalı bir şey. Sadece makinenin çalıştığını ve altın çıkardığını görmek istiyorum. Bütün emelim bu.
0: Bunu nasıl bağlayalım?
3: Bakıyorum da Jack. Yükleme noktaları bunlar mı?
5: Evet, elbette onlar.
3: Lan burası mı?
5: Evet, orası.
3: Kancayla mı tutturacaksın yoksa?
5: Oraları ben kaynattım ona göre.
3: Yani kaldırırken yanında durmayalım mı ha? Bunu mu demek istiyorsun?
0: Yani altına falan girmeyelim mi?
3: Şu arkadakilere takabiliriz aslında.
5: Evet, olabilir.
3: Bir zincirleri getirdim. Onlar epey uzun, ne dersin?
5: Evet.
7: Oraya dikkat edin beyler.
0: Şimdi buraya bir delik açacağız ve kilitli makarayı oraya takacağız. Kaldırmak için en güvenli yol bu. Bir yıkama tesisinin üzerinde birkaç delik daha olmasını dert edeceğini sanmam.
7: Tamam.
3: Ya bir bakayım. Şöyle 1.5 santim daha mı genişletsek ha? İyice hurda yığınına döndü. Delik deşik ettik, öyle değil mi?
7: Bekle bekle. Beğendin mi?
3: Evet.
0: Şuraya bir delik daha lazım Ron.
5: Hayır, gerek yok. Bir tane var zaten.
0: Var mıymış? Tamam Ron. Boş ver o zaman.
1: Todd, Jack'in yıkama tesisini yeniden kurmak için tesisi dörtlü zincir sistemiyle kaldırmayı planlıyor. Zincirler 25 ton kaldırma kapasitesine sahip 650'lik ekskavatörün kepçesine bağlı.
0: Buna dört kollu sistem denir. Ana kancadan sarkan dört ayrı zincir olur. Ağırlığı dengeler. Umarım güzelce dengede tutabiliriz. Tam yerine oturtmamız lazım. Hunter, buraya gel. Yapısı gereği biraz ince, devrilebilir. Al şunu. Sakın bir yerini yamultmayalım.
8: Ben ne yapayım peki?
0: Önce soluca gel, etrafından dolaşalım. Bir bakmışsın pat diye düşmüşsün. Sonra bütün haftayı o halatı düzeltmekle geçiririz. Önce en sol, sonra en sağ. Bu işi doğru düzgün yapmaya çalışıyoruz. Umarım bir yerini bükmeyiz. Burada çok şey yamulttuk biz.
2: Büyük babam bu tesis için aylarca uğraştı. Her parçasını tek başına yapışını izledim. O yüzden Jack'in tesisine bir şey olmamasını umuyorum. Ama bir şeyi havaya kaldırdığınızda her an her şey olabilir.
0: Bir deneyelim bakalım Tater. Yavaş ol.

0: Biraz sallanıyor.
1: Kendi etrafında dönecek gibi.
2: Aman tanrım.
1: İndir, indir.
3: Kamyonu oradan çekeyim mi?
2: Eğer kamyona çarparsa işi biter. İndir şunu. Aman tanrım.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
10: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanı
11: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
2: Tater, indir. Aşağıya indir.
3: İndir.
2: Tamam, tamam dur orada, evet. Değdir ve bırak. Ron, sende kontrol ipi var mı?
1: Ben şu kamyonu oradan çekeyim de. Al şunu şuraya bağla. Şu ana kadar yaralanan olmadı ve tesis hala tek parça. Ama sakin ve dikkatli olmalıyız tabii.
18: İnce kabloların ucunda asılı duran yaklaşık 15 tonluk yükle yapılacak tek bir yanlış hareket Jack'in tesisini yerle bir edebilir.
19: Hallederiz Jack, merak etme.
20: Evet, bence de.
19: Yapacağız bu işi. Şimdi kontrol ipini de taktığımıza göre tesisi yerine doğru döndüreceğiz.
2: Geri çekilin millet, geliyoruz.
3: Sakin olun, çok yavaş hareket etmem lazım. Heyecan yapmayın. Dikkatli gitmeye ve kimseye zarar vermemeye çalışıyorum.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
2: Alçaktan götür. Tater alçaktan tut.
19: Tamamdır.
2: İşte Jack Rabbit geliyor. Devam et. Devam et. Şu ana kadar her şey yolunda. Henüz düşürmedik.
19: Ne diyorsunuz?
2: Biraz daha ileri sür.
3: Bence gayet iyi durumdayız.
2: Tekerleği değdir yeter. Tamam. Orada indir.
1: Tamam, bekle orada.
2: Dur, dur.
19: Anlaşıldı.
2: Nasıl, iyi görünüyor mu?
20: Evet, mükemmel.
2: Tamam, kancaları söküyoruz. Şimdilik her şey yolunda.
18: Yıkama tesisleri 3 temel parçadan oluşur. Besleme haznesi, sabat ve konveyör. Jack'in tesisi gerekli tüm bileşenlere sahip olsa da küçük olduğu için daha az malzeme işlemek ve pes tesisi olarak görev yapmak üzere inşa edilmiştir.
20: Devam et. Devam et.
3: Bekle, tamam bekle.
1: Beğendin mi?
20: Evet.
2: Vay be, mühendis gibi adamsın Jack.

0: Merhaba.
1: Ne haber? Keşfe çıkmamız lazım ha.
0: Biliyorum. Bir harita daha buldum.
1: Hazine haritası.
0: Belki bir fikir ediniriz diye.
1: Evet, olabilir.
0: O baktığımız hendek vardı ya hani.
1: Evet.
0: 80 metreküpten 70 ons altın çıktığı söylenen yer. Buralarda bir yerde olmalı. Kenner'ın haritası Norfolk'un batısında çok zengin altın yataklarının olduğu bir sırt olduğunu gösteriyor.
1: Eğer o hendeyi bulabilirsen oradan birkaç numune alabiliriz.
0: Evet, yeter ki şu alet bozulmasın. En son kullandığımda neredeyse infilak edecekti de.
1: Ya, emektar işte.
0: Evet.
1: Neyse, tamam.
0: Gidip görelim bakalım neler bulacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Bu yaz buraya dönmemin en büyük sebebi büyük babamla beraber bu altın macerasında yer almak. Biliyorsunuz, o bu işe bayılıyor. Ben de onunla beraber bu işi yapmayı çok seviyorum. Onunla beraber bu döküntü paletli aracın içindeyiz. Dünyanın öbür ucunda hazine peşinde koşuyoruz. Bence bu bayağı havalı bir şey. Pek konforlu bir yolculuk sayılmaz ha?
1: Burası epeyce dikmiş.
0: Geçer miyim sence?
1: Bence geçersin ama yavaş git.
0: Hadi canım sen de.
1: Tamam, sorun yok. Altını vurduk. Şöyle bir sürttük ama. Tamam, iyiyiz. İyiyiz, devam ediyoruz.
0: Kıl payı yırttık.
1: Evet, öyle.
0: Buralarda bir yerde olmalı. Havada buz gibi. Burası hiç tekin bir yer değil.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Hendeyin nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Şu an buradayız.
1: Evet.
0: Bence biraz daha şu tarafa, yolun kenarına doğru.
1: O zaman oraya varmaya çalışalım.
0: Evet, yaklaştık. Parçaları birleştirip 25 yıllık bir haritadan tam olarak nerede kazı yaptıklarını bulmaya çalışıyoruz. Hazine haritalarını okumak her zaman o kadar kolay olmuyor. Biraz şu tarafa gitmemiz gerekebilir.
1: Tamam, şuradan geçer geçmez o tarafa yöneleceğim.
0: Doğru noktada olup olmadığını kestirmek gerçekten zor. Her yer çalılık.
1: Ama bence hendek tam burada Hunter. Hunter!
0: Efendim?
1: Tam burayı kazıyormuş işte. Burada kesinlikle kazı yapılmış, bak.
0: Sence delik orası mı?
1: Hendek burada.
0: Örneği nereden alalım? Tam olarak buradan mı?
1: Ben olsam evet, çukurdan alırdım. Tepeden değil.
0: Evet.
1: Büyük taşları ayıklayıp at yeter. Evet.
0: Doğru noktada olup olmadığımızdan emin olmak çok zor. Şu an burada elimizde kova ve kürekle uğraşmak gerçekten sinir bozucu. Madencilik son 25 yılda çok gelişti. Buraya getirmek istediğim kullanabileceğimiz bir sürü modern alet var.
1: Bir tane daha.
0: Bir tane daha mı?
1: Evet. Evet. Evet. Ancak bu kadarını yükleyebildim. Bak, mesele şu. Kenner şu an burada değil. Eğer burada olsaydı eminim tam buraya inşaat ederdi. Burada kesinlikle bir delik var, bir hendek var. Bence o efsanevi numuneyi tam buradan çıkardı. Bu tahminimde yanılmadığıma eminim. Ama o yanımızda olmayınca haritasına göre hareket etmek zorundayım. Yani gönül isterdi ki burada turuncu bir işaret bayrağı olsun. Ama şu an elimdeki en iyi kaynak Hunter. Çünkü o kazabiliyor, ben kazamam. Yaşlandım artık. Evet, şaka yapmıyorum. Evet, bence aradığımız yer burası Hunter. Ama benden bu kadar. Gerisi sende.
0: Merak etme.

0: Umarım buna değer.
1: Umarım değer.
0: Birkaç kova toprak aldık. Temizleme odasına gidip toprağı yıkayana kadar buranın o zengin damar olup olmadığını bilemeyeceğiz. Sağ salim çıkabildik.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Tamam tamam, hiç kırmadan dümdüz gel, dümdüz dümdüz devam et, devam et, şimdi sağa kır. Hava pırıl pırıl, güneş tepede, biz de altın yıkıyoruz. Daha ne olsun, Hunter yukarıda keşif gezisinde. Buzu çözülmüş, rahatça girebileceğimiz bir saha arıyor. Bizi sezon sonuna kadar götürecek zengin bir damar bulur umarım. Madencilikte zaten hep sorunlarla boğuşursun ama bugün keyfimiz yerinde. Toprağı kazıp cevherleri yıkıyoruz. Bizim işimiz bu. Bundan para kazanıyoruz. Hedefimiz 3000 ons.
16: Ana tesislerde mesai devam ederken...
1: Evet.
16: Jack Rabbit'in çalışması için son bir parça daha gerekiyor. Su pompası.
17: Hadi şu pompayı getirelim.
16: Tab ve ekibi suyu Norfolk'taki ana göletten, yani Black Pearl ve Holy Roller tesislerinin yakınından çekecek.
18: Tesisi kurduk, şimdi sıra su vermeye geldi. Jack'e bu aleti ayağa kaldırması için yardım etmek gerçekten heyecan verici. Adam bu devasa şeyi tek başına yaptı. Kendi yıkama tesisini işletme hayalini gerçekleştirmesine yardım edeceğiz. Bu harika bir şey.
17: İşte geliyor. Denklemin diğer yarısı da su. Su olmadan altın yıkayamazsınız. Biz de tam buna hazırlanıyoruz. Pompayı yerleştirip ne olacağını göreceğiz. Framer, nereye koyalım bunu?
18: Suyun yanına.
17: Suyun yanına mı? Vay, bak bir değişik bir fikir işte.
1: Bence de iyi fikir.
0: Tam şurası.
18: Ne diyorsun?
0: Çok iyi.
17: Çok iyi. Pompa tamam yerinde. Takılacak tek bir bağlantı parçası kaldı. Aslına bakarsanız Jack'e kalsa bu tesiste sonsuza kadar uğraşır. Bundan zevk de alır ama çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz.
18: Oraya basabilir mi yoksa zemin çok mu yumuşak?
17: Bilmiyorum, bayağı yumuşak.
18: Şu suyun kenarına bir türlü yanaşamadık. Hay aksi.
17: Aşağısı çok kaygan.
19: Dikkatli ol.
17: Herkes dikkat etsin orada.
20: Ben şu ucundan tutup çevirebilirim. Sonra yüklenip ters çeviririz.
19: Ona yardım edin çabuk.
17: Tether suya düştü.
19: Yapma be Rob. Al şu hortumu tut. Dayan.
21: Bacağımı kurtaramıyorum.
19: Ron bana bir kayış getir.
20: Dizini sakatlayacaksın.
21: Lanet olsun.
19: Al hadi Framer.
18: Ne?
19: Al bunu tut.
17: Hunter kayış getirmiş.
18: Hortumu düzeltmeye çalışıyorum.
19: Dayan Tether, seni dışarı çekeceğiz ama hazır sen oradayken şu hortumu hemen uzatmamız lazım. Dur. Dur. Kıpırdama.
20: Giderek batıyorsun sanki.
19: Batıyor musun?
20: Kaskını bana ver bari. Karına gönderecek bir hatıra kalsın.
19: Dayan Rob, birazdan seni çıkaracağız. Hunter, şunu oraya ulaştırabilir misin? Fırlat hadi.
18: Tamam. Atıyorum işte.
19: Pekala Tether, şu hortumu oraya ulaştır da seni bir an önce buradan çıkaralım. Devam et. Devam. Herkes halatı asılsın. Bir, iki, üç. Çekiyoruz.
17: Aksi.
19: Çekmeye devam edin. Asılın.
21: Botumu kurtardım.
19: Nihayet.
21: Saniye bekleyin. Tamam.
19: Tamam mısın?
21: Evet. Her yerim çamur içinde.
17: Aracıma bu halde binmeyi aklından bile geçirme.
18: Benimkine de.
22: En azından beni bırakıp yemeğe gitmediniz.
19: Çekin tesisi için her şeye değer.
22: Vakum hortumunun ucunu gölete bırakacaktım ama oraya adımımı attığım anda sağ bacağım tamamen battı ve çamura saplandım. Öylece kala kaldım. Hazır oradayken hortumu fırlatıp işimi bitirdim. Ama gerçekten fena gömüldüm. Çamur neredeyse uyluğuma kadar geldi. Yapacak bir şey yok, olan oldu. Biraz çamurdan bir şey olmaz. Ölmekten iyidir. En azından hava eksi 20 derece değil.
20: Rob, bot kurutucumu ödünç almak ister misin?
22: Önce gidip üzerimi değiştirmem gerekecek.
18: Aldım. Toprağı temizleme odasına getirdik. Yıkayıp eleyeceğiz. Eğer doğru noktayı bulduysak bunu hemen anlarız. Buradan çıkacak sonuç bizi ayakta tutacak tek şey olabilir. İlk kovayla başlıyoruz. Önce bütün büyük taşları ayıklayacağız. Sonra da eleme yapıp içinde altın olup olmadığına bakacağız. Umarım bir şeyler buluruz.
1: Gözüm her zaman büyük bir altın parçası arar. Tabii öyle bir parça bulma şansımız muhtemelen çok düşük. Yine de bu sahadaki her karış toprakta az da olsa altın mutlaka vardır. Al bakalım biraz daha.
18: Tamamdır. Ne olduğunu görmek için biraz hızlı eleyeceğim. Hafif maddeleri suyla dışarı atıyoruz. Eğer içindeki en ağır madde altınsa, bu işlem sırasında dibe çökmesi gerekir. Kesinlikle içinde altın var.
1: Bak, görüyor musun? Eğer o söylenen 70 onsluk damardaysak burada çok net altın görmen gerekir.
18: Bak, şu parıltıları görüyor musun?
1: Evet, epey var. Şuna bak. Evet, şurada.
18: Ama sanki pek de umduğumuz gibi değil.
1: Hayır, değil. İşletilebilir iyi bir toprak ama beklediğimiz o muazzam altın madeni değil.
18: Tüm işi bırakıp da oralara gitmeye değecek kadar iyi değil yani.
1: Haklısın, değil değil.
18: Maalesef tam bir hayal kırıklığı oldu. Şu an sahip olmadığımız bir vakti boşa harcıyormuşuz gibi hissediyorum. Altının izini sürmek için bu eski usul yöntemleri kullanıyoruz ama oradayken doğru noktada olup olmadığımızdan emin bile değildim.
1: Hepsini bu şekilde yıkamaya kalkarsak buna ömür yetmez. Altın tavasıyla bu iş bitmez.
18: Evet.
1: Yani oraya gidip yeniden numune almamız gerekiyor. Ama sen halledersin bunu. Sen bu işte iyisin evlat.
18: Seni seviyorum büyük baba. Hadi buradan gidelim. Hadi.

0: Kalkın.
1: Pekala, arama çalışmaları nasıl gidiyor?
2: Aslında fena değil ama çok vakit alıyor. Bence yeni saha bulma konusunda biraz daha yatırım yapmalıyız.
1: Evet, haklısın.
2: Denemek istediğim birkaç fikir var. Bunlardan biri lidar. Yer altına nüfuz edebilen bir drone teknolojisi.
1: Tamam.
2: Bunu bir nevi radar gibi kullanıyorsun. Görünüşe bakılırsa ana kayanın derinliğini, toprağın el değmemiş olup olmadığını ve diğer her şeyi bize gösterebiliyor. Yani bir nevi yerin fotoğrafını çekiyor. Bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürüyor. O yüzden bir şerp getirmek iyi bir fikir olabilir.
1: Ne olduklarını gayet iyi biliyorum.
2: Hani şu amfibik arazi araçlarından.
1: Burada bulabileceğinden emin misin?
2: Evet, buraya yakın bir tanesinin izini buldum. En azından yazın geri kalanı için elimizde olur. Biraz maliyetli olacak ama dürüst olmak gerekirse, sezonun geri kalanında nerede çalışacağımızı bulmak şu an büyük bir baskı oluşturuyor. Şurada 2-3 haftamız kaldı.
1: Baskı altında olduğunun farkındayım. Teknolojiyi kullan, elinden geleni yap. Ama maliyeti 50 bin doların altında tutmaya çalış. Umarım bize düzgün bir cevher yatağı bulabilirsin. Aksi takdirde eve döneceğiz.
2: Doğru.
1: Hunter üzerindeki baskıyı hissediyor ve bir an önce cevher bulmaya çalışıyor. Bu hiç kolay bir iş değil. Ama yeni teknolojiler kullanmak veya ulaşım için yeni yollar denemek istiyorsa helal olsun derim. Bu iş için harcadığım her kuruş bu madenin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu fikir hoşuma gitti. Benden ne istiyorsun? Söyle.
2: Haber vereceğim.
1: Pekala evlat. İyi iş çıkardın.
2: Görüşürüz.

0: Jack Rabbit tesisinde mekanik parçalar yerine takıldı. Elektrik sistemi ise devreye alındı. Jack, kendi el yapımı yıkama tesisini suyla test etmeye hazırlanıyor.
1: Bence hazırsın.
0: Bu tesisini 30 yıl önce kendi bahçesine inşa ettiğinden beri hiç denemediği bir şey.
1: Beyler hazır mısınız?
2: Çalışlar.
3: Hazır mısın büyük baba?
4: Evet, başla bakalım.
3: Pompayı açıyorum.
5: Jack Rabbit devreye giriyor.
1: Açıkçası bu alet çalışır mı hiç bilmiyorum. Belki de sadece zamanımızı, paramızı ve umudumuzu boşa harcadık. Eğer bir gün çalışacaksa işte o an, bu an.
4: İşte su geliyor.
6: Dikkat edin.
1: Suyu veriyoruz. İşte geliyor.
3: Hay aksi.
1: İşte oldu. Su besleme adresine ulaştı.
3: Su geldi ama her yerden sızdırıyor.
1: Baba, hazneye bir bak. Ayar yapman gereken bir yer var mı?
4: Evet, arkada birkaç vana olacaktı.
1: Baba, bu taraftan çok su kaçırıyor. Hunter, küreği kap.
4: Şurada büyük bir sızıntı var bak.
1: Her yerden sular fışkırıyor. Etraf sırılsıklam. Bu suyu tahliye etmemiz lazım. Resmen suyun ortasında kaldık. Bak, tam burada. Kanalın içinde.
3: Sabaha dengelemen lazım.
1: Onu boş ver şimdi. Daha büyük sorunlarımız var.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
16: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
17: Ay çok kötü kokuyor.
18: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
19: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
2: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
9: Terk alacağız bunları.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tam buradan boşalan ne?
1: O sadece şuradaki lastik coltadan oluyor.
2: Lastik kısmın yenilenmesi lazım. Çok da büyütülecek bir şey değil.
3: Sonunda Jack'in tesisine su vermeyi başardık. Daha önce hiç suyla test etmemişti. Birkaç sızıntı var, ufak tefek şeyler. Ama önemli bir sorun yok. Bir iki güne kadar altınlarımızı görebiliriz.
0: Baba, nereyi tamir etmen gerektiğini biliyor musun?
1: Evet, aslında sabah kutusunun bu tarafına küçük bir bölücü lazım. Ne demek istediğimi anladın mı?
2: Evet.
1: Bir yönlendirici.
2: Evet, sence sadece tek tarafı mı çalıştıralım? Evet. Öylesi daha mantıklı olur.
1: Tamam, öyle de yapabiliriz. Yani çalışıyor. Tek sorun şu.
3: Sonunda Jack'in tesisine su vermeyi başardık. Daha önce hiç suyla test etmemişti. Birkaç sızıntı var, ufak tefek şeyler. Ama önemli bir sorun yok. Bir iki güne kadar altınlarımızı görebiliriz.
0: Baba, nereyi tamir etmen gerektiğini biliyor musun?
1: Evet, aslında sabah kutusunun bu tarafına küçük bir bölücü lazım. Ne demek istediğimi anladın mı?
2: Evet. Bir

0: Bilir.
1: Tamam o zaman. Şu sızıntıları halledelim. Herkesin eline sağlık beyler. İyi iş çıkardınız. Evet. Bazı sızıntılar var. Onarılması gereken şeyler var ama şunu söyleyeyim. Herkes mesaiye kaldı. Az kalsın Twitter'ı suya kaptırıyordu. Yine de tüm ekibim elinden geleni yaptı. Kimse şikayet etmedi. Bu benim için çok değerli. Babam içinse dünyalara bedel. Şuna baksanıza adam şimdiden planlar kuruyor. Projeler üretiyor. Yukarı çıkmış aleti tamir etmeye çalışıyor. İşte böyle anlar her şeye değiyor.
2: Bence gayet iyi görünüyor.
1: Evet. İyi çıkardın Ron. Teşekkürler beyler.

0: Tel sizden bir anons aldım. Her araziye uygun amfibik çılgın arazi aracımız gelmiş. Bir süredir bazı ilgi çekici ekipmanların izini sürüyordum ve bu araca gerçekten ihtiyacım vardı. Bulunduğumuz yere kadar gelmesi inanılmaz. Ne haber, nasıl gidiyor?
1: Merhaba Hunter, benim adım Jen.
0: Jen, memnun oldum.
1: Evet, ben de memnun oldum.
0: İnanılmaz bir şey bu.
1: İşte buna Sharp deniyor.
0: Vay canına. Daha önce hiç yakından görmemiştim.
1: Evet, şimdi deneme şansın olacak.
0: Hava soğuyor, rüzgar şiddetleniyor ve yeni saha bulmak için vaktimiz daralıyor. Bu yüzden babam bazı hamleler yapmam için bana yeşil ışık yaktı.
2: Hunter'ın yeni aracı bir arazi aracı, kar arabası, tekne ve hava yastıklı teknenin özelliklerini tek bir bünyede topluyor.
1: Hadi şimdi lastikleri şişirelim.
0: Lastikleri egzoz gazıyla mı şişiyor?
1: Evet, evet.
0: Vay canına. Tamam, hadi başlayalım.
1: Pekala.
0: Sharp'i buraya getirdiğim için çok heyecanlıyım. Lidar drone'u ve elimdeki diğer araçlarla beraber bir sonraki cevher yatağının tam olarak nerede olduğunu artık nokta atışıyla belirleyebilirim.
1: Hadi gidelim.
0: Pekala.
1: Şu an tundranın ortasında süzülüyorsun.
0: Gerçekten çok rahatmış.
1: Evet.
0: En uç noktalara kadar gidebiliriz.
1: En uç noktalara. Kesinlikle. Yeni altın yatakları bulmak için ideal.
0: Dostum, aradığım şey buydu. Bu harika bir alet. Tam da ihtiyacım olan şey. Bayıldım. Muhteşem.
1: Gayet iyi kullandın. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol.
0: Gidip biraz altın bulayım.
2: Norfolk'ta Jack'in tesisini çalışır hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Ekip kauçuk bir yönlendirici kullanarak sabağın bir tarafını kapattı ve böylece çok daha verimli bir su akışı sağladı.
3: Daha iyi desteklemesi için şuraya bir pul koy. Oldu mu?
4: Tamamdır. Kusursuz oldu.
5: Daha nereden sızdırabilir ki bilmiyorum.
4: Teoride çalışmaya hazır görünüyor. Ama pratikte ne olacağını ben de bilemiyorum. Daha önce bu aletle hiç malzeme işlemedim. Sadece çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Eğer çalışırsa harika bir test tesisi olacak.

0: Bu da ne böyle?
1: Dostum, umarım satın almayıp sadece kiralamışsındır. Şuna bak, inanılır gibi değil.
2: Dostum, bu harika bir şey.
3: Çok iyi değil mi? Çok daha çevik ve hızlı. Suyun içinden geçebiliyorsun ve hiçbir şeye zarar vermiyor.
1: Düz vites mi? Küçük evet. Bir vites kolu var.
0: Pekala, git de biraz altın bul o zaman.
3: Tamamdır, deneyeceğim. Her zamanki gibi zaman daralıyor. Çok çalışmak yerine biraz daha akıllıca çalışmaya gayret ediyorum. Umarım birkaç hafta içinde cevher çıkaracağımız yeni sahamızı bulmuş oluruz ve sezonu kurtarırız. Görüşürüz.
4: Her şey yolunda mı Jack?
5: Yolunda.
6: Yapılan ince ayarlardan sonra Jack'in tesisi son testine hazır. Hunter, tesisin taşları düzgünce yıkayıp eleyebildiğinden emin olmak için Los Cat'tan gelen kısıtlı ve zengin cevher yerine şimdilik bölgedeki sıradan taşları işleyecek.
5: İlk kepçe geliyor. Ve işte başladı.
4: Jack, ne diyorsun?
5: Aşağı iniyor gibi görünüyor. Evet.
4: Ne diyorsun?
5: Evet, malzeme yürüyor. Harika.
4: Taşları dışarı atıyor.
3: Büyük babamın kendi tesisini çalıştırdığı.

0: çalışırken gördüğü için heyecanlandığını biliyorum. O altın madenciliği ile ilgili her şeye heyecan duyar. Bense tesisi beslemeye devam ediyorum.
1: Hadi yıkayalım şunu Jack. Şurada parmaklarına dikkat et.
0: Şu ana kadar aslında gayet iyi gidiyor. Açıkçası etkilendim.
2: İlk çalıştırma için bence gayet başarılı.
3: Gerçekten çok iyi çalışıyor. Evin bahçesine öylesine inşa ettiğim bir test tesisi için sonuç muazzam. Taşları çok iyi yıkıyor. Atık kısmından çıkan taşların nasıl biriktiğini görebiliyorsunuz. Eğer buna başarı demek isterseniz evet bu bir başarıdır. Ama asıl büyük soru şu. Bir sonraki zengin damarı bulabilecek miyiz?
1: 2 kiloluk büyük bir külçe arıyorum dostum.
3: Tabii neden olmasın?
1: Şöyle 2 kiloluk bir parça.
4: Evet Jack, tesisin tıkır tıkır çalışıyor. Hem de Alaska Nome'da.
3: Evet. Bu tesisi bahçemde inşa etmiştim. Bir gün kullanılıp kullanılmayacağını bile bilmiyordum. Her zaman söylerim, risk yoksa zafer de yoktur. Eğer böyle bir makineyi çalıştırmaya cesaretiniz yoksa sonunda zafer kazanmayı bekleyemezsiniz. Sonuç olarak tesis burada. Umarım bize yardımı dokunur ve hedefimize ulaşmamızı sağlar. Evet, işte burada ve çalışıyor. Bundan daha iyisi olamazdı.
4: Kesinlikle çok etkileyici.
5: Holly Roller ve Black Pearl'ün hafta boyunca Lascat cevherini işlemesiyle madenciler geçen haftaki tartımın üzerine çıkacaklarından umutlu.
0: Burası gerçekten çok para kazanabileceğimiz bir yer. Kartlarımızı doğru oynarsak ve önceden plan yaparsak hedefimize ulaşma şansımız yüksek olur. 3033 ons. İddialı bir hedef ama bence çıtayı düşük tutmaktansa yüksek tutmak daha iyi. Büyük babamı mutlu etmek ve babamın bolca altın topladığını görmek istiyorum.
6: Eve ne kadar pay götürüyorum?
7: Sakın düşürme.
8: Şunu güzelce bir rulo yapalım.
9: İyi görünüyor. Tesise gönderdiğimiz malzemenin yapısını düşünürsek bu sefer 80 metreküpte 2 ons görmeyi çok isterim. Toprak çok çamurlu ve üstünde bolca alüvyon var. Bu da çok cesaret verici bir işaret.
6: Evet, işte budur.
7: Şuna baksanıza.
6: Vay canına.
9: Şu ana kadar her şey yolunda. Umarım iyi sonuç olur.
6: Bugünkü tahminin nedir?
9: Kendi çıkaracağın altın miktarını tahmin etmenin uğursuzluk getireceği söylenir.
8: Fazla iyimser görünmek istemem ama bu muhtemelen iyi bir hasat olacak.
9: Hey Tater.
1: Efendim.
9: Neredeyse yarım tava dolusu var.
1: Tamamen dibe mi çökmüş?
9: Evet.
1: Ha, evet gerçekten çok iyi görünüyor. Elinize sağlık beyler. Galiba işleri yeniden rayına sokuyoruz.

0: Baba, tesisini getirdik. Buna ne diyorsun?
1: Biliyorsun, bir gün kullanılıp kullanılmayacağını bilmeden yapmıştım onu. Ama Hunter'ın onu kullanmasına çok sevindim. Nasıl çalışacağını görmek eğlenceli olacak, değil mi?
0: Birkaç sızıntısı vardı ama.
2: Yani içinden daha önce hiç su geçirmemiştin. Bence gayet iyi çalışacak.
0: Tesis için yardımı dokunan herkese teşekkürler. Elinize sağlık. Harika bir işti. Turp, şu ana kadar sezon toplamımız kaç oldu?
3: 192.7 ons'tayız.
0: Neredeyse 400 bin dolar eder. İyi bir başlangıç.
4: Evet, güzel para. İyi kazanç, kesinlikle.
2: Evet.
0: Hissediyorum. Büyük bir tartım daha geliyor.
5: Turps, bize iyi haberi ver dostum.
1: Hadi dök şunu.
3: Geçen seferkinden daha ağır duruyor. 20...
1: 40, 50, 60, 70, 80, 88, 90, 98, 100, 104, 109, 110, 114, 116, 118, 119, 120, 122.7.
0: Hadi canım.
5: Kazançlı bir hafta, evet.
0: Bu şimdiye kadarki en büyük ikinci tartımız.
5: Bayağı iyi.
0: Bayağı iyi ne demek? Harika.
5: Gerçekten çok iyi. Evet.
0: Arazi resmen para basıyor dostum. Çalışmaya devam.
5: Evet, sıkı çalışma meyvesini
0: evet,
5: veriyor.
0: Evet, aferin beyler.
6: Sezonun henüz başları olsa da Hoffman'lar 3033 onsluk hedeflerinin 315.4 onsunu toplamayı başardı. Bu haftaki hasat 200 bin doların üzerinde bir değere sahip ancak hedefe ulaşmak için önlerinde hala 2718 ons var.
0: Andy, ne yapıyorsan yapmaya devam et dostum. Üç haneli rakamlardayız.
7: Biz toprak getiririz, sen de her tartımda böyle altın
0: evet.
7: bulursun.
0: Bir noktada daha fazla cevher yatağı bulmamız gerekecek. Şu an tüm yumurtaları aynı sepete koymuş durumdayız ve bu biraz ürkütücü.
2: Evet, dürüst olmak gerekirse şu an samanlıkta iğne arıyor gibiyim. Donmamış, ulaşabileceğimiz ve içinde iyi altın olan bir yer bulmalıyız. Kurcalamaya devam edip neler bulabileceğimize bir bakacağım.
0: Elinden geleni yap, gerisine evet. sonra bakarız. Hadi çalışalım. Durmak yok. Başaracağız bu işi beyler.
2: Hadi bakalım.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarında birazdan.
2: Ödeme tarihimize yaklaşıyor. Önümüzdeki birkaç günde bu uçaklardan 15 tane yapabiliriz umarım. Eyvah, çok fazla ısıttık.
3: Çiftliğe 1,5 kilometre mesafede bulduğum ikinci dişi ve yavruları.
4: Çok güzel.
3: Vay canına. Şuna bakın. Bir yavru.
5: Bir maceraya var mısın?
6: Hazırım.
5: Yandan çarpıyorum.
6: Evet. Kaya var.
5: Dikkat et.
6: Git. Batıyoruz galiba.
7: Arkansas'ın Ozark dağlarında çalkantılı bir kış yaşandı. Peş peşe gelen fırtınalar şiddetli hava olaylarına neden oldu.
8: Hortumlardan tutun fırtınalara kadar her şeyi yaşadık ve şimdi de epey hasar yaratan bir fırtına daha geçirdik.
7: İki gün süren şiddetli yağmurun ve 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın ardından programın haftalarca gerisinde kalan Hawk ailesinin çiftliği gözünü bir yıkıma açıyor.
9: Eyvah.
8: Evet. Bu tarafta gel.
7: Ailenin evi Jason'ın tav ocağına bitişik ve ocak fırtınanın savurduğu dev bir meşe ağacının altında kaldı.
9: Dün gece çok ses çıkardı.
8: Evet, çıkardı. Sanırım toprak rüzgar yüzünden çok gevşedi.
9: Hı-hı.
8: Bütün ocak harap oldu. Evin ana çatısını ıskalamış. Şansımıza bizi de ıskaladı. Ama şimdi işimize engel oluyor.
7: Ağaç hem Jason'ın çatısında bir delik açtı, hem de her demircinin en önemli gereci olan ocağın büyük bir parçasına hasar verdi.
9: Çatıya tırmanacak mısın?
8: Hayır, ilk olarak burayı temizleyelim, tamam mı?
9: Burayı açalım.
8: Evet, neyse ki kimseye tamam. Bir şey olmadı ama durum kötü. Elim yüzünden çalışamıyorum, çok geri kaldık ama şu anda buna ihtiyacım yok. Çatıdaki ağacı kaldırıp en kısa sürede tamirata başlamalıyım. Tehlike yaratacak şeyleri ortadan kaldıralım, tamam mı?
9: Tamam.
7: Jason 4 hafta önce tezgahta çalışırken elinden yaralandı ve birkaç yerinde kırıklar meydana geldi.
9: Tenekeyi kaldırayım.
8: Evet, tenekeyi kaldıralım.
7: Bu yüzden demir dövemiyor.
8: Evet, kılıfı çeker misin?
7: Ve elini her zorladığında durumu daha da kötüleşiyor. Ama tamiratın süresi uzadıkça atölyede çok zaman kaybedecekler ve Jason çalışamadığı için de zarar ediyorlar.
8: Yapamıyorum. Elim çok acıyor. Kendimi işe yaramaz hissediyorum ama iyileşmem lazım. Yoksa elime çok daha büyük bir zarar verebilirim ve daha da geride kalabiliriz. Motosikleti ve zinciri getireyim bakalım. Yavaşça çekebilecek miyiz?
9: Ben motorlu testere kullanamıyorum ama o ağacı çatıdan çekmek zorundayız.
8: Fazla gaz vermeyeceğim.
9: Tamam.
8: Asılacağım ve bu tarafta durmanı istiyorum. Şöyle geç. Seni görebileyim, tamam mı?
9: Tamam. Oo.
8: Oldu.
9: Hey, dur.
8: Olamaz.

0: Blue Ridge Dağı'ndaki çiftliğinde...
1: Iskartalarımızı iyi bir şeye çevirebildiğimiz için mutluyum.
2: Evet.
0: Eustace Conway, vahşi doğadaki sığınağını konut üreticilerinin saldırısından korumaya çalışıyor.
1: Ben burada konut istemiyorum. Su kaynağımı mahvedecek, hayatımı mahvedecek, dünyamı mahvedecek.
0: Eustace, kendisini dış dünyadan uzak tutan bu arazi için çektiği krediyi ödemek uğruna bütün kış çalıştı. Ama şimdi son taksit tarihi hızla yaklaşırken parası eksik.
3: Çalışmaya devam etmeliyiz. Parça parça, dakika dakika para kazanmalıyız.
1: Evet.
3: Başka bir şey yapamayız.
0: Eustace şu ana kadar mülklerinin çoğunu nakde çevirdi. Ve şimdi el yapımı şeyler yapıp satmak için demircilik becerisine güveniyor.
1: Her çeşit küçük kanca, duvar askısı, hatıralıklar ve süs eşyaları yapıyoruz.
0: Ama bu ufak eşyalar ihtiyaç duydukları parayı getirmeyince, Riley kazançlarını arttıracak bir fikir önerdi.
1: Riley bıçak yapma işiyle uğraşıyor. Bıçak daha zor bir üründür ama yeterli sayıda üretim yapabilirsek arazinin parasını ödeyebiliriz. Evet.
3: Bunlar en mükemmel tarzda üretilen bıçaklar olacak. Sap zaten mevcut.
1: Evet.
3: Sapı var. Sen sadece ağzını döv yeterli.
0: Para kazanmak için bıçakların üretimi ucuz olmalı. Eski demiryolu kazıkları da bedava bir ham madde. Eğer çelik birinci kaliteyse.
1: Karbon içerikleri ne kadar iyi acaba?
3: Test etmeliyiz. İşe yarar mı görmeliyiz.
1: Bıçak yapmak için en iyi metal yüksek karbonlu içeriktir. Sağlam olur ve uzun zaman dayanır. Bunu deneyelim Riley.
0: Ateş yakmak için çakmak taşı kullanır gibi bir bileme makinesi kullanıyorlar. Bu makine demirden ufak parçalar koparıp oksijene maruz bırakarak kıvılcım meydana getiriyor.
3: Çok iyi görünmüyor.
1: Metali bilerken birkaç zayıf kıvılcım çıkar ve o şekilde etrafa dağılırsa yumuşak bir metaliniz var demektir. E'miz var mı?
3: Evet.
1: E'nin iyi alaşım olduğunu biliyoruz.
3: Evet.
1: Evet.
3: Kıvılcımları görüyor musun?
1: Evet, gördüm.
3: Havai fişeğe benziyor.
1: Evet, bize bu lazım. Kaliteli malzeme.
0: Kıvılcımların boyu, ebadı, rengi ve kalitesi alaşımın içine hangi metallerin ne miktarda karıştırıldığını gösterir.
1: Metali bilerken büyük kıvılcımlar görürseniz yüksek karbonlu çeliktir. Bunu test edelim Riley.
0: Bıçakların çeliği ince dövülmelidir. Metalin içinde yeterli karbon yoksa bıçaklar parçalama ve kesme gibi zorlu görevlere dayanacak kadar sağlam olmaz.
1: Maalesef Riley, bu kazıkların tamamı düşük karbon içeriyor galiba.
3: Evet. Aklımda bir fikir var. Balta gibi eski aletlerin içine yüksek karbonlu parçalar konabiliyor. Yüksek karbonlu çelik düşük karbonlu gövdenin içine konabiliyor. Bu şekilde.
0: Düşük karbonlu demiryolu kazıkları ikiye bölünüp ortalarına daha kaliteli bir metal konabilir. Bu işlem zaman alır. Ama işe yararsa düşük maliyetlidir.
1: Yeterli sayıda E'miz var. Onlardan parça kesip kazıkların içine koyabiliriz. Ödeme tarihimiz de yaklaşıyor. Önümüzdeki birkaç günde bu bıçaklardan 15 tane yapabiliriz umarım.
0: Idaho'nun ücra Sawtooth dağlarında sıra dışı bir sıcak hava dalgası Salmon nehrinde erken çözülmeye neden oldu.
4: Ne durumdayız White?
5: İyi gidiyorsun.
0: Kid Yoran için yükselen sular karlı bir işi haftalar önce bitirme fırsatı anlamına geldi.
4: Bir çiftçi nehir kıyısında bir kulübe inşa etmek için gerekli malzemeyi getirelim diye bizi tuttu. Büyük bir iş aldık. Çok kas gücü istiyor.
0: Kid yıllar içinde Salapurya adlı iptidai bir tekne tasarımında ustalaştı. İlk yerleşimciler ücra bölgelere gitmek için bu tekneleri kullanmış ve sonra onları bir kulübeye çevirmişlerdi.
4: Salapurya ahşap bir teknedir. İnsanlar malzemelerinin çoğunu bu yolla taşıdı. Nehri açtılar, tekneyi söktüler ve kulübeye çevirdiler.
0: 7,5 metrelik, 450 kiloluk bu teknenin inşası Kid'in marangoz arkadaşı White Myers'ın yardımıyla 2 hafta sürdü.
4: White her işten anlar. İyi bir teknecidir, iyi bir marangozdur.
5: Kid ve Harry uzun zamandır arkadaşım. Şu anda yaptığımız iş epey geleneksel bir şey. Böyle bir şeyin parçası olmak heyecan verici.
4: Harry'nin çok işi var. White nehirde çok daha yardımcı olur. Harry yüzemez. Sanırım White yüzebilir.
0: Bu iş 3000 dolarlık bir komisyon gerektirecek ve Kid ile Harry'e bu bahar kendi sürülerini alma konusunda çok yardımcı olacak. Fakat 32 kilometre uzaktaki varış noktasına gidene ve tekneyi bir kulübeye çevirene kadar tek kuruş bile alamayacaklar.
4: Bu iş bizim için büyük bir iş. Çok para kazanabiliriz. Bu işten birkaç inek daha çıkarabiliriz.
0: Ama her yeni yolculuğun ilk zorluğu başlamaktır.
4: Bu proje bu teknenin yüzüp yüzemeyeceğine bağlı.
0: Tekne uzun süre yüzecek şekilde yapılmadığından su yalıtımı mükemmel değil.
4: Biraz su alacağını biliyorum. Ama ahşap ıslanınca şişer. Sızıntıları engelleyecek kadar şişecektir. Elimizden geldiğince iyi inşa etmeye çalıştık ama büyük an geldi diyebiliriz şimdi.
5: Bence bu tekne yüzüyor.
4: Su alıyor mu? Birazcık.
5: Biraz.
4: Ama çok kötü değil.
5: Değil.
4: Bir maceraya hazır mısın?
5: Hazırım.
4: Başlıyoruz. Karaya veda et bir süreliğine.
0: Salapurya'nın motoru ve dümeni yok. Onların yerine 2 adet 4,5 metrelik devasa kürekle yönlendiriliyor.
4: Bu teknenin çalışma prensibi kürekleri suya batırıp itmekten ibaret. Böyle sağa dönüyor. Böyle yaparsam da sola dönüyor. Akıntı bizi sürüklüyor ve benim işaret ettiğim yöne götürüyor.
0: Kit Salmon Nehri'nde büyümüş, yetenekli bir kaptan olsa da Salapurya normal bir tekne değil.
4: Önceden karar vermelisin çünkü istediğin yöne gitmen biraz zaman alıyor.
0: Salmon Nehri de normal bir nehir değil.
4: Ben yıllardır nehirlerdeyim ama köşeyi dönünce neyle karşılaşacağını görene kadar bilemezsin.
0: Nehri karlar tam erimeden önce yılın bu zamanı geçmek tehlikeli bir akıntıya kapılma riskini azaltır. Ama suyun sığ olması yüzeyin hemen altında saklanan dev kayalara çarpma tehlikesini arttırır.
4: Önceden planlamalısın. Tüm yüzeyde sinsi kayalar var. Sola doğru onları görebileceğim tarafa dönüyorum. Sola devam et. Başlangıçta su çok sığ ve yavaş. Ama birkaç kilometre sonra akıntı hızlanacak. Girdaplar göreceğiz. Ağır olduğumuz için akıntıdan hızlı gideceğiz. Bu biraz da korkutucu çünkü çarparsan büyük çarparsın. Bu nehirde çok kaya var ve birkaçına çarpacaksın. Ama teknenin altını vurup delmek istemezsin. Ya da yan tahtaları kırmak istemezsin. Bu teknedeki her bir tahta kulübe yapmak için kullanılacak. Her birine ihtiyacımız var. Birini kırarsak değiştirmemiz gerçekten zor olur. Hızlı bir akıntıya giriyoruz White, hazır ol. İleride birkaç kaya var. İlk engelimiz onlar. Az ileride sağlam bir akıntının olduğunu biliyorum. Sesini duyabiliyorum. İlerideki beyaz köpüklere bakıyorum. Kayaları saklıyor gibiler. Üst taraf bir kaya bahçesi gibi. Yukarıdan geçip akıntının ortasına doğru gitmeliyiz. Bu akıntıda nehrin ortasında kalmaya çalışacağım. Bu akıntı beni hızlı götürecek. Ve o kayalardan birine çarparsam tekneyi parçalama şansı yüksek. Hadi koca tekne! Hadi! Acaba sola geçebilir miyim? Yandan çarpıyorum.
5: Evet, kaya var.
4: Dikkat et.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
6: Trinx Sat. Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
12: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
11: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
23: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
24: Aramaya devam etmelisiniz.
23: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
4: Sen iyi misin?
5: Sorun var. Batıyoruz galiba.
4: Eyvah. Hiç iyi olmadı.
0: Salapuryalar her zaman biraz su alır. Çünkü hassas inşa edilmezler. Gidecekleri yere varmaları için düzenli su boşaltmanız gerekir. Ama bu darbe teknenin normalden daha hızlı su almasına neden oluyor.
4: Ne kadar çok su alırsa sürmesi o kadar zor oluyor. Dönmesi zorlaşıyor. Akıntıyı aşması zorlaşıyor.
0: Ve daha 24 kilometre yol olduğundan Kid ve White teknenin batmasını önlemek için sızıntıdan daha hızlı hareket etmek zorundalar.
4: Tamam, şimdi kontrol altına aldık. Şu anda aldığımız su idare eder. Bundan daha fazlası olsaydı batıyor olurduk.
0: Ama Kid ve White su seviyesini kontrol altına aldıkları an bir sonraki mücadeleye hazırlanmak zorundalar.
5: Burada sanki daha çok köpük var.
4: Evet, hızlı bir akıntı yaklaşıyor.
5: Ayrıca daha çok kaya da var.
4: Burada iç kısımda kal. Ama önümüzde bir kaya var, görüyor musun?
5: Evet, görüyorum. Solundan geçmeye çalışırım.
4: Oraya doğru git ve sert dön. Ön tarafta büyük dalgalar var.
5: Evet.
4: Burası ufak bir mayın tarlası. Kürekleri aç. Arkayı dışa ver. Arkayı it. Sıyırdık.
5: Burada her yerde kaya var.
4: Olamaz. Çok su alıyoruz.
5: Yan tahtaların seviyesine geldik.
4: Aa, eyvah. Kötüye gidiyor. Karaya dön. Batmadan kıyıya varmalıyız.

0: Şurada ne var?
1: Montana kış sonunda yırtıcıların işgali altında.
0: Bir dağ aslanı izi. Köpekler peşine düştü.
1: Ve Jack Herrick'le ekibi pes etmiyor.
0: Köpekler çok heyecanlandı. Yani iz taze olmalı.
1: Köpekler bu mevsim hiç olmadığı kadar çok aslan kovaladı. Ama Jake'in öldürmeme politikası yüzünden dağlara doğru kovulan dağ aslanları sıkça aşağı iniyor.
0: Bu durum büyük bir endişe. Bu izin küçük ayak olabileceğini düşünüyorum. Şuna bakın.
1: Jake saldırgan bir dişi olan küçük ayakla ilk kez geçen hafta karşılaştı.
0: Şu ağaçtaki küçük bir yavru.
1: Küçük ayağın iki yavrusu var.
0: Eyvah. İkinci yavrumuz şurada.
1: Anne dağ aslanlarını uzaklaştırmak ekstra zor olabiliyor. Çünkü aşırı korumacılar ve yavrularını avlanmayı öğretirken çoğunlukla aynı noktaya geri dönüyorlar.
0: Gördüğünüz gibi bu küçük bir iz. Minik bir ayak olmasına rağmen kesinlikle yetişkin bir dağ aslanı. Bu dişiye küçük ayak adını vermeye karar verdim. Çünkü küçük ayakları, küçük patileri var ve çok kısa adımlar atıyor. Parmaklarının benim baş parmağımdan daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Bu izin küçük ayağa ait olduğuna dair iyi bir işaret. Kesin değil çünkü burada hiç yavru izi yok ve bu iz tek başına ama onunla karşılaştığım yere doğru gidiyor.
1: Küçük ayağın kendi av bölgesi olarak sahiplendiği alan iki çiftliğe ve onların aralarındaki küçük kasabaya sadece 5 kilometre uzakta. İnsanlara bu kadar yakın bir dağ aslanı varlığı Jake'in yüzleşmeye yemin ettiği bir tehdit. Jake bugün taze izlerin peşine Marlin ve Trixie'yi yolluyor.
0: Güzel. Diğerinden ayrılan başka bir aslan izi daha buldum ama önce şu ize bir bakalım. Bunun %100 bir dağ aslanı izi olduğu belli ama parmakları belli olmuyor. Yine de bu tarafa gelirseniz, işte şuna bakarsanız net olarak belli olduğunu ve çok taze olduğunu anlarsınız. Küçük ayağa ve iki yavrusuna rastladığım yerin çok yakınındayım. Ve şimdi burada eski izler buluyorum. Birden fazla geçiş yapmışlar. Yani dağ aslanları kesinlikle burada yaşıyor.
1: Dağ aslanı ailesi bu bölgeyi sahiplendiyse çiftlikler asla güvende olamaz.
0: Bu büyük bir sorun. Ve bunları buradan uzaklaştırmak birinci önceliğimiz.
1: Ozark dağlarını vuran fırtına da...
2: Hop, hop, hop.
3: Hey, hey, hey, hey, hey, dur.
2: Hop, dikkat.
1: Jason'ın B planı yeni bir sorun yaratıyor.
3: Devam etme, ikinci çatıyı yırtacaksın.
2: Tamam, bekle.
1: Ve Jason'ın çatı tamiri listesi daha da uzuyor.
3: Oluğu çok fena yırttın.
4: Evet. Maalesef. Birini çağırmamız lazım.
3: Doğada yaşıyorsanız size yardım etmeleri için arayabileceğiniz insanların olduğunu bilmeniz gerçekten önemlidir. Aynı gemideyiz. Biz de o insanlara ihtiyaç duyduklarında yardım etmek için her zaman hazırız.
1: Jason kendisine yardım etmesi için buralı bir müteahhit olan arkadaşı Patrick Franz'ı arıyor.
5: Kırsal bir bölgede size yardım etmeye istekli komşularınızın olması çok önemlidir. Jason'a yardım etmek iyi bir duygu çünkü imkanı olduğunda başkalarına hep yardım ediyor.
3: Merhaba Patrick.
5: Merhaba Mary. Nasıl gidiyor?
3: Pek iyi değil.
2: Gel de gör. Gördüğün gibi harabeye döndü.
5: Galiba ocağın da zarar görmüş.
2: Evet. Evet dostum. Kaybedecek vakit yok.
5: O zaman bundan başlayalım mı?
2: Evet. Onu alabiliriz.
1: Jason ve Patrick devrilen ağacın dallarını keserek işe başlıyorlar.
2: Bu kara meşe ağacı. Çam veya odun gibi hafif bir ağaç değil maalesef. Çok ağır.
5: Hazır. Evet, hallettik.
1: Jason ağacı kaldırdıktan sonra atölyesindeki hasarı hesaplayabiliyor.
2: Çok kötü. Neyse. Evet.
5: Oraya çok fena vurmuş.
2: Evet, beklediğimden daha kötü. Ocağı baştan yapmak gerekiyor. Arkaya kadar çatlaklar var. Hepsinin sökülmesi gerekiyor. Bu teneke yapılacak, ahşaplar yapılacak, ocağın tamamı yeniden yapılacak. Sonra üstüne çamur sıvanacak. Yine çok iş var. Kötü oldu. Şu anda hiç gerek yoktu.
0: Vay canına. Burada çok fazla dağ aslanı izi var.
1: Jake Eric, yırtıcıların bölgesinde.
0: Yukarı giden ve aşağı inen dağ aslanı izleri var. Şurada çapraz giden eski bir iz var.
1: Jake'in köpekleri Marlin ve Trixie ilerdeler ve çoktan takibe başladılar. Ama umduklarından fazlasıyla karşılaşabilirler.
0: Bu civarda birden fazla dağ aslanı yani puma var. Ben bir dişi ve iki yavruyu buradan uzaklaştırdım. Ama onlarla uğraşmak gerekiyor çünkü burada yaşıyorlar. Ve burası çiftliklere çok yakın. Yukarıda Marlin'i duyduğuma eminim. Evet, kesinlikle onun sesi. Yukarıdaki sırtın orada. Hey, bir dakika. Trixie'yi de duyabiliyorum. Ters istikamete gidiyor şu anda. Bu taze izlere bakınca köpeklerin birbirlerinden ayrılması büyük bir sürpriz değil.
1: Jake'in köpekleri taze dağ aslanı izi takip etme eğitimi aldı. Av esnasında birbirlerinden ayrılmaları gerekse bile. Bu taktik tek başına bir dağ aslanıyla karşılaşma riskini de arttırıyor.
0: Köpekler bazen birbirlerinden ayrılır ve iki farklı ağaca yönelir. O yüzden kararımı vermem gerekiyor.
1: Trixie, Jake'in en deneyimsiz köpeği ve bu mevsim iki defa hatalı başlangıç yaptı.
0: Sanırım Trixie kayboldu. Kendi izinden geri geliyor. Merhaba kızım. Kafam mı karıştı?
1: Aynı anda iki köpeği takip edemeyen Jake, asıl tehlikeyle Marlin'in yüzleştiğine dair bir kumar oynuyor.
0: Yukarıdan Marlin'i duyabiliyorum. Sırta doğru tırmanıyorum. Kayalara doğru geliyoruz. Burası kesinlikle çok tehlikeli bir bölge. Marlin buralarda bir yerde olmalı. Aman tanrım. Sanırım orada sıkışmış.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
15: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kuzey Carolina'da çırak Riley Avery Eustace'ın çöplerini hazineye çevirmek için inisiyatif alıyor.
1: Bu demiri bir hamburger gibi ayırmamız ve arasına yüksek karbonlu çelik koyarak birlikte dövmemiz gerekiyor.
2: Evet.
0: Plan, eski demir yolu kazıklarını satılacak kaliteli bıçaklara çevirmek ve o parayı Eustace'ın kredisini ödemek için kullanmak. Ama bıçakları yapmadan önce ıskarta demirleri yeterince güçlü bir çelikle birleştirmeleri gerekiyor.
1: İkiye ayırdığımız parçaların arasına yüksek karbonlu çelik parçası koyabilirsek kaliteli bir bıçağımız olur.
0: Demiryolu kazıkları bıçağın sapını ve gövdesini meydana getirecek. Kaliteli bir parçaysa ağzını oluşturacak. Ama önce çeliğin ikiye bölünmesi gerekiyor.
1: İçine eşit miktarda çelik koymak için kazığı ortadan ikiye ayırmak istiyoruz. Bekle.
2: Herhalde burada bıraksak iyi olur.
1: Bence de.
0: Yüksek karbonlu çelik için Eustace'ın takım çantasından birkaç eski E alıyorlar.
2: Isıtıp kesecek misin?
1: Evet.
2: Yüksek karbonlu çelikle ilgili öğrendiğim tek şey, fazla ısıtırsan dağılır.
1: Kesinlikle.
2: Vay canına.
0: Kazık bölündükten sonra parça dikkatle araya yerleştiriliyor. Ardından dövme kaynağı adlı teknik kullanılarak birbirlerine kaynatılıyor. Yüksek ısı basınçla birleşince kalıcı bir bağ meydana geliyor.
1: Şimdi ısıtalım ve erisin. Üstüne boraks koyalım.
0: Boraks eritmeye yardımcı bir mineraldir. Pas gibi kusurları daha hızlı eriterek ortadan kaldıran bir ajandır.
2: Her şeyi eritkenle kaplamalısınız. Eritken metali temiz tutar, üstündeki pisliği arındırır.
0: Dövme kaynağı farklı erime noktalarına sahip iki farklı çelikle çalışırken hassas bir işlemdir.
2: Dikkatli olmak ve çok kolay yanacağını bilmek lazım. Yakmamak için çok hassas olmalıyız.
0: Isıyı 1500 ile 2000 derece arasında sabit tutmaları şart.
1: Tamam, hazır mısın?
2: Evet. Sen şekil versen daha iyi olur. Eyvah.
1: Ah, olmadı. Ucu bozuldu.
2: Eğer olmazsa baştan başlamamız lazım.
1: Çatlıyor ve dağılıyor. Parça araya girdi ve evet. Hala bıçağı çevirebiliriz. İşte bak, gördün mü?
0: Hasarlı ucu kesebilir ve yeniden dövmeyi deneyebilirler. Ama metali ne kadar işlerlerse o kadar incelir.
1: Bakalım ne yapabiliriz? Böyle bir durumda demiri yeniden ısıtıp ihtiyacınız kadar malzeme kalmasını umut etmelisiniz.
2: Sen devam et. İyi dövüyorsun, evet. Güzel şekil alıyor.
1: Evet, hoşuma gitti. Birbirine kaynıyor ve iyi görünüyor.
2: Evet, iyi gidiyor.
1: Benim hoşuma gidiyor. Artık bıçağı bitirme aşamasına geldik. Dövmeye ve bıçağın şeklini vermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde ısıtıp döveceğiz. Bıçak yaparken sapını bükmek hoşuma gider. Hem bıçağı hava katar hem de tutması rahat olur. Muhteşem görünüyor. Büyük bir sınavımız daha var. Sağlamlığını görmek için su vermeliyiz.
2: Verelim.
1: Son test çeliğe su vermek. Sertliğinden ve keskin olduğundan emin olmalıyız. Yoksa bu hiçbir işe yaramaz. Başlıyoruz.
2: Evet, başlıyoruz.
1: Oldu. Yamulmadı, kırılmadı. Metaller ayrılmadı. Yani başardık. Başka iş kalmadı. Sadece cilalayıp nasıl göründüğüne bakacağız. Ben
2: şimdi
1: çok memnunum.
2: Şimdi kıvılcım çıkarıyor.
1: Evet.
2: Aside mi batırıyorsun?
1: Evet, sirke kullanıyorum. Farklı metal katmanlarını insanlar görsün istiyorum.
0: Sirkedeki asit metaldeki boşlukların içine dolarak bıçaktaki düşük ve yüksek karbonlu kısımlara vurgu yapıyor.
2: Evet, farkı görebiliyorum.
1: Vay canına, şuna bak.
2: Evet.
1: Her birinden $200 veya daha fazla kazanabileceğimizi görebiliyorum.
2: O kadar çok işçilikle kazanırız.
1: Kaç tane kazığımız var düşünsene. Bunu yaptığımız gibi yapmaya devam edersek arazinin parasını ödemeye uzak sayılmayız bence.
2: Ben de onu diyorum. İlk bıçağı yaptık ama daha bir sürü yapmamız lazım. Müteahhit eminim ki son ödemeyi yapmamamı umuyor ve zorlanacağımı biliyor. Onu yanıltmalıyım. Bu araziyi almalıyım. Bunu kesinlikle yapacağım. Ateşe birkaç tane daha demir atalım.
1: Her seferinde iki tane yapabiliriz.
2: Evet.
3: Bu panelleri buraya çakalım.
0: Yıkıntılar temizlendikten sonra...
4: Pekala.
0: Jason'ın atölyesindeki onarım başlıyor.
3: Yapacağımız ilk şey tenekeyi tutan bütün vidaları sökmek ve tenekeyi kaldırmak.
0: Devrilen ağaç çatıda bir metrelik bir delik açtı. Jason ve arkadaşı Patrick çatıya yama yaparlarken...
5: Ne yaptığımı görmek için temizlemem lazım.
0: Mary kendi işini yapıyor.
5: Ocaktaki bütün hasarı ve döküntüyü temizlemem gerekiyor. Sonra yeni bir sıva yapacağım.
0: Mary güneybatıda büyüdü ve kerpiç inşası becerilerini orada geliştirdi.
5: Çamuru getireyim.
0: Kerpiç, toprak, kil ve su gibi doğal malzemelerin bir karışımıdır.
5: Evet, kil bulma vakti geldi.
0: Kerpiç, Jason'ın ocağı gibi sıcak yapılar için ideal bir malzemedir. Mary o ocağı kendi elleriyle yaptı.
5: Ocağı kendi arazimizden aldığım kille yaptım. Sanırım bu olur. Kil ateşe dayanıklı ve yalıtım özelliğine sahip bir malzemedir. Sağlam bir karışım istiyorsam genelde %30 kil ve %70 kum karıştırırım. İçine biraz su eklemem ve sıva için gerekli kıvama getirmem gerekiyor. Sonra da ocağa uygulayacağım. İşe geri dönebilmemiz için ocağı onarmamız çok önemli.
3: Plastik paneller kullanıyorum çünkü atölyemde ışığa ihtiyacım var. Ne yaptığımı görebilmeliyim. Işık altında çalışmayı pek sevmiyorum. O yüzden plastik kullanıyorum. Mükemmel oldu. Şimdi oluğu takmamız gerekiyor.
4: Tamam.
3: Yerine takalım.
4: Burası oturdu. Tamam.
3: Evet. Gayet iyi görünüyor. Buraya bir ağaç devrildiği bile belli değil.
5: Bitti.
3: Daha iyi görünüyor. Eline sağlık.
5: 24 saatte kurur diye düşünüyorum. Yani tamam. Yarın öğleden sonra tekrar çalışması gerekiyor. Evet.
3: Evet. Bütün ekip bir araya geldik ve işin altından kalktık. Patrick'in bana bu konudaki yardımı için minnet duyuyorum. Onarım için ne kadar çok zaman harcarsam üretim için o kadar az zamanım kalır. Yani Patrick uzun vadede bana çok kazandırdı. Sana minnettarım.
4: Önemli değil dostum.
3: Atölyem onarıldı. Hazırız. Nefes alma fırsatım var. Daha iyi günler bekliyorum.
0: Idaho'daki Salmon Nehri'nde...
6: Sanırım şu an batıyoruz White.
0: Kid ve arkadaşı White batıyor.
6: Böyle devam eder mi bilmiyorum.
0: Teslim edecekleri Salapurya o kadar su alıyor ki yüzdürmek imkansız ve batma tehlikesi yaşıyor.
6: Sonunda kıyıya vardık. Ucuz atlattık sayılır. Suyu boşaltıp ne yapabileceğimize bakmalıyız. Mesafe çok değil ama içinde o kadar su varken akıntıya çıkaramam.
0: Kid ve White varacakları yere sadece 5 kilometre mesafedeler. Salapurya'nın bir kulübeye çevrilmesi gerekiyor. Ama çarptıkları her kayayla birlikte panellerin arasından su sızıyor ve bütün proje batma tehlikesi yaşıyor.
6: Teknede 4-5 bin dolarlık malzemem vardır herhalde. Oraya varmadan bu tekneyi batırırsam hiç param kalmaz. Kötü bir şey olur.
0: Varacakları yerle aralarındaysa bugün karşılaşacakları en büyük akıntı var. Kayalar çarpmadan diğer tarafa varma şansı elde etmek istiyorlarsa kuru bir tekneyle başlamaları gerek.
6: Soluklanmalıyım.
4: Evet.
6: Teknedeki suyu boşaltmak için çok uğraşmalıyız.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Suyu tekneye yüzdürüp devirmekten korkmayacak seviyeye indirmeliyiz. Hazırsan suya çekiyorum.
22: Evet White. Hazırım, gidelim.
0: Su şimdilik kontrol altında. Kid ve White son düzlüğü en hızlı şekilde geçmek zorundalar.
6: En büyük akıntı şimdi geliyor White. Son büyük akıntıya geliyoruz. Bir gölden büyük bir çukura hızlıca düşmek gibi olacak. Tam ortada büyük bir çukur var ama kenarından geçebilirim sanırım. Kayalardan uzak durmak için çukurun biraz kıyısından geçeceğim. Ayakta durup aşağı bakarken sanki zaman duruyor. Çok hızlı ilerleyemiyorsun ama çarpacağın yeri görüyorsun. Sakın batma bebeğim. Nasıl olacağını bilmiyorsun. Korkutucu bir an sayılır. Sıkı tutun White. Şimdi çarpacağız. Çarpacağız.
23: Evet. Güzel. Güzel. Başardın. Başardın. İyi gidiyorsun Kid. Harika geçti. Tekne çok iyi gitti dostum.
6: İki ufak darbe ama çok kötü değildi. Son büyük akıntıyı tek kayaya çarpmadan geçtik. Neyse ki yukarıdan başka su almadık. Sonuçta çok iyi geçti. Artık çok yolumuz yok. Kampa doğru süzülerek gidiyoruz.
23: Başardık. Bu kadar.
6: Şeyi karaya çekebilir miyiz?
23: Az kaldı.
6: Geliyor.
23: Geliyor.
6: Yanaştı.
22: Evet, bugün nehirde biraz heyecan yaşadık ama... Nehirde geçen her gün heyecan vericidir. Evet.
6: Bitti.
22: Bitti.
6: Akıntıları açtık. Şimdi çalışma zamanı. Kulübeyi kuracağımız yere dair iyi bir fikrim var. Ateş yakmamız, kurumamız, bir şeyler yememiz lazım. Şarj olmalıyız. Kulübeye yarın başlarız. Harry ev işlerini bitirmiş kanepede oturuyor olmalı. Dinlenip keyfine bakıyordur o.
22: Bunu kaçırdığına üzülecek.
6: Muhtemelen üzülecektir. Ne kadar zorlandığımızı anlatmayacağım.

0: Montana'nın dağ aslanı bölgesinde...
1: Eyvah!
0: Bugünkü av artık bir kurtarma görevi oldu.
1: Az kaldı!
0: Jake'in ekip lideri köpeği 30 metre yukarıda sıkıştı.
1: Marlin orada sıkışıp kalmış. O kayalıktan inmesi mümkün değil. Yukarı tırmanmam gerekiyor ve inmesi için ona yardım etmeliyim. Kesinlikle kötü bir durumdayız. Marlin 5-6 metre yüksekte bir kaya çıkıntısında ve altında 25 metrelik bir uçurum var.
2: Tamam.
1: Marlin! Gel buraya kızım. Marlin gibi tecrübeli bir köpek bile böyle bir kayalıkta sıkışabiliyor. Dağ aslanını buraya kadar takip etti ama şu aşamada buradan bir çıkış yok.
0: Yamaç köpeği taşımak için aşırı dik ve kaygan. Jake onun yerine köpeği aşağı indirmek için bir makara sistemi hazırlıyor.
1: İpimi hep bu yüzden yanımda taşırım. İlk iş olarak ip için sağlam bir yer bulmam gerekiyor. İpi Marlin'in tasmasından geçireceğim. Eğer ayağa kayacak olursa gergin tutmak için bir düğüm attım. Serbest bırakacak ipi de ayarladım. Şimdi buradan aşağı salıp düzlüğe indirmeliyim. Hadi kızım. Hadi bebeğim. Aferin. Aferin. İlerle bakalım. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. İn oradan aşağı. Aferin sana, bir daha atla. Evet, aferin. Aferin sana. Marlin güvende. Şimdi kendimi indirmeliyim. Takibe devam edeceğiz.
0: Marlin kokuyu yakaladı. Trixie'yi kısa sürede yakalamasını umuyoruz. Genç Trixie daha fazla yalnız kalmamalı.
1: Gidiyoruz.
0: Ama bölge çok hareketli.
1: Şu tarafa ve şuraya giden izler var. Ve bu tarafa giden iki iz var.
0: Bu kadar çok kesişen iz olunca harita belirsiz kalıyor. Jake gibi uzman bir iz sürücü için bile.
1: Bu iz bir dağ aslanı izine benziyor. Aksi yöne gidense dişi izine benziyor. Sağa, sola, yukarı, aşağı giden bir sürü aslan izi var. Ağaçlara bakmaya başlamalıyım. Sanırım dağ aslanları bir ağacın tepesinde. Şu aşamada gözümü açmam gerekiyor. Sessiz olmam önemli. İsteyeceğim son şey aşağı atlayıp Trixie ve Marlin'le dövüşmesi. Aman tanrım, şuraya bakın. Bir yavru. Eğer bir yavru varsa annesi yakın bir yerdedir.
0: Montana'da...
1: Sessiz olmam önemli. İsteyeceğim son şey aşağı atlayıp Trixie ve Marlin'le dövüşmesi. Aman tanrım, şuraya bakın. Bir yavru. Eğer bir yavru varsa annesi yakın bir yerdedir.

0: Ama beklediği aslan bu değil.
1: Kesinlikle küçük ayağın yavrusu değil. Küçük ayağın yavrusundan en az 8-9 kilo ağır olmalı.
0: Jack, küçük ayak adını verdiği dağ aslanını takip ettiğini sanıyordu. İki yavrusu olan bu anne dağ aslanını geçen hafta buradan uzaklaştırmıştı.
1: Çiftliğe 1,5 kilometrede bulduğum ikinci anne aslan.
0: Ama şimdi bölgede iki genç aile var.
1: Kesinlikle kötü bir durumun içindeyim.
0: Ve tehlikeli bir anne dağ aslanı daha başıboş.
1: Anne şu anda ortada yok. Köpekleri duyabiliyorum. Oraya gitmeliyim. Eğer anne oradaysa durup köpeklerle dövüşmeye mi çalışır, yoksa bu yavruya yakın olmak için hemen bir ağaca mı tırmanır bilmiyorum. Önümde ilerleyen köpekleri duyabiliyorum. Evet, buldum. Şuradalar. Köpekleri görebiliyorum. Şu ağaca dayanmışlar. Evet. Güzel ve sağlıklı bir yetişkin dağ aslanı. Karnının altına dikkatle bakarsanız ufak bir emzirme izi görürsünüz. Yavrusunu emziriyor. Tahmin ettiğim kadarıyla en az 30-35 kiloluk bir dişi. Gayet rahat görünüyor. Anneyi ve yavruyu fazla strese sokmak istemiyorum. Buradan uzaklaşacağız. Bu dağ aslanı dağdan yeterince uzağa gelmiş. Bence bugünkü dersini almış. Trixie ve Marlin iyi bir ekip oluyor. Labirent gibi izleri takip ettiler ve yollarını bulup sonunda bir araya geldiler. Bugünkü görev bitti ama yarınki görev başlamadı. Aferin kızlar.
0: Dağ adamların da gelecek hafta.
1: Tam şuraya bakın. Şu anda bir ayıyı kovalıyorlar. Ayı bir yere kaçamazsa köpeklerimi parçalayabilir. Hey! Gelin gidiyoruz! Hey! Hey!
2: Bu kafes tek seferde çok sayıda hayvan yakalayabilir. Şu kovaya dokununca... kapı kapanır.
3: İki orta kirişi de yerleştirmek biraz zor oluyor.
4: Bekle. Tamam. Öbürü yan yattı. Evet!
5: İlkel insanlar tarafından yapılan ilk silah muhtemelen mızraktı.
6: Bakalım olmuş mu?
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Çok kötü kokuyor.
9: Yok, koku değil.
10: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
11: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
12: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
13: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
14: Terk alıyoruz bunları.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Vay canına, gerçekten harika.
2: Ne arabaymış.
0: Ruby İskandinav klasiğini aramak için dedektif kesiliyor.
1: Dedektif Morse İsveçli olsaydı bunlardan bir tane kullanırdı.
0: Ve bir Japon spor arabasının sesi. Pole müzik gibi geliyor.
2: Çıkan sesi dinle.
1: Duyabiliyorum, kulağımın dibinde bağırıyor.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen dekoratif antika satıcılarından.
1: Şuna bakın. Böylesi daha güzel.
0: Şimdi klasik araçlarının riskli dünyasına giriyor.
1: Evet, hepsini alıyoruz. Anahtarları alabilirim. Antika ve klasik arabaların ortak noktası, ikisinde de tasarımın çok önemli olmasıdır. İşte burası, evet, bunu çok sevdim. Çünkü çok sağlam. Evet.
0: Drew'a tutkusunu paraya dönüştürmede yardım eden isim, 25 yıllık tecrübeye sahip araba satıcısı Paul Collins.
2: Bu arabayı mükemmel bir boyayla kapladığın zaman kromlarının ne kadar kusurlu olduğu ortaya çıkacak. Drew'un bir hayali ve vizyonu var.
1: Bunun 18. yüzyıl İngiltere mobilyası kadar iyi olduğunu düşün.
2: Benim yapmaya çalıştığım şey Drew'un fikirlerini biraz daha gerçekçi kılmak. Çünkü neticesinde para kazanmamız gerekiyor.

0: Birlikte ülkeyi gezip almaya değer klasik araçları bulacaklar.
1: 3,5.
2: 3,5.
0: Yenileyecekler.
1: Çok güzel olmuş.
0: Ve satacaklar.
1: Bence fiyatına 1000 pound daha ekleyebiliriz çünkü rahatça satılacaktır.
0: Drew ve Paul için klasik araba işi tutkularını 4 tekeri olan her şeyi yansıtmaktan ibaret. Drew bu tutkuyu gerçekleştirmek için haberini aldığı bir İskandinav gözdesini görmeye gidiyor.
1: İngiltere'nin orta kısmındayız ve 1950'lerden kalma bir arabayı görmeye gidiyoruz.
3: Şimdiden hoşuma gitti. 50'lerden kalma her şeyse...
1: Araba Avrupa'da tasarlandı.
3: Evet.
1: Ve 50'lerin Amerikan arabalarını andıran bir görünüşü ve havası var.
3: Ne olduğunu anladım.
1: Neymiş?
3: Volvo.
1: Evet, Volvo 122.
3: Evet, evet.
0: 1958'in 122S modeli İngiltere'de satışa çıkan ilk Volvo'ydu. Daha çok Amazon olarak bilinen bu araba, Amerikan sedanları andıran görünüşüyle İsveçli mühendislerin kurşun geçirmez dayanıklılığını karıştırdı. Güçlü 1.6 litrelik motoru ve çevik yol tutuşu sayesinde bu İsveç güzeli İngiltere'de ses getirdi. Aynı zamanda başarılı bir rally aracı olarak nam saldı ve 63 Avrupa Şampiyonası'nda onur ödülü aldı.
3: Yılı kaç?
1: 61.
3: Öyle mi? Biraz eskiymiş.
1: 61 model ve direksiyonu sağda. İngilizler için her zaman özel
3: öyle
1: bir
3: mi?
1: Arabaydı.
3: Fiyatı ne kadar?
1: 500.
3: Kulağa çok pahalı gelmiyor.
1: Değil.
3: Eğer araba iyiyse ve çalışıyorsa, bence onu havalı gösterecek birkaç detay ekleyip biraz rötuş yapıp satmalıyız.
1: Evet. Sabırsızlanmaya başladım.
0: Volvo'yu satan kişi Rich Whitley.
4: Arabalara her zaman ilgiliydim. Doğduğumdan beri öyleyim. İlk kelimelerim mavi arabaymış. Hayatım da böyle devam etti. Arabaları seviyorum.
0: O günden bu yana Rich'in kelime dağarcığı ve sahip olduğu araba sayısı bir hayli artmış.
4: 70 civarı. Saymayı bir yerden sonra bıraktım. Volvo'yu satmaya karar verdim çünkü bir arabayı 6 aydan fazla elimde tutmuyorum. Eğer bir senedir benimle ise gerçekten iyi bir arabadır. Volvo ile güzel zaman geçirdim ama artık başkasına geçeceğim.
5: Merhaba
4: Paul. Nasıl gidiyor?
3: Güzel, memnun oldum.
4: Ben de öyle.
3: Bu da Drew.
4: Merhaba Drew.
1: Merhaba.
3: Bütün İsveç arabalarına bayılıyorum. Eskiden Saab'da çalışıyordum. Volvo'ya bayılıyorum. Yani araba büyük ihtimalle hoşuma gidecektir.
4: İşte burada.
3: Aha, rengi çok güzelmiş. Rengine bayıldım. Şimdiden hoşuma gitti. İçerisi 1950'lerin Amerika'sı gibi
1: değil. Kokusunu alabiliyorum. Eski araba kokusu var. Gel sen de bir kokla.
3: Biliyorum, koklayabiliyorum.
1: Çok tatlı bir tasarımı var. Amerikan esintileri olduğu aşikar ama bundan daha İsveçli olamazdı. Kaputun önündeki çıkıntıyı ve yan tarafın silüetini özellikle çok beğendim. Gayet zekice bir tasarımı var. Dinlenme tesisine uğramış gibi.
4: Kapı ortası tamam. 90'lı yıllarda onarıldı.
1: Tamam.
3: Yani fazlasıyla polyester dolgu var. Burayı sıktığınız zaman buradaki kavisin çelik olduğunu anlıyorsunuz. Ama bunların hiçbiri yapısal değil. Hepsi sadece estetik amaçlı. Volvo'lara ilk baktığımda genellikle gözüme çarpan belirli şeyler olur ama bunda henüz öyle bir şey olmadı. Camın kenarları da gayet iyi duruyor. Genellikle buralar biraz sorunlu olur. Yan aynaları da iyi, ön cam da güzel. Her şey yerinde. Eski bir restorasyon ama çok iyi görünüyor.
1: Ne kadar güzel bir araba.
0: Amazon zamanının ötesi düşünülerek zekice tasarlanmış bir araba.
3: Bunu seveceksin dostum. Herkesin çok sevdiği şu kapı kolu olan amblemi hatırlıyor musun?
1: Evet, evet.
3: Bu araba onu 50'li yıllarda yaptı. Çok zekice. Bu bizim kapı tutma yerimiz ve aynı zamanda amblemimiz.
1: Fevkalade.
3: Zekice değil mi?
1: Evet.
0: 58 yıl boyunca maruz kaldığı şeyler sebebiyle amblemin krom yapısı eskimeye başlamış.
3: Bu arabanın amblemleri çok güzel. Özellikle de arkadaki. Onu tamir edip kromu değiştirirsek ve detaylarını kurtarabilirsek arabanın görünüşünü de değiştirebiliriz. Arkada yapmamız gereken ufak bir şey var. Çok ufak bir şey.
1: Nerede?
3: Koltuğun dikişleri çıkmaya başladı.
1: Sorun değil, bunu halledebiliriz.
3: Evet, ben koltukların kalmasını istiyorum.
1: Kesinlikle öyle. İçeriği temizlememiz yeterli.
3: Arabanın iç kısmı çok güzel. Ufak tefek şeyler var. Mesela dikişler çıkmaya başlamış. Kapıda birkaç çizik ve iz var. Paspaslar biraz daha sevimli olabilir ama %80'lik bir kısmı hazır diyebilirim.
0: Ekip arabada düşük bütçeli birkaç estetik sorunu tespit etti. Ancak Drew'un aklında zamanın eskittiği bu Volvo için daha büyük planlar var.
1: Arabanın üzerindeki boyayı konuşmamız gerek.
3: Tamam.
1: Gri'nin 50 tonunu andırıyor gerçekten.
3: Bence bu araba üzerinde çok bir şey yapmamalıyız. İç kısımdaki eksiklikleri ve çizikleri halledelim. Bakımlarını tamamlayalım. Ve 9000'e satalım. Ne dersin?
1: Boyasını güzelce yaparsak 10.000'e satamaz mıyız?
3: Evet ama boyaya 2500 harcamamız gerekir. Bense arabaya 100-200 pound harcamaktan söz ediyorum.
1: Sadece boyası biraz kötü gibi.
3: Genel olarak boyası iyi aslında. Kapıdaki boya da iyi. Bence gerek yok. Bir arabayı mükemmel bir boyayla kapladığın zaman kromlarının ne kadar kusurlu olduğu ortaya çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Onu halletmeden buna geçemeyiz.
1: Peki jantlarda köklü bir değişiklik yapsak olur mu?
3: Bence araba bu haliyle gayet iyi. Bu arabaya toplamda 2000 harcayarak işi tamamlayabiliriz ki bunu konuştuk.
1: Evet. Volvo'ya ilk baktığımda düşündüğüm şey arabayı boyamak oldu. Paul buna hayır dedi. Ve sanırım bazı şeyler savaşmaya değmez. Bu yüzden buna izin vereceğim. İstediğini yapabilir.
3: Bu arabayı ön plana çıkaracak ufak şeyler yapmalıyız. Jantları yenileyebiliriz, trimlerin bir kısmını değiştirebiliriz, amblemi düzeltebiliriz. Bunlar ucuz ve yapması kolay şeyler ancak aracın görünümünü fazlasıyla değiştirebiliyorlar.
1: Test sürüşüne çıkabilir miyiz?
3: Sen mi kullanacaksın?
1: Evet, lütfen.
3: Gayet klas bir araba değil mi?
1: Çok modern.
3: Öyle değil mi? Sanki yeni bir arabaymış gibi yollarda gidiyor.
1: Vites geçişini dinle.
3: Vay canına.
1: Çok güzel.
3: Ne arabaymış.
1: Neden rally yaptıklarını anlıyorum.
3: Çok başarılılar değil mi? Hem de arkadan itişti.
1: İç kısmı son derece temiz. Jantların rengini basınçlı yıkamayla yerine getirebiliriz bence.
3: Evet.
1: Yandaki, arkadaki amblemlere ve belki de jant kapağına rötuş yapabiliriz. Sonra da bakımına ve geriye kalan şeylere geçeriz.
3: Araba ne kadardı? 5,5 mu?
1: Evet.
3: Belki 5000'e düşürebilirsin.
1: Evet.
3: Bana 2000'in altında harcamama izin verirsen ki 2000 pound'dan ucuz bir fiyata bu arabayı güzelleştirebileceğime inanıyorum. Sonrasında 9000'e satarız. İlk gören kişi satın almak isteyecektir.
1: Ne kadar güzel bir motoru var değil mi?
3: Evet. Bununla her yere gidebilirsin sanırım. Bunu her yere götürebilirsin.
1: Dedektif Morse İsveçli olsaydı bunlardan bir tane kullanırdı.
3: Benim hoşuma gitti.
1: Bence de almamız gerekiyor.
4: Nasıl geçti?
1: Gerçekten harikaydı.
4: Güzel araba değil mi?
3: Gerçekten öyle.
4: Çok sevindim.
3: Bayıldım.
1: Çok eğlenceliydi.
3: Yapılması gereken birkaç ufak şey var ama çok zor şeyler değil.
1: Teklifim şu, sana 5000 pound verelim ve arabayı bugün götürelim.
4: Biliyor musun, fiyatı 5500 olduğu için çok kötü bir teklif sayılmaz ama ortada buluşalım hadi ve 5200'e anlaşalım.
1: Hayır, 5000. Hadi ondan daha fazla vermeyeceğiz.
0: Drew ve Paul gözlerini bir Amazon'a dikti.
1: Neden rally yaptıklarını anlıyorum.
3: Çok başarılılar değil mi?
0: Maliyetini düşük tutmak için Paul aracı boyamaktan kaçınmayı düşünüyor.
3: İç kısımdaki eksiklikleri ve çizikleri halledersek 9000'e satabiliriz.
0: Ancak Drew'un arabanın fiyatını pazarlıkla Rich'in istediği 5500 pound'dan düşürmesi gerek.
1: Hayır 5000, hadi. Ondan daha fazla vermeyeceğiz. Hayır.
4: Tamam o zaman.
1: Harika.
3: Teşekkürler.
4: Güzel, harika.
3: Çok beğendik.
4: Tamam.
3: Eve kadar kim sürecek?
1: Ben?
3: Eve giderken de mesela
1: evet, öyle parasını ben verdim.
3: Çok beğendin değil mi?
1: Kullandığım en iyi klasiklerden biriydi. Arabayı ucuza aldığımızı düşünüyorum gerçekten. Bence makul bir fiyata indirdik. Amblemlerin ve jantların bakıma ihtiyacı var. Ufak tefek şeyler yani. Neticesinde işin ucunda kazanılacak para var. Ama dürüst olmak gerekirse boyasından pek emin değilim. Bu Paul'ün sorunu.
3: Sanırım Drew'u da ikna edebildim. Ufak parçaları değiştirip biraz tamir ettikten sonra arabayı 9000'e satabileceğiz.
0: Oxfordshire atölyesinde Volvo'nun ucuz restorasyonuna başlanıyor. Aracın tamamını boyamamak için ekip paslı ön tamponu tamir edip aracın rengiyle aynı renge getirmeye çalışacak. Biraz zorlu ancak binlerce poundluk tasarruf demek. Bu sırada Kuzey Galler'de Drew arabanın geçmişini araştırıyor.
1: Elimde arabanın geçmişiyle ilgili güzel bir dosya var. Her türlü şeyi bulmak istiyorum. Bu çok tatlı bir şey. Arabanın kullanma kılavuzu ve içinde çok güzel şeyler var. Bazen çok soğuk havalarda kilit donabilir, özellikle nem oranı yüksekse. Zorlamayın, yoksa anahtar kırılabilir. Onun yerine anahtarı ısıtın. Böylece kilidi rahatça yerleştirip açabilirsiniz. Bu harika. Çok sevdim. Eski arabaların en güzel yanlarından bir tanesi de işte bu diyebilirim.
0: Elindeki Amazon'un biraz daha eski bir araba olduğunu keşfettikten sonra Drew bunların ne kadar nadir olduğunu öğreniyor.
1: Günümüzde piyasada bir sürü Volvo 122S var fazlasıyla. Bizim arabamız 1961 senesinden kalma bir 122S. Bizimkinden birkaç sene önce yollara çıkan bir seri var. O da 1959 senesinde piyasaya girmiş. Yani bizim arabamız İngiltere yollarına çıkan en eski ikinci Volvo oluyor. Bu da değerini fazlasıyla artırıyor.
0: Oxfordshire'da ise Paul Amazon'un güzel ancak ağır olan bagaj ampleminin kromunu değiştirebilecek birini arıyor.
3: Sanırım yapılması gereken şey metal yüzeye geri dönüp baştan tekrar kromla kaplamak.
0: Ancak hali hazırda olan krom tabakayı çıkartmak riskli ve oldukça zorlu bir süreç.
3: Evet, tamam. Daldırma tankına batırırsam parçaya zarar veririm yani. Biraz araştırıp soruşturduktan sonra bu parçanın zamak adında bir alaşımdan yapıldığını öğrendim. İçinde çinko, alüminyum, magnezyum ve bakır var. Bu çok ilginç bir alaşım. Sorunuysa şu, eğer bunu krom daldırma tankına koyarsanız maddeye zarar verirsiniz. Çatlamasına ve kırılmasına neden olabilirsiniz.
0: Amblem değiştirmek nadir tercih edilen bir şey. Paul elindekini mahvetmekten çekiniyor.
3: Ya yerine başka bir amblem bulacağım ki bu çok zor bir iş olur, ya da bunu tamir etmenin başka bir yolunu bulacağım.
0: Birkaç telefon görüşmesinden sonra Paul bir çözüm buluyor.
3: Bu adam hakkında birkaç şey duydum. Elinde kromdan ayırt edilemeyeceğini söylediği bir boya varmış. Metal kısmına zarar vermeden parçayı yeni gibi yapabileceğini söylüyor. Eğer bunu başarabilirse parasını hak edecektir.
0: O Lester'ın kendine has kral Midas'ı, Calvin Jennings.
2: 30 yıl önce okulu bitirdiğimden bu yana boyama işindeyim. Herkes için her şeyi boyayabiliyoruz. Motosikletlerden Norton TT yaptık mesela. Film temalı şeyler de yaptık. Yıldız Savaşları son derece revaçtaydı. Altın tuvaletler yaptık. Her şeyi krom kaplayabiliriz. MDF, plastik, cam. Mühürleyebildiğim bir şey olduğu sürece onu krom kaplayabilirim.
3: Merhaba.
2: Merhaba Paul.
3: Kevin, nasılsın dostum?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
3: Tanıştığıma memnun oldum.
2: Ben de öyle.
3: Şunları buraya bırakacağım. Seninle bunlar hakkında konuşmam gerekiyor. Bunlar tam olarak nedir?
2: Aslında onlar gümüş nitrat. Boyanın üstüne birkaç kimyasal şey dahil ettik ama boyanın temelinde gümüş yatıyor tabii ki.
3: Dürüst olmak gerekirse bu çok etkileyici. Bu teknikle neler yapılabileceğini öğrendiğimde çok etkilendim. Son derece esnek, yüzeyden çıkmıyor, çatlamıyor. Bunu başarabilen normal bir boya olduğunu sanmıyorum. Sadece çok ucuz olup bize para kazandırmakta kalmayacak. Aynı zamanda çok da güzel duracak. Bu benim Volvo amblemim ve bagaj kolum. Bunu düzeltebileceğine inanıyor musun? Çünkü üzeri çok zedelenmiş ve bunu kimyasala batıramıyorum ya da temizleyemiyorum. Şuna bakınca görüyorum ki böyle oluyor, değil mi? Peki elimdekini de tamir edip bu hale sokabilir
2: evet.
3: misin? Gerçekten. Özgüvenine hayran kaldım. Doğru cevap buydu. Asıl soruyu soracağım Kevin. Bu kaliteye ulaşması için ne kadar istiyorsun?
2: Eğer başka bir kromu bu işte kullanabilirsem 150 pound civarında olur.
3: Gayet makul bir fiyat. El sıkışalım. Teşekkür
2: ne
3: ederim.
2: Demek? Ne demek?
3: Yeniden krom kaplamaya göre fiyat konusunda çok başarılısın. Neredeyse yarı
2: evet.
3: fiyat alıyorsun.
2: Evet.
0: İşin ustasının işe başlama vakti geliyor.
3: Kendimi tiyatroda gibi hissediyorum. Yüzeyi zımparalayarak temizliyor ve çıkıntılardan kurtuluyor. Bunu bitirdikten sonra sırasıyla astar boya, ara kat, son kat boyayı sürecek ve parça kroma benzeyecek. Yani tanka batırmışız gibi duracak. Ne dersin doktor, onu kurtarabilir miyiz?
2: Üzerinde biraz daha çalışırsak her şey düzelecektir.
3: Çok ilginç bir süreç çünkü bunun arkasında yatan teknoloji son derece dahi yani. Ancak bunu sürmek için gerektiren iş gücü son derece eski bir tekniğe dayanıyor ve bu işlem alternatiflerden kat be kat daha ucuza mal oluyor. Çok güzel bir gün oluyor. Bence biraz tasarruf edebildik ve yapılması gerekenler listesinden bir işi daha silebildik. Hatta bence bunu yaparak Volvo'dan biraz daha para kazanabileceğiz.
0: Amblemi oldukça nazik davranması tembihlenen Kevin, bagaj kolu üzerinde çalışmaya başlıyor.
2: Böyle bir parçayla çalışmak gerçekten çok güç. Ancak biraz zaman harcadıktan sonra bunu tamamıyla geri dönüştürebiliyoruz.
0: Krom görünüşünün kalitesi Kevin'in hazırlıklarını titiz tutmasından kaynaklanıyor.
2: Krom oradaki bütün sorunları gün yüzüne çıkartacak. Ayrıca krom yaptığınız yere hiçbir şey değmemeli. Eğer kazanız bile dokunsa her şey mahvolur. Tam anlamıyla oturması için 2 ila 3 gün bekletiyoruz ve işlemimiz böylece bitiyor.
0: Volvo'yu emin ellere bıraktıktan sonra ekip başka bir araba arayışında. Paul Japon spor arabalarının büyük hayranı ve zamanında birkaç tanesi elindeymiş. Piyasadaki birkaç tanıdığı sayesinde meşhur iki kapılının satılığa çıktığını öğrendi.
3: Bugün güzeller güzeli Sunderland'teyiz ve Rob adında bir adamı görmeye
1: evet.
3: gidiyoruz. En sevdiğim arabalardan bir tanesini satın almayı umuyorum. Bu arabada 16 tane motor
1: evet.
3: subabı var. Değişken emme düzenli ve
1: evet.
3: çok noktadan enjektörlü. Bunu normal bir insanın alması çok zor. Ayrıca ortadan motorlu. Bu bir Mark 1 MR2.
1: Bir MR2 mi?
3: Evet.
1: Şu ufak takozumsuz
3: evet,
1: şeyler.
3: Harikalar.
0: 1984 yılında Toyota, sportif hatchback trendine giriş yaptı ve düzgün bir iki kapılı spor araba olan MR2'yi piyasaya sürdü. Geliştirilmiş 16 motor sübabıyla ve maksimum denge için ortaya yerleştirilmiş motoruyla tüyler ürperten bir performansı vardı. Ancak 80'lerde tasarımıyla ilgili farklı geri dönüşler gelmesine rağmen 35 yılın ardından çok az değişti.
1: Onları hatırlıyorum. Çürümüş bir kutu gibi onlar.
3: Beni heyecanlandıran şey de bu. Rob'un telefonda dediklerine ve resimlerde gördüklerime göre bu çürük değil.
1: Hayır, insanlar böyle rezil şeylerin koleksiyonunu yapmıyor
3: değil mi? Yapıyorlar. Olayı da bu zaten. Değerleri artmaya başladı.
1: Bakacağımız ne kadar?
3: Fiyatı 5000.
1: 5000 mi?
3: Ama...
1: 5000 mi?
3: Evet öyle.
1: Ne zamandan beri 5000 pound eder oldular?
3: Olayı da bu zaten. Son zamanlarda değerleri artmaya başladı ve gerçekten güzel olanları 9000'e kadar çıkabiliyor.
1: Ne?
3: 9000'e birkaç tane gördüm. Günümüzde 80'lerin Japonya'sına ait şeylerin değeri arttı ve böyle bir MR2'yi 5-6 7000'e satın alabilirsek piyasaya bu şekilde güzel bir giriş yapabiliriz. Bence bu treni kaçırmamalıyız dostum.
0: Drew ve Paul, Rob Wilkinson'la buluşmak için yolda. Rob 18 yaşından beri Japon spor arabalarının hayranı. Bu elindeki ikinci Toyota.
5: Normal bir modern arabayla alakası yok değil mi? Motoru ve dört tekeri dışında hiçbir ortak noktası yok. Şeklini, sürüşünü ve yüzümde yarattığı gülümsemeyi çok seviyorum.
0: Rob değişim için zamanın geldiğine inanıyor. Dört tekerleği iki tekerlekle değiştirip kendine bir motosiklet almayı hedefliyor.
3: Merhaba, ben Paul.
5: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
5: Rob.
3: Drew.
5: Drew, merhaba.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Çok memnun oldum.
3: Hani, gerçekten çok temiz.
5: 30 yaşındaki bir araba için gerçekten fena sayılmaz. Öyle.
3: Fotoğraflardan sonra çok büyük bir şey bekliyordum ve arabadan çıkar çıkmaz 5 metreden bile mükemmel olduğunu görebildim. Kaportası çok ama çok güzel. Baksana Drew, bütün tampon ve benzeri şeyler evet. Tam oturuyor. Bu arabanın neden güzel olduğunu açıklayayım. Normalde çoğu araçta üstteki mühür bozulmuş olur. Bununki bozulmamış. Normalde böyle bir çamurluğu sıktığınız zaman elinize dolgu gelir. Bunlarsa harika.
0: Paul, Toyota'ya aşık oluyor.
1: Bu arabaların yüz karası.
3: Hayır değil.
1: Çok kötü. 11 yaşındakiler bunu tasarladıktan sonra ne yapmış? Benim işim eşyalara bakıp güzel olup olmadıklarına karar vermek. Benim bütün işim bu. Ve bu arabada tek güzel bir şey göremiyorum. Hiçbir yerde yok. Yakıt deposunun kapağına bak. Bunu saklamak için ne kadar çaba sarf edilmiş? Sıfır.
3: Ama bunun bütün tarzı öyle değil mi? 80'leri andıran bir görünüş işte. Benim için döneminin en iyi araçlarından, origami gibi keskin köşeleri olan bir tasarımı var. Çok temiz ve benim için çok dengeli bir araba. Bu araç her şeyi bir adım ileriye taşıdı.
1: Bunu güzel kılan tek şey yürümekten iyi olması. Tek özelliği bu. Sanki ellerinde fena sayılmayacak bir tasarım varmış ve bu çok büyük deyip onu sıkıştırmışlar. Farlarını aç. Böyle bir nebze daha iyi oldu.
0: Aracın tasarımı Drew'da hiçbir etki yaratmayınca Paul durumunun onu etkilemesini umuyor.
3: Şuraya bak, gel ve bu güç merkezine bir bak. Bence gerçekten harika. Değişken emmesi var ve çok noktadan enjektör.
1: Neden hep bu durumda olan arabaları satın almıyoruz? Bu biraz Paul'a hitap eden bir araba. Bunu gerçekten sevdi. Sürekli şuna bak, buraya gel diyor. Benim görebildiğim tek şey ise durumu ve gerçekten çok iyi bir durumda.
3: Bayıldım. Her şeyin ne kadar temiz olduğuna baksana. Bir yaşında gibi duruyor değil mi?
1: Evet, bu harika.
0: Bu kadar güzel bir araca denk geldiklerinde Paul için ona değer katmak bir zorluk.
3: Koltuğun şekline bak. Burası biraz bozulmuş gibi.
0: Jantlarında biraz bakıma ihtiyaç var. Fabrika çıkışı jantlar CD'lerin arkası gibi rengarenk ışıldaması için elmas kesimden geçiyordu. Japonya'nın iç piyasasındaki modeller İngiltere'de mevcut olmayan birkaç seçenek de piyasaya girmişti.
3: Bu arabayı özel ve özgün yapabilmek ama aynı zamanda orijinalliğini koruyabilmek için acaba başka piyasalardan internet üzerinden parça söyleyebilir miyim diye merak ediyorum. Bunu başarabilirsek arabanın orijinalliğini bozmadan onu piyasadaki diğer örneklerinden bir adım daha öne taşıyabiliriz. Buna ne yapacağımızı söyleyeyim. Çünkü bu çok düz bir araba.
1: Evet öyle.
3: Elmas kesim jant takacağız çünkü dönemine uygun olması gerek.
1: Doğru.
3: Onlar
1: evet,
3: da çok güzel duracak.
1: Bence de öyle.
3: Ayrıca
1: evet.
3: Japonya'nın iç piyasasına bakacağım ve motorlu spot lambası bulmaya çalışacağım. Onlarla birlikte çok modern
1: motorlu
3: duracaktır.
1: Spot lambası mı? Onlar nereye
3: tamponun
1: gidiyor?
3: Arkasına. Ve son olarak da yansıtmalı tavan camı bakacağım. Japonya piyasasında bunların ışığı yansıtanlarını yaptılar. Bu kel insanlar için çok yararlı çünkü kafanın ısınmasını önlüyor.
1: Saçları sakat olanlar için.
3: Saçları sakat olanlar. Evet. Neyse, yansıtan tavanı takmayı çok isterim. Bence güzel duracaktır.
1: Eğer elmas kesim jant alacaksan tavanın ışığı yansıtması görünüşüne bir denge getirecektir.
3: Aklına fikir geldiğine göre senin de hoşuna gitmeye başladı.
1: Hayır, sadece olabildiğince hızlı bir şekilde satın alıp satmanı istiyorum. Buna uzun süre bakmak istemiyorum.
3: Drew çok istekli değil. Bunu söylemek yanlış olmaz ama henüz arabayı kullanmadı. Bence biraz sürdükten sonra fikri değişecektir. Çalışma sesini dinle. Tuşa basarak çalışıyor. Tam Japon işi.
1: Sıkıcı.
3: Güvenilir.
1: Sıkıcı. Pekala, hadi bas gaza, neler yapacağını görelim.
3: Şu güce bak. Çıkan sesi dinle. Duyabiliyor musun?
1: Duyabiliyorum. Kulağımın dibinde bağırıyor.
3: Büyük babam eğlensin diye çıkarmış gibi hissediyorum. Öylece nasıl oturabiliyorsun?
1: Bir bardak çay için duracak
3: yaşlı
1: mıyız?
3: Yaşlı gibi konuşuyor.
1: Yaşlanmaya başladın yaşlı değil mi? Gibi.
6: Rengi kırmızı dedin. Egzozun sesi çok yüksek.
1: Çok sivri duruyor.
3: Sesi dinle. Gerçekten çok güzel.
1: Sesi farklı bir arabaymış gibi çıkıyor,
3: evet,
1: değil mi?
3: Sadece çok açık yola ihtiyaç duyuyor. Drew duygularını belli etmemeyi hiç beceremiyor. Eğlendiğini çok rahat anlayabiliyorum. Yüzünde ufak sırıtmalar oluştuğunu görebilirsiniz. Eğlenmeye başlıyor.
1: Harika bir ses.
3: Şahane bir ses. Bak,
1: güzel bir ses.
3: Diye.
1: Evet.
3: Aklına giriyorum. Aklına girmeye başladım.
1: Kenara çeksek biraz da ben kullansam olur mu?
0: İşini yarım yapmayı sevmeyen biri olarak Drew karaktere giriyor.
1: Pekala Bay Yakimoto. Başlıyoruz.
3: Bu sese bayılıyorum. Şu ana kadar ne düşünüyorsun?
1: İnsanın hoşuna gidecek birkaç şeyi var. Direksiyonun verdiği his şahane.
3: Evet.
1: Ağırlığını da mükemmel dağıtmışlar. Gerçekten harika.
3: Evet.
1: Şahane bir spor araba. Çok güzel bir his.
3: İşte böyle.
1: Harika.
0: Peki Paul'un Japon arabalarına girme planı karlı olabilecek mi?
3: Bence bu arabaya 4 ya da 4500 ödersek harika olur. Parçalara da belki 1500 ya da 1700 harcarım.
1: Değeri artabilir mi,
3: evet,
1: peki? Bu şekline rağmen.
3: Yeter ki doğru parçalar kullanılsın. Bence bu arabayı 8000'e satabiliriz dostum. Nasılsın Rob?
5: İyiyim. Fikrinizi değiştirdiniz mi yoksa?
1: Dediğim şeylerin bir kısmını geri alıyorum. Yol tutuşu çok güzel. Kullanması gerçekten çok eğlenceli. Direksiyonu muazzam.
3: Fikri biraz değiştir Rob.
1: Bence çok karmaşık hissiyat yaratıyor. Bir daha bakmam gerek. Pekala, sanırım 4000 pound vermekten çok memnun oluruz.
0: Paul, Japon arabalarına olan tutkusunu bir Toyota ile Sunderland'de yaşıyor.
3: Sesi dinle. Çok güzel bir ses.
0: Japon klasik arabalarının fiyatları artmaya devam ediyor. Bu arabadan kâr etmek istiyorlarsa durumun makul fiyatı alması gerek.
1: Sanırım 4000 pound vermekten çok memnun oluruz. Harika.
5: Tamamdır. Sizindir. Rica ederim.
3: Bence onu ikna ettik. Senin biraz daha direnmeni beklerdim.
1: Hayır, araba çok güzel bir durumda ve yollarda sanki yeniymiş gibi gidiyor. Buna bakan insanlar gerçekten harika bir iş çıkarmış. Arabadan kesinlikle 2000 pound kâr edebiliriz ve bize hiçbir sorun çıkarmayacak gibi duruyor. Motorunda bir terslik olmayacak. Parçaları düşmeyecek, gayet düzgün ve kolay satılabilecek bir araba olacaktır umarım.
3: Merhaba Michael.
4: Merhaba.
3: Sana en sevdiğin arabayı getirdim.
4: Bir Mark 1 MR2. Harika bir araba.
0: Ekip işe koyulurken Paul da internete giriyor. Toyota'ya ender rastlanan ama rağbet gören birkaç aksesuar ekleyip değerini arttırmayı hedefliyor.
3: En çok almak istediğim aksesuar şu açılır kapanır motorlu sis farları. Herkesin istediği parçalardan bir tanesi ancak İngiltere'de kimsede yok. Bir Japon sitesi buldum ama fiyatı 650 dolar artı kargo ve çalışıp çalışmadıklarını bile bilmiyorum. Çalışırken çekilmiş bir fotoğrafı yok. Kapanabiliyor mu onu da bilmiyorum. Kumar oynamak gibi bir şey değil mi?
0: Sis farlarının Japonya'dan gelmesi gerek. Bu yüzden de Paul farların çalışıp çalışmadığını haftalar sonra öğrenebilir. Şu an ise arabanın jantlarını ve tekerleklerini takma işine başlayabilir.
3: Drew'un MR2 konusunda çok heyecanlı olmadığını söylemek yanlış olmaz. Bu da benim işime geliyor açıkçası, çünkü arabaya istediğim şeyleri yapmam için bana zemin hazırlıyor ve bence bu arabanın 1980'lerin mükemmel tarzına tekrar geri dönmesi gerekiyor. Bu da elmas kesim jant anlamına geliyor. Jantın ön kısmı bir makineyle değiştiriliyor ve böylece CD efekti oluşuyor. Sanki üzerinde gökkuşağı varmış gibi duruyor. Tam 80'lerin Japonyası gibi. Çok havalı ama biraz farklı.
0: Steve Goddard, yarış boyası şirketini 26 yıl önce kurdu. Yarış arabalarını boyamada ve jantları modifiye etme konusunda uzmanlaşmış bir şirket.
7: Genellikle yarış ve rally arabalarıyla çalışıyoruz. Ferrari'ler, Aston Martin'ler, Porsche'lar. Bu işin güzel yanı şu, kaza yapmış bir araba ya da paslanmış kırık bir jant gibi hırpalanmış parçaları alıyor ve onları restore edip sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi yapıyoruz.
8: Merhaba Steve.
7: Nasıl gidiyor?
8: İyi, sen nasılsın?
7: İyiyim, teşekkür ederim.
8: Elimde Mark 1 MR2 tekerlekleri var. Yapmak istediğimiz şey Steve bunlar olabildiğince fabrika ayarlarına geri döndürmek. Yani koyu gri renkle birlikte elmas kesim jant istiyoruz. Tıpkı fabrikadan ilk çıktıklarındaki gibi.
7: Bunu ayarlayabilirim.
8: Toyota bu jantları ilk ürettiğinde onları antrasit rengine boyadı ve üstüne elmas kesimden geçirdi. Böylece renk biraz daha aşağı kısımlarda kaldı. Bizim de bugün yapmak istediğimiz şey hemen hemen aynı şey. Orijinal haline olabildiğince yaklaşmasını istiyoruz. Çok gösterişli bir makineymiş. Biri harçlığının hepsini buna harcamış.
0: Yeni boyanmış jant yerine aldıktan sonra mühendis ilk olarak test çizgisiyle başlıyor.
8: Gösterdiğin ilgi çok hoşuma gitti.
7: Bu tarz ekipmanlarla risk alma şansımız yok.
8: Elmas kesimin sorunu da bu mu o zaman? Bir kez işe başladıktan sonra geri dönüşü çok mümkün değil.
4: Başlamaya hazırız.
8: Bu ne kadarlık bir devirle
7: dönüyor? Dakikada 800 devirdeyken kesiyoruz.
8: Metalin ilk defa kesilişini gördüğümde bu işi bir ameliyata benzettim. Eğer yanlış bir şey yapılırsa jant mahvolur.
4: İlk etap tamamlandı. Elmas kesim efekti yavaştan oluşmaya başladı.
0: Jant parlayana kadar işlem devam ediyor.
8: Benim için elmas kesim işlemi bu jant için harika bir şey. Sadece dönemine uygun olduğu için değil, bir şeyi elmas kesimden geçirdikten sonra gökkuşağı etkisi oluyor.
4: CD efektini görmeye başlıyoruz.
8: Arabamızda böyle bir parçanın olmasını çok istiyorum. 80'lerde de yapılan şey tam olarak buydu.
7: Bitmiş hali böyle. Tertemiz bir yüzey elde ettik.
8: Çok güzel görünüyor. Bütün çiziklerden de kurtuldunuz değil
7: mi? Her şeyden kurtulduk, evet.
8: Güzel. Peki jant başı ne kadar istiyorsun?
7: Üzerlerinde önceden yapılmış şeyler nedeniyle iki renk kullanmamız gerekti. Yani jant başı 120 pound artı KDV.
8: Harika.
7: Tamam.
8: Jantların güzel olmasını sağlayacak daha ucuz yöntemler olduğunu savunabilirsiniz ama arabanın saf halini sevenler için tek yöntem buydu. Araba mükemmel boyasıyla, harika iç kısmıyla ve elmas kesim jantlarıyla meydana çıktığında harika görünecek.
0: Volvo Amazon'da ise Paul arabanın eskimiş görünümünü koruyarak olası giderleri en aza indirgemeyi planlıyor. Ancak arabanın ufak sorunlarının halledilmesi için gönderdiği atölyeden tatsız bir haber geliyor.
8: Volvo'yu satın aldığımızda Drew'u arabanın boyanmaması konusunda ikna ettim. Ufak şeyleri tamir ederiz diye düşündüm. Atölyeden aradılar ve meğerse arabanın mükemmel görünmesi için tam bakıma girmesi gerekiyormuş. Tamamı boyanacak ki bu daha fazla para anlamına geliyor. Şimdi bu haberi Drew'a iletmem gerekiyor.
9: Merhaba.
8: Nasılsın?
9: İyiyim. Burada neler oldu bakalım.
8: Temizleyeceğimizi ve görünüşünü değiştireceğimizi söylemiştim ya.
9: Hala yapmadınız mı?
8: Hala yapmadık.
9: Sadece ufak şeyler yapacaktınız.
8: Evet, öyle başladık ama ne yazık ki tam istediğimiz olmadı. Bir türlü uyumlu olmadılar. Birlikte kötü duruyorlardı. Burası güzel, yeni, parlak ve mükemmel oldu ama burası olmadı. Temizlememize ve restore etmemize rağmen olmadı. Geriye kalan tek şey her yerini boyamaktı.
9: Başka bir seçenek kalmadığını söyledi ve ona güveniyorum. Yapmamız gerekenin bu olduğunu söylüyorsa yapmamız gereken budur. Sadece mali açıdan olmak istediğimiz konumda değiliz.
8: İtiraf et, güzel oldu.
9: Hayır hayır, harika duruyor, aklımda sadece maliyeti var.
8: Değeri arttı.
9: Evet.
8: Yalan söylemeyeceğim. Arabanın geri kalanını boyamak için fazladan 2000 daha harcayacağımızı düşünüyorum. Ama böylelikle bence arabayı başka bir seviyeye çıkartıyoruz.
9: Araba maliyetini karşılayamayacak.
8: Bence karşılayacak.
0: Paul, Volvo'nun boya işlemi bittikten sonra değerinin artacağı konusunda kendine güveniyor.
8: Arabaya 5000 mi vermiştik?
9: Evet.
8: İşlerimi hallettikten sonra toplamda 9000 pound civarında harcamış olacağız. Bu arabayı 13.000'e satabiliriz.
9: Hayır.
8: Evet.
9: Bir Amazon'u mu? Görünüşe göre Amazon garip bir şekilde 13.000 pound'a satılabiliyormuş. Umarım öyledir, öyle olmak zorunda. Bunu pek öngöremiyorum ama umarım öyle olur.
8: Bu arabaya ufak rötuş yapmaktan onu elimden geldiği kadar güzelleştirmeye geçtim.
9: Eğer gerçekten inanıyorsan.
8: Evet.
9: Yap o zaman.
8: Bence araba gerçekten ilk etapta düşündüğümüzden daha değerli olabilir. Çok nadir, sıra dışı ve öyle bir seviyeye çıktı ki düşündüğümüzden çok daha yüksek bir meblağ satabileceğimize inanıyorum.
0: Volvo'nun biraz daha elit bir piyasaya hitap edebilmesi için tamponlar bagaj amprimiyle aynı işlemden geçmek için gönderildi. Bu sırada kumaştaki hasar tamir için Leicester'daki ProTrim şirketine yollandı.
7: Bu kısım biraz hasarlı. Buraya yeni parça takacağız. Bunun için sentetik kumaş aradım. Tam olarak aynından değil ama boya işleminden de geçeceğinden başlangıç için güzel bir malzeme olacak.
0: Kumaşa sürülen mavi boya sayesinde koltuklar yeni alınmış gibi görünüyor. Atölyede ise yeni boyanan bagaj amblemi ve tampon montaj için hazır. Pol ayrıca yeni bir jant kapağı ve kırmızı şeritli tekerlek alarak görünüşünde köklü değişimler yarattı. Ancak Drew'un kafasında bu restorasyon projesi hakkında hala birkaç soru var.
9: Bu arabaya 2000 pound harcayıp sonrasında onu hemen 2000 pound karla satmamız gerekiyordu. Planımız buydu. Kolayca al sat. İşler iç kısım ve cam değişimine ve yeni boyaya dönüştü. Son halini görmeyi çok istiyorum ama sanırım bu araba harcadığımız parayı geri kazanırsak şanslı olacağımız arabalardan bir tanesi olacak.
3: Size karşı dürüst olacağım. Drew'la anlaştığımızdan daha fazla para harcadım. Ama bence araba daha fazla kazandıracak. Umarım Drew arabayı gördüğünde aynı şeyleri hissedecektir.
9: Merhaba.
3: Bartak.
9: Aman tanrım. Bu aynı araba mı? Vay canına. Köşeyi döndüm ve ağzım açık kaldı. Çok iyi bir iş çıkarmış. Nutkum tutuldu. Çok güzel. Vay canına.
3: Bence bu harika pratik boya görünüşünü çok değiştirdi. Evet.
9: Buraya en son geldiğimde Paul bana arabayı komple boyamamız gerektiğini söyledi. Ben de bütün paramızın gideceğini ve artık bu arabadan hiç kâr edemeyeceğimizi düşündüm. Arabaya şimdi bakınca Paul'un doğru karar verdiğini görüyorum. Arabaya yaptıkları şeyler bir bütün olarak çok güzel görünüyor.
3: Arabanın görünüşünü değiştiren en büyük şey boya. Ama ufak dokunuşlar mükemmelliği getiriyor. Yeni üretilmiş jant kapağı taktık. Yanlara yeni amblem yerleştirdik. Ufak şeyler bir araya gelince arabaya çok güzel bir hava geliyor.
9: Bunu her gün kullanabilirdim, harika olmuş.
3: Bence bu arabadaki en zekice şey krom kaplamalar. Buradaki çirkin ve biçimsiz amblemi hatırlıyor musun?
9: Evet, bitik bir haldeydi.
3: Boyandı.
9: Hadi canım.
3: Gerçekten.
9: Dalga geçiyorsun.
3: Hayır.
9: Bu boya mı?
3: Boya.
9: Olamaz.
3: Kevin bagaj amblemi konusunda bir mucize yarattı. Fark anlaşılmıyor.
9: Bunun krom olmadığına inanamıyorum.
3: İçeriye bir göz atalım. İç kısmı yepyeni oldu.
9: Vay canına.
3: Yeniden boyadık ve birkaç ufak şeyi tamir ettik.
9: Ama bütçeyi aşmışsın.
3: Biraz öyle oldu. Arabayı 5000'e aldık.
9: Evet.
3: Ben de bir 5000 pound daha harcadım. Boyasını hallettik, trimleri yaptık ve tekerlekleri tamamladık. Ama...
9: Bana çok daha değerli bir parça olmuş bence gibi geliyor. Güzel bir arabaydı ve onu ortalamanın biraz üstünde bir arabaya dönüştürecektik. Ama şimdi ise paranın satın alabileceği en kullanışlı klasik arabalardan bir tanesine dönüştü.
3: Son derece güzel durduğu ve üzerinde herhangi bir sorun olmadığı için bence fiyatı 13.995
9: pound. Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok etkileyici olmuş. Nutkum tutuldu. Sonuçları böyle olacaksa yine de bu kadar para harcayabilirsin bence.
0: Ekip Paul'un favori spor arabalarından biri olan Toyota'yı satın aldı.
3: Bence harika bir şey.
5: Herkese hitap etmiyor.
9: 80'lerin bütün sorunları beden bulmuş gibi. Buna bakan insanlar çok iyi bir iş çıkarmış. Keşke bu kadar çirkin bir şey olmasaymış.
0: Aracın iyi durumda olması Paul'un fazladan aksesuarlar için para harcamasına olanak sağlıyor.
3: Pekala Dave.
4: Merhaba.
3: Lütfen bana çalıştıklarını söyle. Çok pahalıydılar.
0: Toyota'nın motorlu sis farları 10.000 kilometrelik Japonya yolculuğunu tamamladı.
4: Şansını deneyebilirsin.
3: Videolarını izledim ama hiç çalıştıklarını görmedim. Hepimiz internetten bir şeyler aldık ve elimize geçtiğinde çalışmasını çok istedik ama olmadı. Bugün yaşadığımız tedirginlik de tam olarak bu. Olacak mı? Evet, oldu. Çok güzellermiş.
4: Işık geldi.
3: Kapatsan ne oluyor? Kapanıyorlar mı?
4: Evet.
3: Hadi canım. Neyse ki gördüğüm en havalı şey, çünkü çok pahalıydılar. Bu arabayı satmanın kilit noktası ender aksesuar bulup takmamız. Açılır kapanır sis farı bulduğumuz için şanslıyız. Bir diğer almak istediğim şey ısı yansıtan tavan camıydı ama ne yazık ki ejderhalar kadar nadirler.
0: Paul internetten ümidini kesiyor ve elindeki cam tavanı kaplatmaya karar veriyor. Eric Dowding 25 yıldır cam filmleri sektöründe çalışıyor.
10: Ferrari, Lamborghini, Land Rover ve Mercedes gibi sınırlı üretilen araçlarda çalıştık. Tekneler, helikopterler, diğer arabalarda cabası. Görmediğimiz ya da yapmadığımız pek bir şey kalmadı.
3: Merhaba.
10: Merhaba Paul, nasıl gidiyor?
3: İyiyim dostum, seni sormalı.
10: Gayet iyiyim.
0: Eric yüzlerce Japon spor arabasını filmle kapladığından Paul'un tam olarak ne istediğini biliyor.
10: Işığı yansıtan gümüş rengi.
3: Aradığım şey buydu sanırım.
0: Eric filmi panelin boyutlarına göre keserek işe başlıyor.
3: Tam burada el becerisi devreye giriyor. Elinizin sabit olması gerekiyor. Çok etkilendim dostum. Eric gibi yeteneklere sahip olan biri cam kaplama işini çok kolaymış gibi yapabiliyor. İnternetten bir kit alıp evde kendiniz denemeye kalkışırsanız hava kabarcıkları kalır, çıkıntılı olur ve üzerinde buruşukluk kalır.
0: Filmi kestikten sonra paneli çeviriyor.
3: Sakın düşürme.
0: Ve paneli ıslatmaya başlıyor.
10: Aşağı kaydır. Hizala. Düzgün ve eşit olduğundan emin ol. Şimdi suyu içinden atmamız gerekiyor.
3: Eric çok tecrübeli. Hiçbir hata yapmıyor. Detaylara önem veren biri ve ne hava kabarcığı, ne çıkıntı, ne de buruşukluk kalıyor. Hiçbirine izin vermiyor ve mükemmeli arıyor. Oh, harika. Evet, evet, evet.
10: Biraz temizleyeceğim.
3: Çok güzel olmuş.
10: Hoşuna gitti mi?
3: Hem de çok hoşuma gitti.
10: Güzel.
3: Bir tane daha yapar mısın lütfen?
0: 10 dakika sonra iş bitiyor.
3: Şuradaki güzelliğe bak. Tam 80'lerde geziyoruz.
10: Harika görünüyor.
3: Tam Japon işi. Peki sana borcum ne kadar?
10: 100 pound verirsen senindir.
3: Çok teşekkür ederim.
10: Rica ederim.
3: Eğer parçayı bulabilseydim 500 pound daha fazla para vermiş olacaktım. Evet, hadi arabaya yükleyelim.
0: Paul'un Japonya'dan esinlenilmiş Toyota'sı sonunda şekillenmeye başladı. Koltuklar bakımdan geçip yeni alınmış gibi oldu. Elmas kesimden geçen jantlar kaliteli tekerleklerle buluştu.
3: MR2'nin restorasyonu bizim için bir rüya gibiydi çünkü yüklü miktarda para harcamadık. Ufak dokunuşlarda bulunduk, küçük detaylar ve seçkin aksesuar ekledik. Bence arabayı satacak olan şey üzerindeki ufak şeyler olacak.
0: Ancak ilk olarak Paul'un arabayı Drew'a satması gerek.
3: Merhaba ortak.
9: Araba demek hala burada.
3: Her zamankinden daha iyi duruyor. Jantlar fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu.
9: Açıkçası çok güzel bir iş çıkarmışsın. Peki tavana ne oldu?
3: Tam Japon tarzında oldu.
9: Dürüst olacağım, hala pek bir şeye benzetemedim. Çok güzel bir iş çıkarmışsın. Diyebileceğim tek şey sanki Disney filminden çıkmış gibi duruyor. Hiç bana göre değil. Anlayamıyorum. Yolda gidişini çok takdir ediyorum ve üzerinde yapılan şeyler gerçekten de çok güzel olmuş açıkçası. Jantlar yeni gibi duruyor. Tavan da gayet iyi. Bütün bu detaylar daha çok Paul'e hitap ediyor. Ben de zaten ne istiyorsan onu yap demiştim. Yeter ki karlı olsun. Bütün her şey bunun için çok titiz bir işçilik olmuş değil mi? Gerçekten çok güzel. Ha, çok güzelmiş.
3: Nasıl duruyor?
9: Fabrikadan çıkmış gibi kokuyor.
3: Hisset. MR2'nin işi artık bitti ve bence her şey harika oldu. En iyisini sona sakladım. Şuna bak. Bana bunun havalı olmadığını söyleme.
9: Havalılıkla hiçbir alakası yok.
3: Nasıl öyle dersin?
9: Hatta çok üzücü.
3: Senin beğenmenden bile daha nadir bir parça. Bulması o kadar zordu ki.
9: Evet.
3: Önde yatan iki ejderha gibi.
9: Emin misin?
3: Gerçekten öyle.
9: Paul, Japonların koleksiyon otomobil kültürünü benden daha iyi anlıyor. Arabayı doğru seviyeye çıkarttı. Daha kolay satılması için gerekli birkaç aksesuar taktı. Ona bununla güvenmeliyim. Gördüğüm kadarıyla şahane olmuş ama parlar biraz saçma olmuş, öyle değil mi?
3: Arabanın hayranı değilsin.
9: Hayır.
3: Ama parasal olarak hayran kalabilirsin.
9: Biliyorum.
3: Buna 4000 pound harcadık değil mi? Ben de fazladan 1500 pound harcadım. 8000 pound'a satılığa çıkardım. Birkaç bin pound kar edeceğiz.
9: Saçma farlara rağmen mi?
3: Harika, son derece nadir, kendine has, bulması çok zor olan farlara rağmen. Drew karşılaştığı şeyden hiç hoşnut kalmadı. Ama öndeki siz farlarının satacağını biliyorum. İnsanların elini ceplerine götürmesini sağlayacak.
9: Bunun 800 pound olduğuna inanamıyorum. Değerinin 800 pound olduğuna inanmıyorum.
0: Toyota'nın bu modeli hiçbir zaman Drew'a hitap etmeyecek ama başka insanların ilgisini çekmeyi başardı bile ve ilk alıcı öğleden sonra geliyor.
3: Atölyedekiler her zaman harika bir iş çıkarıyor ve işleri bitince arabaların hepsi şahane oluyor ama son bir kontrolden geçmeleri gerekiyor. Müşteri gelmeden önce, test sürüşünden önce, yani satmadan önce her şeyin mükemmel olduğundan emin olmalıyım. Arabaların geri gelmesini istemiyorum. Bu arabaya bayılıyorum.
9: Ben seni nefret ediyorum. Birisi beni görür diye yüzümü kapatıyorum.
3: Hadi canım, sen de test sürüşünde hoşuna gitmişti.
9: 5 dakika kadar eğlendim ama satın almak istemezdim.
3: Şimdi ise bütün sorunlarını hallettik ve harika oldu.
9: Ama hala bu arabanın içerisinde kötü bir kuaför gibi duruyorsun. Geçen onca zamandan sonra bile rezalet bir araba.
3: Harika bir araba.
9: Çirkin.
3: Sürüşü ve hissiyatı Lotus Spirit'e ya da Honda NSX'e benziyor. Onlardan çok daha ucuz, sizi asla yarı yolda bırakmaz ve akıl almayacak kadar eğlenceli bir araba.
9: Bu arabaların neden İngiltere sokaklarında çok tercih edildiğini anlıyorum. Bunu gerçekten anlayabiliyorum. Moda değişir, sadece stil aynı kalır.
3: Tercihler sana böyle mi dedi?
9: Coco Chanel dedi bunu.
3: Gerçekten mi?
9: Evet.
3: Üzerindeki kazak nereden?
9: Karıştırma şimdi onu. Evet. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti.
3: Çıkardığın ses duyduğun en iyi ses değil mi?
9: Sesi gerçekten çok güzel.
3: Bununla istediğim şekilde gidebiliyorum. Sürüşü çok güzel. Bunun yolda gidiş şekline aşık oluyorum.
0: Ancak Paul'ün Toyota ile yaşadığı aşk kısa sürebilir çünkü potansiyel bir alıcı arabayı görmek için yolda.
3: James?
4: Evet, merhaba Paul.
3: Tanıştığıma memnun oldum.
4: Evet, ben de öyle.
9: Yürü. Merhaba James, nasıl gidiyor?
4: Memnun oldum.
9: Ben de öyle.
0: Araba meraklısı James, 20'li yaşlarında sahip olduğu bu modeli yıllardır almak istiyormuş.
4: Yol tutuşu harika olan bir spor araba. Aldığım ilk spor arabalardan biriydi ve çok eğlenceli bir araba.
0: Peki James, üzerinde yapılan değişimler hakkında ne düşünecek acaba?
3: Jantları yeniledik ve elmas kesimden geçirdik. Tavanı Japon tarzına dönüştürdük. Derileri onardık ve son olarak da ön tarafa bu güzeller güzeli sis farlarını taktık.
4: Çok güzeller.
3: Anlamıyorsun değil mi? Anlamana gerek yok.
9: Eğer seni mutlu ediyorsa ve sen beğendiysen ben de mutluyum.
4: Çok çekici olduklarını söylemem gerekiyor.
9: Pes ediyorum, pes ediyorum.
3: İşte bu kadar. Bay Pritchard arabaya yaptığım ufak şeyleri anlayamıyor ama James ödevine çalışmış ve neyle karşılaşacağını biliyor.
4: Harika bir araba.
3: Nasıl, beğendi mi James?
4: Ve galiba artık fiyatını konuşmaya geçebiliriz.
9: Ne kadar olmasını isterdin?
4: 7.995'e satıyorsunuz.
9: Evet.
4: Bence 7.300 harika olur.
9: İhtiyacımız olan parayı kazanmamız için en az 7.500 olur. Daha da düşemem.
4: 7.5'ta anlaştık
9: harika,
4: o zaman.
9: Harika. Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler James.
4: Teşekkür ederim Paul.
3: Ve giderken iyi eğlenceler.
4: Kesinlikle eğleneceğim.
3: Bu anlaşmadan çok memnun kaldım. Araba 4000'di. Onarım ve aksesuarlar 1500 tuttu. Bunu 7500'e satarak 2000 pound kar elde ettik ve çok iyi bir alıcıyla tanıştık. İşte böyle çıkmalıyız.
9: Harikaydı.
3: Evet, çok güzeldi.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max

0: Programımızın bu bölümünde. Ekip Japonca konuşan bir İsveç kresiyle karşı karşıya.
1: Koltuk için çok ağır olduğunu söyledi.
0: Essex'te ise rengi biraz eskimiş ender bir Alman kresiği var.
2: Çok fazla bej değil mi? Dünyanın en rüküş avukatları için.
0: Ve bir bahis uğruna Drew sakallarını kaybetmeyi göze alıyor.
2: Eğer bu koltuk başlarından bulabilirsen bıyığım hariç bütün yüzümü tıraş edeceğim.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen antika satıcılarından.
2: Şuna bakın. Böylesi daha güzel.
0: Şimdi klasik arabaların riskli dünyasına atılıyor.
2: Evet, hepsini alıyoruz. Anahtarları alabilirim. Antika ve klasik arabaların ortak noktası ikisinde de tasarımın çok önemli olmasıdır. İşte burası evet. Bunu çok sevdim. Çünkü çok sağlam. Evet.
0: Drew'a tutkusunu paraya dönüştürmede yardım edense 25 yıllık tecrübesiyle satıcı Paul Cowland.
3: Bu arabayı mükemmel bir boyayla kapladığın zaman kromlarının ne kadar kusurlu olduğu ortaya çıkacak. Drew'un bir hayali ve vizyonu var.
2: Bunun 18. yüzyıl İngiltere mobilyası kadar iyi olduğunu düşün.
3: Benim yapmaya çalıştığım şey Drew'un fikirlerini biraz daha gerçekçi kılmak. Çünkü neticesinde bu bir iş ve para kazanmamız gerek.
0: Birlikte ülkeyi gezip değerli arabaları bulacaklar.
4: 3,5.
5: 3,5.
0: Yenileyecekler.
2: Çok güzel olmuş.
0: Ve satacaklar.
2: Bence fiyatına 1,000 pound daha ekleyebiliriz çünkü rahatça satılacaktır.
0: Her zaman klasik araba arayışında olduklarından Drew ve Paul piyasada tanıdıkları isimlerle sürekli bağlantı halinde.
3: Çok fazla kalmadılar değil mi?
0: Diğer ülkelerden klasik araba getirme trendine ayak uydurmuş birkaç galericiyi de tanıyorlar.
3: Avrupa'dan ya da dünyanın her bir noktasından araba bulabiliyorsunuz. Böylece az paslı ve yüksek kaliteli arabalar ülkeye girerek piyasayı canlandırdı.
0: Bugün Paul Drew'u Japonya'dan buralara gelen yüksek, güçlü bir İsveç arabasını görmeye götürüyor.
3: Bugün seni tüccar bir arkadaşıma götüreceğim. Senin seveceğinden emin olduğum bir arabası var. Volvo 850.
2: R.
3: Evet.
2: Heyecanlandım.
0: 1994'e kadar Volvo Station'lar emniyetli insanlar için tasarlanmış emniyetli arabalardı. Ama sonra bu geldi.
6: Volvo ileride 7 numara için bir alan ve Toyota'yı geçiyor. Aman tanrım.
0: İngiliz pist şampiyonasında gösterdiği etkileyici performanstan sonra Volvo 850 mazlum bir yarışmacıdan iddialı bir rakibe dönüştü.
6: Volvo bir Station'la katılacağını söylediğinde hepsi gülmüştü. Sanırım artık pek komik gelmiyordur.
0: Yarışlarda kazandığı başarıların ardından Volvo, mütevazı Station'ın yüksek performanslı R serisini üretti. 240 beygir gücündeki bu araba atik olduğu kadar kullanışlıydı. Ve 25 yılın ardından değeri artmaya devam ediyor.
3: ...94 sezonu Volvo'nun bir Station'la yarıştığı tek seneydi. Ne kadar da güzeldi. Hatırlıyor musun?
2: Şampiyonanın en sevdiğim dönemleri olabilir. Ve bir
3: evet.
2: Station'la yarışmak çok saçma ve garip gelmişti.
3: Büyük bir olaydı, doğru.
2: Şimdikinden söz et biraz. Bunun olayı nedir?
3: İlanda harika görünüyordu. Japonya'dan ithal edilmiş. Yani hiç paslanmamıştır. En iyi kısmı ne biliyor musun?
2: Nedir?
3: 6500 pound.
2: Gerçekten
3: evet.
2: Sahip olmak istediğim arabalardan bir tanesi.
3: Biliyorum.
2: Gerçekten öyle, çok fazla nedeni var. En büyük nedeni ise arkaya bir çekmeceli dolap, öne de bir koltuk koyacak kadar yer olması.
3: Doğru, bu araba sanki hep geciken antika satıcılar için özellikle tasarlanmış gibi.
2: Hep gecikiyorum değil mi?
3: Her zaman geç kalıyorsun.
0: Sean Church, araba ticareti kariyerini İngiliz arabalarıyla başlamış. Ancak işleri büyütmeye başladıkça Pasifik Okyanusu'nun ötesine geçmiş.
7: Japonya'dan araba getirme işine ilk defa 1999 yılında başladım. Ve oranın iyi bir pazar olduğunu fark ettim.
0: 20 yıllık süre içinde Uzak Doğu pazarı bünyesinde hem Japon hem de Avrupa arabalarını bulundurabileceğini kanıtladı.
7: Volvo'yu Nagoya'da buldum. Piyasaları tabii ki artık çok daha geniş. Her zaman sevdiğim arabalardan bir tanesi olmuştur. Ki bu yüzden de bunu satın aldım.
3: Merhaba Sean.
2: Merhaba, nasılsın?
7: Sizi gördüğüme çok sevindim.
3: Bunun için geldiğimizi biliyorum.
2: Hayır.
3: Ama buna da bakabilir miyim? Neden?
2: Çok çirkin. Arabadan iner inmez Paul şuradaki çirkin Station'a bakmak için fırladı.
3: Buraya hızlı ve havalı bir Station almak için geldik ama gördüğüm ilk şey ise daha hızlı ve havalı bir Station olan Nissan Stagia oldu. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu bir Nissan Skyline Station.
2: Öyle mi?
3: Evet.
7: Gerçekten de öyle.
2: Japonya'da çok farklı tasarım prensipleri var ve dürüst olmak gerekirse insanlığın ürettiği en güzel şeylerin bir kısmını da üretmeyi başardılar. Ama bu olmamış.
0: Neyse ki ekibin görmeye gittiği araba bu değil.
2: Hadi artık Volvo'ya bakmamız gerekiyor.
7: Evet, tamam.
2: İşte budur.
3: Çok güzel bir araba.
2: Bu Volvo'ya tarafsız bir gözle bakmam çok güç. Çünkü bunlar ilk çıktığında bir tanesini satın almayı çok istemiştim. Ama param yetmemişti. Şimdi ise satın almak için buradayım.
3: İçi de çok güzelmiş.
2: Bunlar ahşap mı?
7: Evet.
2: Oo, çok iyi.
3: Sanırım huş ya da akça ağaç. Bu modellerin rengi hep böyle.
2: Akça ağaç.
3: Jantları da doğru.
2: Evet, gayet iyi. Çok güzel bir araba gerçekten.
3: Evet.
2: Değil mi? Station'lar çok daha güzel duruyor. Daha karizmatikler. Öyleler. Nedenini bilmiyorum. Station'lar bana öyle geliyor. Çok ustaca bir iş çıkarmışlar. Şık, zarif ve bir kutu gibi. Bunu nasıl başarmışlar bilmiyorum ama başarmışlar. Basit bir formül. Uzun önden sonra yukarı çıkıp aşağı iniyor. Ama yaptığımdan çok daha zekice bir şekilde.
0: Drew Volvo'nun tasarımını beğendi. Ancak aracın önceki sahibi iç kısmını biraz değiştirmiş.
2: Japonya'ya özgü şeyler var. İçeride çok fazla yapışkanlı şey var, değil mi? Evet, buraya bir sürü ıvır zıvır yerleştirmişler. Bunları çıkarmamız gerekecek.
3: Daha kötüsü de var. Panoya baksana. Hava yastığının orada bir hasar var. Orayla oynarken çok dikkatli olman gerek. Onu tamir edebiliriz ama bütün panoyu çıkarmamız gerekebilir.
2: Aman tanrım, gerçekten evet. Mi?
3: Bir kaza anında arabanın hava yastığının çıkacağından emin olmadan bunu satmamın imkanı yok. Kısacası panoyu çıkarmamız gerekecek.
0: Panelin yarattığı sıkıntının yanı sıra Drew daha can sıkıcı bir şey keşfediyor.
2: Tavan döşemesi gitmiş ve burası ıslak. Rutubetin kokusunu alabiliyorum. Döşemeyi bir seloteyp tutuyordu. Sonrasında oradan su damladığını fark ettim. Yukarıdan su sızıyordu.
3: Onun ne olduğunu biliyorsun değil mi?
2: Bak, burası ıslak. Hala ıslak.
3: Tavanın gideri tıkanmış. Bu çok sık olur.
2: Evet,
3: ilerlemeye devam etmiş ve buradan çıkmış. Gördün mü? Yani camdan gelmiyor. Bunu halletmesi kolay. Çünkü hiçbir yeri aşmamış.
2: Emin misin?
3: Evet, tabanı açarız ve sonrasında giderine bakarız.
2: Paul, endişelenmemem gerektiğini ve sadece gider tıkalı olduğu için böyle olduğunu söyledi. Bundan daha fazlası var, öyle olmalı.
0: Daha da yakından bakınca Drew'un haklı olma ihtimali artıyor.
2: İşte bu beni endişelendiriyor. Baksana, paslanmış.
3: Doğru diyor olabilirsin.
2: Beni rahatsız eden şey buydu. Bütün o su pasta suydu.
3: Camı çıkarmamız gerekecek.
2: Evet, orada çok fazla su var ve uzun zamandır oradaymış gibi kokuyor.
0: Aracın görünümünü bozan şeyin sadece üstü olmadığı ortada.
3: Boyası fena sayılmaz. Birkaç park izi var. Onları halletmesi kolay. Farlara bak. Buraya yeni bir tane lazım. Burası biraz daha zor. Bunu ya değiştirmemiz gerek ya da tamir etmemiz. Bence değiştirmemiz daha iyi olur çünkü siyah buraya çok yakışacaktır.
2: Normalde arkama bakmadan kaçardım açıkçası. Çok fazla sorunu var ama bu arabadan da çok fazla kalmadı. Bunu şöyle tanımlardım. Alınma sakın ama yıpranmış.
0: Volvo'nun durumu Drew için bir hayal kırıklığı.
2: Çok fazla iş var.
0: Ama Paul yüzeysel sorunların ötesine bakıyor.
3: Şuraya bak. Aşağısı inanılmayacak kadar güzel. Çok temiz. Japon arabalarının alt kısmına baktığınız zaman göreceğiniz şey yolları tuzlamadıklarından dolayı saflığını korumuş metal yüzey olacak. Herhangi bir paslanma ya da aşınma olmuyor. Küçük bir sürüşe çıkmak ister misin ortak?
2: Evet, lütfen. Her şey biraz garip. Ciddi misin?
3: Japonca konuşuyor. Koltuk için ağır olduğunu söyledi.
2: Daha hızlı gitmesini sağlayacak bir düğme var mı?
3: Spor düğmesi var. Yola çıktığın zaman ona basabilirsin.
2: Öyle yapalım.
3: Hazır mısın? Bas hadi. Ne kadar hızlandı görüyor musun? Biraz değişik değil mi?
2: Bunu duydun mu?
3: Biraz farklı bir araba. 5 silindir. 5 silindirli motorun sesi. Çocuk gibisin. Araba çok atik. Çok saçma.
2: Harika.
0: Saatte 230 kilometreyle giden bir süper vagonu sürmek eğlenceli ama ekip kendini fazla kaptırmamalı.
3: Güzel bir test sürüşüydü. Güzeldi. Tasarımının en karakteristik özelliklerinden bir tanesi ve şu an karşımızda bu arabanın ne kadar önemli olduğunu idrak etmek çok güç.
2: Bunlara değer
3: mi? Bu arabaya ne kadar para vermemiz konusunda çok emin olamıyorum açıkçası.
2: 5000.
3: Evet, eğer 5000 alabilirsek ben de sanırım 2000'e diğer işleri halledebilirim. Elimden geldiğince dikkatli olurum. Buna 7000 pound harcarsan 10.000 pound'a satabilirsin.
2: Vay canına. Gerçekten çok atik.
3: Evet öyle.
2: Çok atik.
0: Aracın sürüş zevki Drew'u tavladı. Ancak Sean'un istediği 6000 poundluk fiyat biraz yüksek görünüyor.
7: Merhaba beyler.
3: Güzel bir test sürüşüydü. Güzeldi.
2: Ah, çok eğlenceliydi. Sanırım test ederken biraz zorladım. Yapılması gereken çok şey var.
7: Birkaç pürüzü var.
2: Sanırım buna vermek isteyeceğimiz fiyat 5000 pound.
7: 5000 kesinlikle benim için iyi bir fiyat değil.
2: Evet.
0: Ekip gözünü yarış efsanesi bir arabaya çevirdi. Volvo 850 Station.
3: Biraz değişik değil mi?
0: Drew bu turbolu otomobile karşı zaaf sahibi. Ama Japon araba kusursuzluktan uzak.
2: Beni endişelendiren bu, baksana paslanmış. Beni rahatsız eden şey buydu. Bütün o su pasta suydu.
0: Yapılacak çok iş var ama Drew'un yapmak istediği ilk şey satıcının istediği 6500 pound'lık fiyatı biraz olsun düşürmek.
2: Test ederken biraz zorladım. Yapılması birkaç gereken çok var. Şey var. Sanırım buna vermek...
0: Efsanesi bir arabaya çevirdi. Volvo 850 Station.
3: Biraz değişik değil mi?
0: Drew bu turbolu otomobile karşı zaaf sahibi. Ama Japon araba kusursuzluktan uzak.
2: Beni endişelendiren bu, baksana paslanmış. Beni rahatsız eden şey buydu. Bütün o su pasta suydu.

0: 6000 olur.
1: Olmaz. Bunu veremeyiz. Çok fazla eksiği var. Kâr etmek istiyorsak en az 2000 harcamamız gerekiyor. 5500 son fiyatım. Hemen şimdi alabiliriz. Harika, tamam. Teşekkür ederim Sean.
2: Teşekkür ederim Sean.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Minnettarız.
0: Ne demek?
2: Sizler evrak işlerini hallederken ben de bunu götüreceğim.
1: Araba beni o kadar da hayal kırıklığına uğratmadı. İstediğim her şeyi olan bir araba. İstediklerimin yanı sıra garip bir görünümü ve çirkin bir sesi var. Başımıza çok iş aldık.
2: Yapılacak çok iş var. Karosere bakmamız lazım. Camını çıkarmalıyız. Trimler de kötü. Bunlar bulması zor parça. Bu yüzden başımız biraz ağrıyabilir.
3: Atölyeye döndükten sonra Paul alınması gereken parçaların listesini çıkarıyor.
2: Kime sorabilirim? Kimde bu tarz pervaz vardır biliyor musun?
3: Drew'un önceliği ise sudan hasar görmüş iç kısım.
1: Tavan döşemesi rezil bir halde. Acil bir çözüme ihtiyacı var. Bütün arabayı da etkiliyor aslına bakarsanız.
3: Drew Tatcham'da Richard Gitter ve babasının aile şirketi olan Gitter Pervaz'a doğru yol alıyor.
4: Klasik arabalardan daha yeni fabrikadan çıkmış arabalara kadar her türlü araçla çalışıyoruz. Ve bu farklılık yaptığımız işi daha da ilginçleştiriyor. Nasılsın Drew, memnun oldum?
1: Ben de çok memnun oldum. Vay canına, bu çok etkileyici bir parçaymış.
4: Bu 1932 model Bentley Speedy 6.
1: Mahmut bu deniliyor.
4: Az önce yeni bir tavan için buraya geldi.
1: Öyle her yerde yüz binlerce pound değerindeki bir arabayla karşılaşamazsınız. Yaptıkları işte iyi olan insanlara gönderirler. Sanırım bizim ufak Volvo'muzu da halledebilirler. Sana arabadaki sorunları sırasıyla anlatayım.
4: Tamam.
1: Birincisi tavan döşemesi.
4: Peki.
1: Gördüğün üzere rezil bir halde. Diğer sorunu da iç kısmın bu kadar hırpalanmış olması. Bu işlere de bakıyor musunuz bilmiyorum ama çok kurumuş, kirlenmiş ve derinin özellikle bu kısmı çok eskimiş.
4: Evet. Böyle ufak şeyler için ufak bir boya yaparız, temizleriz, koltukları kendine getiririz. Bu konuda çok iyiyiz.
1: Çalışanlar hemen tavan döşemesini sökmeye başladı. Mide bulandırıcı parçalar, rutubetli ve hiç de güzel kokmuyorlar. İyi değiller. Suç mahalline benziyor.
4: Evet, çok kötü bir halde.
3: Bugün tavan döşemesinin çıkması gerekiyor. Yeni döşeme için kumaşı seçmiş olan Drew'un yapması gereken şey ise fiyatta uygun bir şeye anlaşmak.
4: Bugün konuştuğumuz her şeyin maliyeti 1000 pound olur.
1: Pekala, anlaştık o zaman.
4: Harikasın.
1: Teşekkür ederim. Bu arabaya 1500, en fazla 2000 pound harcamak istiyoruz. Biraz masraflı olacak gibi ama bunlar yapmak zorunda olduğumuz şeyler.
3: Tavan döşemesi soyulduktan sonra Richard'ın yapması gereken 25 yıllık yapıştırıcıyı sökmek. Yeni kumaş için artık hazır. Üzerine yapıştırıcı sürdükten sonra malzeme dikkatle yerleştiriliyor.
4: Döşemenin köşesini bulmaya çalışıyorum.
3: Tavan döşemesi dikkatlice düzeltilip tamir edildi. Araca geri konabilir.
4: Böyle sokalım. Senin tarafından biraz indirebilir misin Harry? Evet. Arka tarafı içeri girdi mi? Orada her şey yolunda mı? Yastık ister misin Jace?
0: Ben gayet iyiyim.
3: Richard şimdi 850'nin yarış koltuklarına geçiyor.
4: Öncelikle temizleyeceğiz ve deriye biraz bakım uygulayacağız. Bunu yaparken kumaştaki hava kabarcıklarını yok etmeye çalışacağız.
3: Yeni bilenmiş bıçak yardımıyla Richard Volvo'nun eskimiş Alcantara kumaşını düzeltiyor. Deri kısmı da temizlendikten sonra boyanma işlemi.
4: Artık kurumasını bekleyeceğiz. Son olarak üzerine koruyucu süreceğiz ve işi tamamlayacağız. Böylece hallolacak.
3: Volvo'yu emin ellere bıraktıktan sonra ekip arayışa dönüyor. Ve BMW'nin bir dünya markası olmasına yardım eden aracın peşinde Essex'e gidiyorlar.
1: Nadir bir araba görmeye gidiyoruz aslında. 2002 Touring.
2: Güzel.
1: Evet.
2: Touring mi?
1: Evet.

0: 1968'de piyasaya giren BMW 2002 2 litrelik motoruyla güzel bir aile arabasıydı. Etkileyici performans ve ideal yol tutuşu bu aracın başarılı olması için önemliydi. 2002'lerin çoğunun sedan olmasına rağmen eğimli kasası olan Touring modelleri de üretildi ve günümüzde bu modellere nadir rastlanıyor.
1: Çok ender olmaları gerekiyor. Piyasada evet. Ne kadar kaldığına bakın.
2: 13 tane kalmış.
1: 13 mü? Peki kaç tanesi yollarda?
2: 6.
1: 6 mı?
2: Bakacağımız da dahil. Fiyatı 8000 pound civarında.
1: Çok iyi bir durumda o zaman.
2: Evet. Birkaç pürüzü var aslında. Birincisi rengi.
1: Dinliyorum. Rengi gri diyeceksin ve ben de nefret ediyorum.
2: Ve aynı zamanda kahverengi vinil bir tavanı var. Hiç iyi değil anlayacağın.
0: Ekibin görmeye gittiği arabayı Gale ve Anona adındaki çift satılığa çıkarmış.
3: Arabayı aile kurmaya karar verdiğimizde aldık. Nostaljik aile tatillerine çıkabileceğimiz ve 4 kişinin sığabileceği bir araba istedik. Arabayı bir müzik stüdyosu açabilmek için satıyorum.
1: Ben Paul. Anona. Memnun oldum.
3: Ben de Gale. Memnun oldum.
2: Merhaba.
1: Arabamız da bu.
2: Memnun oldum.
4: Evet, orada.
2: Ufak tefek bir şey değil mi? Hadi bakalım.
1: Ufacık. Ne kadar küçük olduklarını unutmuşuz değil mi? Drew bana arabanın bej renginde bir BMW Touring olduğunu ve tavanın kahverengi vinil olduğunu söylediğinde çok heyecanlanmamıştım açıkçası. Ama buraya gelip arabayı görünce açıkçası fikrim değişti.
2: Çok tatlı. Üç parçalı bir sedan yapmışlar ve sonrasında ise son parçasına biraz eğim katarak bir Touring'e dönüştürmüşler. Çok çok zor bir iş. Özellikle de tasarımı bu kadar güzel olan bir araba için. Ve yıllar sonra, hatta uzun yılların ardından bu arabaya bakıp, evet bunu satın alırım diyebiliyoruz.
0: 2002'nin tasarımının arkasındaki yüz BMW'nin tasarım yöneticisi Wilhelm Hofmeister. Detaylara gösterilen özeni takdir eden tek kişi Drew değil.
1: Camdaki şu şeyin ne olduğunu biliyor musun?
2: Hayır.
1: Buradaki eğim kadim dostum Hofmeister kıvrımı. Her BMW'de olan bir şey.
2: Evet. Bunu bilmediğim için aptal gibi hissediyorum.
1: Bu kıvrım tasarımının en karakteristik özelliklerinden bir tanesi ve şu an karşımızda bu arabanın ne kadar önemli olduğunu idrak etmek çok güç. Bu araba spor sedan arabalarının görünüşünü oluşturdu. Vay canına, şuna bakın. Ne kadar da temiz. Ve motor sporlara ya da hızlı arabalar için harika bir temel attı. Bagajı çok güzelmiş. Bundan başka bir tane bulamayız. Bu arabalarda paslanmaya dikkat etmek gerek. Çünkü arabayı içten içe çürütüyor. Çamurluklar genellikle sorunlu çıkar. Arka tampon da öyle. Ve kullanılan malzemeyi bulmak da zor olur. İlk olarak bunlara baktım ve inanılmaz bir halde. Çoğu şeye göz attım. Arkadaki cıvatalardan süspansiyondaki yaylara kadar mükemmel. Bagaj döşemesi bile harika. Altında hiçbir sorun yok.
2: Gerçekten
1: gibi. Evet, ne yapıldıysa hakkı verilerek yapılmış.
0: Araba gayet passız olmasına rağmen boyası pek iç açıcı değil.
2: Ön kısmındaki renk farklı mı?
1: Evet, kesinlikle. Bak, ton farkı var sanki değil mi? Boyanın durumu gayet yerinde ama boyanın uyumu bir o kadar da yerlerde. Sorun kapılardaymış. Sanırım farklı zamanlarda boyanmış. Sorun şu, arabayı komple boyayacak bütçemiz yok. O yüzden boya bütünlüğünü sağlamaya çalışacağım. Çünkü kapılar, bagaj kapısı ve çamurluklarla birlikte arabada 4 farklı renk var.
2: Çok fazla bej değil mi?
1: Biliyorum ve aynı tonda değil.
2: Dünyanın en rüküş avukatları için. Birkaç şeyi değiştirmemiz gerekecek. Çünkü dürüst olmak gerekirse biraz fazla bej. Onu biraz canlandırmamız gerek.
0: Paul mükemmel bir çözüm bulduğunu düşünüyor.
1: Şu anki haliyle orijinal sevdalılarına ve restorasyon hayranlarına hitap ediyor. O yüzden bence birkaç ufak şey yapabilirsin. Belki duruşunu değiştirebilirsin. Tekerleklerden.
2: Evet, tekerlekler.
1: Evet.
2: Evet. Ne yapmamızı isterim biliyor musun?
1: Dinliyorum.
2: Onu alçaltalım.
1: Evet.
2: Çelik jant takalım. Dünyadaki en iyi arabaların çoğu alçak güzel görünüyor. Ona bir de güzel jant takarsak arabaya farklı bir hava katıp başka alıcılara da hitap edebiliriz.
1: Bence ne daha iyi olurdu biliyor musun?
2: Ne?
1: Fikrini beğendim. Harika düşündün. Evet. Ama bence parçalı jant senin dediğinden çok daha
2: iyi. Seni çok mutlu eder değil mi?
1: Ah, tabii ki. Eskiden bizim 2002 galerilerde sergilenirken motor sporlarının önde gelen arabalarında parçalı jant kullanılıyordu. Bu tür jantlar birkaç parçadan meydana geldiği için genişliğini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyordunuz. Hafifler, karizmatik duruyorlar ve bizim arabamız için idealler.
0: Paul'un aklına iç kısım içinde birkaç fikir gelmeye başladı.
1: Koltuk başlığı olması gerekiyor değil mi? Eğer arabanın koltuklarıyla uyumlu olacak krom çubukluğu, koltuk başlığı ekleyebilirsek araba tam anlamıyla klasik bir araba olacaktır. Bundan adım gibi eminim. Mükemmel görünür.
0: Ekip artık aracın nasıl görünmesi gerektiğinde hemfikir.